Sanatçının 2020-2026 yılları arasında dernek bağışlarıyla 990 milyon lira bahis oynadığı, 390 milyon lira kaybettiği öne sürüldü. Ayrıca ahbap hesabından asistanının hesabına 120 milyon lira aktarıldığının tespit edildiği belirtildi. Ahbap Derneği üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı olduğu belirlenen 17 şüpheli gözaltına alındı. Uluslararası Demokratlar Birliği KKTC Bölge Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde anma programı düzenlendi. Lefkoşe Millet Bahçesi'ndeki programda 15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı. KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, "Hain darbe girişimi Türk milletinin direnişi sayesinde bertaraf edildi," dedi. 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında şehit olan isimlerden biri de Profesör Doktor İlhan Varank'tı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni işgale gelen askerlere karşı en ön safta yer almış ve hain kurşunların isabet etmesi sonucu şehit düşmüştü. Varank şehadetinin 10. yılında Fatih Şehzadebaşı Camii'nin avlusundaki kabri başında dualarla anıldı. Muğla, Denizli, Aydın ve Balıkesir'deki zirai, makilik ve ormanlık alanlarda yangınlar çıktı. Yangınlar orman ekiplerinin hızlı ve etkin müdahalesiyle kontrol altına alındı. LGS tercih süreci bugün başlıyor. Öğrenciler hayallerindeki lise için bugün e-okul üzerinden tercih mesaisine başlayacak. Tercih süreci 27 Temmuz'a kadar sürecek. Lise yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar ise 5 Ağustos'ta ilan edilecek. Memur adayları için takvim işliyor. 1 Temmuz'da başlayan sınav başvuruları bugün sona erecek. ÖSYM takvimine göre genel yetenek, genel kültür ile alan bilgisi oturumları için başvuru işlemleri bugün saat 23.59'da bitecek. Adaylar başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri, ÖSYM aday işlemleri sistemi AİS ve ÖSYM aday işlemleri mobil uygulaması üzerinden tamamlayabiliyor. 2026 KPSS lisans kapsamında genel yetenek, genel kültür oturumu 6 Eylül, alan bilgisi oturumları ise 12-13 Eylül 2026 tarihlerinde yapılacak. Din hizmetleri alan bilgisi testi ise 1 Kasım 2026 tarihinde olacak. Haberleri dinlediniz.

Bir Destandır 15 Temmuz 8. Bölüm. Yazan Yusuf Dursun, yöneten İskender Bağcılar, yapımcılar Nevim Yılmaz, Muhammed Emre Buruşuk, efektör Ersin Temelli. Bu bölümde rol alan sanatçılar: anlatıcı Aziz Güngör, Murat Şükrü Türen, Nebahat Esin Umulu, Aybala Özge Çeçen, Nurettin İskender Bağcılar, danışma memuru Mehmet Can Özkenar, Hasan Tolga Yeter, Gülşen Sema Kahriman, Hülya Esra Şaşmaz, asistan Bahar Karadeniz, Ali Tugay Erverdi, Cengiz Kaan Kıran, Baki Berk Avcı, Enes Emrah Uslu, Çağdaş Ömer Şerif Erzurumlu, Beren Su Melek Lena Buruşuk, Nermin Nur Saçbüker Otan, Bilal Arda Tümer, Birinci Polis Mehmet Can Özkenar, İkinci Polis Ali Erdinç.

sınıfta okuyan üç arkadaştır. Hülya ve Çağdaş'ın aileleriyle birlikte Kaan'lara misafir oldukları bir akşam darbe yapıldığı anlaşılır. Misafirler derhal evden ayrılır. Zira Doktor Hasan görev yaptığı hastaneye, Komiser Ali ise görev yaptığı karakola gidecektir. Misafirler evden ayrıldıktan sonra Murat da eline aldığı Türk bayrağıyla sokaktaki kalabalığa karışır. Ancak oğlu Kaan'ın da kendinden az sonra sokağa çıktığından haberi yoktur. Kaan'ın ailesi defalarca aramalarına rağmen Murat ve Kaan'a ulaşamaz. Aynı şekilde Murat ve Kaan da evdekilerle haberleşmeyi başaramaz. Diğer yandan

polislere teslim eder. Hülya ve ailesini kalabalıkta fark ederek yanlarına gelmeye çalışan Kaan, bir keskin nişancı tarafından vurulur. Şaşkına dönen Hülya ve ailesi Kaan'ı ambulansla hastaneye götürür. Doktor Hasan ve ekibinin bütün çabalarına rağmen Kaan kurtulamayarak şehit olur. Kaan'ın ailesi hala Murat ve Kaan'a ulaşamamıştır. Telefonunun şarjı biten Murat, nihayet bir vatandaşın telefonuyla Kaan'ı arar. Çalan telefona Doktor Hasan cevap verir. Zira Kaan'ın telefonu ondadır. Murat'a Kaan'ın yaralandığı ve ameliyat edildiğini, şimdi ise dinlenmekte olduğunu söyler. Murat hızla hastaneye doğru yola çıkar.

0: Acaba nasıl gideceğim hastaneye? Arabayı alsam nasıl olur? Ya, araba uzakta kaldı. Yerinde hatırlamıyorum ki arabanın. Of, yürüyerek mi gitsem yoksa? Ama çabuk olmam lazım. Yürüyerek uzun sürer. Sen askersin Murat. Nedir bu kararsızlığın oğlum? En kötü kararın kararsızlıktan iyi olduğunu bilmiyor musun? Çabuk topla kendini, kararını ver. Evet. Caddede az da olsa araçlar gidip geliyor. Öyleyse ben de gidebilirim. Aracım ne taraftaydı? Nerede? Hatırladım. Fatih Camii'ne yakındı. Evet. Evet, oraya bırakmıştım aracı. Kendine gel Murat. Araca gidene kadar hastane yolunu yarılarsın zaten. Şu yokuştan Aksaray'a doğru indin mi hastaneyi görürsün. Tamam. Tamam, hemen koşuyorum Aksaray'a doğru. Yol açın. Yol açın. Acelem var. Yol açın bana. Oğlumu vurmuşlar. Yol açın bana.
1: Açılın.
2: Zavallı.
1: Oğlum açılın.
2: Zavallı.
3: Allah izler. Çok sorun, çok sorun.
4: Şu saat oldu, bizimkilerden haber yok. Korkuyorum anne. Baksana televizyona, ortalığı yakıp yıkıyorlar. Başlarına bir şey gelmiş olmasın?
5: Ağzını hayır aç kızım.
6: Korkmakta haklısın Aybala. Ama şimdi korku zamanı değil kızım.
4: Ya ne zamanı Nurettin dede? Korkuyorum işte.
6: Sabır zamanı kızım, sabır zamanı.
4: Yok, yine ulaşılamıyor. Allah'ım sen bize yardım et.
6: Nefat kızım, şu civardaki hastaneleri bir daha bir arasan.
4: İyi olur anne. Hatta sen bir hastaneyi ararken ben diğerini arayayım. Defalarca aradık ama bir daha deneyeyim. Ya açmıyorlar. Telefona bakan yok galiba.
5: Hadi be kardeşim, aç şu telefonu. Yok, açılmıyor bir türlü.
4: Durun durun, açtılar. Alo, alo, hastane mi? Eşimle oğlumdan haber alamıyoruz. Yani diyorum ki sizde olabilir mi? Yaralı falan? Ah, öyle ya, isimlerini söylemedim değil mi? Eşim Murat, oğlum Kaan. Soy isimleri mi? Ay, telaştan nasıl da unuttum. Vatansever. Evet, soy isimleri Vatansever. Bekliyorum. Bakıyor. Ay, ne kadar uzun sürdü bakmak. Nasıl? Yok mu? Demek size böyle birileri gelmedi. Ne yapalım? Öyle diyorsanız öyledir. Cevap verdiğiniz için sağ olun. Sağ olun.
6: Bakın, salah veriliyor. Ey güzel Allah'ım, verilen salahların yüzü suyu hürmetine cümle ümmeti Muhammed'in yavrularıyla birlikte bizim yavrularımızı da koru. Ülkenin birlik beraberliğine saldıran bu hainleri yenilgiye uğrat. Vatansever evlatlarımıza zafer nasip et. Senin her şeye gücün.

0: yeter. Amin.
1: Amin Nurettin baba, amin. Amin inşallah dedeciğim. Ağzına sağlık.
0: Hadi, hadi yavrularım. Siz aramaya devam edin, hadi.
2: Affedersiniz, Doktor Hasan Bey'i arıyor.
3: Hangi Hasan Bey'i? Bizde iki tane Hasan Bey var.
2: Hanımı da sizde hemşire. Gülşen Hanım. Evet, Gülşen hemşire.
3: Ha, anladım beyefendi. Koridorun sonundan sağa dönün, üçüncü oda. Orada bulamazsanız ameliyatta demektir.
2: Teşekkür ederim. Koridoru bitirdik. Ne demişti? Sağ, tamam. Döndük sonra bir, iki, üçüncü oda. Evet, burası olmalı. Evet, ismi yazıyor zaten.
4: Murat Bey'le konuşalı çok oldu. Neredeyse gelir.
1: Böyle bir haber nasıl verilir? Adam yıkılır.
5: Ben dayanamayacağım anne. Akşam beraberdik daha. Allah'ım çok zor.
1: Paravanın arkasında muayene masası var kızım. İstersen uzan biraz. Uyumaya çalış. Olur mu Hülya?
5: İyi fikir anne. Uzanayım biraz.
4: Sakinleştirici iğneyi hazırladın değil mi Gülşen? Murat Bey'e lazım olabilir.
1: Hazırladım Hasan. İnşallah kalbiyle ilgili bir sıkıntısı yoktur Murat Bey'in.
4: Bilmiyorum Gülşen. İnşallah yoktur.
1: Gelen var Hasan. Murat Bey olmasın.
4: Anlarız şimdi. Buyurun.
2: İşte geldim Hasan hocam. Geldim. Hadi. Hadi ne olur güzel bir haber verin bana. Ha? Hadi.
4: Hoş geldiniz Murat Bey. Nefes nefese kalmışsınız. Buyurun. Buyurun bir bardak su için.
2: Oğlum nasıl? Hasan hocam oğlum nasıl? Ya hadi söyleyin öleceğim meraktan.
4: Her şeyi anlatacağım Murat Bey. Ama önce gelin şöyle yanıma bir oturun.
2: Hasan hocam ne olur söyleyin kanımdan bir haber verin. Ha.
4: Murat Bey senin kanın bizim de kanımızdı.
2: Ne demek bu şimdi? Açık konuşun Hasan hocam. Bari siz söyleyin yenge. Oğluma ne oldu?
4: Oğlun?
2: Yoksa... Aman Allah'ım.
4: Oğlun... En güzel yerde şimdi Murat Bey.
2: Allah'ım. Allah'ım bana yardım et. Allah'ım.
4: Bayıldı. Can mı dayanır bu acıya?
1: Dayanmaz.
4: Koltuğa yatıralım. Şimdilik sakinleştiriciye ihtiyaç kalmadı.
6: Hasan hocam, Hasan hocam yeni yaralılar geldi. Acilde yetişemiyorlar. Gelebilir misiniz?
4: Hemen geliyorum kızım. Murat Bey sana emanet Gülşen. Ayıldığında gerek görürsen sakinleştirici yaparsın.
1: Tamam Hasan. Sen yaralılara koş.

0: Allah sizden razı olsun komiserim. Bize müsaade artık.
1: Estağfurullah komiserim. Müsaade sizin de, böyle gönderemeyiz sizi. Bizim araçla gidin.
0: Vallahi iyi olur. Önce bizim eve uğrayıp eşimle çocukları bırakalım. Sonra bizim karakola geçeriz.
1: Nasıl isterseniz. Baki, yanına Bilal'i de al, komiserimle ailesini götürün.
2: Emredersiniz komiserim.
1: Hadi çabuk, vakit kaybetmeyin.
0: Nermin, Çağdaş, Berensu, hazırlanın, gidiyoruz.
3: Şu tankın önünde bir fotoğraf çektirseydik baba.
4: Aa, ne kadar meraklısın Berensu.
3: Öyleyim anne, bilmiyor musun?
0: Olmaz Berensu. Millet can derdiyle uğraşıyor, sen neyin peşindesin böyle?
3: Öyle olsun baba, küstüm senden.
4: Her şeyin bir zamanı var kızım. Artık öğren bunu.
1: Bu araçla gideceksiniz komiserim. Buyurun.
5: Baba, şu apartmanın çatısında bir adam var.
0: Hangi apartmanın Çağdaş?
5: Tam karşımızdaki apartmanın. Ama şimdi göremiyorum. Başı görünüyordu sadece. Yüzünde maske vardı.
0: Dikkat! Koruyun kendinizi. Keskin nişancı var.
5: Baki vuruldu.
0: Başka vurulan var mı?
5: Yok. Baki, kardeşim iyi misin?
6: Omzum.
5: Hemen içeri taşıyın. Ambulans çağırın. Ben içeri götürüyorum komiserim.
6: Nereden sıkıldı bu kurşun? Nereden?
0: Başka bir keskin nişancı yoksa şimdilik tehlike geçti sayılır. Annenle kardeşini al, hızlıca karakola girin. Anladın mı Çağdaş?
5: Anladım baba.
0: Nermin, Berensu hazır olun. Üç deyince Çağdaş'la karakola koşacaksınız. Dikkat. 2, 3, şimdi. Cengiz komiserim, bizim oğlan tam karşı apartmanın çatısında maskeli bir adam gördüm diyordu. Muhtemelen keskin nişancı oydu.
1: Aferin sizin oğlana. Bu bilgi çok işimize yarayacak. Keskin nişancının yerini tespit ettik. Beni koruyun. Peşinden gideceğim.
5: Yetiştim komiserim. Ben de geliyorum.
7: Ben de geliyorum. Devrimin intikamını ben alacağım.
0: Ben de bu durumda ayrılamam buradan. Birlikte gidelim. Cengiz komiserim, siz yönlendirin bizi. Nasıl ilerleyelim?
1: Ben tam ortadan gideceğim. Siz iki yandan beni koruyun. Mecbur kalmadıkça öldürmek yok. Yakalayıp adalete teslim edeceğiz ki konuşturup ağlarını ortaya çıkartabilelim.
5: Anlaşıldı komiserim.
1: Hadi öyleyse. Gazamız mübarek olsun.
8: Çatışma çıktı.
9: Allah'ım sen yardım et bizimkilere.
5: İşte geliyorlar.
9: Bilal'i göremiyorum.
5: Yoksa
9: aman Allah'ım.

Bir Destandır 15 Temmuz adlı oyunumuzun 8. bölümünü dinlediniz. 9. bölümde buluşmak üzere. Hoşça kalın sevgili dinleyenler.

5 dakika. Saraylı Seyyari bugün size saraylı diyebileceğimiz bir yiyecekten bahsedecek. Seyyari yiyeceğin saraylısı mı olurmuş demeyin. Anlatacaklarımı dinleyin. Çünkü hemen hemen herkesin severek tükettiği bir yiyecek bu. Artık satın alırken ve yerken kendinizi saraylı olarak hayal edebilirsiniz. Osmanlı padişahları Ramazan ayında verdikleri iftar yemeğinden sonra yolda saf tutan askerlere bunları hediye etmişler. Bu yiyeceğin padişah hediyesi olduğunu da unutmayın. Merak ettiniz değil mi? Hazırlayın çayları. Yanında seyyarinin ikramı simit var. Simidin geçmişi epey eski. Simit bazı kaynaklara göre 14. yüzyılda İstanbul'da pişirilmeye başlanmış. Daha sonra dünyanın birçok şehrine yayılmış. 1593 tarihli Üsküdar mahkeme kayıtlarında simidin ağırlığının ve fiyatının ilk kez her yerde aynı olduğunu görüyoruz. Yani simit belli bir ölçüye göre üretilmiş. O dönemde saraydaki un depolarına simithane, padişah fırınına ise simit fırını ismi verilmiş. 1593'te Üsküdar Şeriye Sicili'nde has undan yapılan halka şeklindeki ekmek türünün adı simidi halkaymış. 2. Süleyman döneminden kalan 1691 tarihli bir mutfak defterine çörek ve ekmeğin yanında saraya her gün 30 adet halkayı simidin gittiği kayıt düşünmüş. Yeniçerilerin sekban sınıfı olarak bilinen kolunda fırınlarda çalışan kişilere simitçi ismi verilmiş. Sarayda özel simitçi ustaları varmış. Evliya Çelebi seyahatnamesinde İstanbul'da 70 simit fırınının olduğunu, bu fırınlarda 300 neferin çalıştığını yazmış. Halkayı simit kelimesinin sadece simit olması uzun sürmüş. İlk defa 18. yüzyılda simit demeye başlamışız. Bu dönemde sadece sarayda değil, halk arasında da rağbet gören bir yiyecek olarak karşımıza çıkmış simit. Doyurucu ve ucuz olması sebebiyle her yerde halk fırınlarında pişirilerek sokak satıcıları sayesinde şehirlerde her köşede satılmış. Bugün olduğu gibi. 1761 yılında börekçiler, ekmekçiler ve simitçiler arasındaki rekabet artınca İstanbul Kadısı simitçiler ekmek üretemez hükmünü vermiş. Bunun etkisi günümüze kadar sürmüş. Simit fırınları işletilmeye başlanmış ve devam edilmiş. 10 Haziran 1910 tarihinde simitçiler bir araya gelerek dernek kurmuşlar. Yaklaşık 600 yıllık bu gelenek için bize has bir yiyecek diyebiliriz. Simit üretimi yalnızca 2. Dünya Savaşı sırasında durmuş. Un az olduğu için simit yapımı yasaklanmış. Daha sonra bu yasak kalkmış tabii. Bugün simidin lezzeti yöreden yöreye farklılık gösterse de un, maya, pekmez ve susamdan yapılıyor. Buradaki farklılık pekmeze batırma yönteminden kaynaklanıyor. İstanbul'da soğuk, İzmir, Bursa, Ankara ve bazı illerde sıcak olarak pekmeze batırılıyor. Sıcak yapıldığında pekmez ve su aynı oranda karıştırılarak kaynatılıyor. Halka şeklindeki simitler bu kaynar pekmezli karışıma ardından da susama batırılarak fırında pişiriliyor. Mis gibi bir koku yükselince birbirinden nefis simitler fırından çıkarılıyor. Türleri ise şunlar: taban simidi, tava simidi ve kazan simidi. Hangisini yemek isterseniz afiyet olsun. Simit hepimiz için farklı anlamlar taşıyor. Çay, simit, peynir herkesi aynı sofranın etrafında toplayabiliyor. Mesela sabah işe erken gelen yayıncılar da bu üçlüyle kahvaltı yapıyor. Bir de şu yönü var. Toplumun her kesimi tarafından tüketilen bir yiyecek. Dünyanın neresine giderseniz gidin bulamazsınız. Bugün ayaküstü ve hızlıca tükettiğimiz hazır besinleri bu kadar sevemiyoruz. Şairin yazdığı şiirde çocukluk anılarımızda, molalarımızda, zaman zaman da açlığımızı giderme gayretimizde simit vazgeçilmezimiz. Biz 5 kadın bir olduk yola çıktık. Arif ve Sinan'dan da teknik destek almayı unutmadık. Seyyare ile beraber seyir defterini bugün Hande tuttu. Ben de sesimle eşlik ettim Gülden. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Size de bize de iyi gelir dedik. Tekrar buluşalım. 5 dakika.
Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır. Yıldızlar Altında.

Bir gören bir dem unutmaz sen gibi bir mehveşi. Gönlümün yıllar da geçse sönmez asla ateşi. Can yakan ruhsarının hiçbir güzelde yok eşi. Gönlümün yıllar da geçse sönmez asla ateşi. Güftesini Ahmet Refik Altınay'ın yazdığı Ali İçingir'in Eviç makamındaki bestesini İstanbul Radyosu Ses Sanatçılarından dinledik. Eserin başında da yine İstanbul Radyosu Saz Sanatçıları Neyzen Raşit Efendi'nin Eviç Peşrevi'nin bir bölümünü seslendirdiler. Böylece Yıldızlar Altında programımızın yepyeni bir bölümüne daha başlamış olduk. Hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyomuzdan sesleniyorum. Bu gece yine bir saat boyunca huzurlarınızda olacağız. Eviç ve Hicaz makamında eserler dinleyeceğiz hep birlikte. Eviç makamındaki ikinci şarkı, güftesini hanende Zahide Hanım'ın yazdığı Lemi Atlı'nın bir bestesi. Radife Erten'den dinliyoruz. Lerzan ediyor ruhumu çeşmindeki efsun, çeksin beni nuru emelin haşre götürsün. Gönlüm gibi aşkında nigahında sürünsün. Çeksin beni nuru emelin haşre götürsün.

Cenap Şahabettin'in dizelerine Saadettin Kaynağ'ın Eviç makamındaki şarkısını Nesrin Sipahi'den dinliyoruz. Doğuyor ömrüme bir 28 yaş güneşi, bir kuş okşar gibi sen saçlarımı okşarken, koklarım ellerini gülleri koklar gibi ben, avucundan alırım kış günü bir yaz güneşi.

Güftesi Mustafa Nafiz Irmağ'a, bestesi Selahattin Pınar'a ait Eviç eseri Çetin Körükçü'den dinliyoruz. Gözyaşlarınız kalbime toplanmış emeldi, aşkımda bahar öldü, hazan mevsimi geldi. Birlikte geçen bir gece bin ömre bedeldi, her şeyde bahar öldü, hazan mevsimi geldi.

Mahmut Nedim Günter'in sözlerini yazdığı İsmail Baha Sülelsan'ın Eviç şarkısını Meral Uğurlu'dan dinliyoruz. Ne olur sevgili Mehtap, bırakıp her sebebi, yine bir gün doğuver 40 sene evvelki gibi. Kış üşütmez, yaz ateşsiz, bütün akran yine sağ, yine bir gün doğuver 40 sene evvelki gibi.

Sırada Hamamizade İsmail Dede Efendi'nin Eviç eseri var. Asuman Aslım Görgün'den dinliyoruz. Sevdim bir Gonca İrana, raks ediyor gül-i ziba, meclisi kendinden âlâ, bak benim halime cana.

Hacivat Karagöz oyunu müziklerinden Eviç makamında bir kerçe var sırada. Recep Birgit'ten dinleyeceğiz. Geldi cevherti ateş bağrına ayineden, hat yazıldı cünbüş etvarına ayineden.

Hacivat Karagöz oyunu müziklerinden, yine Eviç makamında bir yürük semai var bu kez sırada. Yine Recep Birgit'in yorumundan sunuyoruz. 10 kere demedim mi sana sevme 9 yar, 8'de sefa, 7'de vefa olmaya zinhar. 6 ile 5, 4 ile hiç başa çıkılmaz. 3'ün 2'sin terki de gör, ta kala bir yar.

Yıldızlar Altında beraberliğimiz Hicaz makamında eserlerle devam ediyor. İstanbul Radyosu saz sanatçılarından dinleyeceğimiz Neyzen Veli Dede'nin Hicaz Peşrevi'nin bir bölümünün ardından İstanbul Radyosu ses sanatçılarını Şevki Bey'in Hicaz şarkısında dinleyeceğiz. Hali nezimde acırsın sevdiğim, dinle beni. A benim ruhi revanım, seven ölsün mü seni?

Alaaddin Yavaşça'nın yorumundan Zeki Arif Ataergin'in Hicaz şarkısını dinliyoruz. Bırakıp gittiğin akşam beni ey şu hişenim, sen değildin o giden, ruh-i revanım da benim.

Celadet Barbarosoğlu'nun sözlerini yazdığı Yesari Asım Arsoy'un Hicaz makamındaki bestesini Serap Kuzey'den dinliyoruz. Yıllarca yazık, boş yere hülyalara kandım. Git, istemem, artık yeter. Aşkından usandım. Yaktın beni, yandım sana, yandıkça inandım. Git, istemem, artık yeter. Aşkından usandım.

Cahit Peksayar'ın Hicaz Kanun Taksimi'nin ardından Cevdet Çağla'nın Hicaz şarkısını Muzaffer Birtan'ın yorumundan dinleyeceğiz. Eserin güftesi Mustafa Nafi Zırma'a ait. Elhan ile bir aşkı terennüm ediyorken ruhumdaki ses sanki semavata yüceldi. Şad oldu bütün yadı hayalimdeki gülşen, divane olan gönlüme bülbül sesi geldi.

Güftesi Saffet Bey'e, bestesi Şevki Bey'e ait Hicaz eseri Mustafa Erses'ten dinliyoruz. Kış geldi, firak açmadadır sineme yare, vuslat yine mi kaldı güzel başka bahare? Bari bulayım söyle desen derdime çare, vuslat yine mi kaldı güzel başka bahare?

Bu gecede Yıldızlar Altında programımızın sonuna geldik. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Yarın gece yine aynı saatte yine TRT Antalya Radyomuzdan seslenebilmeyi umut ediyorum siz kıymetli dinleyenlerimize. Bu gece dinleyeceğimiz son Hicaz şarkı, güftesi ve bestesi Saadettin Kaynağı ait eser. Muazzez Abacan'ın sesinden, yorumundan dinliyoruz son şarkımızı. Ben ağlarım, eller güler, bu da başa gelecekmiş. Ayrılık bağrımı deler, bu da başa gelecekmiş. Mevla'dan isterim sağlık, yatağım olsa da dağlık. Yârimin verdiği yağlık, gözyaşımı silecekmiş. Hoşçakalınız.

0: zamanda yolculuk, gizli geçitler ve peşlerini bırakmayan gazeteci Giray. TRT ortak yapımı Nasrettin Hoca Zaman Yolcusu 4. 24 Temmuz'da sinemalarda.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Müzikler hayatı anlatır.
1: Macera devam ediyor sevgili dostlar. Macera heyecanı ve duygusu, müzik kılavuzunuz Gürsel Öztürk, teknik yönetmenimiz Kazım İncetaş ve yapım görevlimiz Canan Polat'ı İstanbul Radyosu'nun TRT Radyo 3 stüdyosuna macera perest müziklerimizi TRT Radyo 3 frekanslarına getiriyor. Geçen hafta Fire Down Below filminin şarkısıyla Karayip kumsallarında sona eren maceramız bu hafta Rio Bravo filminin şarkısıyla American Country'sinde başlıyor. Filmin başrol oyuncusu Dean Martin'in sesiyle, Dimitri Tiomkin'in notaları ve Paul Francis Webster'ın sözleriyle.

Howard Hawks'un yönettiği 1959 yapımı Rio Bravo, Kahramanlar Şehri adıyla gösterime girmişti İstanbul sinemalarında. Bir western macerasıydı Rio Bravo. John Wayne, Dean Martin, Ricky Nelson, Walter Brennan ve Angie Dickinson'dı bu maceranın kahramanları. John Wayne dingin nehir Rio Bravo'nun kıyısındaki kasabanın yalnız şerifi, Dean Martin, Ricky Nelson ve Walter Brennan da kötü adamları yakalamak için yardımlarını istediği biri ayyaş, biri sakat, diğeri genç, üç silahşör, üç vahşi batı kovboyu. Az önce söylediğim gibi bambaşka bir isimle Kahramanlar Şehri adıyla gösterime girmişti Rio Bravo. Billy Wilder'ın bir sinema klasiğine dönüşen 1959 yapımı Some Like It Hot filmi ise özgün adının birebir Türkçe çevirisiyle. Bazıları sıcak severin o unutulmaz üçlüsü Marilyn Monroe, Tony Curtis ve Jack Lemmon yüzleri, görüntüleri, oyunculukları ve sesleriyle her zaman anılarımızda ve belleklerimizde. Gülümseten ve güldüren bu ironik ve eğlenceli serüvende Marilyn Monroe'nun o ılık sevecen sesiyle söylediği ezgilerden Lionel Newman'ın Ken Darby'nin sözleriyle bestelediği I Wanna Be Loved By You tüm canlılığıyla hayatı anlatan macera perest müziklerimizde.

Samlar Getaat, Marilyn Monroe, Jack Lemmon ve Tony Curtis'i 67 yıl önce büyük ekranda buluşturan, içki yasağı yıllarında Chicago'da başlayıp Miami'de devam eden ironik bir serüven. Kadın kahramanı soluk kesen güzellikteki jazz band şarkıcısı Sugar Cain. Erkek kahramanları sevgililer gününde rastlantı sonucu gangsterler arasındaki çatışma ve kıyıma tanık olan Joe ve Jerry adında biri saksofonist, öteki violonselist iki müzisyen. George Ruff suretindeki çete reisi Spats Colombo onları fark edince çareyi kaçmakta bulurlar. Kadın kılığına girerek Sweet Sue'nun kızlar orkestrasına katılırlar. Trenle milyonerlerin dinlence ve eğlence yerine Miami'ye doğru yola koyulurlar. Beklenmedik terslikler, gülünç durumlar, kaçıp kovalamacalar birbirini izler. Multimilyoner Oscar Fielding, Daphne kılığındaki Jerry'nin, Jack Lemmon'ın peşine düşerken, Joseph'in kemiğindeki Joe, Tony Curtis, iki arada bir derede, kılık içinde kılık değiştirip, çapkın bir milyoner havasında güzel Sugar Cane'in, Marilyn Monroe'nun kalbini fetheder. Sonunda düğümler çözülecek, işler tatlıya bağlanacaktır. Ama Marilyn Monroe, kızlar orkestrası eşliğinde bir Fat Livingstone, Matty Malnick, Gus Kahn şarkısını söyledikten sonra ve o şarkı şu anda İstanbul Radyosu'ndan sunduğum hayatı anlatan macera perest müziklerdi. I'm True With Love.

Beyaz perdedeki serüvenlerimiz bu haftalık bu kadar. Ancak macera perest müziklerimiz henüz bitmedi ve İstanbul Radyosu'ndaki saatimiz 11.30'a doğru ilerlerken plaklardaki serüvenler beni 1959 yılının kriminal tavernasına götürdü sevgili dostlar. İçerisi loş ve gizemli, koytular karanlık, duvarlar kan kırmızı. Jackie Brown ve Baby Miller tam dansa kalkmışlarken bir silah patlar aniden. Herkes şaşkın, dedektif tetikte. Sahnede İsviçreli Hatzi Osterwald altılısı. Çalınan müzikte Pietro Trombetta'nın Kurt Vels'in Almanca sözleriyle yankılanan kriminal tangosu. Kriminal Tango in der Taverne, dunkle Gestalten und Rotes Licht.

1922'de Rolf Erich Osterwalder adıyla İsviçre'nin başkenti Bern'de dünyaya gelen ve 90 yaşında Luzern'de yaşama veda eden Hasi Osterwalder'in altılısı gidiyor ama Kriminal Taverna'nın sahnesi boş kalmıyor sevgili dostlar. Hiç vakit geçirmeden bir İtalyan dörtlüsü alıyor onların yerini. 1924'te Toskana'daki Seggiano'da dünyaya gelen ve 32 yıl önce Napoli'de yaşamdan ayrılan Marino Marini ve müzisyenleri Kriminal Tango'ya kaldığı yerden devam ediyorlar. Pietro Trombetta'nın bestesini yine onun yazdığı özgün İtalyanca liriklerle seslendiriyorlar.

Criminal Tango sahnesinden İtalyan kökenli Enrico Nicola Mancini'nin bestesiyle 1963 yılının beyaz perdesindeki bir serüvene, bir saklambacın dolambacına götürüyor beni macera perest müziklerimiz. Stanley Donen'ın İstanbul sinemalarında Öldüren Şüphe adıyla gösterime giren Charade filmine.

dört köşesinden her birini Cary Grant, Audrey Hepburn, Walter Matthau ve James Coburn'un tuttuğu bir aşk, gizem, cinayet ve humor dörtgeninde oynanan bir saklambaç bu. Regina'nın, Audrey Hepburn'un ayrılmak üzere olduğu kocası öldürülmüş, son kuruşuna kadar nakde çevirdiği parası ortadan kaybolmuştur. Herkes bu paranın peşindedir, hepsi de Regina'nın paranın yerini bildiğini düşünür. Bu servetin peşine düşenlerin teker teker öldürülmesiyle kimin masum, kimin suçlu olduğu belli olmayan bu gizemli saklambaç tam anlamıyla bir Arap saçına döner. Gerilim ve güldürünün Hitchcock'vari bir yaklaşımla harmanlandığı olaylar hem yer yer gülümsetir izleyenleri hem de heyecandan heyecana sürükler. Audrey Hepburn'e BAFTA, Britanya Film Akademisi'nin en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandıran bu saklambaca Henry Mancini'nin orkestra ve korosu da eşlik eder. Onun bestesiyle ve Johnny Mercer'ın sözleriyle Charade.

1963 yılının beyaz perdesindeki Charade'de bir tür köşe kapmaca oynayan Audrey Hepburn, Cary Grant, Walter Matthau, James Coburn ve 1962 yapımı bir David Lean filminde bambaşka bir zamanda bambaşka bir oyun oynayan İngiliz oyuncu Peter O'Toole.

Ortalığı karıştıran, tüm dengeleri bozan, kurnaz ve iki yüzlü bir casusluk oyunuydu onunki. Peter O'Toole bu David Lean filminde ekrana Lawrence of Arabia, Arabistanlı Lawrence kimliğiyle gelmişti.

Şöhret ve serüven peşinde koşan İngiliz subayı Thomas Elliot Lawrence'ın anılarından yola çıkarak yansıtmıştı yapımcılar Arabistanlı Lawrence'ı beyaz beldeye. Serüvenci ve kaypak kişiliği anılarındaki taraf tutan tutarsızlığı da yansımıştı ekrana. Yaşamı 1946'da Dorset'te geçirdiği bir motosiklet kazasıyla sona ererken başlar Thomas Elliot Lawrence'ın Beyaz Perde'deki öyküsü. Geriye dönüşlerle sürüp gider. 1916 yılının Kahire'sinde Britanya askeri haber alma örgütünde görevli genç Lawrence, Osmanlı yönetimine karşı bir Arap başkaldırısını körüklemek ve örgütlemek üzere Arabistan çöllerinde iz sürer. Sıra dışı biridir Thomas Elliot Lawrence. Kimine göre bir kahramandır, kimine göre bir şarlatan ya da sadomasohist. Belki de hepsi birden. Yeryüzünün barut fıçısı Orta Doğu'da Büyük Britanya'nın yayılmacı emperyal çıkarlarını kendi kişiliğinin gelgitlerinde bütünleştiren entrikalarıysa alabildiğine tehlikeli ve sıra dışı bir serüven. Bu serüvende yalnız değildir filmin başrol oyuncusu Peter Sellers, Alec Guinness, Anthony Quinn, Jack Hawkins, Ömer Şerif, Jose Ferrer ve Arthur Kennedy gibi isimler de vardır yanında. 1962 yapımı filmin müzik akışındaysa Maurice Jarre imzalı müzikler ve Jarre'ın bestesini Hollywood Film Festival Orkestrası'yla TRT Radyo 1'deki hayatı anlatan macera perest müziklerimize getiriyorum sevgili dinleyiciler. Lawrence of Arabia.

Peter O'Toole, Lawrence of Arabia'da serüvenden serüvene koşarken ayrılıyorum sizlerden bu hafta. 7 gün sonra yeniden buluşmak üzere müzik kılavuzunuz Gürsel Öztürk, teknik yönetmenimiz Kazım İncetaş ve yapım görevlimiz Canan Polat'la birlikte İstanbul'dan ve İstanbul Radyosu'ndan kendi serüveninizi yaşayacağınız müzik dolu günler diliyorum hepinize. Hoşça kalın, radyosuz ve müziksiz kalmayın. Müzikler hayatı anlatıyordu.

0: Merhaba, TRT Radyo 1'de Bunu Biliyor Muydunuz programındasınız. Gündelik hayatta sıkça duyduğumuz ama çoğu zaman fark etmediğimiz ilginç bilgilerin dünyasına birlikte göz atıyoruz. Bugünkü konumuz, nostalji bizi neden mutlu eder? Geçmişte yaşadığımız olayları ya da izlediğimiz bir filmi, okuduğumuz bir kitabı hatırlarken neden mutlu oluruz? Ya da yıllar önce izlediğimiz bir diziyi tekrar tekrar izlemekten neden keyif alırız? Hiç düşündünüz mü? Aslında biz o zamanları özlüyoruz. O günlerde yaşadığımız güzel anları yeniden hatırlıyoruz. Ama bu sadece özlem değil. Bilim insanlarına göre nostalji, beynimizin geçmişteki anıları yeniden canlandırma biçimidir. Bir anıyı hatırladığımızda o an yaşadığımız duygular da tekrar ortaya çıkar. Yani sadece hatırlamayız, adeta yeniden hissederiz. Üstelik beynimiz geçmişi olduğu gibi değil, biraz daha güzel, biraz daha yumuşatılmış haliyle hatırlamaya eğilimlidir. Bu yüzden yıllar önce izlediğimiz bir dizi bugün bize daha sıcak ve daha anlamlı gelir. Nostalji aynı zamanda bize güven duygusu verir. Çünkü geçmişte yaşadığımız güzel anılar bize yalnız olmadığımızı ve hayatımızda değerli şeyler olduğunu hatırlatır. Bir şarkı, bir koku, bir ses. Bazen tek bir şey bile bizi yıllar öncesine götürebilir. Çünkü anılarımız sadece görüntülerden değil, duygulardan ve hislerden oluşur. Belki de bu yüzden eski bir diziyi izlerken ya da geçmişi hatırlarken içimiz ısınır. Yüzümüzde küçük bir tebessüm oluşur. Çünkü nostalji sadece geçmişe dönmek değildir. Geçmişteki güzel duyguları bugüne taşımaktır. Demek ki nostalji sadece hatırlamak değil, aynı zamanda hissetmeye devam etmektir. Bugün de bir bilgiyi daha birlikte keşfettik. Hayat öğrendikçe güzelleşir. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Bunu biliyor muydunuz?

Radyo 1. Saat 5. Haberler. Günaydın sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Murat Doğru. Şimdi haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Devleti Baba Emiri Şeyh Hamad bin Halife El Sani'nin vefatı üzerine taziye mesajı paylaştı. Erdoğan, Katar halkına ve İslam dünyasına başsağlığı diledi. İletişim Başkanı Duran da taziye mesajında El Sani'nin Türkiye-Katar dostluğunda oynadığı rolü vurguladı. Washington-Tahran hattında tansiyon yükseldi. ABD ordusu İran'a yeni saldırılar başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Trump'ın İran güçlerinden hesap sorulması amacıyla saldırı emri verdiği kaydedildi. İran basını Bender Abbas, Sirik, Buşehir ve Cazg kenti ile Keşim adasında patlamalar duyulduğunu bildirdi. Tahran'dan saldırılara karşı kendimizi savunacağız mesajı geldi. Soykırımcı İsrail, Gazze ve Batı Şeria'daki saldırılarını sürdürüyor. Gazze'de siviller ateşkese rağmen bombardıman, barınma sorunları ve çöken sağlık sistemiyle karşı karşıya. Binlerce çocuk tedavi edilmeyi bekliyor. Batı Şeria'da da işgalci İsrail'in düzenlediği baskınlarda 22 Filistinli daha alıkonuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında dernek başkanı sanatçı Haluk Levent gözaltına alındı. Soruşturmanın dernekler kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama ve örgüt üyeliği suçlarından yürütüldüğü belirtildi. Sanatçının 2020-2026 yılları arasında dernek bağışlarıyla 990 milyon lira bahis oynadığı, 390 milyon lira kaybettiği öne sürüldü. Ayrıca Ahbap hesabından asistanının hesabına 120 milyon lira aktarıldığının tespit edildiği belirtildi. Ahbap Derneği üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı olduğu belirlenen 17 şüpheli gözaltına alındı. FETÖ'nün hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Bu sürede 15 Temmuz şehitlerinin aileleri ve gaziler unutulmadı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca şehit yakınlarına, gaziler ve gazi yakınlarından 2571 kişi kamuda istihdam edildi. Eğitimden sağlığa kadar birçok alanda önemli haklar da tanındı. Muğla, Denizli, Aydın ve Balıkesir'deki zirai, makilik ve ormanlık alanlarda yangınlar çıktı. Yangınlar orman ekiplerinin hızlı ve etkin müdahalesiyle kontrol altına alındı. LGS tercih süreci bugün başlıyor. Öğrenciler hayallerindeki lise için bugün e-okul üzerinden tercih mesaisine başlayacak. Tercih süresi 27 Temmuz'a kadar sürecek. Lise yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar ise 5 Ağustos'ta ilan edilecek. Kamu, kurum ve kuruluşlarında görev almak isteyen lisans mezunlarının katılacağı 2026 kamu personel seçme sınavı için başvurular 1 Temmuz'da başlamıştı. Başvurular bugün sona erecek. Adaylar başvurularını ÖSYM'nin AİS sistemi, mobil uygulama veya başvuru merkezleri üzerinden tamamlayabilecek. 2026 KPSS lisans kapsamında genel yetenek, genel kültür oturumu 6 Eylül, alan bilgisi oturumları ise 12-13 Eylül 2026 tarihlerinde yapılacak. Üniversitelere akademik personel alımı devam ediyor. Resmi gazetede yayınlanan ilana göre 205'i üniversitelere olmak üzere toplam 237 personel alınacak. Personel alımı ile ilgili diğer başvuru şartları resmi gazetede detaylı olarak yayınlandı. Şanlıurfa'nın Eyyubiye ilçesinde gıda üreten işletmeler denetlendi. Pek çok işletmenin hijyen kuralları uymadığı belirlendi. Bir fırın kapatıldı, 6 işletmeye para cezası verildi. Haberleri dinlediniz.

gerçek hep aynı. Bana sorun kim haklı?

0: Saat 6.
1: Haberler.
0: Günaydın sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Murat Doğru. Şimdi haberleri veriyoruz. Batı'nın Türkiye karşısında şapka çıkardığı tarihi zirvenin yankıları sürüyor. Türkiye tarihi başarılara imza atılan zirvenin gururunu yaşıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NATO'da yaşanmayan sükunet ortamı sağlandı ve son derece başarılı oldu. Ankara, transatlantik geriliminde bir merkez oldu. Gelecek bizim, gelecek Türkiye'nin diye konuştu. ABD Başkanı Trump, NATO zirvesinde Türkiye'nin F-35 alımına yönelik olumlu mesajlar verdi. Trump'ın bu açıklamalarını değerlendiren ABD'nin NATO daimi temsilcisi Matthew Whitaker, Türkiye ile F-35 savaş uçağı anlaşmasının gerçekleşeceğini düşündüğünü söyledi. Türk ordusunun çok kabiliyetli ve Batı ile entegre olduğunu belirterek Türkiye ile ilişkimizi daha da güçlendirmeliyiz dedi. Washington Tahran hattında tansiyon yükseldi. ABD ordusu İran'a yeni saldırılar başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Trump'ın İran güçlerinden hesap sorulması amacıyla saldırı emri verdiği kaydedildi. İran basını Bender Abbas, Sirik, Buşehir ve Caz kentiyle Keşm adasında patlamalar duyulduğunu bildirdi. Tahran'dan saldırılara karşı kendimizi savunacağız mesajı geldi. İsrail, Lübnan'da yine ateşkesi ihlal etti. Ülkenin güneyindeki Nebatiye vilayetinde saldırılar düzenledi. Cedide beldesinin kırsalını bombaladı. Saldırı sonucu bölgede yangın çıktı. Doğu Zaltar beldesi de topçu ateşiyle hedef alındı. İşgalci İsrail unsurları Sur kentinde de insansız hava aracıyla saldırdı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Paris'te olacak. Bakan Fidan, Fransa'da düzenlenecek Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsil edecek. Zirvenin gündeminde Ukrayna'ya verilecek destek, savunma sanayi işbirliği ve kalıcı barış arayışları yer alacak. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Ukrayna, Rusya'nın Samara kentindeki sanayi bölgesine İHA'larla saldırdı. Bir kişi yaşamını yitirdi, bir çocuk, üç kişi yaralandı. Kiev yönetimi ayrıca Rus gölge filosuna ait gemileri vurduğunu açıkladı. Rusya ise Odessa'daki liman altyapısını hedef aldığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Devleti Baba Emiri Şeyh Hamad bin Halife El Sani'nin vefatı üzerine taziye mesajı paylaştı. Erdoğan, Katar halkına ve İslam dünyasına başsağlığı diledi. İletişim Başkanı Duran da taziye mesajında El Sani'nin Türkiye-Katar dostluğunda oynadığı rolü vurguladı. Kastamonu Tosya ilçesinde kiraz yedikten sonra rahatsızlanarak hayatını kaybeden kişinin eşi de hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Tarım ve Orman Bakanlığı, insan sağlığını tehlikeye atan taklit veya hileli gıda ürünleri listesini güncelledi. Son denetim ve incelemelerde köftede baş eti, sucukta deri dokusuna rastlandı. Ayrıca kekikte yabancı madde, zeytinyağında tohum yağı tespit edildi. Yurt genelinde sıcak hava etkisini sürdürüyor. Sıcaklık salı gününe kadar özellikle iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Güneydoğu Anadolu'da ise hava sıcaklığı 40 derecenin üzerine çıkacak. Salı gününden itibaren yağışlı sistemle birlikte hava sıcaklığı kuzey kesimlerde düşecek. Haberleri dinlediniz.

denizlerimizde hava durumu. Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava durumu parçalı ve az bulutlu. Batı Karadeniz'in batısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan sabah saatlerinde batısı güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş iyi olacak. Marmara hava durumu parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 0,5 ila 1,5 metre, görüş iyi olacak. Ege hava durumu az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5. Öğle saatlerinde sonra güney yer yer 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6. Öğle saatlerinde itibaren yer yer 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Güney yer yer 3 metre, görüş iyi olacak. Akdeniz hava durumu parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneyli yönlerden 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş iyi olacak. Van Gölü hava durumu az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Sabah saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 25 ila 75 santimetre, görüş iyi olacak.

0: güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Öz Yılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızıler ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bu sabahki misafirimiz Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Profesör Doktor Durmuş Günay. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Durmuş Hocam, sizinle bu sabah toplumun hücresi mahiyetindeki aileyi konuşmak istiyorum. Aileyi açabilir miyiz biraz? Neden toplumun hücresi?
1: Tamam hocam. Aile, geleneksel toplumlarda olduğu gibi İslam toplumunda da temel birimdir. Adeta toplumun ana rahmidir. Oradan doğduğu, büyüdüğü, geliştiği, o bakımdan temel birimdir. Devlette ne, hangi kurum varsa, ekonomi, yönetim, dil varsa hepsi ailede de vardır. Bugün Batı toplumlarının bütün etkisine rağmen İslam toplumlarında hala aile ayaktadır. Batı toplumlarında parçalanmış,
0: evet,
1: atomize olmaya doğru devam etmektedir.
0: Bizde de gerçi sinyaller veriyor aile hocam maalesef.
1: Veriyor.
0: Maalesef.
1: Evet, bizde de bir problemler var ama onlar gibi olduğunu söyleyemeyiz hala. Modern aile anne baba çocuklardan oluşuyor. Önce ebeveynine doğru gitti parçalanma, çocuklar ortadan kalkıyor. Daha sonra da çocuk, anne baba birbiriyle ayrıldılar. Atomize oldular adeta. İslam toplumlarında aile, anne, baba, çocuklar, büyük anne, büyük baba, halalar, amcalar, teyzeler, dayılar ve onların çocuklarından oluşan geniş bir topluluktur. Ve burada çeşitli kavramlar var, işte hala, teyze, amca, neyse. Mesela İngilizce'de hala ve teyze için bir tek kelime var, aunt diye. Amca ve dayı için de uncle kullanılıyor. Ayrı ayrı sözcükler bile yok bizde olduğu gibi. Ve genel olarak Türkiye'de de çeşitli sapkın akınların etkisi dolayısıyla ciddi bir aile problemi var. Toplam doğurganlık oranı süratle azalıyor. 2000 yılında 2.53 iken bugün 2023 ve 2024 yıllarında 1.51'e inmiş. Toplam doğurganlık oranı şu demek: neslin yenilenmesi demek.
0: Evet.
1: Ve bunun sınır değeri 2.1. 2.1'in üstüne çıkarsa toplum yenilenebiliyor. Altına düşerse toplum yaşlanıyor. Dolayısıyla iş gücü zayıflıyor.
0: Bir de hocam, bizim toplumumuzda aileyi besleyen yan unsurlar, mesela işte dede, babaanne, anneanne vesaire gibi büyükler artık şeyden, bu modern aileden uzaklaştırıldılar ne yazık ki.
1: Evet.
0: Bunlar halbuki çocukların yetişmesinde, aile düzeninin sağlanmasında çok önemli roller üstleniyorlardı malumunuz. Evet. Bunlar da yok oluyor yavaş yavaş.
1: Bunlar da kalmadı, doğru, evet. Ve bu ülkede bunun, bugünkü geldiğimiz durumun sonucu, uzun yıllar boyunca doğum kontrol kampanyaları, uygulamaları yapıldı. Bakabileceğin kadar çocuk yap diye bir kampanya yürütüldü. Hatta birkaç çocuk doğuran kadınlara adeta kınandı. Toplumsal olarak bir mahalle örtük, bir mahalle baskısı uygulandı. Ayıp bir şey gibi karşılandı. Ve bugünkü ne yazık ki duruma geldik. Çin bile şu anda 3 çocuk sahibi olmak için yasa hazırlama durumundaymış şu anda. Nüfus meselesi çok önemli bir mesele. Eğer nüfus düşerse, bugünkü eğilim devam ederse, dünyadaki bazı ülkeler yok olacak.
0: Evet.
1: Evet. Nüfus meselesi maddi ve sosyal desteklerle, yasal düzenlemelerle çözülebilecek bir mesele değildir. Konu çok boyutludur. Yani medeniyet boyutunda ele almak gerekiyor. Yakın geçmişten beri erkek kadın cinsiyeti de kaldırılarak sosyal cinsiyet diye bir kavram uyduruldu. Ve bu sosyal cinsiyet kavramı aileyi yok etme stratejisinin bir basamağı. Sonunda aile de kalmayacak, insan da kalmayacak. Daha ileri düşünceler var. Şimdi onları söylemeye fırsatımız yok. Ve bunlar strateji gereği, kadın hakları, eşitlik, kadına karşı şiddetin önlenmesi, feminizm gibi söylemlerle kadınların desteğini almak istiyorlar. Ama sonunda ne kadın kalacak, ne aile kalacak, ne insan kalacak. Ve dünyada söylenti doğruysa 500 milyon insana ancak bu dünya yeter diye dünyanın belli merkezlerinde işte belli sayıda erkek ve kadın tutularak, evet, evet, bu amaca doğru çeşitli teoriler, sapkın ideolojiler öne çıktı.

0: ve insanların arzularının dizginleri çözüldü. Arzuları tatmin etmek mümkün değildir. Arzuları tatmin etmek dipsiz bir kovayı doldurmak aynen gibidir ve sonu hazın sonu da yok acıyla sona erer. Ve arzuları insan arzularını kışkırtılarak ideolojik çeviriler toplumları istedikleri yöne doğru yönlendirmektedir.
1: Hocam zaten dünya çapında az önce siz de temas ettiniz.
0: Evet.
1: Adeta bir planlama var. Yani bir nüfus planlaması. Dünyanın nüfus kapasitesi şu kadar olmalıdır diye bir şeye doğru gidiyoruz adeta.
0: Adeta yani, evet.
1: O bakımdan bu salgın hastalıkları, pandemiye vesaire insan kuşkuyla bakıyor ister istemez.
0: Tabii tabii, hepsinin arka planı var. Aynen dediğiniz gibi görünüş ve arka plan farklı. Aile arasındaki manevi bağlar çöktü. Anne kavramı, baba kavramı, akrabalarla ilgili saygı sevgi kavramları, manevi bağ ortadan kalktı. Ve bu modernizm adına yapılıyor ve modernizmin bir karakteri var. O karakter şu: geçmişe negatif, geleceğe pozitif bakan bir ön yargıya sahiptir pozitivizm. Yani birisi geçmişe negatif, geleceğe pozitif bakıyorsa ön yargı olarak, ona pozitivizm bulaşmış demektir. Yani bu çok önemli bir şeydir.
1: Fakat hocam bu her toplumda yok dünyada sanki. Mesela bizde çok şiddetli bir şekilde var bu. Geçmişe düşmanlık, mirası reddetmek vesaire gibi.
0: Öyle, evet. Bize de hep öyle bir empoze yapıldı. Bugün çözülemeyen problemlerimiz varsa bir gün bilim gelecekte mutlaka çözecek diye pozitivizmin bir dokmasıdır bu.
1: Hocam bir müzik arası verelim. Müsaade ederseniz devam edelim.
0: Buyurun efendim.
1: Esat Kabaklı'dan dinliyoruz. Hasretle bu şep, gâh uyudum gâh uyandım. Buyurunuz.

0: durmuş hocam. Tekrar size bırakacağım. Ben aileyi konuşuyorduk. Daha doğrusu evet. Türkiye'de ailenin nasıl yavaş yavaş parçalandığını konuşuyorduk. Buyurunuz.
1: Evet. Aileyi konuşurken tabii çocuğu konuşmadan olmaz. Elbette, çünkü ailenin elbette. Süreyi çocuk. Elbette. Çocuk 2 yaşından sonra ana dilini konuşmaya başlar. Annesinden önce anne dilini, sonra toplumla birlikte o ana diline dönüşür. Ve hiç gramer okumadığı halde çocuk, gramer bilmediği halde gramatik olarak konuşur. Çocuklar basit cümle kurar ama gramer hatası yapmazlar. Buna örtük bilgi diyoruz.
0: Enteresan bir şey. Evet.
1: Bu örtük bilginin de üzeri örtülmüştür. Çok konuşulmaz. Bütün bilgilerimizin kökü örtük bilgidir. Ancak %10'u açığa çıkıyormuş bilgilerimizin. Anne ile çocuklar arasında, hocayla öğrenciler arasında, şeyhle müritler arasında, peygamberle sahabi arasında örtük bilgi vardır. Onun için şöyle bir şey denilir. Sahabinin en düşük derecesi en büyük alimden daha yüksektir diye bir şey var. Neden böyle acaba?
0: Çünkü peygamber,
1: çünkü peygamberin görüşüne muhatap olmuş. Adeta hani böyle bir kanserde bir tedavi yöntemi var. Kanserli hücreleri öldürüyor, diğerlerine dokunmuyor diye bir teknik geliştirmeye çalışıyorlar. İnsanın içindeki bütün ruh kirlerinin sanki kainatın yüzü suyu hürmetine yaratılmış olan peygamberin bakışı temizliyor sanki. Onlar evet. Öyle bir zihinsel berraklığa, kişiliğe ulaşıyorlar. Çocuk ancak ailede yetişebilir. Dışarıda yetişemez çocuk. Çünkü ahlak davranışlar yoluyla geçiyor. Ahlak da birçok kuralları örtük bilgi olarak aileden geçer. Ve Alman filozofu Kant şöyle diyor. Kültür zafiyeti varsa belli yaşlarda giderilebilir. Ancak diyor, belirli bir yaşta verilmeyen terbiye zafiyeti ve yanlış terbiyenin telafi edilmesi asla mümkün değildir. Asla sözcüğünü de kullanıyor.
0: Evet, evet.
1: O açıdan derinin terbiyesiyle çocuk terbiyesi arasında bir ilişki kuruyor.
0: Nasıl bir ilişki? Merak ettim
1: evet.
0: Doğrusu hocam.
1: Beşer, deri demek aslında. İnsan doğduğunda beşer olarak doğuyor. Yani bir kültür yok. Mesela bir çocuk mamasını döküyor, yemekleri dağıtıyor. Bu beşer. Daha sonra ahlak ve kültür kazanarak insanlaşıyor. İnsan eşittir beşer artı ahlak veya kültür diyebiliriz. Şimdi bu beşer sözcüğü deri anlamına geliyormuş.

0: etimolojik olarak. Hem vücudumuzun derisi, hem şu giydiğimiz elbisenin derisi, çantalarımız, kemerlerimiz deri. O da terbiye edilerek çok ne diyelim, rahatsız edici bir kokusu olan terbiyeden çok yararlı olan bir deriye dönüşüyor. Aynen çocuk terbiyesi de ahlakla, kültürle değişerek beşer olan çocuk insan haline geliyor.
1: Hocam peygamberimizin hadis-i şerifi çok yerinde değil mi? Ya bir anne babanın çocuğuna verebileceği en güzel miras güzel ahlaktır.
0: O kadar. Mesela. Evet. Evet, aynı şekilde ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderdim.
1: Evet, öyle
0: diye buyuruyor. Evet. Kainatı ve insanı yaratan ve kainatın sahibi olanın insanın evrenle ilişkisini hayat tarzında bildirmiştir. Kur'an ve peygamberi vasıtasıyla bunları insanlığa iletmiştir. Bu emir ve yasaklar külli ve cüz'i irade çerçevesinde hayat tarzını ortaya koymaktadır. Dolayısıyla bütün mülk ve insan da yaratıcının mülküdür. Yani bir insan diyemez ki vücut benim istediğim gibi istimal ederim, istediğim gibi yaşarım diyemez. Mesela İslam hukukunda intihar eden bir kişi kendinin katili olur ve hukuk olarak onun namazı da kılınmaz. Çünkü kendisini katletmiştir. Mülk başkasındır, Allah'a ait bir şeydir. Onun cenaze namazı kılınmaz. Kendine iyi bak diye bir sözcük var bugünlerde.
1: Evet, çok yaygın.
0: Bu aslında kültürümüze damlatılmış bir pis su gibi bir şey. Çünkü bu take care of yourself. Kendinize iyi bak. İngilizcenin bu çevirisi. Kendinize iyi bak demek bencilliğe çağrıdır. Evet. Küçükler büyüklere de hiç tavsiyede bulunamaz. Mesela küçükler büyüklere aferin diyemediği gibi.
1: Doğru.
0: Daha önemli bir şey, Allah'a emanet ol sözcüğünün yerini alıyor. Ve insanlar bilinçsizce bunu kullanıyor.
1: Maalesef. Mesela Şeyh Galib'in de bir sözü var. Hoşça bak zatına.
0: Onu
1: kim zübde-i alemsin sen. Ama burada başka bir şey var gerçekten.
0: Başka bir şey anlatıyor.
1: Yani kendine iyi bak gibi değil bu.
0: Değil.
1: Yani.
0: O değil. Haklısınız. Şimdi bir sözcük daha var. Z kuşağı diye bir tabir var. Bundan sonra Z'den sonra alfa, beta, gama gelecek. Yani bizim çocuklar öyle mi olacak? Bu şu demek aslında. Bizim neslimizle yeni nesille batı nesillerinin aynı karakterde, kimlikte olduğunu söylemek anlamına geliyor.
1: Evet.
0: Şimdi dolayısıyla aynı olun önerisinde içinde barındırıyor Z kuşağı tabiri. O bakımdan bu da sakat bir görüş. Şeyh Galip'in o şeyine gelirsek onu...
1: Çok kısa.
0: Varlık kendisine negatif bakanlara bilgisini açmaz diyor Heidegger. Yunus'ta bir beyti var.
1: Evet.
0: Yunus bir söz söylemiş, hiçbir söze benzemez. Münafıklar elinde örtmüş mana yüzünü. Şeyh Galip zaten hoş beklerken o şu demek. Kendine hoş iyi bak ki gerçeğini anlayabilesin. Alemin çekirdeği, zübde-i alem olduğunu görebilesin.
1: Evet, kesinlikle.
0: Merdüm-i dideyn-i ekvan olan Adem'sin sen. Yani yaratılmışların göz bebeği olan Adem olduğunu söylüyor.
1: Tabii.
0: Yunus da bunu söylüyor.
1: Bir de hocam zat diyor orada. O zat kelimesini bir açarsak zaten bize meseleyi daha iyi anlatıyor.
0: Daha
1: da
0: iyi anlat.
1: Kısıtlı programı sonlandırmak zorundayım. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Çok istifade ederim. Ettim gerçekten hocam. Allah razı olsun.
0: Sizden
1: Allah
0: de.
1: İlminizi bereketlendirsin. Efendim Profesör Doktor Durmuş Günay hocamıza yapmış olduğumuz bu sabahki Sabahın Hayır programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.
2: Sabahın Hayrı.

Günaydın değerli dinleyiciler. Yeni bir güne umutla uyandık. Kimimiz tarlada, iş yerlerinde çalışmak üzere çıktığı yolu yarıladı bile. Kimimiz sabah mahmurluğunu üstünden atmaya çalışıyor. Kimimiz de evin huzurlu ortamında çaylarını yudumlamanın keyfini yaşıyor. Yeni haftanın değerli dinleyenlerimize sağlık ve huzur getirmesini temenni ediyoruz. Her pazartesi olduğu gibi bugün de TRT Çukurova Radyosu'ndan sesleniyoruz. Programı Ayşe Budakoğlu Şahin hazırladı. Teknik yapımda Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Birlikteliğimize Bediye Akartürk'ün seslendirdiği Aksaray yöresinden derlenen bir türküyle başlıyoruz. Şerif Hanım ata biner estirir, parmakların üzengiye kestirir.

Sırada Giresun yöresinden derlenen bir türkü var. Orhan Akalmaz sizlerle. Kömürlük dağına yağıyor yağmur. Gelemem yanına, yollar pek çamur.

Günümüzde tarım sektöründe sürdürülebilirlik ve çevre dostu uygulamalar geleceğimiz için giderek daha fazla önem kazanıyor. Enerji kullanımından üretim yöntemlerine kadar birçok alanda yeşil dönüşüm çabaları hız kazanıyor. Bu kapsamda güneş enerjisi hem maliyetleri düşürmek hem de çevresel etkileri azaltmak açısından tarımda önemli bir fırsat sunuyor. Günaydın Türkiye'nin bu

0: bölümünde Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Özhan Şimşek'le yaptığımız söyleşiyi sunuyoruz. Merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum.
0: Bugün tarımda yeşil dönüşüm için güneş enerjisi projesini konuşacağız hocam sizlerle. Tabii tarımda yeşil dönüşüm deyince aslında biraz sohbete böyle başlayalım hocam. Ne anlamalıyız? Ardından özellikle güneş enerjisi kısmına geçeriz ama biz yeşil dönüşümden ne anlamalıyız ve bu kavram neden tarım sektörü için bu kadar önemli?
1: Teşekkür ediyorum. Davetiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Tarımda yeşil dönüşüm, tarımsal üretimin çevreyle uyumlu, kaynakları daha verimli kullanan ve iklim değişikliğine dirençli bir yapıya kavuşması anlamına geliyor genel itibariyle. Tabii bu dönüşüm çok farklı başlıkları kapsıyor. Özellikle enerji verimliliği, su yönetimi, dijitalleşme, karbon ayak izinin azaltılması gibi birçok unsuru bir araya getiriyor veya ayrı ayrı da değerlendirebiliyor. Tabii günümüzde tarım dediğimizde yalnızca gıda üretimi olarak görmemek lazım. Aynı zamanda ekosistemlere, yani doğayı koruma sorumluluğu da tarımın içerisinde. Yeşil dönüşüm bu yüzden artık bir seçenek değil, bir zorunluluk hem çiftçiler, hem üreticiler, hem tüketiciler, hem de bilim insanları için.
0: Kesinlikle öyle hocam. Peki hocam, güneş enerjisi tarımda yeşil dönüşümün neresinde duruyor?
1: Güneş enerjisi tarımın yeşil dönüşüm yolculuğunda aslında çok kritik bir bileşen. Çünkü tarım sektörü çok geniş alana sahip. Birkaç başlık söyleyecek olursak ya, sulama, seracılık, soğutma çok önemli ve bunlar inanılmaz derecede enerji ihtiyacı duyuyor ve çok yüksek miktarda enerji tüketiyor bu uygulamalar. Tabii Türkiye coğrafyasına baktığımızda yaklaşık 2700 saat güneşlenme süresine sahip bir coğrafyamız var. Değişebiliyor bu illere göre tabii ki. Güneş enerjisi doğrudan çiftçinin maliyetini düşürebiliyor. Tabii yalnızca her şey maliyet değil. Karbon salınımını azaltıyoruz ve küresel iklim değişikliğine direkt doğrudan kazanımlar sağlıyoruz. Ve su yönetimiyle direkt entegre çalışabiliyoruz. Şu anda su dünyanın en büyük problemleri arasında. O yüzden su yönetimine direkt katkı sağlayabiliyor. Bu nedenle tarım için en sürdürülebilir ve uygulanabilir enerji kaynağı nedir dediğimizde bu sorunun tek cevabı var. Aslında tek cevabı yok tabii ama en önemli cevabı güneş enerjisi.
0: Kesinlikle öyle hocam. Aslında dediğiniz gibi tek bir boyutta da değil, çok boyutta düşündüğümüzde de güneş enerjisinin nasıl faydaları olduğunu görüyoruz. Peki hocam, pratikte nerelerde kullanılıyor tarımda güneş enerjisi?
1: Birçok alanda faydalanılıyor. Az önce söylediğim gibi tarım çok geniş. Tarım deyince birçok şey sığdırabiliyoruz bunun içerisine. Güneş enerjili sulama sistemleri şu anda çok yaygın dünya genelinde. Seralar çok önemli. Seraların elektrik ihtiyacını karşılamak ve bu seraların iklimlendirme otomasyonunu sağlamak çok önemli. Tabii tarımın bir diğer önemli bölümü de soğuk hava depoları. Biz ürünlerimizi ürüne bağlı olarak aylar boyunca depolayabiliyoruz. Bu soğuk hava depolarının elektrik ihtiyaçlarının karşılanmasında çok kıymetli. Tarlanın aydınlatılması ve sensör sistemlerinde, özellikle son yıllarda sensör sistemleri tarımda dijitalleşmeyle beraber ön plana çıkmaya başladı. Bunların kullanımında çok önemli. Tabii yalnızca bitkisel üretim değil, hayvancılık işletmelerinde de yem karma, havalandırma sistemleri gibi ihtiyaçlar var. Bu ihtiyaçları gidermede güneş enerjisi inanılmaz derecede faydalı. Son yıllarda akıllı tarım dediğimiz teknolojiler gelişmeye başladı. Biz sensörlerle anlık veriler topluyoruz ve bu topladığımız verilerle çiftçilerin kararlarına destek sağlamaya çalışıyoruz. Tabii bu veri toplama süreçlerinde ve akıllı tarım teknolojileriyle ilgili her türlü süreçte güneş enerjisinden ve getirdiği enerjiden faydalanabiliyoruz.
0: Hocam, tam bu hususta özellikle ne gibi faydalar sağlıyor yani üreticilere?
1: Tabii burada üretici sonuçta elektrik kullanmak zorunda. Hepimiz hangi işi yapıyorsak elektrik kullanmak zorundayız. Tarımında en önemli bölümü elektrik tabii. Elektrik
0: evet.
1: Faturalarını büyük oranda sıfırlayabiliyor. Burada dizel pompalarının oluşturduğu karbon salınımını ortadan kaldırıyoruz. Direkt olarak çevreye fayda sağlıyoruz. Bu çevreye sağladığımız fayda direkt olarak üreticiye tekrar, yalnızca üreticiye değil aslında tüm insanlığa tekrar fayda olarak dönüyor. Su yönetiminde bir otomasyona izin veriyor. Yani elde ettiğiniz enerjiyle o otomasyonu kurabiliyorsunuz ve yönetebiliyorsunuz. Manuel yapmak zorunda kalmıyorsunuz. Örneğin kuraklık dönemlerinde daha kontrollü bir sulama yapma imkanı veriyor.

0: Ve çiftçinin en önemli şey çiftçi için bir maliyet baskısını azaltıyor. Şu anda dünya genelinde bu yalnızca ülkemizin problemi değil, girdiler çok pahalı, çok yüksek fiyatlar var. Çiftçinin maliyet baskısı çok yüksek ama güneş enerjisini kullandığında bu maliyet baskısını çok ciddi anlamda azaltıyor. Bugün birçok bölgede çiftçiler birkaç yıl içerisinde bu yatırımın kendini amorti ettiğini görüyor.
1: Kesinlikle öyle hocam. Özellikle seracılıkta güneş panelleri kullanımı da yaygınlaşıyor hocam ülkemizde. Verimi nasıl etkiliyor? Şimdi yararlarını konuştuk. Verim anlamında ciddi bir katkısı sunuyor, öyle değil mi hocam?
0: Evet, tabii ki seralar çok enerji tüketen yapılar. Bunları az önce de söyledik. Bu güneş panelleri sayesinde bir kere maliyetle ilgili inanılmaz kazanımlar sağlıyoruz. Ve akıllı sensörleri kullanmaya başladığımızda seralar daha etkin çalışıyor. Ve bu akıllı sensörlerden elde ettiğimiz verilere dayalı bir sulama, gübreleme, ilaçlama programı yaptığımızda elde ettiğimiz verim potansiyelin üstüne çıkıyor. Ve üretici yıl boyu kesintisiz enerjiyle buluştuğu için yıl boyunca bu faaliyetlerine devam edebiliyor ve çok ciddi anlamda kazanımlar, verim anlamında kazanımlar elde edebiliyor. Ve hatta bazen elde ettikleri enerji tükettikleri enerjiden daha fazla olabileceği için bunu şebekeye geri verebiliyorlar. Hatta tabii bir takım yasal mevzuatlara bağlı bunu geri satıp para da kazanabiliyor.
1: Evet hocam. Aslına bakarsanız artıları hakikaten çok çok fazla. Tabii çevresel anlamda da siz hep değindiniz ama ciddi anlamda çevresel manada da büyük katkıları var. Peki hocam, kullanımı için belli teşvikler var mı üreticiler? Yani güneş enerjisini kullanma noktasında bakış açıları nasıl?
0: Evet, tabii ki burada özellikle bir geleneksel yetiştiricilik dediğimiz bir takım yerleşmiş metotlar var ve çiftçilerimizin bundan ayrılması çok kolay olmuyor. Ama burada devletimiz ve kurumlarımız, devletimizin kurumları burada çiftçilerimizi cesaretlendirmek için birçok mekanizma, destek mekanizması sunuyor aslında. Burada Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sulama projelerinde önemli destekleri var. Burada kırsal kalkınma destekleri yine çok ön plana çıkıyor. KOSGEB ve TÜBİTAK'ın enerji verimliliği ve yenilikçi proje destekleri var. Artı TÜBİTAK'ın özellikle yeşil dönüşüm, yeşil mütabakatla uyumlu projelere bir pozitif ayrımcılığı var. Bu anlamda hem araştırma yapacak üreticilerimiz hem de araştırma yapmayan, yalnızca yetiştiricilik yapan, bu işten para kazanan çiftçilerimiz KOSGEB, TÜBİTAK, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteklerinden çok rahat bir şekilde faydalanabiliyor. Ve çatı tipi GES projeleri var. Burada o destekler de çok kıymetli. Tabii yalnızca tarlayı düşünmek yetmiyor. Burada binaları, soğuk hava depolarını ya da bir tarlanın yanındaki bir odayı bile güneş enerjisi sistemlerinden faydalandırmak çok kıymetli. Tabii burada en önemli konu çiftçilerin bu desteklere erişebilmesi için bilgilendirme ve rehberlik yapılması ve bu geleneksel yetiştiriciliğin ötesine geçebilmelerini sağlanması. Biz de burada bilim insanları olarak elimizden geldiği kadar bu noktada devreye girmeye çalışıyoruz. Çiftçi, sanayi ve bilim insanlarını bir araya getirerek doğru yatırım modellerini geliştirmelerine destek olmaya çalışıyoruz.
1: Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Artık yavaş yavaş veda edeceğiz. Son cümleleriniz varsa alalım, ardından veda edelim.
0: Güneş enerjisi çok kıymetli. Tarımda da çok büyük potansiyeli var. Önümüzdeki yıllarda da bu enerji üretim entegrasyonunun artık bir standart hale geleceğini ve seraların tamamen otonom ve güneş enerjisiyle çalışan sistemlere dönüşeceğini görüyoruz. Ve akıllı sulama, sensör ve yapay zeka tabanlı karar destek sistemlerinin de bu güneş enerjisiyle beraber, bu enerjiyle beraber yaygınlaşacağını düşünüyoruz. Çiftçilere tavsiyem şu olur: güneş enerjisini bir maliyet olarak görmesinler, geleceğe yatırım olarak görsünler. Yeni projelerde muhakkak teknik danışmanlık alsınlar ve bu konuda çalışan bilim insanlarıyla işbirliği yaparak doğru finansal modelleri değerlendirsinler diye önererek bitirmek isterim.
1: Çok teşekkür ediyoruz hocam. Çok
0: ben
1: keyifli
0: teşekkür
1: sohbet.
0: Ederim. Çok sağ olun. Saygılar. Hoşçakalın.
1: Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Özhan Şimşek'le sohbetimizin ardından birlikteliğimiz Nesrin Sipahi'nin seslendirdiği Nihavent makamında bir şarkıyla devam ediyor. Ay beyaz, deniz mavi, eğlenin kızlar, yarinden ayrılanın yüreği sızlar.

0: yalan yap ya.
1: Şimdi de güftesi Mehmet Erbulan'a ait bir şarkıya kulak veriyoruz. Zekai Tunca söylüyor. Bin dereden sular getirme. Seviyorsan eğer göster sevgini.

Değerli dinleyiciler, pek çoğumuzun elinde ya da masasında şu an sıcacık bir bardak çay olduğunu tahmin ediyoruz. Zaten biz çayı o kadar çok benimsedik ki adeta bu toprakların kadim bir parçası sanıyoruz. Oysa her sabah içtiğimiz o ilk yudumun arkasında Çin saraylarından Osmanlı arşivlerine, bilimsel laboratuvarlardan küresel ticaret raporlarına uzanan muazzam bir tarih gizli. Programın bu dakikalarında o çok sevdiğimiz çayın bilimsel ve tarihi yolculuğuna yakından bakalım istedim. Tarihsel kayıtlara ve botanik araştırmalara göre çayın hikayesi M.Ö. 2700'lü yıllara, Çin'e kadar uzanıyor. İlk başlarda bir içecekten ziyade tıp insanları tarafından tıbbi bir bitki ve şifa kaynağı olarak kullanılmış. Çay bitkisinin bir keyif içeceğine dönüşmesi ise yüzyıllar alıyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün küresel raporlarına göre çay, bugün dünyada sudan sonra en çok tüketilen ikinci içecek konumunda. Peki bu küresel serüven bizim topraklarımızla ne zaman kesişti? Çoğumuz çayın bize Cumhuriyet dönemiyle geldiğini düşünür. Oysa Osmanlı arşivleri bize çok daha köklü bir geçmiş anlatıyor. Arşiv belgelerine göre İstanbul'da ilk çay dükkanları 1850'li yıllarda açılıyor. Hatta dönemin ticaret nezareti raporlarına göre ilk ciddi çay tarımı denemesi 1890'larda İpek Yolu'nun da etkisiyle Bursa'da yapılıyor. Ancak iklim şartları nedeniyle ne yazık ki başarıya ulaşamıyor. İşte tam bu noktada bilimsel öngörü ve coğrafyanın gücü devreye giriyor. Cumhuriyet'in ilk yıllarında ziraat mühendisi Zihni Derin ve botanikçilerin hazırladığı raporlar Doğu Karadeniz'in mikroklima iklim yapısını işaret ediyor. Gürcistan'dan getirilen tohumlarla Rize'de başlayan o ilk denemeler 1924 yılında çıkarılan özel bir kanunla devlet güvencesine alınıyor. Yani bugün bardaklarımızdan süzülen o sıcaklık aslında 100 yıl önce yazılmış çok ciddi bir kalkınma ve ziraat raporunun meyvesidir. Bugün modern tıp ve beslenme raporları da çayı mercek altına almaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Gıda Enstitüleri'nin yaptığı analizlerde siyah ve yeşil çayın içinde bulunan polifenollerin, yani güçlü antioksidanların kalp sağlığını korumada ve bağışıklık sistemini desteklemede ne kadar önemli olduğu bilimsel olarak kanıtlanmış durumda. Kısacası değerli dinleyiciler, sabah kahvaltısında yudumladığımız o bir bardak çay aslında insanlık tarihinin en büyük tarım, ticaret ve kültür başarılarından biri. Çin'de bir şifa bitkisi olarak başlayan ziraat raporlarıyla Karadeniz'in dik yamaçlarına tutunan ve bugün hayatımızın tam merkezinde yer alan bu eşsiz lezzetin gününüzü güzelleştirmesini ve sabahınıza keyif katmasını diliyoruz. Birlikteliğimiz Dilek Karadağ'ın seslendirdiği Rize yöresinden derlenen bir türküyle devam ediyor. Çay elinden öteye.

0: Sevgili dinleyiciler, bazen gün bitiyor ama yapılacaklar listesi hala yarım kalıyor. Zamanı doğru planlamak ve öncelikleri belirlemekse hayatı oldukça kolaylaştırabiliyor. Peki bunu nasıl başaracağız? Günaydın Türkiye'nin bu bölümünde ekip arkadaşımız Ayşe Budakoğlu Şahin'in Mersin'de çalışmalarını sürdüren kişisel gelişim uzmanı Sayın Tuğba Ballı Doğru'yla yaptığı söyleşiyi sunuyoruz.
1: Tuğba Hanım hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk.
1: Zaman yönetimi dediğimiz şey tam olarak nedir?
2: Zaman yönetimi aslında zamanı kontrol etmek değil, enerjiyi, dikkati ve öncelikleri yönetebilmektir. Zamanın sözlükteki anlamına baktığımızda olayların geçmişten bugüne, geleceğe doğru birbirini takip ettiği kesintisiz bir süreç olarak tanımlanır sözlükte. Zaman diğer kaynaklardan farklı olarak alınıp satılamaz, biriktirilemez, başkasından aktarılamaz, kendimize alamayız yani. Depolayamayız, üretemeyiz, çoğaltamayız ya da değiştiremeyiz. Yani bize verilmiş sabit 24 saatlik ya da başka bir tabirle 86.400 saniyelik bir çek vardır. Ve bunu son saniyesine kadar harcamak bizim elimizde olan bir şeydir. Ancak bu zamanı daha sonra harcamak üzere saklamamız asla mümkün değildir. Yani onu nasıl değerlendireceğimiz tamamen bizim elimizdedir. Ve herkese verilen bu zaman da eşittir aslında. Aradaki fark ise bu zamanın ne kadarının kullanıldığı ve aslında nasıl kullanıldığıdır. Bunu da şöyle değerlendirebiliriz. Hani bize sunulan şeylerde hayatta biz nelere evet diyoruz, nelere hayır diyoruz. Yani buna bakarak zaman yönetimini nasıl yaptığımızı da az çok görebiliriz.
1: Gün içinde zaman yetmiyor hissini bu kadar sık yaşamamızın temel sebepleri nelerdir?
2: Zaman yetmiyor hissi hepimizde aslında bazen olabiliyor tabii. Bunun birkaç tane sebebi var. Üzerimizde çok aşırı derecede bir görev yükü olabilir. Yani gerçekçi olmayan yapılacaklar listesi olabilir zihnimizde. Şunu da yapayım, bunu da yapayım şeklinde birçok şeyi aynı anda düşünüyor olabiliriz. Dikkat dağınıklığı olabilir. Yani özellikle biliyorsunuz şu anımızda hepimizin elinde telefonlar var ve teknolojiyle sürekli evet. Haşır neşiriz. Ve bunlar da tabii ki dikkatimizi çok fazla dağıtıyor ve zaman yetmemesine en çok neden olan sebeplerden bir tanesi bence. Nasıl zamanın internette geçtiğinin farkında değiliz çünkü. Belirsizlik, ne yapacağını net bilememek. Yani kafanızda bir şeyler var ama bunu tam olarak oturup üzerine düşünüp netleştirmemiş olmanız da aynı şekilde zamanı planlayamadığınızdan dolayı zaman yetmiyor hissiyatı yaratabilir. Aşırı mükemmeliyetçi bir yapınız varsa bu da küçük bir işi bile çok büyütüyor olabilirsiniz kafanızda ya da çok detaylara takılıp işin bütününü kaçırıyor olabilirsiniz. Bu da yine zamanı verimli kullanamamanıza neden olur. Enerji düşüklüğünden kaynaklı olabilir. Yorgunken yaptığınız işler her zamankinden çok daha uzun sürer, öyle değil mi? Hani eğer ki kendimiz enerjiksek işleri çok kısa sürede halledebiliyoruz. Ama enerjimiz o an yeterli değilse ki günü günümüze uymayabiliyor enerji anlamında. Ya da gün içinde de ruh halimiz de değişebiliyor. Bunları da iyi takip etmek gerekiyor. Aslında insanın kendini bu noktalarda bilmesi lazım. Ve aslında çoğu zaman sorun zaman azlığı değil, dağılmış olan dikkatimiz. Hani o dikkatimizi tam olarak neye vereceğimizi, nasıl iyi bir şekilde kullanacağımızı bilirsek zamanımızı da çok daha verimli değerlendirebiliriz.
1: Çoğumuz plan yapıyoruz ama iş uygulamaya gelince zorlanıyoruz. Sizce bunun sebepleri nelerdir?
2: Genel anlamda aslında en büyük neden planın gerçekçi olmaması. Diğer sebepler de şu olabilir. Her saati doldurmamız, yani bütün günü full doldurabiliyoruz ya da bütün zamanı planlayabiliyoruz. Fakat biraz önce de konuştuk, hani enerjimiz hepsini yapmaya yetmeyebiliyor. Ve bunu yaparken aslında %60-70 şeklinde günü ya da haftayı planlamak gerekiyor. Arada bir boşluk kalmalı ki o esneklikle beraber, dediğim gibi enerjimiz düşük olduğunda ya da araya başka şeyler girdiğinde planı esnetebilmeliyiz. Bu bize bir rahatlık, bir huzur alanı sunacaktır. Enerji seviyemizi hesaba katmamız gerekiyor. Yani akşama kadar enerjimiz çok yüksek kalmayacak neticede. Biz günü mesela birçok şey koyduk bir günün içerisinde, planlar koyduk ama akşam olduğunda o yapmak istediğimiz şeyi, oradaki planı gerçekleştiremeyebiliriz. Çünkü enerjimiz gittikçe düşecek. Hani bunların hepsini bir bütün halinde düşünebilmek gerekiyor. Ya da diyoruz ki ben her şeyi yaparım, hepsinin üstesinden gelirim diye düşünüyoruz. Ya da çok büyük başlıyoruz. Yani kendimize birden çok yükleniyoruz. Hepsini birden yapmaya çalışıyoruz. Küçük küçük başlamak, kendimize daha şefkatli bir noktada yaklaşmak çok daha iyi olacaktır. Aslında plan başarısız olmuyor. Planlama şeklimiz daha çok başarısız oluyor.
1: Peki doğru plan nasıl olmalı?
2: İyi bir planda biraz önce de söylediğim gibi mutlaka %60-70'i dolu olmalı. Geri kalanında bir esneklik sağlanmalı planı yaparken. Mutlaka işlerinizi öncelikli, önemli şeklinde böyle bir tablo şeklinde, acil, acil olmayan, önemli, önemli değil şeklinde böyle bir tablo oluşturulur. Oradan öncelikli işler çıkartılabilir. Bunlardan 2-3 tanesi seçilebilir. Hani benim için ne önce geliyor? Hani telefonla konuşmak mı? Yoksa işle ilgili bitirmem gereken evrakları önce düzenlemek mi? Ya da çocuğun okul işlerini mi yapmalıyım? Yani neyse, zihnimizdeki planları öncelik sırasına göre düzenlemek lazım. Zor işleri enerjimizin daha yüksek olduğu saatlere koymalıyız. Bu da her insan için bu arada değişebiliyor. Kimse sabah çok enerjik oluyor. Öğlene doğru ya da ikindine doğru enerjisi bitebiliyor. Ya da kimse öğlen çok enerjik oluyor. Bunu akşama kadar sürdürebiliyor. Sabahları böyle çok enerjisi düşüp uyanıp akşam saatlerinde daha canlı ve enerjik olabiliyor. Yani insanın kendini orada tanıyıp enerjisine göre neyi ne zaman nerede yapacağını da düşünmesi lazım. Molalar içermeli tabii ki plan. Kendimize de mutlaka o dediğim gibi ara ara o şefkati, o dinlenme aralarını vermeliyiz. Dinlenmeyi bilmeliyiz yani. Şu olabilir mesela, sabah çok enerjiksin. En önemli işi sabaha koyup öğlen daha hafif işler koyabilirsiniz. Akşam bu olanları değerlendirip ertesi güne bir hazırlık olabilir. Mesela çocuklara yaptığımız ders çalışma planlarında hani bunu mutlaka sona doğru koyuyoruz. Bu şekilde yoğun bir plan değil de uygulanabilir bir plan hedeflenmeli aslında.
1: Bu planı zihnimizde mi tasarlamalıyız yoksa bir yere not mu etmeliyiz?
2: Ya plan, aslında çok güzel planlayıcılar var zaten. Yazılı olduğunda zihnimiz bu anlamda daha boş kalacaktır. Mesela Einstein'ın bir anısı vardı. İşte annesinin telefon numarasını soruyor yanındaki kişi. O da diyor ki bilmiyorum diyor. Neden bilmiyorsunuz diyor. Yani siz çok zekisiniz. Hani her şeyi aklınızda tutabilirsiniz. Böyle bilgileri diyor hatırlamam için diyor.

0: erteleme alışkanlığı zaman yönetimini nasıl etkiliyor?
1: Erteleme genelde aslında hani tembellik değil ama kaygıdan kaynaklı olabilir. Hani mükemmeliyetçi bir yapımız olabilir. Hani her şey dört dörtlük, çok çok mükemmel olsun istediğimiz için onu erteliyor olabiliriz. Nereden başlayacağımızı bilemiyor olabiliriz. Bunun sonucunda da hani bu bizi daha çok stres anlamında çok sıkacaktır. Yani stresimizi büyütecektir. Bunun için de ne yapabiliriz? 5 dakika kuralı. Yani sadece başla. Hani bu şekilde işe başlayabiliriz. İşleri parçalara bölüp küçültebiliriz. Küçük küçük başlayabiliriz. Hani gözümüzde büyüdüğü için birden bütün işe başlamak yerine küçük parçalara bölüp ondan sonra o küçük parçalardan biriyle başlayabiliriz. Mükemmel değil de yeterince iyi yaklaşımı da hani kendimize karşı hani illa mükemmel olacak değil. Yeterince bu kadar yapsam da benim için iyi yaklaşımı da ertelememizi azaltacaktır.
0: Gün içinde zamanı daha verimli kullanabilmek için hangi pratik yöntemleri önerirsiniz?
1: Zamanı bloklayabilirler. Mesela benzer işleri gruplama şeklinde. Tabii bunlar için önceden böyle bir oturup üzerine düşünmek gerekiyor aslında. Biz günün böyle rutinine kaptırıyoruz kendimizi, otomatik bazı davranışları yapıyoruz ama onlar üzerinde böyle bir oturup düşünmeyle ilgili çok fazla zaman ayırmıyoruz. Biraz önce dediğim gibi 10'a 90 kuralında aslında yani bir 10 dakika ayırdığımızda bir şeyler daha kolaylaşacak. Rutin zaten hayatımızda önemli. Sabah akşam için sabit bir akış oluşturulabilir. Küçük mikro planlar yapılabilir. 15-20 dakikalık görevler mesela herkesin uygunluğuna göre. Delegasyon yöntemi uygulanabilir. Her şeyi kendimiz yapmak zorunda değiliz. Hani yapamadığımız şeyleri başkalarından da

0: var mesela. Bu da inanılmaz derecede bir yük oluşturuyor ve zamanı iyi yönetememe durumu meydana getiriyor. Enerjimizi iyi planlamalıyız, iyi yönetmeliyiz. En zor işi en dinç olduğumuz zamanda yaparsak eğer, enerjimizi de daha iyi bir şekilde kullanmış oluruz.
1: Röportajın sonuna yaklaşırken son olarak şunu sormak istiyorum. Bazen plan yapsak bile gün içinde motivasyonumuz düşebiliyor. Gün içinde motivasyon düştüğünde tekrar toparlanmak için neler yapılabilir?
0: Motivasyon aslında beklenmez. Motivasyonumuzu biz oluşturmalıyız. Bunun için ne yapabiliriz? Hareket edebiliriz. Kısa bir yürüyüş. Mesela o an çok halsiziz, artık hiçbir şey yapmak gelmediğimizden. Aslında bir hareket ettiğimizde, kısa bir yürüyüş yaptığımızda tekrar o enerjimizin yükseldiğini fark ederiz. Ya da küçük bir görevi tamamlama. Yani bitmek üzere göreviniz, onu hemen bitirdiğinizde, sonunu getirdiğinizde o da yine aynı şekilde tekrardan başka bir işe geçebilme isteğini içinizde oluşturacaktır. Ortam değiştirebilirsiniz. Evdeyseniz bir balkona çıkıp hava alabilirsiniz, aşağıya inebilirsiniz, bir dolaşabilirsiniz yine aynı şekilde. Ve tabii ki kendimize ben bunu neden yapıyorum, neden yapmalıyım hatırlattığımızda o zaman çok daha motivasyonumuz kolay bir şekilde yükselecektir.
1: Sayın Doğru, paylaştığınız bilgiler için çok teşekkür ediyor. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz.
0: Çok teşekkür ederim. Size de kolay gelsin. İyi günler.
2: Kişisel gelişim uzmanı Sayın Tuğba Ballı Doğru'yla yaptığımız sohbetin ardından birlikteliğimiz Tuğçe Palan'ın seslendirdiği Hicaz makamında bir şarkıyla devam ediyor. Gönül penceresinden ansızın bakıp geçtin.

0: Büyükleri sigara içen bir toplumun çocukları da içer.
1: Anne ve babalar, sorumluluk sizin.
0: Çocuklarınıza sağlıklı bir gelecek hazırlamak için sigarayla ilişkinizi bitirin. Sigara ya da hayat.
1: Seçim sizin. Seçim sizin.
2: Şimdi de Kançağır makamında bir şarkıya kulak veriyoruz. Kemal Caner sizlerle. Benliği aldım kaçaktan.

TRT Çukurova Radyosu'nca hazırlanan Günaydın Türkiye'nin sonuna geldik. Siz değerli dinleyenlerimize Sevim Süer'in seslendirdiği, güftesi ve bestesi Zeynettin Maraş'a ait bir şarkıyla veda ediyoruz. İnleyen nameler ruhumu sardı. Esen kalın.

Atının koşuşturmasına kısa bir mola. Her salı saat 14.30'da edebiyat konulu sohbetler ve yayıncılık dünyasından sevilen konuklarla Ayraç, Aslı Tunç'un sunumuyla Türkiye'nin radyosu TRT Radyo 1'de.

0: Reklamlar.
1: Tatil başlıyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: Ziraat Katılım Bankart, Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20 bin TL'ye varan Bankart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Migros Yemek'te indirim konusunu çok büyütüyoruz. Çünkü sepetin büyüdükçe indirimin de büyüyor. Sepetle büyüyen indirimde 5 siparişine toplam 1500 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor.
6: Migros Yemek.
5: Migros uygulamasında.
7: ...1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
8: POS başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında POS'a başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
9: Benim bankam iş bankası.
0: Reklamlar.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın sayın dinleyenler. 7.30 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Betül Yıldız Altay. Önce özetler. İran'da şiddetli patlama sesleri duyuldu. ABD ordusu İran'a yeni saldırı başlattıklarını duyurdu. Dışişleri Bakanı Fidan Ukrayna gündemiyle Paris'e gidiyor. Dernek bağışlarıyla 990 milyon lira bahis oynadığı öne sürülen sanatçı Haluk Levent gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, FETÖ'nün paravan şirketler, finansalları ve dijital yöntemlerle yeniden yapılanmaya çalıştığını belirtti. LGS'de tercih heyecanı başlıyor.

yeni haftaya sıcak havanın etkisi altında girdi. Aşırı sıcak Avrupa'yı da kasıp kavurdu. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Washington-Tahran hattında tansiyon yükseldi. ABD ordusu İran'a yeni saldırılar başlattığını duyurdu. Saldırıların amacının İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere saldırı kapasitesini zayıflatmak olduğu iddia edildi. ABD Başkanı Trump'ın İran güçlerinden hesap sorulması amacıyla saldırı emri verdiği kaydedildi. İran basını Bender, Abbas, Sirik, Buşehir ve Caz kentiyle Keşm Adası'nda patlamalar duyulduğunu bildirdi. Huzistan eyaletine bağlı Mahşer kentinde bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Tahran'dan ABD'ye sert tepki geldi. İran Dışişleri Bakanlığı saldırıların son birkaç aydır sarf edilen tüm çabaları boşa çıkardığını vurguladı. Umman'daki heyetlerin görüşmesinin Washington'ın Maskat'a baskısı sebebiyle sonuçsuz kaldığı kaydedildi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, İran'a yönelik eylemlerin yanıtsız kalmayacağı mesajını verdi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai de Amerikan üslerine yönelik saldırıların meşru müdafaa kapsamında olduğunu savundu. İran devrim muhafızları dün Hürmüz Boğazı'nda onaylanmamış rotada ilerleyen bir geminin vurulduğunu açıklamış. Bu gelişmenin ardından Hürmüz'ün ikinci bir duyuruya kadar geçişlere kapatıldığı kaydedilmişti. Washington ise Hürmüz'ün geçişe kapatıldığı iddiasını reddediyor. ABD Başkanı Trump Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu savundu. Axios haber sitesinin Amerikalı yetkililere dayandırdığı habere göre son 24 saatte yaklaşık 20 ticari gemi ABD ordusuyla koordineli olarak geçti. İsrail Lübnan'da yine ateşkesi ihlal etti. Ülkenin güneyindeki Nebatiye vilayetinde saldırılar düzenledi. Cedide beldesinin kırsalını bombaladı. Saldırı sonucu bölgede yangın çıktı. Doğu Zaftar beldesi de topçu ateşiyle hedef alındı. İşgalci İsrail unsurları Sur kentinde de insansız hava aracıyla saldırdı. Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından ilk halk meclisi oturumu düzenlendi. Halk meclisi Cumhurbaşkanı Ahmet Şara başkanlığında gerçekleştirildi. Şara, modern Suriye'yi inşa etme yolunda yeni bir sayfa açıyoruz mesajı verdi. Suriye'nin geçiş dönemi yönetimi kapsamında oluşturulan halk meclisinin görev süresi 30 ay olarak belirlendi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Paris'te olacak. Bakan Fidan Fransa'da düzenlenecek Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsil edecek. Zirvenin gündeminde Ukrayna'ya verilecek destek, savunma sanayi, işbirliği ve kalıcı barış arayışları yer alacak. İngiltere ve Fransa öncülüğünde kurulan Gönüllüler Koalisyonu'nda 30'dan fazla ülke yer alıyor. Türkiye ise kuruluşundan bu yana koalisyon çalışmalarına aktif destek veriyor. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Ukrayna, Rusya'nın Samara kentindeki sanayi bölgesine İHA'larla saldırdı. Bir kişi yaşamını yitirdi, biri çocuk, üç kişi yaralandı. Kiev yönetimi ayrıca Rus gölge filosuna ait gemileri vurduğunu açıkladı. Rusya ise Odessa'daki liman altyapısına hedef aldığını duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında dernek başkanı sanatçı Haluk Levent gözaltına alındı. Soruşturmanın dernekler kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve örgüt üyeliği suçlarından yürütüldüğü belirtildi. Sanatçının 2020-2026 yılları arasında dernek bağışlarıyla 990 milyon lira bahis oynadığı, 390 milyon lira kaybettiği öne sürüldü. Ayrıca Ahbap hesabından asistanının hesabına 120 milyon lira aktarıldığının tespit edildiği belirtildi. Derneğe ait hesap hareketleri ve mali kayıtlar da mercek altına alındı. Dijital materyaller üzerinde de inceleme sürüyor. Ahbap Derneği üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı olduğu belirlenen 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda çok sayıda dijital materyal, nakit para, altın, çek, senet ve çeşitli doküman ele geçirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, FETÖ'nün paravan şirketler, finans ağları ve dijital yöntemlerle yeniden yapılanmaya çalıştığını belirtti. Bir gazeteye açıklamalarda bulunan Akın Gürlek, elebaşının ölümünün FETÖ tehdidini ortadan kaldırmadığını söyledi. Gürlek, FETÖ'cülerin kendilerini çok farklı sosyal grupların içinde gizleyerek kamufle etmeye çalıştıklarını belirtti. Bakan, yurt dışına kaçanlarsa Türkiye karşıtı lobilerle işbirliği içinde. Sosyal medya üzerinden çok yoğun yalan haberler yayarak algı operasyonları yürütüyorlar. Gizli kalmış unsurları üzerinden yeniden toparlanma hayalleri kuran bir yapı karşımızda dedi. Adalet Bakanı FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü söyledi. Gürlek, bu yıl ilk 6 ayda güncel yapılanmaya yönelik 1065 operasyonda 2451 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

0: İletişim Başkanı Burhanettin Duran, FETÖ ile iltisaklı olduğu tespit edilen 2702 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini açıkladı. Terörle mücadelenin dijital mecralarda da kararlılıkla yürütüldüğünü vurguladı. Dijital ekosistemin sürekli takip edildiğini belirten İletişim Başkanı Duran, milli güvenliği hedef alan her türlü tehdide karşı gerekli tedbirlerin alındığını belirtti. Duran, FETÖ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadele aynı azim ve kararlılıkla sürmektedir ifadesini kullandı. LGS tercih süreci bugün başlıyor. Öğrenciler hayallerindeki lise için bugün e-okul üzerinden tercih mesaisine başlayacak. Yerleştirmeler yerel, merkezi ve pansiyonlu okullar olmak üzere 3 grupta olacak. Merkezi yerleştirme için öğrenciler en fazla 10 okul tercih edebilecek. Yerel yerleştirmede tercih hakkı en fazla 5 okul olacak. Tercih süreci 27 Temmuz'a kadar sürecek. Lise yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar ise 5 Ağustos'ta ilan edilecek. Memur adayları için takvim işliyor. 1 Temmuz'a başlayan sınav başvuruları bugün sona erecek. ÖSYM takvimine göre genel yetenek, genel kültürlü alan bilgisi oturumları için başvuru işlemleri bugün saat 23.59'da bitecek. Adaylar başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri, ÖSYM aday işlemleri sistemi ve ÖSYM aday işlemleri mobil uygulaması üzerinden tamamlayabiliyor. 2026 KPSS lisans kapsamında genel yetenek, genel kültür oturumu 6 Eylül, alan bilgisi oturumları ise 12-13 Eylül 2026 tarihlerinde yapılacak. Din hizmetleri alan bilgisi testi ise 1 Kasım 2026 tarihinde olacak. Üniversitelere akademik personel alımı devam ediyor. Resmi gazetede yayınlanan ilana göre 205 üniversitelere olmak üzere toplam 237 personel alınacak. İçişleri Bakanlığı Kıyı Emniyet Müdürlüğü Deniz Trafik Operatörü, mühendis, mimar, tekniker ve büro personeli olmak üzere 25 kişi alacak. ÖSYM'de 7 sözleşmeli bilişim personeli alacağını duyurdu. Aralarında İstanbul, Bursa, Uludağ'ında bulunduğu toplam 13 üniversitedeki akademik kadrolara ise 205 araştırma görevlisi ve öğretim üyesi alınacak. Personel alımı ile ilgili diğer başvuru şartları resmi gazetede detaylı olarak yayımlandı. Türkiye yeni haftaya sıcak havanın etkisi altında giriyor. Meteorolojinin haftalık tahminlerine göre sıcaklık özellikle iç, güney ve doğu kesimlerde artacak. Yeni haftada başkent Ankara'da da güneşli hava hakim olacak. Sıcaklığın hafta ortasında 33 ila 34 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. İstanbul'da parçalı ve az bulutlu gökyüzüyle birlikte en yüksek sıcaklığın 27 ila 30 derece olması öngörülüyor. İzmir'de ise termometreler 36 dereceyi gösterecek. Bu hafta yurdun en sıcak bölgesi Güneydoğu Anadolu olacak. Şanlıurfa, Diyarbakır ve çevresinde termometrelerin 40 ila 42 dereceye göstermesi bekleniyor. Akdeniz ve Ege'de de sıcaklık 35 derecenin üzerine çıkacak. Meteorolojinin tahminlerine göre hava durumu hafta ortasında değişecek. Yarından itibaren yağışlı hava, başta Marmara ve Karadeniz olmak üzere kuzey kesimlerde etkisini gösterecek. Yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji yüksek sıcaklığın etkili olduğu saatlerde özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Yüksek sıcaklık ve düşük nem nedeniyle orman yangını riskine karşı da tedbir çağrısı yapılıyor. Aşırı sıcak Avrupa'yı kasıp kavuruyor. Fransa'da 24 kente kırmızı alarm ilan edildi. Başkent Paris'te Eyfel Kulesi aşırı sıcak nedeniyle kapılarını erken kapattı. Yüksek sıcaklık bisiklet turunu da etkiledi. 113. Fransa bisiklet turunun Jorize'deki 9. etabı 30 kilometre kısaltıldı. Loire nehrinin yatağı kurudu. İtalya'nın Napoli kentinde termometreler 41 dereceyi gösterdi. Tarihi kentte sıcaktan bunalan yüzlerce kişi meydanlardaki çeşmelerde, deniz kenarında ve gölgelik alanlarda serinlemeye çalıştı. Belçika'da da sıcaktan bunalanlar parkları doldurdu. Sıcak hava orman yangınlarına da neden oluyor. Galler'in kuzeyinde başlayan orman yangını nedeniyle acil durum ilan edildi. İki yerleşim yerinin sakinleri camlarını ve kapılarını kapatmaları için uyarıldı. İspanya'da ise orman yangınının ardından başlatılan arama çalışmaları sürüyor. Yangınlarda 12 kişi hayatını kaybetmiş, 23 kişiden haber alınamadığı açıklanmıştı. Sevgili dinleyicilerimiz, dinlediğiniz haberlerden özetler. İran'da şiddetli patlama sesleri duyuldu. ABD ordusu İran'a yeni saldırı başlattıklarını duyurdu. Dışişleri Bakanı Fidan, Ukrayna gündemiyle Paris'e gidiyor. Dernek bağışlarıyla 990 milyon lira bahis oynadığı öne sürülen sanatçı Haluk Levent gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, FETÖ'nün paravan şirketler, finans ağları ve dijital yöntemlerle yeniden yapılanmaya çalıştığını belirtti. LGS'de tercih heyecanı başlıyor. Türkiye yeni haftaya sıcak havanın etkisi altında girdi. Aşırı sıcak Avrupa'yı da kasıp kavurdu. Spor. Dünya Kupası'nda iki dev adını yarı finale yazdırdı. İngiltere geriye düştüğü maçta Norveç'i Jude Bellingham'ın golleriyle 2-1 mağlup etti. Son şampiyon Arjantin ise normal süresi 1-1 biten maçta İsviçre'yi uzatma bölümünde bulduğu gollerle 3-1 mağlup etti. Tangocular bu sonuçla yarı finalde İngiltere'nin rakibi oldu. Kadın milli voleybol takımımız Milletler Ligi'nde finaller öncesi son sınavını Tayland karşısında verdi. Filenin sultanları rakibini 3-1 mağlup etti. Beşiktaş baş antrenör Dusan Alimpejeveç ile sözleşme yeniledi. Sırp çalıştırıcının sözleşmesi 2027-2028 sezon sonuna kadar uzatıldı. Okçuluk Dünya Kupası'nda çifte madalya sevinci yaşandı. Mete Gazoz klasik yay finalini kazanarak altın madalyanın sahibi oldu. Elif Berrak Gökkır ise klasik yayda gümüş madalya kazandı. Wimbledon erkekler finalinde zafer Jannik Sinner'ın oldu. İlk seti kaybetmesine rağmen Alexander Zverev ile karşısında geri dönen dünya bir numarası Londra'da üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaştı. Hava durumu. Yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz, Sinop hariç, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle İstanbul, Kocaeli, Artvin, Kars, Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak ve mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve İzmir 34, İstanbul, Antalya ve Van 30, Bursa, Erzurum 32, Çanakkale 33, Adana ve Konya 35, Bolu ve Kars 28, Rize 27, Malatya 36, Siirt 40, Diyarbakır 42 derece.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar. Yol durumu.
0: Balıkesir Akhisar yolunun 18 ile 19. kilometreleri arasında köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor. Burdur Çeltikçi yolunun 43 ile 46. kilometreleri arasındaki menfez yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Reklamlar. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
3: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
4: Kahve makinesi deyince Vatan.
5: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
6: Sütlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 13-14 Temmuz tarihlerinde sütlerde aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
7: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklim Sada. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
8: Aracınız servisteyken her şey kontrol altında. Peki ya çıktıktan sonra? Ford etkili servislerinde periyodik bakım yaptırın, 365 gün garanti kazanın. Ford 365 garanti tüm Ford bilek ve kurye araçlarda ikinci el dahil 10 yaşa veya 200 bin kilometreye kadar geçerlidir. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
9: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve Mobi şubede. Vakıf katılım.
10: Reklamlar. Güvenli yolculuk.
11: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Güvenli yolculuk programında amacımız trafik içinde yer alan herkesin can güvenliğini arttırmak. Aracınızın lastiğinin nerede, ne zaman patlayacağını tahmin edemezsiniz. Bu durum tüm sürücülerin başına gelebilir. Dolayısıyla hazırlık yapmanız gerekiyor. Birinci hedef lastiğin patlamasını önlemek. Önlem olarak ayda bir basınç ve lastik diş derinlik kontrolü yapabiliriz. Buna ek olarak lastik yanaklarını balon veya çatlak için her gün gözden geçirebiliriz. Yanaklarında balon veya çatlak olan lastiği değiştirmenizi tavsiye ediyorum. Kontrollerinizi yaparken yedek lastiği ihmal etmeyin. Yedek lastiğin inik olduğunu, lastik değiştirmek için yol kenarında durduğunuz zaman fark etmemelisiniz. Genellikle yedek lastik göz önünde olmadığı için kontrol edilmez. Siz onu ihmal etmeyin. Birçok sürücü krikosunu ve bijon anahtarını lastiği değiştirmek için durduğu zaman ilk defa görüyor. Hatta krikosunu bulamayan ve hatta aracında kriko olduğunu düşünen ancak olmadığını, sadece bir tamir kiti olduğunu fark eden sürücüler bile var. Size tavsiyem, sakin bir gününüzde aracın yedek lastiğini çıkartmanız. Kriko ve bijon anahtarını denemenizdir. Jantlarınızda kilit varsa bu kilidin nasıl açıldığına bakmanız. Jant kapağı varsa onu nasıl çıkartacağınız ve kriko ile aracı nereden kaldıracağınızı rahat bir zamanınızda belirlemenizdir. Soğuk bir kış gecesinde yol kenarında lastik değiştirirken yapacağınız bu çalışmanın faydasını kesinlikle göreceksiniz. Güvenli yolculuklar.
10: Güvenli yolculuk.

0: Gündem. Günaydın sayın dinleyiciler. Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de Gündem TRT Ankara Radyosu'nda başladı. Saat 7.49'u gösteriyor. Programımızı yapımcımız Muhammed Enes Yılmaz hazırladı. Yapımcımız teknik yönetimde Ercan Çil var ve mikrofonda ben Sinem Yıldırım Yalçın. Bugün 13 Temmuz Pazartesi. Gündemin başlıkları ise şöyle. Cumhurbaşkanlığı kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de toplanıyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'a yönelik yeni saldırılar başlattıklarını açıkladı. Körfez ülkelerine karşı misilleme operasyonları düzenleyen İran ise Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattığını duyurdu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa'nın başkenti Paris'te bugün düzenlenecek Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katılacak. Milli okçumuz Mete Gazoz, İspanya'da düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası 4. ayak müsabakalarında altın madalya kazandı.
1: Zaman geçiyor.
2: Siz kahvaltı sofrasında günü yaşamaya başlarken...
1: Zaman geçiyor.
2: Siz trafiğin içinde işinize yetişmeye çabalarken...
1: Zaman geçiyor.
2: Dünya kendi etrafında dönerken...
1: Olup bitenleri...
2: Geçip gidenleri...
1: Yaşanmışlıkları, yaşanacakları...
2: Üzüntüleri...
1: Sevinçleri...
2: Hayatı dinleyin. Radyodan.
1: Gündem.
2: Hayatın içinde sizinle.
0: Gazetelerin ilk sayfalarından haberler aktaracağız şimdi sizlere sevgili dinleyicilerimiz. Milliyet gazetesiyle başlıyoruz. İleri daha ileri manşeti atılmış bugün. Milli Muharip Uçak Kağan'ın blok 10 seviyesindeki ilk 20 adetinde kullanılacak F-110 motorlarının satışında

ABD'deki kongre aşamasının tamamlanmasının ardından tedarike yönelik teknik ve ticari süreç başladı. Yeni nesil üçlü Kaan envantere girdiğinde insansız savaş uçakları Anka 3 ve Kızıl Elma ile birlikte otonom kol uçuşu yapacak. Böylece iki insansız savaş uçağı Anka 3 ve Kızıl Elma gökyüzünde hayalet özelliklerine sahip uçak olan Kaan'ın aynı özelliklere sahip iki görev arkadaşı olacak. Gündem terörsüz Türkiye, kabine toplanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün yapılacak kabine toplantısında iç ve dış politikadaki kritik konu başlıkları masaya yatırılacak. NATO Liderler Zirvesi'nin ardından gerçekleşecek toplantının gündeminde zirvenin sonuçlarıyla birlikte F-35 alımı, ABD-İran gerilimi ve terörsüz Türkiye sürecine ilişkin gelişmeler olacak. Eski Katar emiri için taziye mesajı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 74 yaşında hayatını kaybeden eski Katar emiri Şeyh Hamed bin Halife El Sani'nin vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Erdoğan, ilişkilerimizin bu seviyeye ulaşmasına büyük emek verdi, dedi. Milliyet gazetesinden bir de iç politika haberi paylaşalım. Bu yol iktidar yolu dönmeyiz. CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel Niğde'de halka seslendi. En son bir kişi kalsak da biz bu yoldan dönmeyiz. Bu iktidar yürüyüşünü durdurmayız. Emin olun ki yolumuz uzun, zorlu ama kararlı şekilde yürüyerek vardığımızda en sonu huzurlu bir yoldur. Bu yol iktidar yoludur. Bu yolu benimle yürümeye var mısınız diye soruyor Sayın Özgür Özel. Niğde'nin Ulukışla ilçesindeki Bayağıl köyünde kiraz bahçesinde üretici ve işçilerle bir araya gelerek sorunlarını dinledi diyor haberde. Hürriyet gazetesine geçiyoruz. Gece olunca ateş yağıyor manşeti atılmış bugün Hürriyet gazetesinde. Bir türlü aşılamayan Hürmüz krizi nedeniyle ABD ve İran yine birbirine vuruyor. Son saldırıların hepsi de gece saatlerinde yaşanıyor. Uzmanlara göre Amerika Birleşik Devletleri'nin geceyi seçmesinin taktiksel nedenleri var. ABD ordusu gece görüş sistemleri, uydu desteği ve hassas güdümlü mühimmat sayesinde hedefleri yüksek isabet oranıyla vurabiliyor. Buna karşılık karanlık İran'ın hazırlık ve koordinasyon kabiliyetini zorlaştırıyor. Özellikle 2-4 saatleri arasında askerlerin dikkat seviyesinin düşmesi nedeniyle saldırılara karşılık verilmesi güçleşiyor diyor Hürriyet gazetesinde. Amerika Birleşik Devletleri İran ilişkisi bu binada koptu diye bir de fotoğrafa yer verilmiş. Dönemin büyükelçisinin odası olduğu gibi duruyor. Bu krizden sonraki seçimi kaybeden dönemin ABD Başkanı Jim Carter'ın fotoğrafı da duvarda. Tahran'daki ABD elçiliği 47 yıl önce basılmış, diplomatlar rehin alınmıştı. ABD ve İran arasındaki ipler de bu baskından sonra koptu. Hürriyet, 47 yıldır kapalı olan ABD elçiliğine girdi diyor haberde. Ve geçiyoruz Türkiye gazetesine. Türkiye gazetesi, FETÖ terörü ihmale gelmez, tetikte olmalıyız diyor bugün. 15 Temmuz ihanetinin üzerinden 10 yıl geçti. Kamuda ciddi FETÖ temizliği yapıldı ancak pusuya yatan kalleş kriptolar fırsat kolluyor. İletişim Başkanlığı'nın bir açıklaması var. Bu açıklamaya da yer vermiş Türkiye gazetesi. Bir ayda 2702 FETÖ hesabını engel, terörle mücadele dijital ortamda da sürüyor. İletişim Başkanı Burhanettin Duran sadece bir ayda FETÖ ile iltisaklı 2702 hesaba erişim engeli getirildiğini açıkladı. Haluk Levent gözaltına alındı, bağışları kumara bastı. Depremzedenin 390 milyon lirasını bahiste yiyen Levent, derneğin içini boşaltıp kaçmaya çalıştı. 6 Şubat depremzedeleri için toplanan 4 milyar 360 milyon liralık bağışı iç eden Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent, Almanya'ya kaçamayınca İzmir'e gitmeye çalışırken Bursa'da yakalandı. İstanbul'a getirilen şarkıcının ahbap hesaplarını boşalttığı, gayrimenkulleri de üçüncü kişiler adına yaptığı öğrenildi. Başsavcılık tarafından 390 milyon TL'yi bahiste kaybettiği tespit edilen Levent, hakkındaki iddialar bunlarla sınırlı değil diyor Türkiye gazetesi. Yeni Şafak gazetesine geçiyoruz. Özel gitse de vekiller kalıyor diyor Yeni Şafak gazetesi bugün. Cumhuriyet Halk Partisi'nin

0: Ben ayrılıp İmamoğlu'yla yeni parti kurmak isteyen Özel, mecliste aradığı desteği bulamadı. En az 100 CHP'li vekille yola çıkmak isteyen Özel, şimdiye kadar 136 milletvekilinden 50-60'ını yanına çekebildi. Bu yeni partinin ana muhalefet olma iddiasının çökmesi demek. Vekillerin Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalmasının ise birçok nedeni var diyor Uğur Duyan'ın haberi. Yine Özgür Özel'in de grup toplantısından bir fotoğrafı ilk sayfada yer alıyor. Ölürsek şehit, kalırsak gaziyiz anne. FETÖ'cülerin açtığı ateşle ağır yaralanan Resul Çakır annesine ölürsek şehit, kalırsak gaziyiz, sakın üzülme diyerek 15 Temmuz gecesi evden çıkmış. Çakır, o an neden böyle söylediğimi bilmiyorum. Meğer kader beni gaziliğe çağırıyormuş dedi. Gürley'in eşine suikast planladılar. Bu haberi de aktaralım Yeni Şafak'tan. İki kişi gözaltında. Adalet Bakanı Akın Gürley'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olduğu dönemde eşi Elif Gülşah Gürley'e saldırı planı yapan iki kişi gözaltına alındı. CİMER'e ihbarla başladı. Soruşturma CİMER'e ihbarla başlamıştı. Daha sonra ifadesi alınan tanık suikast planı yapan dört kişinin kendi aralarında silahı bina içine nasıl sokacaklarını tartıştıklarını anlattı. İhbarcı yurt dışında örgüt lideriyle irtibat halindeydiler. Biri eylemi yaptıktan sonra kaçak yollardan yurt dışına çıkacaktı dedi. Kimlikleri belirlenen UY ve YC iki ruhsatsız silahla yakalandı. Yurt dışı ve yurt içindeki çetelere eleman bulan UY ve YC'nin uyuşturucu, yağma, hırsızlık gibi suç kayıtları var. Ve Sabah gazetesine geçiyoruz. Sabah gazetesinin bugünkü manşeti direnişin sembolü Kahraman Kazan. 15 Temmuz'da FETÖ'nün ihanet merkezi Akıncı Üssü'nün bulunduğu Kahraman Kazan direnişin de sembolü oldu. Şehit düşen 9 vatan evladı ve ölümün üzerine yürüyen 92 gazi tarihin seyrini değiştirdi. Katar'ın baba emiri vefat etti. Yine Katar emiriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir fotoğrafına yer verilmiş ve taziye mesajları da yer alıyor haberde. Ateşkes bitti, Hürmüz kapandı. ABD ve İran arasındaki ateşkes resleşmesi süreci ardından gelen saldırılarla son buldu. Hürmüz Boğazı yeniden kapandı. Fırlatılan füzeler ve İHA'lar yüzünden sürekli alarmların çaldığı Körfez diken üstünde. İran'ın Hürmüz'ü güçle koruyacağız çıkışına ABD'den kötü seçim bedelini ödersiniz yanıtı geldi. Akşam gazetesine geçiyoruz. Halkın gözü mecliste manşeti atılmış bugün akşam gazetesinde. Türkiye Büyük Millet Meclisi öğrenci affından emekli maaşına, yargı paketinden IBAN kullanımına kadar çok sayıda düzenlemeyi tatile girene kadar görüşecek. Üniversiteye dönüş için af geliyor. Komisyonda görüşülecek öğrenci affı düzenlemesi kurumla ilişiği kesilen ve daha önce aftan yararlanmayan kişileri kapsayacak. Ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri başvuru yaparak 2026-2027 eğitim öğretim yılında üniversitelere dönebilecek. Silah bırakma şartı aranacak. Terörsüz Türkiye süreci kapsamındaki düzenlemelerin tatil öncesi çıkarılması, uygulamanın silah bırakma şartına bağlanması planlanıyor. Ve bir diğer uygulama en düşük aylık 23.553 TL olacak diyor haberde. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki çalışma sonrası 20.000 TL olan en düşük emekli aylığı enflasyon oranında yükseltilirse 23.552 lira olacak. Bandırma karadan yürüdü. Tarihi vapur yeni yerinde. Kurtuluş Savaşı'nın sembollerinden Bandırma gemisi yaklaşık 8 saatte karadan yürütülerek tütün iskelesi yanındaki yeni yerine getirildi diyor Akşam Gazetesi ve fotoğrafına da yer verilmiş Bandırma gemisinin. Cesedi 113 gün sonra bulundu. Ağrı Dağı'nda zirve tırmanışı sırasında kaybolan 58 yaşındaki Sevim Yılmaz'ın cansız bedenine 3 ay 20 gün sonra ulaşıldı. 22 Mart'ta zirve tırmanışı yapan gruptan ayrılan Yılmaz'ın cesedi bölgede aramalara devam eden İHA sayesinde bulundu. Graham'ın şüpheli ölümü haberini de Akşam gazetesinden aktaralım. Son NATO zirvesinde Türkiye'nin T-35 projesine dönmesine destek veren ABD'li senatör Lindsey Graham ani rahatsızlık sonucu öldü. T-35'ler ulusal bir yenilgi. Eski Yunanistan Başbakanı Tsipras, Türkiye'nin F-35 projesiyle ilgili gelişmeleri ulusal yenilgi olarak niteledi. Mitsotakis'i suçladı diyor haberde. Ve Hürmüz yine Arap saçı. Bu haberi de son olarak Akşam gazetesinden aktaralım. ABD ile İran arasında çatışmalar sürerken Tahran yine Hürmüz'ü kapattı. CENTCOM ise Hürmüz tüm gemilere açık açıklaması yaptı. Gazete turumuzun son gazetesi nasıl bir ekonomiye geçiyoruz? Çin rekabetine karşı vergi setti örülüyor diyor nasıl bir ekonomi? Sanayici üzerindeki kur baskısı Çin rekabetine karşı korumayla dengelenmeye çalışılıyor. Çok sayıda ürün grubunda gümrük vergileri artırıldı. Bazı gıda ürünlerinde ise ithalat kolaylaştırıldı. Altın yatırımı yarıştan kopmadı. Orta Doğu'da başlayan savaşın ardından altın fiyatları dolar bazında %21'in üzerinde değer yitirirken altın yatırımına talep de sürüyor. Fiyatların sert düştüğü son 3 ayda altın hesapları parite etkisinden arındırılmış olarak 2,5 milyar dolar artış kaydetti. Gazete turumuzu noktalıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Şimdi reklamlar, reklamların ardından konuklarımızla gündemi değerlendirmeye başlıyoruz.
1: Reklamlar. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eco G120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Migros Yemek'te indirim konusunu çok büyütüyoruz. Çünkü sepetin büyüdükçe indirimin de büyüyor. Sepetle büyüyen indirimde 5 siparişine toplam 1500 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor.
6: Migros Yemek.
5: Migros uygulamasında.
7: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
8: Peugeot.
9: Temizlik günü mü? Hotline. İstediğin enerji olsun.
1: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Tekrar günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Saatimiz 8'i 5 dakika geçiyor ve bugün konuğumuz stüdyomuzda akademisyen sosyolog Profesör Doktor Sayın Erdinç Yazıcı bizimle birlikte. Sayın Yazıcı hoş geldiniz. Günaydın.
2: Günaydın, iyi sabahlar, iyi haftalar.
1: İyi sabahlar, çok teşekkür ediyoruz. Tabii biz ABD-İran arasındaki gerileme müzakere masasını konuşuyoruz ama o müzakere masası hali hazırda dağılmış gibi de görünüyor. ABD ile İran arasında karşılıklı füze ve insansız hava aracı saldırıları

0: yeniden şiddetlendi. İran Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattığını duyurdu. CENTCOM böyle olmadığını, esasında açık olduğunu da ifade ediyor. Ancak baktığımızda Körfez'de gece saatlerinde İran misilleme operasyonları düzenledi ve son saldırılarda İran'ın Boğaz'daki deniz trafiği üzerinde denetim kurma çabaları sürüyor. Karşılıklı operasyonların devamı da gelecek gibi görünüyor açıkçası. Biz zaten başlarken ve konuşurken Sayın Erdinç Azıcı derdik ki Dünya Kupası'nın bitmesi mi bekleniyor acaba? Evet, bir ateşkes var ama bu kırılgan ateşkes, her an bozulabilir bir ateşkes söz konusu diyorduk. Müzakere masasında anlaşılamayan en büyük konu Hürmüz Boğazı ve çatışmalarda Hürmüz Boğazı odaklı gerçekleşiyor. Bu çatışmaların devamını beklemeli miyiz, yoksa sizce müzakere masasını etkilemesi açısından yapılan saldırılar mı?
1: Ya şimdi şöyle bir tablo var. Daha doğrusu daha net bir şekilde orayı gördük. Şimdi biz temel okumamızı şunun üzerinden yürütüyorduk. ABD İsrail saldırdı. Hı hı. İran kendini savunuyor. Masada Amerika İran'ı kandırdı. Müzakereler sürerken, diplomatik görüşmeler sürerken saldırdı. Dolayısıyla Amerika'ya, İsrail, Amerika ittifakına güvenmek kolay değil. Söyler ama bunu ihlal eder. Fakat bu son tablo, Ankara'da bu konuyla ilgili söyledikleri ve yeni bir dönemi başlatması süreçte Trump'ın, aslında Tahran'da da durumun pek parlak olmadığını, tek başlı bir yapı olmadığını net bir şekilde ortaya çıkmasına sebep oldu. Zaten orada olup bitenlerden bu neticeyi gördük. Yani Pezeşkiyan'ın bile ya da müzakereyi yürütenlerin bile tepki göstermesi. Evet. Bu tepkinin sokakla kalmayıp devlet içinde asıl iktidarın aparatları tarafından gösteriliyor olması büyük bir zorluk olarak karşımıza çıkıyor. Yani şimdiye kadar Trump'ın bu İran'a dönük, Tahran'a dönük bu uçuk, bugün söylediğini yarın tersini söyleyen liderlik tipiyle irtibatlanan o şey, ne derler, algı, hı hı. Aslında Ankara çıkışında da bir miktar devam etmişti. Yani yine Trump, bildiğimiz Trump. Oysa Tahran'da olup bitenler, cenaze ve sonrasında ortaya çıkan tablo, Tahran'da da durumun hiç parlak olmadığını, farklı farklı eksenlerin var olduğunu, hatta içeride çok büyük ihtimalle savaşın sürmesini arzu eden bir güç merkezinin olabileceğine dair ya da olduğuna dair kanaatları geliştirdi. Bu çok zor bir tablo gerçekten. Burada da gördüğüm kadarıyla ABD İran'ın direncini, o diri itirazlı direncini bir süre bu tip operasyonlarla kırmaya çalışacak, şahsi kanaatim. Çünkü Ankara'dan sonra, Ankara'da verdiği talimattan itibaren çok ağır darbeler vuruluyor İran'a. Yani muhtemelen bu darbeler bir fiilen artık Hürmüz'e müdahale edemeyecek kadar İran'ı bloke etmeye dönük bir hamle var. Bunu şeyde görüyoruz. Yani İran diyor ki yeniden kapattık Hürmüz'ü. CENTCOM diyor ki Hürmüz açık, istediğiniz kadar geçin.
0: Evet.
1: Yani anlaşıldığı kadarıyla İran, İran'a rağmen İran'ı gerileterek Hürmüz'ü de facto olarak çalıştırmak isteyen bir ABD'den söz ediyoruz burada.
0: Evet.
1: İkinci bir gelişme ise dikkate değer bir gelişme. ABD'nin İsrail'i bu işin dışında tutma gayreti. Hı hı. Bu bence son derece de önemli bir şey. Çünkü İsrail birkaç defa da bunun altını çizdi Trump. Yani sizin için biz ağır maliyetler ödüyoruz dedi. İsrail'in ve Netanyahu'nun uluslararası alanda ortaya çıkan imajı, algısı negatif maliyetini kısmen de olsa ödememek istiyor. Tek başına bu işi götürmeye kararlı bir ABD şeyi var, iradesi var ortada. Yani bu bir süre devam edecek, sanki İran'ı daha çok masaya bağlayacak, o muhalefet unsurlarını dağıtır. Yani artık oturun falan Yani

demelerine sebep olacak bir iklimin, ortamın oluşmasını temin etmek istiyor ABD göründüğü kadarıyla. Bu olur mu? Vallahi ortalık çok karışık. Yani olur mu? Ben Pezeşkiyan'a bile ya da müzakere heyetine bile

0: şeye rağmen bir netice alabildiğine dair bir kanaat sahibiydik. Ama öyle anlaşılıyor ki iş kolay değil. Yani evet, masaya oturanların bu kadar refüze edildiği bir ülke bunlarla birlikte yeniden masaya nasıl oturacak?
1: Evet.
0: Değil mi? Çok ya da bu kadar refüze edilen insanlar o masaya oturmak niye isteyecekler? Evet. Yani zor bir tablo gerçekten yaptı. Ya yani bir iş yapılıyor İran adına ve bu iş vatan hainliğiyle etiketleniyor Tahran'da. O zaman onlar, yani onları yerine kendinizi koyun, o zaman vatan hainliği ise ben yapmıyorum der. Yani başka birisini bulun en iyisi. Şimdi yani özellikle için... Cumhurbaşkanının bu kadar refüze edilmiş olması, meclis başkanının vesaire, yani ciddi bir rejim krizinin olduğunu açıkça ortaya koyuyor Tahran'da. Bu sürece çok negatif maliyetleri olacak. Belki bu çatışmaların bir miktar daha sürmesine sebep olacak. Belki büyük ihtimalle ABD de zarar görüyor bu işten, ama benim gördüğüm kadarıyla ABD bu saldırılara karşı gerekli tedbirleri kendi üstlerinde almış durumda. Üstlerden çoğu Amerikan askeri çıktı, başka yerlere konuşlandılar vesaire. Evet, İran cevap veriyor. Katar'da, Bahreyn'de vesaire, Ürdün'de Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Amerikan üslerini vuruyor. Yani o üslerde kim var, ne kadar asker var, neyi vuruyorlar bilmiyoruz ki.
1: Evet.
0: Ya açıkça hedef haline gelen bu saate kadar üslerdeki konuşlandırılmış silahlar ve askerler orada dururlar mı? Değil mi? Yani askeri olarak düşünüldüğünde çok mantıklı gelmiyor.
1: Aslında sözü getirmek istediğim yere siz
0: getirdiniz. Velhasıl buradan noktayı koyduğum yerde çok büyük ihtimalle bu yeni çatışma döneminde İran çok daha fazla zarar görüyor. ABD ne yaptığını bilerek bu büyük saldırıları gerçekleştiriliyor. Dışarıda dinlerken sizi özetlediniz mevzuyu. Yeniden mevzuyu gözden geçirdim şöyle zihnimde. Yani bu şartlarda artık ABD de bu saldırılarda tecrübe kazanmış görünüyor. Yani öyle boşa füze atmak yerine, saldırmak yerine belli stratejik hedeflere matur saldırılar yapıyor. Yani tablo şimdilik çok parlak değil, hiç parlak değil daha doğrusu. Yakın zamanda yeniden İşte bizimle görüşmek istiyorlar bilmem ne falan. Tahran'daki bu karma karışık tablo gerçekten sahiden Trump'ı şaşırtmış, rahatsız etmiş. Ne yapacağını da fazla bilmeyen bir lider fotoğrafı gördük aslında, görüyoruz NATO zirvesinden bu yana çıkışlarında. Evet. Bu kötü. Yani Tahran'da ne olursa olsun görüşülecek bir sağlam otoritenin olmaması, bu konuda kaygıların olması son derece zor. İran tabii, İran halkı, İran buradan çok daha büyük zarar görebilir.
1: Evet, şimdi sağlam otoritenin olmaması dediniz. Biraz önce rejimde yaşanan krizden söz ettiniz. Şimdi savaşın başlarında Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a açtığı bu savaşta hedeflerden biri rejimin devrilmesi ya da değiştirilmesi, dönüştürülmesiydi. Amaçlardan biri buydu. Şimdi rejimde başlarken de zaten üst kademeye yönelik saldırılar gerçekleşti. Bir matem havası vardı ve nihayete erdi diyebiliriz. Cenaze törenleri son buldu ve defnedildi Perşembe günü Ayetullah Ali Hamenei. Şimdi baktığımızda bu matem havası dağıldı. Ancak halk ne diyor? Artık halka doğrudan bir müdahalede bulunur mu Amerika Birleşik Devletleri? Çünkü biz istersek onların ayaklanmasını, onlar da ayaklanacaklar açıklamaları vardı savaş başlarken. Rejim karşıtlarını harekete geçirir mi Amerika Birleşik Devletleri? Bir iç karışıklık bekleyebilir miyiz İran'da?
0: Ya ben ondan daha çok rejim içerisinde bir iç çatışmanın derinleşebileceğini düşünüyorum. Çünkü hedefin de o olduğunu düşünüyorum. Yani şimdi savaş, bu savaşın sonuçlarından birisi şu. Çok geniş bir muhalif, rejimden memnun olmayan, çok kötü ekonomik şartlar başta olmak üzere İran'daki koşullardan hiç memnun olmayan geniş milyonlarca insanın protestolarıyla karşılaştık savaş öncesinde.
1: Evet.
0: İşte Trump'ın dediği gibi onlar savaş koşullarında rejimin karşısına çıkmadılar. tam tersi yanında yer alarak

0: bir tür İranlı olarak yeniden İran'ı var ettiler bütünleşerek. Yani bunun ben yakın gelecekte sarsılacağını düşünmüyorum. Yani muhtemelen çatışma dediğim gibi rejimin aktörleri arasında olacak. Yani burada temel kural çalışacak. Yani ABD baskıladıkça içerideki bu ne oluyoruz, kötüye gidiyor işler duygusu daha çok iç çatışmayı artıracak. Bu defa da ağırlıklı olarak oraya hazırlık yapıyorlar, oraya yoğunlaşıyorlar gibi geliyor bana. Yani çünkü limanlardan petrol demeyen, gönderemeyen, rafineleri bombalanmış, askeri kapasitesi oldukça sınırlandırılmış bir ülkeyi yürütmek büyük ekonomik sorunlarla karşı karşıya bir ülkeyi bir savaş süreci içerisinde her şeye rağmen bütünlük içinde tutmak ve yürütmek çok kolay bir şey değil.
1: Evet.
0: Yani muhtemelen ABD'liler bu defa kendilerince daha farklı bir stratejiyi devrede tutuyorlar. Demin dediğim gibi özellikle İsrail'i devre dışı bırakarak, günah keçisini kenarda tutarak, ona senin istediklerini yapıyoruz, sen biraz kenarda dur, bu işe dahil olma diyorlar anlaşıldığı kadarıyla. Yani ne yapıp yapıp bu anlaşma koşullarını ayakta tutacak, süreci ayakta tutacak yol ve yöntemleri bilmesi ve kullanabilmesi gerekiyor da İran'ın göründüğü kadarıyla. Yani yeni bir dönem başladı. ABD'nin istediği kozu onun eline vermiş oldu bence. Yani belki de gerçekten bu isteniyordu.
1: Ve Körfez'i tekrar karşısına alıyor.
0: Evet.
1: Yeni misilleme saldırılarıyla birlikte.
0: Gayet tabii. Yani yeniden başka çare yok.
1: Evet.
0: İsrail devre dışı oraya füze atamıyor. Evet. Orada çünkü oraya atılan füzeler üzerinden çok büyük bir sempati toplamış ve çok büyük bir güç fotoğrafı oluşturmuştu İran. O devre dışı oraya saldırı yok, bilmem ne yok. Niye atacak? Körfez ülkelerine attığı zaman bunu tepkiler çok farklı oluyor. Yani İran açısından zor bir dönemin kapısındayız. ABD hiç kuşku yok. ABD açısından tablo zaten zor. Bu evet. Programda uzun uzun bunu konuştuk Trump açısından. Ama Trump'ta da sigortalar atmış görünüyor. Yani NATO zirvesinde yaptığı konuşmalarda, uçakta yaptığı konuşmalarda yani şaşkınlık içinde bir Trump var. Hele hele bu zamanımız olur mu bilmiyorum ama bu Trump'a karşı suikast, bana karşı suikast yapacaklar, beni yok etmek istiyorlar vesaire. Bu da son derece spekülatif, kirli bir tablo gibi görünüyor ama diğer taraftan da Trump buna inanmış görünüyor. İnandırılmış evet. Yani Trump. Yani bu, eğer Trump buna inanıyorsa kararlarını etkileyecek bir sebep ortaya çıkmış demektir. Yani bu da artı kötü bir tablo. Yani diğer taraftan dünya ekonomisindeki maliyet ödeme süreci bittiği gözüyle bakıyorduk ama yeniden başa dönmek yeni maliyetlerin ödenmesi anlamına geliyor. Onlar nasıl tanzim edilecek? Süreç nasıl yönetilecek? Doğru. Yeni müzakereler olacak mı, olmayacak mı? Yani bunu göreceğiz. Toz duman ortalık bugün itibariyle. Belki konuyu en iyi özetleyecek kelimeler bunlar.
1: Evet, Sayın Yazıcı, devam edeceğiz. Şimdi reklamlar, ardından buradayız.
2: Reklamlar.
3: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel yıl boyunca

0: parası.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
4: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Sıradaki şarkı Hepicin'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
7: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
8: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
7: Vodafone Red'le sınırsızca.
9: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları birinci programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Akademisyen sosyolog Profesör Doktor Sayın Erdinç Yazıcı ile sohbetimiz sürüyor ve şimdi ise TRT İran temsilcisi Sayın Harun Aykaç bizimle. Sayın Harun Aykaç merhaba, günaydın.
2: Merhaba, günaydın efendim.
1: ABD-İran bahsini konuşuyoruz. Tekrar çatışmaların fitili ateşlendi. İran körfez ülkelerini hedef alıyor, misilleme saldırıları gerçekleştiriyor. Bir yandan bu matem havasının dağıldığını da söylüyoruz ama halkın bu çatışmalara, saldırılara bakışı nasıl? Ben bunu da merak ediyorum.
2: Evet, yani özellikle matem havası yani %100 dağılmış demek bizim için zor. İran'da bir matem kültürü var ve belli aralıklarla işte kendilerine kutsiyet atfedilen insanların anma günleri yapılıyor. Dolayısıyla o yönüyle böyle bir şey var, yani bir adeta matem felsefe anlayışı var yani İran'da. O anlamda o öyle süre devam eder ve gider. Canlı tutulur o biraz da aslında. Temel bazı dinamikleri gerçekleştirmek için. Ama öte taraftan tabii ki halk Amerika Birleşik Devletleri ile bir kısmı anlaşmanın gerekliliği üzerinde dururken bir kısmı da özellikle geceleri meydanlara çıkarak aleyhte gösteriler yapıyordu. En son yine matem gösterisi, matemin ifade edildiği törenlerin bir tanesinde hem Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian hem Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı taneylendiler. Yani müzakereyi sürdürdüklerinden dolayı kendilerine sitem yapıldı. Gruplar tarafından böyle bir olgu da var. Ama dediğim gibi yani bunların karşısında olan ve mutlaka artık bu ülke savaş atmosferinden çıkmalı, barış yapılmalı diyenler de var. Böyle iki arada bir derede şu anda gidiliyor. Yani işte de artık bu hem müzakere yanlıları hem müzakere karşıtları ifadesi ete kemiğe bürünmeye başladı. Yani artık belli olmaya başladık. Kimler bu işin taraftarı, kimler bunun karşısında. Ama sıkıntı olan şey şu, mesela bazen ipin ucu kaçıyor, sanki müzakere taraftarı olanlar hainmiş gibi yani birileri lanse etmeye çalışıyor. O tabii ki yanlış. Yani bu müzakereyi yürütenler de bu ülkenin sevdalısı insanlar. Mesut Pezeşkian'ı biraz önce dinledim, diyor ki yani bir kesim var diyor, bu ülkenin temel çıkarlarını sadece kendilerine başladığını, kendileri de bittiğini vehmediyorlar. Peki diyor gerisi ne? Yani gerisi de diğerleri gibi düşünmese de onlar da kendi vatanlarını ve milletlerini düşünüyor. Onu da rahatlıkla ifade etmemiz lazım. Ama tabii ki muhalifler de var, yok değil. Onlar da ayrı bir pencerede. Öte taraftan dün akşam başlayan saldırılar gerçekten bu sefer yani yer olarak da bir sürü isim geldi. Mesela Kaşma Adası, Sirik, Bender Abbas, Caz, Buşehir, Hendap, Bender Mahşer, Behbahan, Endişmek, Buzfıl, Abadan, Hürremşer, Ümidiye, Huzistan'da. Mesela bu tür isimlerini bizim kamuoyunun yeni duyacağı yerler de var bunlar içerisinde. Bunlar da vuruldu. Maddi hasar var. Bu arada can kayıpları da var ama henüz resmi olarak ne can kaybı noktasında açıklama yapıldı ne de mal kaybı noktasında. Temel mesele şu aslında, şu anda Amerika Birleşik Devletleri gelecekte Hürmüz Boğazı'nın idaresini İran'a bırakmak istemiyor. Bırakmak istemediği için de yer yer bazı gemileri Umman suyu üzerinden, yani Umman'a yakın olan Hürmüz Boğazı'ndaki sudan geçirerek yeni bir alternatif oluşturup İran'ı saf dışı bırakmak istiyor. İran'da bu saf dışı bırakılmayı kabullenmeyeceğini zaten söylemişti. Bundan dolayı da geçirme teşebbüsünde olan gemilere yer yer kısa menzilli füzelerle, bazen dronlarla atış yapıyor. Amerika'da bunu gerekçe göstererek işte siz sağda, siz işte İslamabad görüşmelerini ayaklar altına aldınız, çiğnediniz. Halbuki kendisi zaten aylardır çiğniyor. Yani canı istediğinde bir bahaneyle İran'ın özellikle Hürmüz Boğazı kenarında yer alan şehirlerini, adalarını vuruyor. Yani mesele dediğimiz gibi tamamen bir hakimiyet mücadelesi. İran bu hakimiyeti sağlamlaştırmak için özellikle Umman'la ikili bir yapı içerisinde hareket etmek istiyor. Çeşitli defalar görüşmeler oldu. En son yine birkaç gün önce İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi heyetiyle beraber Maskat'a gitti. Umman'da yetkililerle görüştü. Umman'ın işte bu sulardan yani geçilebilir, para alınmayabilir tezini savunduğu ifade ediliyor. Fakat bu resim olarak henüz birlikte bir açıklama şeklinde cereyan etmedi. Dolayısıyla İran'da şey diyor, Umman'ın bu yaklaşım tarzı Amerika Birleşik Devletleri'nin baskısından kaynaklanıyor. Yani yoksa eğer o baskı olmasa o da bizimle beraber hareket ederek Hürmüz Boğazı'nı beraber yönetme noktasında bizimle hareket edecektir diye. Tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'nin de hatırlarsanız tehdidi olmuştu. Trump gerekirse Umman'a saldırır yok ederiz yani böyle bir şeye kalkışırsa diye. O tehditte yanı başlarında bir demokrasi kalıcı gibi de duruyor ve sallanıyor. Her dakika ne olabileceğiyle ilgili tahmin yürütmek de aslında zor. Dediğimiz gibi biraz önce saydığımız birçok kente ve adaya saldırılar düzenlendi. Özellikle başından beri ABD Hürmüz Boğazı'nı çevreleyen bu saldırdığı alanlardaki askeri yani koruma gücü olan ve aynı zamanda iletişimi sağlayan alanları vuruyor. Kendileri de demişti amacımız süreç içerisinde İran'ın bu askeri ve iletişim varlığını vurarak, zayıflatarak İran'ı dize getirmeye çalışmak ama İran henüz o noktada bir dize gelme anlaşmasına varabilecek bir yapılanmayı serdetmiş değil. İran biz sonuna kadar direneceğiz diyor. İran Meclis Başkanı Dr. Muhammed Bakır Kalibaf Amerika Birleşik Devletleri artık tek taraflı karar alamayacağını bilmeli. Bizi de hesaba katmak zorundadır diyor. Devrim Muhafızları Ordusu yine bu gece yapılan saldırılara karşılık olarak Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'deki ABD üslerini vurdu ve vurmaya da devam edeceğiz dedi bunlar devam ederse. Dolayısıyla bu nihayetinde şu anki savaşın ana sebebi tek bir başlık altında söyleyecek olursak Hürmüz'ün gelecekteki egemenliğini kaptırmamak veya kapmak.
1: Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz. TRT İran temsilcisi Sayın Harun Aykaç'tan son gelişmeleri dinledik kıymetli dinleyicilerimiz. Bir yandan da yeni bir haber var. Sayın Erdinç Yazıcı'ya bu haberi sormak istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri Irak ve Suriye'nin İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki etkisini dengeleyecek yeni bir enerji koridoru oluşturmak amacıyla tarihi Kerkük-Banias petrol boru hattını yeniden faaliyete geçirmeye hazırlanıyor. Bu haberleştirildi ve siz de biliyorsunuz ki Irak ve Suriye özel temsilcisi Tom Barak. Dolayısıyla Irak ve Suriye üzerine özel çalışmaları da oluyor. Projenin Irak'ın Hürmüz Boğazı

0: aslında bağımlılığını azaltmayı hedeflediği belirtiliyor. Bir anlamda da işte Hürmüz Boğazı'nın bypass edilmesi için çalışmaların arttığını da söyleyebiliriz. Ne dersiniz?
1: Biliyorsunuz zaman zaman bu şeydir, bu boru hattı tartışılır. Türkiye'den de biliyorsunuz Kerkük'ten Yumurtalık'a uzanan bir boru hattı var. Zaman zaman çalışıyor, zaman zaman duruyor, belli bir kapasiteye sahip. Buna dönük bu Kerkük-Manyas hattının da çalıştırılması talep ediyor, isteniyor. Yani bunları şu safhada şöyle görmekte yarar var. Ciddi olarak Körfez'de petrol ve doğalgazın dünya ekonomilerine taşınması açısından aylardır süren büyük bir kriz var. Bu dünya ekonomisine büyük bir maliyet getiriyor. Ve bunun faturası, politik faturası başta Trump yönetimine kesiliyor. Dolayısıyla aynı zamanda bu krizi çıkarmış olan otoriteler, dünya bu meselelere bir çözüm bekliyor. İşte demin özetledik, yakın zamanda anlaşıldığı kadarıyla bir çözüm yok. Yeniden alevlendi çatışmalar. O zaman kamuoyunun biraz oyalanması, yeni perspektifler dünya kamuoyuna verilmesi gerekiyor.
0: Sınırlı çözümlerin
1: Evet,
0: belki yapılabilmesi.
1: alternatiflerden biri bu. Bunlarda bak, böyle alternatifler de var. Körfez'e de o kadar mahkum değiliz
0: Aslında.
1: vesaire. Bu böyle bir algıyı yerleştirmek, tartıştırmak için zaman zaman bunlar ortaya atılıyor. Diğer taraftan da Orta Doğu'da biliyorsunuz büyük bir enerji coğrafyasından bahsediyoruz, Orta Doğu'dan. Yani dolayısıyla Orta Doğu'da üretilen doğal gaz ve petrolün dünya piyasalarına taşınmasıyla ilgili muhtelif projeler, tartışmalar zaman zaman çok yoğun bir şekilde tartışılır. Ayrıca da dünya ticaretinin ticaret tarihinin en büyük kulvarlarından birisi İpek Yolu, Asya'dan Avrupa'ya bu coğrafyadan geçiyor eklentileriyle birlikte. İşte bunun üzerinde tartışmalar var. Su yollarını dikkate alarak yeni alternatif rotalar konuşuluyor, tartışılıyor. Kimisini Türkiye öneriyor, kim önerilenler Türkiye'den geçiyor vesaire. Bunları muhtemelen başta güvenlik meselesi olmak üzere bazı sorunlar çözüldüğünde bazıları zaman içerisinde hayata geçecek. Şunun altını çizmek gerekiyor. Türkiye son 30 yılda dünyanın önemli enerji rotalarından birisi olma gücüne sahip olmuş durumda. Yani Türkiye üzerinden kuzeyden güneye, doğudan batıya çok ciddi bir enerji koridoru hattında bulunuyor Türkiye artık. Yenileri Türkiye'ye eklenecek. Bu şekilde daha kuvvetli bir şekilde Türkiye yoluna devam edecek. Zaman zaman Türkiye'nin bu yeni gelişmelerle birlikte bu rotaların dışına atıldığına dair yorumlar çıkıyor. Bunun mümkün olmadığı ortada. Yani bu mümkün değil. Bir defa son şok şeyle oldu, Körfez'de olanla oldu. Güya Türkiye'de Biden döneminde ortaya atılan Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail, Yunanistan üzerinden Avrupa'ya giden bir rota. Bu aslında ağırlıklı politik bir rotaydı. Yani o dönemin kamplaşmalarına bağlı olarak. Bunu yürütebilmenin güçlüğü bugün için ortada. Yani Hürmüz anlaşıldığı kadarıyla eski statüsüne dönmeyecek. Barış olsa bile zor yani. Eski statüsüne döndürebilmesi ABD'nin zor. İran bu savaşı kaybetmiş olsa bile eski haline dönebilmesi imkanı yok ki. İşte NATO şeyini hatırlayalım. Geçen haftaki Ankara'daki zirveyi hatırlayalım. Şeyle Trump'la, ABD ile Erdoğan Türkiye arasındaki görüşmeleri, oradan çıkan fotoğrafı hatırlayalım. Artık ABD Türkiye ilişkileri de tamamen eskisine göre Biden dönemiyle mukayese edilmeyecek kadar ters yüz olmuş durumda. Yani niye ABD yönetimi Türkiye'yi devre dışı bırakarak yeni enerji koridorları, hatları vesaire düşünsün? Düşünmüyor göründüğü kadarıyla. İki, tam ters. Yani Orta Doğu'da Türkiye'nin

0: merkezde olduğu, istikrarı sağlayıcı bir bölge gücü olarak Türkiye'nin önünü açacak bazı hamleleri yapma eğilimi içinde gördük açıkçası Trump'ı. Yani bu ömrü vefa eder mi Trump'ın? Bu işin arkası gelir mi? O apayrı bir mesele.
1: Evet.
0: Ama şimdi Amerikan yönetimindeki şey hava çok büyük değişiklikleri gündeme getiriyor. Yani hatırlayın bizim ABD yönetimiyle en büyük zorluğumuz neydi? Ya ABD yönetimi Orta Doğu'da vekil güçler marifetiyle Türkiye ile savaşmaya kalktı. Yani çok trajikti durum yani. Çok
1: Evet.
0: trajikti. Bu vekil güce, bu küçücük vekil güce Suriye'nin üçte birini işgal ettirdi. Devlet kurdurmaya kalktı. Yani gerginlik o kadar büyüktü. Çatışma zemini o kadar büyüktü. Yani çok kötüydü tablo. Bütün bu şartlara karşılık bazı çareler bulmak isteyen Türkiye'ye S-400'lerden bahsediyorsun. Yaptırımlar getirildi. Şimdi de onlar kaldırılmaya, düzeltilmeye çalışılıyor. Yani hiçbir şekilde normal olmayan acayip işler yapıldı o dönemde.
1: Şimdi Suriye'ye de yaptırım uygulanıyordu.
0: Tabii.
1: 1979 yılından bu yana bu yaptırımlar da kaldırılıyor. ABD Başkanı Donald Trump Şara ile de görüşmüştü Ankara'da. Suriye'nin teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarılması için Kongre'ye bildirimde bulundu Donald Trump. Kararın ardından Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani kara bir sayfanın kapandığını belirtti ve 1979'dan beri uygulanan yaptırımın kaldırıldığını açıkladı. Şimdi Washington yakınlaşmasını biraz konuşalım mı? Yani evet biz biraz önce petrol boru hattını konuştuk ama bir yandan da yaptırımların kaldırılması Suriye'ye yardımların devamı niteliğinde bu yakınlaşmayı neye bağlamak lazım Sayın Erdinç Azıcı?
0: Ya şimdi burada çok keskin bir radikal pozisyon değişikliğini hiç unutmamak gerekiyor. O şu. Daha önce Sovyetlerin İran'ın etkisinde kendisi bir vekil güç haline dönüşmüş şeyde Şam'da bir vekalet yönetiminin yani Esad ailesinin Batı sistemine karşı konumladığı bir ülkeden artık Batı ile işbirliği içerisinde diyalog içerisinde bu işi götürmek isteyen bir yönetime evrildi Suriye. Yani kamp değiştirdi.
1: Evet.
0: Bu çok büyük bir jeopolitik değişiklik ve kırılmadır.
1: Ama
0: Şimdi siz
1: en azından şunu söylemek mümkün. Rusya ile da ilişkiler bir anlamda sürüyor. Tam
0: yani
1: anlamıyla bağlar kopmuş değil.
0: şunu anlatmaya
1: Doğuyla da.
0: çalışıyorum. Ne olursa olsun bağlar kopmaz.
1: Hı.
0: Bizim de Amerika ile bağlarımız sürüyordu. Ama kriz çok büyüktü demin dediğim tablo
1: Evet.
0: içerisinde. Büyük bir anti-Amerikan psikoloji gelişti Türkiye'de yıllar içerisinde. Belki dünyada bununla ilgili yapılmış araştırmalar var. En çok anti-Amerikan duygunun hakim olduğu ülkelerin başlarında yer alıyoruz yani.
1: Evet.
0: Yani durup dururken Amerika'ya karşı bu kadar öfke, nefret, antipati gelişmedi. Yani Türkiye ya gerçekten çok Biden döneminde sıkıntının zirvesine ulaştı. Yani şimdi şartlar değişiyor. Şartlar değişirken zaman zaman bu tartışılıyor işte Barak ne yapıyor? Bölge valisi mi? Irak, Suriye, Türkiye ekseninde bir yeni şablon üzerinde dururken ne yapılmak isteniyor vesaire.
1: Evet.
0: Ya yapılmak istenen belli ya. Türkiye'yi, Irak'ı, Suriye'yi merkeze alan bir Orta Doğu ekseni, hatta Kafkasya'yı için alan bir Orta Doğu ekseni üzerinde istikrarın merkezine bu coğrafyayı koyan ve petrol, doğalgaz vesaire enerji coğrafyasını tüketici coğrafyalarla istikrarlı bir şekilde birleştirecek yeni bir Amerikan ihtiyacı, perspektifi var. Yani bu kadar net, bu kadar basit.
1: Evet.
0: Bu çatışmanın uzun dönemde sürebilme imkanını zaten ne kadar daha sürecek Orta Doğu'da çatışmalar? Amerika'nın lehine mi bu çatışmalar? Hiçbir şekilde değil. Yani gündelik gelişmeler üzerinden bakmak yerine meseleye daha makro bir perspektif üzerinden kısa, orta ve uzun gelecek üzerinden bakmak gerekiyor. Bu coğrafyada bir istikrara ihtiyaç var. Çatışmalarla büyük ölçüde varılmak istenenlere varılmış görünüyor. Yeni bir düzen kurmak gerekiyor. Düzeni neyle kuracaksınız? Köprü coğrafyayla enerji

0: coğrafyasını köprü coğrafyayla tüketim coğrafyasına, dünya piyasalarına ulaştıracaksın.
1: Evet.
0: Akdeniz bunun için önemli bir deniz. Son derece önemli bir deniz. Dolayısıyla hele hele Hürmüz'ün statüsü henüz daha belli değilken, de facto fiili olarak kapalıyken, çatışmalar sürerken, gayet tabii buna dönük bu üç ülkeyi merkez alan çalışmaların daha ağırlıklı olarak öne çıkması da anlaşılabilir bir şey. Yani o bakımdan şeyi de ihmal etmemek gerekiyor. Bu bütünleşmeye Kafkasya coğrafyasını dahil eden bir perspektif var zaten Amerika'nın.
1: Evet.
0: Türkiye'nin ihtiyaçlarıyla, aslında beklentileriyle de örtüşen bir şey. Biz bu Zengezur koridorunun açılması, Türk dünyası Orta Asya'yla Batı'yı birleştiren büyük bir köprünün, ulaşım aksının olmasını zaten istiyoruz. İşte bu şeye Amerikalılar da dahil olsun diye, işte Trump yolu olarak
1: Evet.
0: bu yolun geçtiğinin adının konulması falan biraz şey, ya algıya dönük bir şey. Yani Amerikalıların da bu işe dahil olması anlamına geliyor. Şimdi ABD'nin burada bir sürü faktörü yönetmesi gerekiyor. Ya uzun dönemde Kafkasya Rusya'nın arka bahçesiyken, şimdi tamamen politik dengeler Kafkasya'da değişiyor.
1: Evet.
0: Yani Ruslar buna bugün müsaade ediyorlar ya da işte mecburen müsaade etmek zorunda kalıyorlar. Başlarında ciddi sorunlar var. Ama nereye kadar müsaade edilebilir? Ya Ermenistan'ı Rusya'nın kaybetmesi çok büyük bir iştir. Yani Ermenistan'ın kendisi küçük bir iştir, küçük bir ülkedir ama Ermenistan'ın son 200 yılında, bu coğrafyanın 200 yılında Ermenilerin, daha sonra kurulan Ermeni Sovyeti'nin, şimdiki Ermenistan'ın, Rusya'nın politikalarında, Kafkasya politikalarında, Anadolu politikalarında ne kadar etkili olduğunu biliyoruz. Şimdi Ruslar bunu kaybetmenin büyük bir şeyi, sersemliği ve ne derler, kızgınlığı içinde. Yani Azerbaycan'ı kaybettiler. Rusya şeyi, Ermenistan'ı de facto fiil olarak kaybetmiş görünüyorlar. Gürcistan'da durum bir miktar karışık ama
1: Evet.
0: Gürcistan'da da savaş yaptılar vesaire. Türkiye'nin, Batılıların nüfuzu gittikçe daha fazla artıyor Kafkasya'da filan. Ama bu yapı, istikrarlı yapı kurulabilirse, bu yeni Orta Doğu düzeninin bir unsuru, parçası olarak bu yapıya ilave edilecek ve yeni bir dönemi başlatacak.
1: Evet, devam edeceğiz. Şimdi Rusya-Ukrayna Savaşı'nı da bir parantez açacağız ama önce reklamlar.
2: Reklamlar.
3: Ajet'te bu fiyatlara uçarsın.
4: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
5: Uçarsın.
6: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100 bin TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı

0: zamlar İklim Sada. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
1: Migros Yemek'te indirim konusunu çok büyütüyoruz. Çünkü sepetin büyüdükçe indirimin de büyüyor. Sepetle büyüyen indirimde 5 siparişine toplam 1500 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
3: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli Finans Sistemi'nde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
2: Size Fuzuli uyar.
3: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.

0: Türkiye Radyoları birinci programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Rusya-Ukrayna savaşına bir parantez açacağız dedik. Şimdi ise gazeteci Deniz Berktay bizimle. Sayın Berktay, günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın, hoş bulduk Sinem Hanım.
1: 13 Temmuz 2026 bugün ve bugün itibariyle savaştaki son durumu merak ediyoruz. Çatışmaların şiddetlendiği haberleri geliyor Rusya-Ukrayna tarafından ama sizden daha detaylı bilgiyi dinlemek isteriz.
2: Tabii karşılıklı hava savaşları daha da şiddetlenmiş durumda. Bir taraftan Rusya Ukrayna'nın başkenti Kiev'i sürekli vuruyor ve ayrıca Ukrayna'nın doğu bölgelerini, Ukrayna'nın başlıca liman kenti olan Odessa'yı, Odessa limanı geçen hafta çok şiddetli şekilde vuruldu. Rusya Odessa limanına yabancı askeri yardımların geldiğini savunuyor. Diğer taraftan tabii Odessa limanı Ukrayna'nın başlıca limanı olduğu için burasının vurulması Ukrayna ekonomisine de ağır bir darbe indirilmesi anlamına geliyor. Diğer taraftan ayrıca Ruslar özellikle Ukrayna'nın doğu bölgelerinde bulunan çeşitli benzin istasyonlarını, çeşitli petrol tesislerine hedef alıyorlar. Bu tabii Ukrayna'nın doğusunda yaşayan sivil halk üzerinde de ağır bir etki yaratıyor. Bunun dışında tabii Rusların önemli bir amacı buralarda, yani doğu bölgelerindeki benzin tesislerini veya petrol tesislerini vurmanın önemli bir amacı buralarda yeni bir taarruza hazırlanıyorlar ve bunun öncesinde burada Ukrayna ordusunun lojistik imkanlarını yok etmeye çalışıyorlar. Ve Rusya yönetimi Ukrayna'ya yönelik hedeflerini açıklamıştı. Bir, Ukrayna'nın Donbas bölgesini istediklerini söylemişti. Yani hem Rusya Cumhurbaşkanı Putin hem de Putin'in sözcüsü Dmitri Peskov Donbas bölgesi Donetsk ve Lugansk illerinden oluşuyor. Diğer taraftan Ukrayna'nın güney ve doğu bölgelerini, Ruslar oraya yeni Rusya diyor. Çarlık Rusyası'nın bir zamanlar Osmanlı'dan ele geçirdiği bölgeleri Ruslar o dönemde Novorossiya, yani yeni Rusya adını vermişlerdi. Rusya yönetimi de bu adı telaffuz etti ve burası Ukrayna'nın Rusya'nın ilhak ettiğini açıkladığı Zaporojye ve Kherson illerinden ibaret değil. Ayrıca güneydeki Nikolayev ve Odessa illerini de kapsıyor. Dolayısıyla Rusya bu şekilde hedef genişletmiş durumda. Ayrıca bir de son dönemlerde açıkladıkları bazı bölgeleri de diyorlar Ukrayna'da biz güvenlik kordonu için işgal edeceğiz. Yani oraları bizim resmen kendi egemenliğimize geçirme, ilhak etme amacımız yok. Fakat güvenlik gerekçesiyle işgal edeceğiz. Buralarda Ukrayna'nın Rusya sınırında yer alan Sumy ve Kharkov illeri. Rusya buralarda çok yavaş yavaş da olsa bazı yerlerde Sumy ve Kharkov illerinde çok ağır da olsa bir ilerleyiş sürdürüyor. Bu da tabii Ukrayna açısından kaygı verici. Bir de tabii Ukrayna sürekli hava saldırılarına uğruyor demiştik. Bu noktada şimdi geçen hafta biliyorsunuz Zelenski Trump'la bir araya geldi ve bu sefer daha iyi bir havada gerçekleşti deniyor görüşme. Ve burada Trump'ın önemli bir kararı olmuştu ya da önemli bir açıklaması oldu. Ukrayna'nın Patriot füzeleri konusunda Ukrayna'ya lisans verilmesi. Bu Ukrayna'nın en temel taleplerinden biriydi. Şunu söylüyorlardı, bizim hava savunma sistemimiz şu anda yeterli değil. Rusya'nın saldırılarına karşı biz savunmasız kalıyoruz ve bunun çözümü de bize böyle Patriot füzelerinin verilmesi değil, Patriot'un lisansının verilmesi. Yani biz bunun Ukrayna'da seri üretimine geçersek o zaman kendimizi daha iyi savunuruz diyordu Ukrayna yönetimi. Fakat Batılılar, Amerikalılar biraz soğuk yaklaşıyordu. Bunun da basına da yansıyan önemli bir gerekçesi şuydu. Ukrayna'da Rus istihbarat ağı çok gelişmiş durumda eskiden beri. Dolayısıyla burada Ukrayna'ya teknoloji

0: vermek, Ruslara teknoloji vermektir şeklinde bir çekince vardı. Şimdi tabii Trump konuşma sırasında biz Ukrayna'ya bunu vereceğiz dedi. Fakat Trump'ın her söylediği sözü tutmadı, biliniyor. Dolayısıyla bunu tutacak mı o bilinmiyor. Fakat önemli bir nokta şu: Trump eğer geçen hafta Ankara'da Zelenski'ye söylediği sözü tutar da teknoloji vermeye verilmesi onaylanırsa Patriot füzeleri konusunda, bu yine de bugünden yarına değişiklik getirecek bir şey değil. Çünkü Almanya örneği veriliyor mesela. Amerika Almanya'da Patriotlar konusunda lisans vermişti. Almanya'nın bunları üretmesi birkaç yılı buldu. Dolayısıyla diyorlar ki bugün lisans verilse Ukrayna'nın kendi Patriotlarını üretmesi bir yılı bulur. Dolayısıyla önümüzdeki hava saldırılarına bu acil bir çözüm değil. Diğer taraftan Ukrayna'da Rusya'ya yönelik yoğun hava saldırıları sürdürüyor. Hem Ukrayna'da geliştirilen Flamingo füzeleri var. O nedenle bu füzelerin çeşitli üretim yerleri, depoları sürekli Rus hava saldırılarına maruz kalıyor bu arada. Bu Flamingo füzeleriyle de Rusya'nın Avrupa kıtasında bulunan çeşitli yerler vuruluyor. Hatta Çuvaşistan gibi daha uzak yerleri de Ukrayna Flamingo füzeleri vuruyor. Ayrıca İHA saldırılarını şiddetlendirmiş durumda Ukrayna. Daha bu sabah erken saatlerde Rusya'nın başkenti Moskova, Moskova yakınlarındaki çeşitli petrol tesisleri Ukrayna İHA'ları tarafından yoğun bir şekilde vuruldu. Ve Ukrayna hava saldırılarının bir diğer hedefi de Azak Denizi. Karadeniz'in hemen kuzeyinde. Bildiğimiz üzere Azak Denizi'nin bütün sahil şeridi şu anda Rusların kontrolü altında. Çünkü yani Azak Denizi'nin doğu yakası zaten eskiden de Rusya'ya aitti. Fakat Rusya bu savaşın başlığı ve 2014'te Rusya Ukrayna'nın Kırım Yarımadası'nı işgal etmişti. Kırım'ın bir kısmı yine Azak Denizi'ne bakıyor. Ayrıca 2022'de başlayan savaşla beraber Ruslar Azak Denizi sahil şeridini tamamen ele geçirmiş oldu. Ve şu ana kadar Rusların bu savaştaki en önemli toprak kazanımı diyebiliriz. Putin'in de sürekli övündüğü, bakın Çar Petro döneminde başlayan süreci biz tamamladık, artık Azak Deniz sahil şeridi tamamen bizim elimizde diyordu. Fakat şimdi Ukrayna Azak Denizi'nin, Azak Denizi'ndeki çeşitli petrol tankerlerini, çeşitli feribotları, çeşitli tahıl gemilerini İHA'larda vurmaya başlayınca Azak Denizi'nin de Rusya için güvenli bir tarafı kalmadı. Ve bir de Azak Denizi'nin bir diğer önemli noktası Hazar Denizi'nin de çıkış noktası olması. Çünkü Hazar Denizi'ne dökülen Volga Nehri ile Azak Denizi'ne, dolayısıyla Karadeniz'e dökülen Don Nehri arasında bir Don Volga kanalı var. Eskiden hani bizim tarih kitaplarında okuduğumuz Sokolu Mehmet Paşa'nın yapmaya çalıştığı, fakat sonra Sovyet döneminde açılan kanal. Bu kanal da bir süreliğine ulaşıma kapatılmış durumda. Bu da Hazar'dan Karadeniz'e Rus yük taşımacılığının durması anlamına geliyor. Ki Hazar'dan olan gemi trafiğinin durması demek, Kazakistan üzerinden Karadeniz'e açılan her türlü ticaretin de durması anlamına geliyor. Dolayısıyla tabii önümüzdeki günlerde Rusya bunlara yönelik yeni bir savunma geliştirir mi? O bilinmez. Fakat şu an itibariyle Rusya'nın ticaretini epey zora sokuyor diyebiliriz. Kara savaşları ile ilgili genel olarak şunu söyleyebiliriz: Rusların ilerleyişi epey yavaşlamış olsa da yine de devam ediyor. Yani Ukrayna'nın İHA saldırılarına rağmen Rusların şu anda biraz avantajlı olduğu iki nokta şu: Ukrayna'nın sürekli olarak taarruz eden Rus askerlerine İHA'larla, dronlarla saldırmasını biraz böyle önleyen bir etken. Bir, ortalığın yeşermiş olması. Yani her yer yemiş olunca, ağaçlar yeşerince bu sefer Rus askerlerinin ilerleyişi çok fazla seçilemiyor. Ruslar küçük gruplar halinde uzaktan İHA'lara falan görünmeden yavaş yavaş ilerleyip bir noktada güçlenerek adım adım ilerliyorlar. Evet. İkincisi ise bu yaz döneminde sürekli olarak yağışlar var. Bu da İHA'ların, yağışlı ve kapalı havalar İHA'ların kullanmasını engelliyor. Bu da Rusların ilerleyişini biraz daha artıran bir etken. Önümüzdeki aylarda savaşın biraz daha şiddetlenmesi bekleniyor.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için.
0: Ben teşekkür ederim efendim.
1: Gazeteci Gazeteci Deniz Berktay bizimle birlikteydi.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, Rusya-Ukrayna savaşında gelinen son durumu aktardı ve önümüzdeki aylarda da saldırıların şiddetlenebileceğini ifade etti. Bir NATO zirvesi gerçekleşti Ankara'da. Tabii Ukrayna için de tatmin edici diyebileceğimiz kararlar alındı. En azından Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile Avrupa Birliği ülkeleri, Avrupalı ülkelerin bir araya geldiği bir ortak nokta oluştu diyebiliriz Ukrayna etrafında. Ukrayna'ya 70 milyar avroluk bir yardım, 2026 için, 2027 yılı için de en az eşdeğer seviyelerde bir destek ve Ankara'da 50 milyar dolardan fazla yeni alım duyurusu da vardı. Rusya'ya karşı da, Rusya'nın bu tehdidine karşı da Lahey'de alınan kararların yerine getirileceği savunma taahhüdü ortaya çıktı. Tatmin edici miydi sizce Ukrayna için alınan kararlar?
1: Ya, Ukrayna daha fazlasını istiyor tabii. Hı hı. Şimdi Deniz çok güzel anlattı, özetledi mevzuyu.
0: Evet.
1: Şimdi şartlar ciddi olarak Ukrayna-Rusya savaşında, savaşın başlangıcına göre değişmiş durumda.
0: Hı hı.
1: Artık savaşı büyük çapta Rusya coğrafyasına yayabilme gücüne sahip, Çuvaşistan'a, İdil Ural'a kadar füzelerinin gittiği, sihalarının uzandığı bir dönemde çok daha etkili oluyor. Düşünün, şu anda Azak Denizi'nde 70'den fazla Rus gemisinin vurulduğu söyleniyor. Sihalarla, İHA'larla. Yani Azak, kontrol ettiği Azak Denizi cehennem olmuş durumda Rusya'ya göründüğü kadarıyla. Yani Rusya zor durumda. Tedarik yolları işte anlattı Deniz. Çok büyük ölçüde kapatılmış durumda. Rusya'nın başı ciddi olarak belada ilk defa.
0: Evet.
1: Oysa hatırlayın, savaşın ilk döneminde ABD'den ve İngiltere'den gelen silahların, füzelerin, yani Rusya şey, Ukrayna'nın sınırları ötesine atılamayacağı, kullanılamayacağı yönünde taahhütler isteniyordu şeyden, Zelenski'den. Oysa bugünkü şartlar tamamen değişmiş durumda. İkinci tablo, fotoğraf bu dönemin değiştiğine dair. Trump ilk geldiğinde ne diyordu? Ya sen Rusya'ya karşı ne yapabilirsin? Bir şey yapamayacaksın. Zaten yenileceksin. Bir an evvel anlaş. Ne mırım kırım ediyorsun.
0: Evet.
1: Şimdi NATO zirvesinde ne dedi? Dedi ki artık denge değişti. Artık Ukraynalılar da çok sağlam saldırılarda bulunuyorlar. Dolayısıyla şartlar Trump açısından da değişmiş
0: görünüyor. Takip edeceğiz.
1: Bakacağız.
0: Çok teşekkür ederiz hocam.
1: Ben teşekkür ederim. İyi haftalar.
0: Için, değerlendirmeleriniz için akademisyen sosyolog Profesör Doktor Sayın Erdinç Yazıcı ilk bölümde konuğumuzdu sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi haberler, haberlerin ardından bizler gündemle karşınızda olmaya devam edeceğiz.
2: Saat 9.
3: Haberler.
2: Haberleri veriyoruz. Washington Tahran hattında tansiyon yükseldi. ABD ordusu İran'a yeni saldırılar düzenledi. İran'ın farklı noktalarından patlama sesleri yükseldi. İran basını Huzistan eyaletine bağlı Mahşer kentinde bir kişinin öldüğünü, dört kişinin yaralandığını bildirdi. Tahran'dan saldırıların karşılıksız kalmayacağı mesajı geldi. İsrail, Lübnan'da yine ateşkesi ihlal etti. Ülkenin güneyindeki Nebatiye vilayetinde saldırılar düzenledi. Cedide beldesinin kırsalını bombaladı. Saldırı sonucu bölgede yangın çıktı. Doğu Zaltar beldesi de topçu ateşiyle hedef alındı. İşgalci İsrail unsurları Sur kentinde de insansız hava aracıyla saldırdı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Paris'te olacak. Bakan Fidan Fransa'da düzenlenecek Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsil edecek. Zirvenin gündeminde Ukrayna'ya verilecek destek, savunma sanayi, işbirliği ve kalıcı barış arayışları yer alacak. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Ukrayna, Rusya'nın Samara kentindeki sanayi bölgesine İHA'larla saldırdı. Bir kişi yaşamını yitirdi, biri çocuk, üç kişi yaralandı. Kiev yönetimi ayrıca Rus gölge filosuna ait gemileri vurduğunu açıkladı. Rusya ise Odessa'daki liman altyapısını hedef aldığını duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında dernek başkanı sanatçı Haluk Levent gözaltına alındı. Soruşturmanın dernekler kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve örgüt üyeliği suçlarından yürütüldüğü belirtildi. Sanatçının 2020-2026 yılları arasında dernek bağışlarıyla 990 milyon lira bahis oynadığı, 390 milyon lira kaybettiği öne sürüldü. Ayrıca Ahbap hesabından asistanının hesabına 120

0: 20 milyon lira aktarıldığının tespit edildiği belirtildi. Ahbap Derneği üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı olduğu belirlenen 17 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gülek, FETÖ'nün paravan şirketler, finans ağları ve dijital yöntemlerle yeniden yapılanmaya çalıştığını belirtti. Elebaşının ölümünün FETÖ tehdidini ortadan kaldırmadığını belirtti. Mücadelede taviz verilmeyeceğini vurguladı. Bakan Gülek, bu yılın ilk 6 ayında FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik 1065 operasyon düzenlendiğini açıkladı. Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde kavga ihbarı üzerine olay yerine giden jandarma uzman çavuş Mehmet Demirbaş silahlı saldırıda şehit oldu. Şehit jandarma uzman çavuş memleketi Samsun'un Terme ilçesinde dualarla ebediyete uğurlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı insan sağlığını tehlikeye atan taklit veya hileli gıda ürünleri listesini güncelledi. Son denetim ve incelemelerde köftede baş eti, sucukta deri dokusuna rastlandı. Ayrıca kekikte yabancı madde, zeytinyağında tohum yağı tespit edildi. Türkiye'nin en büyük senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu 12 Punto kapılarını açtı. 12 Punto 2026-19 Temmuz'a kadar sinema severleri ağırlayacak. Organizasyona 30 ülkeden yaklaşık 60 sinema profesyoneli katılacak. Yurt genelinde sıcak hava etkisini sürdürüyor. Sıcaklık salı gününe kadar özellikle iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Güneydoğu Anadolu'da ise hava sıcaklığı 40 derecenin üzerine çıkacak. Salı günden itibaren yağışlı sistemle birlikte hava sıcaklığı kuzey kesimlerde düşecek. Haberleri dinlediniz.
1: Reklamlar. Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın, 1 Ekim-20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli

0: Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trubo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
0: Reklamlar.
4: Ekonomi.
5: Arz, talep, para, döviz, borsa, yatırım, emek, sermaye, kar.
4: Politika.
5: Oy, sandık, seçmen, vekil, meclis, koltuk, muhalefet, iktidar.
4: Spor.
5: Ahlak, karar, azim, çalışma, ter, yarış, barış.
4: Yaşam.
5: Kadın, erkek, doğum, genç, yaşlı, kargaşa, sevinç, hüzün, aşk, güven, gündem.
4: Dünyanın haberi gündemde.
6: Saat 9.06 dakika geçiyor kıymetli dinleyicilerimiz. Gündem ikinci bölümle karşınızdayız. Tekrar günaydın ve bu bölümde spor, haftanın öne çıkan başlıkları bizim konu başlıklarımız olacak. Spor yazarı Sayın Özgür Şahiner stüdyomuzda. Sayın Şahiner hoş geldiniz, günaydın.
7: Günaydın, hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
6: Çok teşekkür ederiz. Tabii ki Dünya Kupası ile başlayacağız, tüm dünyanın gözü. Kupada ve elbette ki artık son düzlüğe gelindi. Yarı final, final 3 karşılaşma kaldı. Bu üç karşılaşmanın sonunda hangi takım, hangi ülke galip geldi? Biz bunu değerlendireceğiz elbette ama bu sürece nasıl gelindi? Evet, biraz bunu da konuşmakta yarar var. Şimdi yarı finalistleri de biraz teker teker değerlendirelim istiyoruz. Fransa, İspanya yarın karşı karşıya gelecekler. Çarşamba günü de İngiltere, Arjantin mücadeleleri olacak. Şimdi dilerseniz Fransa ile başlayalım. Fransa bir anlamda da acaba son Dünya Kupası'nın rövanşını mı alacak soru işaretleriyle birlikte oynadığı futbolla, güzel futbolla da bu noktaya kadar geldi. Dolayısıyla Fransa şampiyon olsa sanki kimsenin aklında bir soru işareti kalmayacak. Ama tabii ki sizden çok daha detaylı ve teknik bilgileri dinlemek isteriz.
7: Şimdi Fransa'yı şöyle değerlendirmek lazım. Son dönemde dünya futboluna, Avrupa futboluna hem kulüpler düzeyinde hem milli takım düzeyinde gerçekten damga vuruyorlar. 2018 Dünya Kupası'nın şampiyonu Fransa. Hı hı. 2022 Dünya Kupası'nın finalisti, finalde kaybetti. Şimdi yeniden final için son adıma gelmiş durumda. Kadrosuna baktığımızda çok önemli, çok yetenekli isimleri var. Çok üst düzey oyunculara sahip bir kadro. Oynadıkları maçlara baktığımızda hem kolay gol atan, çok gol atan hem de çok fazla gol yemeyen, rakiplerine de çok fazla şans vermeyen bir Fransa takımı var. Başlarında zaten uzun süredir takımı çalıştıran Deschamps, futbolculuğu da zaten çok üst düzeydi. Teknik direktörlüğü döneminde de takıma Dünya Kupası'nı kazandırdı, final oynattı. Yeniden final yolunda çok önemli bir işe imza atıyor şu anda. Ve Fransa buraya gelene kadar da zaten grup maçlarında olsun, son 32 olsun, son 16 tur olsun, çeyrek final olsun, hepsinde rakiplerine bariz üstünlüğü kurarak buraya geldi. Zaten turnuva başlamadan önce de favori gösterilen ülkelerden bir tanesi Fransa'ydı. Hem son Dünya Şampiyonası'nın finalisti olması, hem 2018 Dünya Kupası'nı kazanmış olması, hem Avrupa Şampiyonası'nın gösterdiği yarı final başarısı ve sürekli yükselen bir grafik, sürekli üreten bir Fransa. Hı-hı. Yani bugün dünya futboluna baktığımızda gerçekten Fransız futbolcuların birçok Avrupa'nın üst düzey kulübünde oynadığını görüyoruz ki kadrolar açıklandığında ve 11'e baktığımızda yıldızlar topluluğu diyeceğimiz bir Fransa var.

0: Yedeklerden oyuna giren oyuncular da zaten üst düzey oyuncular. Kadroya alınmayan oyunculara bakıyoruz. Onlar bile bugün oynasa Fransa'da ya da bir başka takımda gerçekten çok iş yapabilecek oyuncular. O açıdan Fransa gerçekten çok güçlü, çok tecrübeli, deneyimli, yetenekli isimlere sahip bir takım. Şampiyon olur mu, olmaz mı? Tabii onun önce yarı finali geçmesi gerekiyor ama buraya kadar geldiği süreçte zaten birçok şeyi hak etti. Kupayı kazanırsa da hak ederek kazandığı bir kupa olacak. 2022'nin rövanşını alabilecek mi, alamayacak mı? Onu tabii önce kendi maçı, sonra rakibi maçı belirleyecek ama ben şu anda Fransa'nın ortaya koyduğu performansın kupayı almaya zaten hak ettiğini düşünüyorum. Hem forvet hattı çok güçlü bir ekip. Orta sahada önemli isimleri var. Defansı da bu turnuvada çok daha iyi yapıyorlar. Son yarı çeyrek final maçında Fas karşısında gördük ki Fas bu turnuvanın önemli takımlarından bir tanesiydi. Çok iyi futbol oynuyordu. İşte Brezilya ile berabere kaldı. Grubu ikinci tamamladı. Sonrasında Hollanda gibi Avrupa'nın önemli bir ülkesini penaltı atışlarında kupanın dışına bıraktı. Ama çeyrek final maçında gördük ki Fas'ın gücü de bir yere kadarmış. Fransa dedi ki senin kupadaki serüvenin buraya kadar, biz sana daha fazlasını müsaade etmeyeceğiz. O maçta Fas'a çok fazla fırsat vermeden iki gol buldu, penaltı kaçırdı. Fas'ın kalecisi Bono o gün çok günündeydi. O biraz sendeleseydi fark daha da büyük olabilirdi. Yani Fransa o maçta kupanın favorisi olduğunu net bir şekilde ortaya koydu. Çünkü çeyrek final artık kupaya gidiş yolunda yolun kısaldığı dönemlerdir. Orada bu kupanın mutlak favorinin bir tanesi olduğunu çok net bir şekilde ortaya koydu.
1: Evet, geçiyoruz İspanya'ya. İspanya biraz daha böyle beklenen futbolu sanki ortaya koyamadı gibi, ne dersiniz?
0: Zaten turnuvaya başlangıcı biraz şeydi, sıkıntılıydı. Yeşilburun Adaları'na karşı berabere kaldı, gol atamadı. Büyük bir sürprizdi açıkçası. Hem ilk kez Dünya Kupası'na katılan bir ülke karşısında alınan beraberlik, hem gol atamayışı, mutlak favori olarak çıktığı maçı kazanamayışı, ama sonrasında toparladılar. Ama İspanya'nın belli bir futbol kültürü var. O kültürü de son dönemde çok iyi uyguluyorlar sahaya. Özellikle hem hücum hem savunma hem kompakt futbol anlamında gerçekten çok başarılılar. Belki diğer takımlara göre daha az gol attılar ama savunma konusunda diğerlerinden çok daha iyiler. Yanılmıyorsam

0: forvetleri. O maçın çok farklı bir atmosferde geçmesini, bize çok keyifli bir maç vaat ediyor, öyle görünüyor. Ama tabii futbol bu sonuçta. Bu Dünya Kupası'nda da gördük ki mutlak favori olarak sahaya çıkan takımların bazı rakipler karşısında ne kadar zorlandıklarını, bazı maçlarda beklenmedik sonuçların alınabildiğini gördük. Ama İspanya-Fransa yarı final karşılaşması bu anlamda bize çok güzel, çekişmeli, heyecanlı bir maçı vaat ediyor. İki takım arasındaki rekabete baktığımızda İspanyolların üstünlüğü söz konusu, hem genel toplamda hem son 10 maç üzerinden yaptığımız değerlendirmede. Ama her maçın hikayesi ayrıdır deriz her zaman için. O maçlar geride kaldı. İstatistikler sadece kağıt üstünde bazı şeyleri ifade eder ama sahaya çıktığınızda o anki performanslar belirleyicidir. Evet. Basit bir hata birçok şeyi değiştirebilir. Ama ben çok rahat bir şekilde güzel bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Umuyorum öyle olur. Çünkü sıkıcı maç şu ana kadar çok fazla izlemedik açıkçası. O maçın da ben keyifli olacağını düşünüyorum.
1: Keyifli olsun ya. Yani çok az bir karşılaşma kaldı zaten. Biz de keyif almak istiyoruz.
0: Evet.
1: Şimdi geçiyoruz başka bir takıma, İngiltere'ye. Ki bence eğer Fransa finalde oynayacaksa rakibi İngiltere olmalı. Ama katılır mısınız? Buyurunuz.
0: Tabii şimdi yarı final mücadelesine çıkarken her takımın hedefi finalde bu olmak ve kupayı kazanmak. Ama sahadaki performans, o anki ortama kimin daha iyi ayak uyduracağı, kimin saha içinde her şeyi, verilen taktiği daha yapacağı, bunları biz de izleyince göreceğiz. Elbette Fransa İngiltere finali de çok güzel bir final olur. Bir de şöyle bir tablo var, onu da söylemek lazım aslında. Eğer İspanya Fransa'yı eler, İngiltere de Arjantin'i elerse İspanya-İngiltere finali 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası finalinin rövanşı olacak.
1: Doğru.
0: Eğer Fransa İspanya'yı eler, Arjantin de İngiltere'yi elerse bu kez de 2022 Dünya Futbol Şampiyonası finalinin rövanşı olacak. Öyle bir tablo da var karşımızda. Ama bunun gerçekleşmeme ihtimali şöyle olabilir. İspanya Fransa'yı eler, Arjantin de İngiltere'yi elerse bu kez Avrupa ve Güney Amerika temsilcilerinin karşılaşacağı yeni bir Dünya Kupası finali olur ki bence çok müthiş bir maç olur öyle bir şey olursa, İspanya-Arjantin mücadelesi.
1: Evet.
0: Ama sonuçta Fransa da çıksa, Arjantin de çıksa, İngiltere, İspanya kim çıkarsa çıksın, biz öncelikle keyif almak istiyoruz.
1: Kesinlikle. Şimdi, o seyir zevki.
0: Evet, seyir zevki olsun istiyoruz. Bu turnuvada bir kere takım sayısının fazla olması da aslında bence önemliydi ki Infantino yeni değerlendirmesinde 48'den 64'e çıkarmayı düşündüğünü söylüyor Dünya Kupası'na katılan ülke sayısının. İyi mi olur, kötü mü olur, onu tabii tartışmak gerekir ama onların hedefi tabii sayı yükselterek finansal geliri yukarı taşımak, üye ülkelere daha fazla imkan tanımak maddi anlamda ve onların da Dünya Kupası'na katılırsa ülke futbolların gelişimi konusunda önemli bir aşama kaydedeceğini
1: haklı
0: düşünüyorlar.
1: Haklı olabilirler.
0: Evet, bence haklılar o konuda. Çünkü o vitrinde olmak her ülkenin hayalidir. Her oyuncunun hayalidir. Bir şekilde oraya kendilerini atabilirlerse o ülke içinde, futbol içinde, üye futbol federasyonları içinde bence çok güzel bir gelişim olur. O açıdan bu tartışma bundan sonraki süreçte nasıl değerlendirilir? Mutlaka tepkiler de olacaktır, olumlu olumsuz. Ama 48 takımlı Dünya Kupası'nın organizasyonu değişik ülkeleri tanıma fırsatı verdi bize. Ülkeleri evet. hakkında, futbolları hakkında, tanımadığımız oyuncuların vitrine çıkması hakkında. Belki onların da bu süreçteki performansları bundan sonraki dönemde transferleri konusunda kendilerine farklı kapılar açabilir. 64 takıma yükselirse o zaman farklı şeyleri de konuşuruz tabii
1: evet,
0: ki.
1: Evet, tabii bildiğimiz bazı ülkelerle ilgili anlayışımızın değişmesine de neden oldu. En azından Paraguay ile ilgili.
0: Evet.
1: Herkesin artık kafasında farklı fikirlerde dolaşmaya başladı.
0: Şimdi Paraguay bizim gruptaydı. Evet. Ne yazık ki o maçı kazansaydık biz turu geçmiş olacaktık. Ama onların şu ana kadar Dünya Kupası'na yaptığı katkı sadece oyunu çok soğutma, yavaşlatma, hani futbol tabiriyle, çirkef bir tabirle.
1: Evet, uzun yıllar unutulmayacak
0: evet,
1: bir performans.
0: Evet, yani o belki turları geçtiler ama oynadıkları oyunla, attıkları gollerle, puanlarla falan değil de daha çok böyle bu Dünya Kupası'nda hiçbir takıma yakışmayan, hiçbir ülkeye yakışmayan o çirkinliklerle anılacaklar. Ama onların da futbol anlayışı buymuş, yapacak bir şey yok. Keşke biz onları yenebilseydik, yolumuza devam edebilseydik, başlangıçtaki o umutlarımız, ümitlerimiz, beklentilerimiz gerçekleşseydi. Çünkü biz oraya giderken büyük hayaller kurmuştuk milli takımımızdan. Değil grup, sonraki aşamalar, son 32, son 16 çeyrek finalleri görebiliriz umudumuz vardı. Çünkü Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek final almıştık. Genç bir jenerasyona sahibiz, umut

0: veren bir jenerasyona sahibiz. Onların neler yapabileceklerini biliyorduk açıkçası. Ama işte sahaya çıkınca her şey öyle olmuyor. Bir de rakiplerimiz de açıkçası bizim ayarımızda rakipler değildi ama o da motivasyonumuzu düşürdü herhalde. Çünkü beklemedik sonuçlarla karşı karşıya kaldık ve erken bir veda yaşadık.
1: Evet, yeni dersler aldık belki de. Yani artık rakip seçmemek gerekiyor.
0: Rakip seçmemek gerekiyor.
1: Bu da aldığımız
0: kafa
1: derslerden biri olabilir.
0: Hazırlanmak gerekiyor. Evet. Şimdi diğer takımlara bakıyoruz. Gerçekten çok iyi hazırlanmışlar. Paraguay'ı bir tarafa bırakıyorum. İlk kez katılanlar olsun, çok kez katılanlar olsun, deneyimli olanlar olsun, tecrübesi olanlar olsun, çok iyi hazırlanmışlar. Ama bizim o konuda biraz eksik kaldığımız ortada. Yani maçlardan, oyundan, skordan falan bağımsız olarak maç öncesi gelişmeler, işte sosyal medyaya yansıyan görüntüler, bir takım paylaşımlar falan motivasyonumuzu hem futbolcu olarak hem teknik kadro olarak hem taraftar olarak düşürmüş gibi duruyor.
1: Evet,
0: öyle olunca da işte sonuç kaçınılmaz oluyor. Ne yazık ki böyle çok acı bir dersle Dünya Kupası'nı kapatmış olduk. Umuyorum bundan sonraki süreçte çok daha iyi şeyler yaşarız. Şimdi şöyle bir tartışma konusu da açmak istiyorum. Ben
1: lütfen,
0: hani
1: buyurun.
0: Montella'ya karşı olduğum için falan değil ama bugün yarı finaldeki takımlara bakıyoruz. İşte Fransa'nın başında Deschamps var, Fransız.
1: Evet.
0: Arjantin'in başında Scolani var, Arjantinli. Hı hı. İspanya'nın başında De La Fuente var, İspanyol. Bir tek İngiltere'nin başında Tuchel var, Alman.
1: Hı hı.
0: Mesela Brezilya gibi bir ülkenin başında bir İtalyan teknik direktör olmasını da ben anlamlandıramıyorum. Ancelotti gerçekten çok önemli bir teknik direktör ama dünya futboluna bunca oyuncu ihraç eden, Dünya Kupası'nı en çok kazanan, sürekli futbolcu yetiştiren bir ülkenin başındaki teknik direktörün bir İtalyan olması da bana tuhaf geliyor. Şimdi dinleyicilerimiz diyebilir ki Brezilya'yı kendi ülkesinden teknik direktörler de çalıştırdı. Onlar da başarısız oldu. Evet, başarısız oldu ama ben Brezilya gibi bir futbol ülkesinin bunca yetenekli oyuncuya sahip Avrupa'nın üst düzey birçok kulübünde birçok Brezilyalı futbolcu oynuyor. Seçim yaparken bile o kadar zorlanıyorlar. Böyle bir ülkenin başında yabancı bir teknik direktör bana biraz tuhaf geliyor açıkçası. Hani yarı finalden yola çıkarak kendi değerlerine sahip çıkan ülkelerin daha başarılı olduğu sonucuna ulaşabilir miyiz? Bu konu bir tartışmaya açılmalı bence. İşte örnekleri verdim. Arjantin, İspanya, Fransa. Biz de milli takım olarak Montella tabii ki başarılı işler yaptı. Bizi Avrupa Şampiyonası'na götürdü ama Dünya Kupası'ndaki sonuç bence çok tartışmaya açık bir sonuç.
1: Ama bundan tartışamıyoruz. Sonra tartışmaya açık dediniz ama tartışamıyoruz çünkü tartışılması istenmiyor.
0: Futbol Federasyonu Başkanı yönetimi hemen zaten kapıyı kapatıyorlar,
1: evet,
0: bu konuda.
1: Evet.
0: Çünkü daha turnuva biter bitmez bu konuda bir açıklama yapıldı yönetim tarafından, başkan tarafından. Bence konuşulmalı, tartışılmalı.
1: Kesinlikle.
0: Başarısızlık masaya yatırılmalı, nedenleri ortaya koyulmalı. Niye böyle oldu? Biz nerede hata yaptık? Bundan sonraki süreci nasıl daha iyi değerlendiririz? Hı hı. Bunlar konuşulmalı. Ya yanlış anlaşılmasın. Ben Montella'yı bir şekilde milli takımdan gönderelim, yerine mutlaka bir yerli getirsin düşüncesinde onun altını çizerek söylemiyorum. Sadece tartışılmalı, konuşulmalı.
1: Bir Türk olsaydı da daha çok tartışmaz mıydık? Daha çok tartışırdık.
0: Daha çok tartışırdık, daha çok eleştirirdik ve eleştiriler daha acımasız,
1: evet,
0: olurdu. Onu söylemeye çalışıyorum. Siz de bana destek veriyorsunuz bu konuda.
1: Evet.
0: Bunlar bir şekilde belki Dünya Kupası sona erdikten sonra, şimdi Avrupa Kupası maçları da başlayacak. Bu süreçte bunlar yeniden tartışmaya açılabilir, konuşulabilir, değerlendirilebilir ama kapıyı erkenden kapattı federasyon yönetimi. O açıdan şimdi kimse de tekrar bu konu üzerinde çok fazla bir şey söyleme ihtiyacı hissetmiyor ama zaman neyi getirip neyi götürecek, bununla birlikte yaşayıp göreceğiz.
1: Ama şunu da çok iyi biliyoruz ki zaten böyle zamanlarda konuşulur, böyle zamanlarda tartışılır. Ve şu demek değil tartışmak, yerine şu gelsin, benim önerim şu, Türk teknik direktör olmalı değil. Sadece başarılı mı, başarısız mı? Yani herkes hani taşın altına elini koymalı ve hatta biz sadece spor yazarları, işte yorumcular eleştiriyor, eski teknik direktörler, futbolcular eleştiriyor diye kızmamalıyız. Bence yapıcı eleştirileri de bir noktada ele alıp bu yapıcı eleştiriler üzerinden bir somut veri ortaya çıkarabilmeliyiz diye düşünüyorum.
0: Tabii, kesinlikle katılıyorum. Şimdi Dünya Kupası devam ediyor. Biz bir tartışma konusu açsak, desek ki milli takım Dünya Kupası'na işte ev sahibi ülkelerden Amerika Birleşik Devletleri'ni yendi, 3 puan aldı. İşte puan alamayan ya da 1 puanla 2 puanla Dünya Kupası serüveni tamamen ekiplerin önüne çıktı.
1: Hı hı.
0: Bu bir başarı mıdır? kesinlikle bir başarısızlıktır.
1: Böyle bir başarı olabilir.
0: O yüzden de bu başarısızlığı mutlaka değerlendirilmesi, yorumlanması, tartışılması gerekiyor.
1: Evet.
0: Neler yapılabilir bundan sonraki süreç? Çünkü önümüzde şimdi Uluslar Ligi maçları başlıyor ve rakiplere bakıyoruz. Çok daha güçlü rakipler. Evet. Fransa, Belçika, İtalya ile oynayacağız. İşte Fransa bugün yarı final oynayacak Dünya Kupası'nda. İtalya zaten Dünya Kupası'na katılamadığı için müthiş bir motivasyon bozukluğu var onlarda. Onun hırsını çıkarmak isteyeceklerdir. Belçika'yı gördük, çeyrek finale kadar yükseldi.
1: Evet.
0: Bundan sonraki süreç o açıdan, bundan sonraki Avrupa Futbol Şampiyonası, Dünya Kupası hazırlıklarımız, işte milli takım kadrosunun oluşturulması, jenerasyonun yenilenmesi, işte bazı isimlerle artık yolların ayrılması, yeni isimlerin o takımlara katılması, bunların hepsi bu süreçte iyi değerlendirmesi gereken konular. Ama tabii bunu federasyon yönetimi başkanı nasıl yapacak, nasıl konuşacak, nasıl maddi yönünü taşıyacak, onu da zaman gösterecek.
1: Ve Arjantin.
0: Evet.
1: Arjantin bu aşamaya nasıl geldi ve yolunu, final yolunu nasıl görüyorsunuz?
0: Şimdi Arjantin bir kere Messi, Arjantin'i ayırmak gerekiyor. Messi ile Arjantin çok farklı bir Arjantin. Messi bence son 20 yıla Cristiano Ronaldo ile birlikte damga vuran en önemli futbol figürü.
1: Hı hı.
0: Onun sahada varlığı bile zaten bugün Milliyet gazetesinde görüyorum, şu anda manşet atılmış. Yürüyerek tarih yazıyordu. Gerçekten oyunu izlediğiniz zaman Messi'nin o gençlik yıllarındaki o ani deparları, birden parlamaları, hızlanmaları, çalımları falan yok. Ama oyun aklı hala üst düzeyde. Yürüyerek de olsa, temposu çok düşük de olsa hala gol atmaya, goller attırmaya, oyunu yönlendirmeye, bir lider gibi sahada kalmaya devam ediyor.
1: Hı hı.
0: Son maçta baktık, gerçekten hala sahada kalabiliyor. Yani oyun uzuyor, maç uzuyor, süre uzuyor ama Messi hala sahada. Teknik direktör de onun sahada kalmasından memnun ki, çünkü onun futbol aklı, futbol zekası, oyun içinde neler yapabilecekleri, sonucu her an değiştirebilecek yapısı onu sahada tutuyor. Mısır maçını hatırlayın, çok zor kazanmışlardı. Son 10 dakikaya girerken 2-0 yeniklerdi.
1: Evet,
0: 2-1 yakaladılar. 2-2'yi getiren golü Messi attı. Hı. Yani onun hem o goldeki katkısı hem maç sonrasındaki sevinç gösterinin, arkadaştan ona duyduğu saygı onu farklı bir noktaya taşıyor. Hı. Zaten Arjantin takımının kadrosuna baktığımızda Messi dışında da çok kaliteli oyuncuları var. Avrupa'nın birçok üst düzey kulübünde forma giyen oyuncuları var. Onlar da 2022 futbol şampiyonasında, Dünya Futbol Şampiyonası'nda şampiyonluğunu üst üste ikinci kere taşımak için büyük bir mücadele gösteriyorlar. Ama bazı maçlardaki eleştirilere ben de katılıyorum.
1: Hı hı.
0: Bazen oyun konusunda hem Messi hem arkadaşlarına hakemlerin biraz yardımcı olduğunu da düşünüyorum. Bazı kritik kararlarda kararlar daha çok Arjantin lehine çıkıyor. Buna
1: evet,
0: da hak veriyorum. Çünkü
1: evet,
0: bunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Ama oynadıkları oyun da öyle sadece hakem kararlarıyla kazanılmış bir oyun değil. Yani 2-0 geriye düştükten sonra maçı son 10 dakikada kazanma becerisi göstermek de ayrı bir tecrübedir.
1: Evet.
0: Ayrı bir yetenektir.
1: İşte başa baş giden bir futbolda da çok ufak bir hakem kararı, ufak bir dokunuş maalesef o aradaki farkın açılmasına ve aslında hani skor avantajını elde edince de o rahatlama ya da getiriyor.
0: Evet. Arjantin İsviçre maçında da aslında değinilmesi gereken
1: evet,
0: bunlardan bir tanesi de İsviçreli oyuncunun, tamam onlar biraz itiraz ediyorlar az önce anlattığım konuda, fauller konusunda Arjantin'e daha fazla iltimas tanınıyor falan, hı-hı, diye, ama maçın en kritik anında beraberliği bulmuşken, takım o şeyi, momentumu yakalamışken bir oyuncunun kendini böylesine basit bir şekilde oyundan attırması da kabul edilemez.
1: Evet.
0: Yani sonuçta Arjantin gibi bir ülkeye karşı beraberliği bulmuşsunuz. Oyunun da kontrolü yavaş yavaş size geçmeye başlamış. İyi de oynuyorsunuz, mücadele ediyorsunuz. Ama o hata bence olmamalıydı. Yani oyuncular biraz da bu konuda şimdi... Geçmiş dönemlerde tek kameralı ve sadece tepeden yayın yapılan dönemleri biliyoruz. O zamanlar VAR da yoktu. İşte 12 tane, 18 tane, 28 tane kamerayla maçlar takip edilmiyordu. Hakemi aldatmaya yönelik bazı hareketler ben asla tasvip etmiyorum ama yapılabilirdi. Ama şimdi her şey kameralarla zaten tespit ediliyor. Hakemler
1: evet,
0: en kolay dönemlerini yaşıyor. Çünkü yanlış bir karar da verse sonuçta dönüyor.
1: Hı hı.
0: Orada bir profesyonel oyuncunun ben o hatayı yapmasını açıkçası anlayamadım.
1: Tabii.
0: Ve takımın elenmesine yol açtı o. Sonrasındaki süreç tabii bir 10 kişi oynamak kolay değildi. Karşınızda da Arjantin var zaten. Ve sonuçta onlar yarı finale çıktılar. Bundan sonraki yarı final maçlarında bu tür şeyler yaşanır mı yaşanmaz mı onu da göreceğiz. Ama bir tartışma konusu daha var. Daha öncesinde zaten Amerikalı oyuncunun kırmızı kart gördükten sonra bir sonraki maçta kırmızı kartının bir yıl ertelenmesi, maçta oynanması. Evet. O da bana asla anlamlandırılacak bir durum gibi gelmiyor. Şimdi bir kez zaten Dünya Kupası'nda ilk kez yaşanan bir durum. Sürenin bir yıl ertelenmesini de ben çok anlamsız buluyorum. Yani bir yıl sonra oyuncunun oynayıp oynamayacağı, milli takıma seçilip seçilmeyeceği de garanti değil. Böyle bir kuralın delinmesi de bana çok anlamsız geliyor. Zaten Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ile FIFA Başkanı'nın telefon görüşmesi de ayrı bir tartışma konusu. Oyuncunun sahaya çıkması ayrı bir tartışma konusu. Ama o Belçika'yı bence hırslandırdı. Çünkü ben her zaman şunu iddia ederim. Negatif motivasyon her zaman sizi daha öne çıkarır. Siz istediğiniz kadar takımınıza, işte siz çok iyisiniz, onları yenersiniz, sahaya çıktığınızda onları parçalarsınız diye konuşun. Bir yere kadardı ama karşı takım tarafından böyle bir şey yapıldığı zaman motive olmanız daha kolaydır. Ben Belçika milli takım teknik direktörü oyuncuları maça çıkarken siz böyle bir oyuncu için şunları yaptınız, oyuncu sahaya çıkaracaksınız, biz de sahada gereken dersi vereceğiz demişlerdir mutlaka. Gördük, sonuçta 4-1 bitti. Her ne kadar kaleci hatası da olsa, bariz hata da olsa, sonuçta maçı 4-1 Belçika kazandı mı? Kazandı. Bir şekilde hak değerini bulmuş oldu bence. Ama bir tartışma daha var. İngiltere-Norveç maçında İngiltere'nin attığı golde topun örümcek kameraya çarpıp çarpmadığı konusunda görüntülere baktığımda ben böyle hafiften bir değiyor gibi görünüyor. Evet, sanki evet. Topun yönünü değiştiriyor, hızını kesiyor. Çünkü topu oyuncunun kontrol etmesi bir saniyeden bile az bir süreyi kapsıyor. Top eğer oraya çarptı ve hızı azaldıysa oyuncunun kontrol süresi daha da kısalmıştır. Topun başka bir yere gitme olasılığı ortadan kalkmış oluyor. Bence tartışması gereken bir konu ama evet. Hakemin ve VAR'ın gözden kaçırdığı bir konu bence. Eğer tespit edilseydi mutlaka oyun durdurulur ve farklı bir kararla yeniden başlatılırdı.
1: O anda da aslında itirazları var Norveçli oyuncuların ama evet, dediğiniz gibi tespit edilseydi
0: değişik bir karar çıkabilirdi. Bir de ben dikkat ettim. Her zaman şu kural vardır. Bizim kendi ligimize de bunu yaşıyoruz. Kabul etmemiz lazım. Güçler bir şekilde korunuyor.
1: Evet.
0: Bir şekilde korunuyor. Ben yanlış hatırlamıyorsam İngiltere-Mısır maçıydı. Mısır-Arjantin maçıydı. Mısır'ın itiraz ettiği, futbolcunun itiraz ettiği pozisyon var. Ceza sahası içinde Mısırlı bir oyuncunun Arjantin bir oyuncu tarafından çekilerek düşürüldüğü şeklinde. Sonrasında zaten herhalde Arjantin'in golü geldi. O görüntüyü normalde diğer maçlarda farklı görüntüler değişik açılardan 4-5 kez ekrana gelirken o görüntü sadece tepe kamerasından bir kez çok uzaktan bir gösterildi. Yani böyle bir çekme var mı yok mu biz anlayamadık ama diğer pozisyonlarda olduğu gibi yakın plandan değişik açılardan farklı kamera görüntüleri ekrana gelseydi o pozisyonda farklı bir şey çıkabilirdi.
1: İşte keşke bu soru işaretlerine yer vermeyip bütün görüntüleri paylaşsalardı. Bizim ligimizde de yaşıyoruz
0: evet,
1: maalesef.
0: Evet, ne yazık ki yaşıyoruz. Şimdi Mısırlı oyuncuların, İsviçreli oyuncuların şikayet ettikleri konular bunlar. Yani bazı kritik kararlarda evet. VAR'ın devreye girip girmemesi konusunda sanki başka bir güç onlara yön veriyor gibi algı yapılıyor. Onlar da onu dile getirmeye çalıştı bence.
1: Evet, takip edeceğiz. Biz yarı final karşılaşmalarını da elbette izlemek istiyoruz. Dileriz seyir zevki yüksek, güzel karşılaşmalar olur. Beşiktaş'a dönelim, Süper Lig'e dönelim. Yine futbolda devam ediyoruz. Futboldan bir haber paylaşacağız. Beşiktaşlı kaleci Ersin Destanoğlu El Cazira ya da Cezire evet. diye okunuyor.
0: Birleşik Arap Emirlikleri.
1: Tahmin ediyorum. Takımına transfer oldu. Beşiktaş'ta da Doğan Alemdar'la sözleşme imzalandı. 23 yaşındaki kaleci Doğan Alemdar, Alman file bekçisi Alexander Nübel'le rekabetlerinin siyah beyazlı takıma başarı getireceğini söyledi. Farklı bir değiş tokuş oldu gibi sanki böyle.
0: Evet, kaleci konusunda Beşiktaş çok yaşadı. Sorun yaşadı. Yani Ersin oynadığı dönemde de oynamadığı dönemde de çok eleştirildi. Özellikle oynadığı dönemde yediği hatalı goller, onu şampiyon kadronun bir üyesi olmasına rağmen o eleştirilerden hiç uzak tutamadı. Yani onun varlığı Beşiktaş taraftarı camiası için hep bir soru işaretiydi. Çünkü rakip takımların kalecilerine baktığımızda daha böyle hem milli takım hem yabancı ülke milli takım kalecileri daha tecrübeli, daha deneyimli, yaş olarak da daha yüksek yaşlara sahip isimler olmasına rağmen, Ersin'in altyapıdan çıkmış olmasına rağmen, Beşiktaş'ın öz evladı olmasına rağmen, genç yaşta kaleyi devralmasına rağmen, şampiyonluk yaşamasına rağmen tam anlamıyla güven veren bir kaleci profili hiç oluşturmadı. özellikle Beşiktaş taraftarı üzerinde. Böyle olunca da her maç özellikle de Beşiktaş'ın iç sahadaki maçlarında rakiplerin ilk yaptığı atakta kalesinde golü görmesi, sonrasında o golü çıkarmak için mücadele etmesi Ersin konusunda hep bir eksi şey oluşturdu Beşiktaş taraftarında. Sözleşmesi bittikten sonra da yönetim açıkçası teknik kadronun

0: görüşünü alarak devam etmeme konusunda bir fikir beyan etti. O da zaten şimdi yeni bir sayfa açtı kendisine. Umuyorum orada başarılı olur, daha iyi işler çıkarır, performansını yükseltir, milli takım bundan sonraki süreçte yeni adaylarından birisi olur. Ama Beşiktaş şimdi uzun zamandır yapmadığı bir şey yaptı. Kalesine bir Alman kaleci aldı, Bayern Münih'ten gelen tecrübeli bir kaleci. Onun varlığı Beşiktaş taraftarını bundan önceki maçlarda olduğu gibi kale konusunda endişeli olmayacak bir noktaya taşıyacaktır mutlaka.
1: Evet.
0: Teknik direktör de mutlaka yabancı, yeni gelen bir isim. İstemiştir onu. Çünkü teknik direktörler takımlarına geldikten sonra mutlaka analizlerini yaparlar, maçlarını izlerler. Orada anlatılanların dışında kendi gözleriyle yenilen goller konusundaki hataları mutlaka tespit etmiştir. Bir kaleci transferi konusunda onay vermiştir diye düşünüyorum ben.
1: Evet.
0: O açıdan Beşiktaş da kalesini daha tecrübeli bir isme teslim etmiş durumda şu anda.
1: Bir 6 dakikamız var. Voleybol, basketbol, evet. Hepsi notlarım arasında ama önce milli okçu Mete Gazoz'u konuşmakta yarar var. Dünya Kupası'nda altın madalya kazandı.
0: Mete Gazoz bir kere başarıyı sürdürebilir kıldığı için bence çok önemli.
1: Hı hı.
0: Bazen şunu yaşıyoruz değişik branşlarda. Sporcularımız çıkıyor, Avrupa şampiyonu, dünya şampiyonu, olimpiyat şampiyonu, uluslararası alanda bir başarı elde ediyor ama sonrasında o başarının devamı gelmiyor. Mete Berinci bu anlamda çok önemli bir iş yapıyor. Okçuluktaki milli gururumuz, olimpiyat şampiyonu, dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonu, katıldığı her organizasyonda en azından yarı final, final görme şansına sahip olduğumuz bir sporcumuz. Birçok organizasyonda zaten altın madalya kazanıyor. Bu Dünya Kupası'nın dördüncü ayağında da İtalyan rakibini 6-0 gibi net bir skorla yenip altın madalyaya ulaşması hem onun açısından hem okçuluk camiası açısından hem gençlerin farklı branşlara yönelip oralarda da kendilerini göstermesi açısından son derece önemli. Şimdi birçok genç çocuk, aileler çocuklarının futbolcu olsun istiyorlar. Son dönemde bu filenin sultanlarıyla birlikte kadınlar voleybola kaydı ama işte jimnastikte gelen başarılar, eskrimde, okçulukta, işte diğer branşlarda yüzmede özellikle gelen başarılar, teniste Zeynep'in başarıları genç sporcuların farklı branşlara yönelmesi konusunda onları teşvik ediyor. Mete bu anlamda gerçekten hem elde ettiği başarılarla hem bu şeyleriyle örnek bir sporcu. Bundan sonraki süreçte zaten yaşı şu anda genç ve önü açık. Bundan sonraki süreçte de katılacağı bütün uluslararası organizasyonlarda altın, gümüş ne olursa olsun bu başarılarını devam ettireceğine ben yürekten inanıyorum.
1: O zaman voleybolla devam edelim. Filenin sultanları ve Milletler Ligi'nde çeyrek finalde rakibi Kanada oldu. Kanada'nın çalıştırıcısı da baş antrenörü de Giovanni Guidetti.
0: Evet,
1: bizi
0: o da
1: bizi yakından tanıyan bir teknik adam.
0: Şimdi son ayağa giderken filenin sultanları açıkçası en zorlu ayaktı. Çünkü rakiplerin hepsi sıralamada bizden öndeydi. Güçlü rakiplerdi. Ama 4'te 3 yapma başarısı gösterdik. Bence çok önemli. Ev sahibi Japonya'yı yendik. Polonya karşısında 3-0 kazandık. Bir tek Amerika karşısında 3-2 kaybettik. Amerika'da zaten Milletler Ligi'nin favori ekiplerinden bir tanesi. Güçlü oyunculara sahip bir ülke. Onlara karşı da başa başa oynadık. Kazanabilirdik ama kaybettik. Tayland'da zaten rahat yendik. Şimdi sürece baktığımızda zaten hem Milletler Ligi'nin ayaklarına hem ondan önceki turnuvalardaki başarılara filenin sultanları biz voleybol ülkesiyiz sloganını gerçekten hakkıyla yerine getiriyor. Bunu bir kere altını çizmek lazım. Her uluslararası organizasyonu, her şampiyonada biz onları finalde, yarı finalde mutlaka görüyoruz. Kupalar kazanıyorlar. Zaten kulüpler düzeyinde de Avrupa şampiyonu bizim ülkemizden çıkıyor. O milli takıma gelirken kulüp takımlarında çok önemli yabancılar oynuyor ama onların yanında oynayan yerli oyuncularımız da hem onlara çok iyi destek oluyor hem de onlardan çok şey öğreniyor. Onların katkısıyla oluşturulan milli takımda işte geldiğimiz nokta ortada. Şimdi Kanada maçı zor maç olur bence açıkçası. Çünkü biz Milletler Ligi'ni 9 galibiyetle 4. sırada tamamladık. Onlar da 8 galibiyetle 5. sırada tamamladı. Yani 4. ile 5. karşı karşıya geliyor. Guidetti'nin onların başında olması tabii onlar için bir avantaj. Bizim için de dezavantaj. Çünkü bizim oyuncularımızı yakından tanıyor. Çünkü birçoğuyla zaten çalıştı. Ülkemizde uzun yıllar hala devam ediyor çalışmaya. Onun o artısı mutlaka oyuna etki yapacaktır ama ben milli takımımızın özellikle Vargas önderliğinde Zehra'nın da katılımıyla birlikte altyapıdan gelen oyuncuların da başarılı katkısıyla birlikte genç oyuncuların milli takımımızın Kanada'yı yeneceğini düşünüyorum. Çünkü Kanada'yla daha önce oynadığımız maçlarda da yanılmıyorsam galibiyet sayısında üstünlüğümüz söz konusu.

0: Konusu. Ben bu maçta da kuvvetli faktörüne rağmen milli takımımızın kazanacağını düşünüyorum. Şimdi U18 milli takımımızda bir, evet, Avrupa ikinciliği, evet, var. Yani az önce anlatmaya çalıştığım şey oydu. Filenin sultanları sadece A takım düzeyinde başarılı olmuyor. Hı hı. Bütün altyapı kategorilerinde U20, 20, 19, 18 gittikçe aşağı doğru başarılar da geliyor. Yani, evet, orada inanılmaz bir altyapı şeyi var. Hı hı. O altyapıdan gelen oyuncuların çıktığı milli takımda başarılı olması zaten kaçınılmaz. O anlamda Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi'nde, Avrupa Şampiyonası'nda, Dünya Şampiyonası'nda, olimpiyatlarda elde ettiği sonuçların altyapılara iyi yansıması bizim önümüze güvenle bakmamızı sağlıyor. İşte bugün U18 takımında oynayan, Avrupa ikincisi olan, orada işte ilk altıya seçilen 3 tane oyuncu ve onların arasındaki diğer oyuncular mutlaka 3-4 yıl sonrasındaki süreçte bunları biz A milli takımda Filenin Sultanları olarak göreceğiz.
1: Evet, Filenin Efeleri de 15-19 Temmuz'da 3. hafta karşılaşmalarını Sırbistan'da oynayacak. Başarılar diliyoruz. Daha fazla başlığımız vardı ama sürenin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz size.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Kolaylıklar dileriz. Spor yazarı Sayın Özgür Şahiner bizimle birlikteydi sevgili dinleyicilerimiz ve bizler de gündemin sonuna geldik. Yapımcımız Muhammed Enes Yılmaz, teknik yönetimde Ercan Çin, mikrofonda ben Sinem Yıldırım Yalçın. Tekrar görüşene dek sağlıkla, huzurla kalın.

0: Spor'un unutulmayanları.
1: Geçmişin izindeki program Spor'un unutulmayanlarına hoş geldiniz. 26 Ekim 1923. Taksim Stadı'nın tarihi ana şahitlik ettiği gün. A milli futbol takımı tarihindeki ilk maçına Romanya karşısında çıktı. Çek hakem Anton Krati'nin yönettiği İstanbul'daki karşılaşmaya futbol severler büyük ilgi gösterdi. Milli takımın teknik direktörü Galatasaray'ın kurucusu Ali Samiyen, takım kaptanı ise Hasan Kamil Sporel'di. Maça damga vuran Fenerbahçeli Zeki Rıza Sporel 32. ve 50. dakikalarda sahneye çıktı ve topu iki kez rakip filelere gönderdi. Romanya'nın gollerini ise Ganzel ve Tırıç attı. 1923 yılındaki Türkiye-Romanya maçı 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Zeki Rıza Sporel milli takımın ilk golünü atan futbolcu olarak tarihe geçti. İkinci maça 1924 Fransa Olimpiyatlarına çıkan milli takım Çekoslovakya'ya 5-2 mağlup oldu. Ay Yıldızlılar ilk galibiyetini 3. maçında elde etti. Türkiye 17 Haziran 1924'te Finlandiya'yı deplasmanda 4-2 mağlup etti. Milli takımın 4 golünü de sahada adeta devleşen Zeki Rıza Sporel attı. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Mehmet Bağır ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
0: Sporun unutulmayanları.
2: Reklamlar.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
5: Sütlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 13-14 Temmuz tarihlerinde sütlerde aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
6: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
6: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
8: Sıradaki şarkı Hep İcin'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
9: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Reklamlar.
10: Arkası yarın.

Bir Destandır 15 Temmuz 9. Bölüm. Yazan Yusuf Dursun, yöneten İskender Bağcılar, yapımcılar Nevim Yılmaz, Muhammed Emre Buruşuk, efektör Ersin Temelli. Bu bölümde rol alan sanatçılar, anlatıcı Aziz.

0: Bu bölümde rol alan sanatçılar: anlatıcı Aziz Güngör, birinci polis Mehmet Can Özkenar, ikinci polis Ali Erdinç, Cengiz Kaan Kıran, Ali Tugay Erverdi, Nermin Nursaç Bükerotan, Çağdaş Ömer Şerif Erzurumlu, Berensu Melek Lena Buruşuk, Bilal Arda Tümer, Yılmaz Ali Rıza Kubilay, Mustafa Kutay Kırşehirlioğlu, Özgür Turan Günay, Aziz Berk Avcı.
1: Kaan Çağdaş ve Hülya, İstanbul'da bir Anadolu Lisesi'nin 9. sınıfında okuyan 3 samimi arkadaştır. Kaan'ın babası Murat, Güneydoğu Gazisi bir astsubaydır. Çağdaş'ın babası Ali komiser, Hülya'nın babası Hasan doktor olarak görev yapmaktadır. Bu arada İstanbul'da bir kışla da darbe yanlısı ve darbe karşıtı subaylar arasında kıyasıya bir mücadele yaşanmaktadır. Hiçbir şeyden haberi olmayan Çağdaş ve Hülya'nın aileleri darbe günü Kaan'ların evine misafir olur. Çok geçmeden dışarıda alçak uçuş yapan uçakları fark ederler. Cep telefonlarına gelen mesajlardan darbe yapılmakta olduğunu anlayan misafirler apar topar evden ayrılır. Kalabalık sokaklarda araçla ilerlemek mümkün değildir. Komiser Ali ve ailesi yanlarından geçmekte olan iki polis memuruyla yaya olarak onların görev yaptığı karakolun önüne gelir. Burada bulunan bir tankın silahsız, sivil bir kadını ezdiğine şahit olurlar. Galeyana gelen vatandaşlar tankı durdurmayı başarır. Üstelik tankın içine girerek darbeci astsubayı etkisiz hale getirip polise teslim eder. Diğer yandan o kalabalık içinde sokaklarda babasını arayan Kaan, Doktor Hasan'ın bir yaralının yardımına koştuğunu görür. Bu sevinçle ona doğru koşarken bir keskin nişancı tarafından vurulur. Şaşkınlık içinde kalan Hasan ve ailesi Kaan'ı ambulansla hastaneye götürür. Doktor Hasan'ın ameliyat ettiği Kaan kurtulamayarak şehit olur. Bu arada Murat, oğlu Kaan'ın yaralandığını ve Doktor Hasan tarafından ameliyat edildiğini öğrenir. Büyük bir hızla hastaneye ulaşır. Fakat Kaan'ın vefat haberini alınca baygınlık geçirir. Komiser Ali ve ailesi bulundukları karakoldan ayrılmak üzereyken polis memuru Baki bir keskin nişancı tarafından vurulur. Keskin nişancının yerini tespit eden Komiser Ali iki emniyet mensubuyla hainin peşine düşer. Çok geçmeden silah sesleri gelir. Biraz sonra ekip geri döner fakat aralarında Baki'nin devresi Bilal yoktur.

0: Bak gördün mü? Bilal de geliyor.
1: Gördüm gördüm. Üstelik sürükleyerek birini getiriyor.
0: Keskin nişancıdır herhalde. Helal olsun Bilal'e.
2: Elinize sağlık arkadaşlar. Çok iyi iş çıkardınız.
3: Sayenizde komiserim. Üç koldan kıstırdık haini. Bilal'e helal olsun. Teslim olmaktan başka çaresi kalmadı haini.
2: Eline sağlık Bilal. Sana yardım edeyim. İçeri taşıyalım şunu.
3: Arkadaşlar, sayenizde temiz bir operasyon yaptık. Keskin nişancı haini karakola teslim ettik. Galiba bizim de burada işimiz bitti. Ayrılsak iyi olacak.
2: Haklısınız komiserim. Her şey için teşekkür ederim. Buyurun, arabaya geçelim.
3: Hayatım, artık çıkabilirsiniz. Gidiyoruz.
4: Ay Ali, çok şükür. Sağ salim geldiniz.
3: Çok şükür Nermin, çok şükür.
1: Silah seslerini duyunca çok korktum baba.
5: Ben hiç korkmadım baba. Biliyordum böyle yapacağını. Sen benim kahramanımsın. Canım babacığım benim.
3: Sağ olun çocuklar, sağ olun. Ama şimdi gitmemiz lazım. Hadi geçin arabaya, çabuk.
2: Hadi bakalım Bilal. Enes'le komiserimi gideceği yere bırakın.
6: Emredersiniz komiserim. Hadi bakalım. Herkes bindi mi? Tamam. Bismillah.

0: Şu halinize bakın be. Acıyorum size vallahi.
1: Güldürme beni albay. Güç bizde, silah bizde. Sense elimizde zavallı bir esirsin. Silahın yok, ellerin kelepçeli. Kalkmış bir de size acıyorum falan diyorsun. Komik. Gerçekten çok komik.
0: Gücü de silahı da kullanmaya yürek lazım. Nerede sizde o yürek?
1: Arslan Paşa'nın kesin emri olmasaydı gösterirdim ben sana silahın nasıl kullanıldığını. Dua et ki seni sağ istiyor.
0: Senin o arslan müsveddesi yanlış yapmış. Yaşadığım her saniye sizin kabusunuz olacağım. Bunu böyle bilin.
2: Yılmaz Yarbayım, paşamız öldürmeyin dedi ama işkence yapmayın demedi ki. Şuracıkta şu kağıttan kahramanın biraz canını yaksak ne olur sanki?
0: Elinizden geleni ardınıza koymayın. O belinizdeki silahlara da güvenmeyin.
2: Bak görüyorsunuz Yarbayım, nasıl da bizi tahrik etmeye çalışıyor.
1: Hayır Özgür Binbaşım, hayır hayır. Elimizde esir olması onun için en büyük işkence zaten.
0: Ben bu vatanı korumak için buradayım. Ya siz niçin buradasınız?
1: Bizim de amacımız bu. Ama biz vatanı sizin gibilerden korumak için yola çıktık.
0: İhanetin adı ne zamandan beri vatanı korumak oldu?
2: İkide bir ihanet deyip durma be. Biz hain değiliz.
0: Bana bu muameleyi yaptığınıza göre sivil halka kim bilir neler yaparsınız. Yazıklar olsun size. Bu milletin, tüyü bitmemiş yetimlerin sayesinde asker oldunuz. Yaptıklarınız yanınıza kalacak mı sandınız? Alayınız şeref yoksunusunuz. Vatan hainisiniz.
1: Darbe yapıyoruz aslanım, darbe. Gerekirse silah da kullanırız, her şeyi de yaparız.
0: Ben de bu canı taşıdığım sürece engel olmazsam size, üstümdeki bu şerefli üniforma bana haram olsun.
1: Yeter be! Kes şu hamaset laflarını.
0: Zoruna mı gitti? Elinden geliyorsa gel de sustur beni.
1: Özgür Binbaşım, bantla şu herifin ağzını da görsün gününü.
2: Büyük bir zevkle Yılmaz Yarbayım. Tamam Yılmaz Yarbayım. Ağzını bantladım. Artık konuşamaz.
1: Oh be, dünya varmış. Nasıl da inatçı bir herif be. Bak gözünü üstünden ayırma bunun. Ben bir hava alıp geleceğim. Çok sıkıldım burada ya.
2: Emredersiniz Yarbayım. Görüyor musun albay? Bir elimde tabanca, bir elimde bıçak var. Söyle bakalım şimdi seni kim kurtaracak elimden? Şşş, sakin ol albayım. Benden size zarar gelmez. Şimdi kelepçeni keseceğim. Beline de küçük bir tabanca yerleştireceğim. Sadece ağzın bantlı kalacak. Yarbaya belli etme. Zamanı gelince harekete geçersiniz.
1: Misafirimize gereken hürmeti gösterdin mi Özgür Binbaşım?
2: Emrettiğiniz gibi başından bir saniye bile ayrılmadım. Gerçi çay kahve söyleyemedim ama.
1: Tamam artık kahveyi de yarın Aslan Paşa mı ısmarlar ona. Sen şu televizyonu aç Binbaşım. Bakalım dışarıda neler oluyor.
2: Emredersiniz Yarbayım.
1: Ne oluyor Binbaşım? Bu siviller niye dağıtılmıyor?
2: Bilmiyorum Yarbayım. Bizimkiler şiddet kullanmıyor galiba.
1: Haklısın. Bunlara anladığı dilden konuşmak lazım. Boşuna yorma kendini. Kesin emir var. Gerekirse silah kullanılacak.
2: Yarbayım. Bakın, bakın. Helikopter sivillere ateş açtı. Kim bilir kaç kişi vurulmuştur şimdi.
1: Oh olsun be. Bize karşı gelmek neymiş görsünler şimdi.
2: Yarbayım, şu bina Türkiye Büyük Millet Meclisi değil mi? Orayı da bombalamışlar.
1: Kim olursa olsun, neresi olursa olsun payına düşeni alacak bizden. Zafer bizim olacak, bizim. Dur şu televizyona daha yakından bakayım. Ya uzak gözlüklerim yanımda değil de. Şunlara bak, şunlara. Nasıl da çil yavrusu gibi kaçıyorlar ama. Ellerine bayrak almakla kahraman kesilmişler. Karşınızda silah var be, tank var. Top var. Hatta jetlerin yağdırdığı bombalar var. Kimsenin gücü yetmez bize karşı koymaya. Anlayın artık bunu be. Özgür, bu ses de ne?
0: Yanılıyorsun Yarbay.

0: Nasıl? Sen nasıl kurtuldun? Elindeki silahı kim verdi sana?
1: Buraya kadar yarbay bozuntusu. Size bir şekilde hakkınızdan geleceğim demiştim.
2: Hop! Sakın silahına davranma.
0: Özgür, sen ne yapıyorsun? Başıma silah dayamakta nedir?
3: Bir şey yaptığım yok. Sadece hak yerini buluyor.
0: Geberteceğim ulan seni.
1: Ver bakalım şu silahı bana. Tamam. Demin dediğin gibi şimdi silah da güç de bizde. Bundan sonrasını sen düşün artık.
0: Özgür, senin Allah belanı versin. Nasıl çözersin onu? Ben şimdi sana gösteririm.
2: O biraz zor yarbay. Bu işlere kalkışırken bizim gibi vatansever subayları hesap etmediğiniz belli.
0: Şimdi anlıyorum. Darbeyi Milli İstihbarat Teşkilatı'na haber veren de sensin.
2: Ha şunu bileydin.
0: Bir de isterseniz beni kendi silahımla vurun diye paşaya numara yaptın. Doğrusu rolünü güzel oynamışsın.
2: Bu hayatta çıkarı için numara yapmayı sizden öğrendim. Ama bir farkımız var. Siz her zaman kendi çıkarlarınızı düşündünüz. Bense vatan ve milletimin çıkarlarını gözettim.
0: Bunun hesabını vereceksin ama. Bizzat ben keseceğim cezanı.
2: Elinden geleni ardına koyma. Ne emredersiniz Mustafa Albayım? Ne yapalım buna?
1: Özgür binbaşım, önce bunun rütbelerini bir sökelim.
2: Zevkle Mustafa Albayım.
0: Hayır, hayır sökemezsin rütbelerimi. Onlar benim her şeyim.
2: Tamam albayım, söktüm rütbelerini.
1: Çok güzel. Şimdi de ters kelepçe takalım.
2: Emredersiniz. Kelepçe de tamamdır. Başka bir emriniz var mı komutanım?
1: Telefonunu da al bu hainin. Ağzını da bir güzel bantla.
2: Bunlar da tamam komutanım. Bu arada el koyulan telefonunuz burada. Buyurun.
1: Ah, sağ olasın. Şimdi senden bir şey daha istiyorum Özgür binbaşım.
2: Emredin komutanım.
1: Tuğgeneral Aslan'ın yerini biliyorsan bana söyle. Onunla görülecek bir hesabım var.
2: Biliyorum komutanım. Makam odasının alt katındaki mahzenden yönetiyor hareketi.
1: Gel seni gözünden bir öpeyim binbaşım. Allah senden razı olsun. Çırpınıp durma boş yere. Silahın bende merak etme. Sizinkileri kendi silahınızla etkisiz hale getirmek keyifli olacak. Ben çıkıyorum Özgür binbaşım. Bu hain sana emanet. Zamanı gelince adalete teslim edersin.
2: Emredersiniz Mustafa Albayım.

0: dikkatli olmalıyım. Darbeciler her an her yerde olabilir. Ahmet ne yaptı acaba? En iyisi bizimkilerle iletişime geçeyim. Alo? Alo Aziz Yarbay'ım?
1: Alo. Çok şükür Mustafa ağabeyim. Sizden bir türlü haber alamadık. Astsubay Ahmet, Hain Paşa'nın sizi kaçırdığını söyledi. Odasına kadar girmiş...
0: Orasını geniş bir zamanda anlatırım Aziz Yarbay'ım. Asıl şimdi yapacaklarımız önemli.
1: Emredin komutanım.
0: Binbaşı Hamza'yla Astsubay Ahmet neredeler?
1: Binbaşı Hamza yanımda. Astsubay Ahmet de silah arkadaşlarıyla hazır bekliyor.
0: Çok güzel. Garaj kapısını açtırın veya zorla açın. En az iki tane cemsi alın. Şoför bulamazsanız siz kullanın araçları. Ve göndereceğim konuma gelip beni alın. Sonra hep birlikte darbenin merkezine gideceğiz. Anlaşıldı mı Aziz Yarbay'ım?
1: Anlaşıldı komutanım.
0: Ha, unutmadan. Çelik yelek giymeyi ihmal etmeyin. Bir çelik yelek de bana getirin. Hadi göreyim sizi. Ben sizi burada bekliyor olacağım.
1: Emredersiniz komutanım.

Bir de Sandır 15 Temmuz adlı oyunumuzun 9. bölümünü dinlediniz. 10. bölümde buluşmak üzere. Hoşça kalın sevgili dinleyenler.

0: saat 10.
1: Haberler.
0: Spikeriniz ben Betül Yıldız Altay, haberleri veriyoruz. Adalet ve İçişleri Bakanlıkları FETÖ'ye yönelik Türkiye genelinde kapsamlı bir operasyon başlattı. Ankara, İzmir ve İstanbul başta olmak üzere 81 ilde 968 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. En fazla şüphelinin bulunduğu illerin Ankara, İzmir ve İstanbul olduğu belirtildi. Adalet ve İçişleri Bakanlıklarından yapılan ortak açıklamada hiçbir terör örgütünün ve hiçbir vesayet odağının aziz milletimizin iradesine, devletimizin bekasına ve hukuk düzenimize kastetmesine izin vermeyeceğiz ifadelerine yer verildi. Washington-Tahran hattında tansiyon yükseldi. ABD ordusu İran'a yeni saldırılar düzenledi. İran'ın farklı noktalarından patlama sesleri yükseldi. İran basını Huzistan eyaletine bağlı Mahşer kentinde bir kişinin öldüğünü, dört kişinin yaralandığını bildirdi. Tahran'dan saldırıların karşılıksız kalmayacağı mesajı geldi. İsrail, Lübnan'da yine ateşkesi ihlal etti. Ülkenin güneyindeki Nebatiye vilayetinde saldırılar düzenledi. Cedide beldesinin kırsalını bombaladı. Saldırı sonucu bölgede yangın çıktı. Doğu Zavtar beldesi de topçu ateşiyle hedef alındı. İşgalci İsrail unsurları Sur kentinde de insansız hava aracıyla saldırdı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Paris'te olacak. Bakan Fidan, Fransa'da düzenlenecek Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsil edecek. Zirvenin gündeminde Ukrayna'ya verilecek destek, savunma sanayi işbirliği ve kalıcı barış arayışları yer alacak. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Ukrayna, Rusya'nın Samara kentindeki sanayi bölgesine İHA'larla saldırdı. Bir kişi yaşamını yitirdi, biri çocuk, üç kişi yaralandı. Kiev yönetimi ayrıca Rus gölge filosuna ait gemileri vurduğunu açıkladı. Rusya ise Odessa'daki liman altyapısına hedef aldığını duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında dernek başkanı sanatçı Haluk Levent gözaltına alındı. Soruşturmanın dernekler kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve örgüt üyeliği suçlarından yürütüldüğü belirtildi. Sanatçının 2020-2026 yılları arasında dernek bağışlarıyla 990 milyon lira bahis oynadığı, 390 milyon lira kaybettiği öne sürüldü. Ayrıca Ahbap hesabından asistanının hesabına 120 milyon lira aktarıldığının tespit edildiği belirtildi. Ahbap Derneği üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı olduğu belirlenen 17 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, FETÖ'nün paravan şirketler, finans ağları ve dijital yöntemlerle yeniden yapılanmaya çalıştığını belirtti. Elebaşının ölümünün FETÖ tehdidini ortadan kaldırmadığını belirtti. Mücadelede taviz verilmeyeceğini vurguladı. Bakan Gürlek, bu yılın ilk 6 ayında FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik 1065 operasyon düzenlendiğini açıkladı. Tarım ve Orman Bakanlığı insan sağlığını tehlikeye atan taklit veya hileli gıda ürünleri listesini güncelledi. Son denetim ve incelemelerde köftede baş eti, sucukta deri dokusuna rastlandı. Ayrıca kekikte yabancı madde, zeytinyağında tohum yağı tespit edildi. Türkiye'nin en büyük senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu 12 Punto kapılarını açtı. 12 Punto 2026 19 Temmuz'a kadar sinema severleri ağırlayacak. Organizasyona 30 ülkeden yaklaşık 60 sinema profesyoneli katılacak. Haberleri dinlediniz.
2: Reklamlar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
5: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: şahane yaz festivaliyle kazanacağın çok şey var. Seçili ürünlerde yapacağın alışverişlere 5000 liraya varan anında indirim MediaMarkt'ta. Üstelik %10 Club puan hediye. Sen de MediaMarkt'a gel, şahane yaz festivali indirimlerini kaçırma. Son gün 13 Temmuz. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
8: Reklamlar.

Bugün 13 Temmuz 2026 Pazartesi Bölge Gündemi başlıyor. TRT Antalya Radyosu stüdyolarından ulaşıyor sesimiz size. Bugünkü programı sizin için prodüktör arkadaşımız Emre Altınışık ve Serkan Ersöz hazırladı. Teknik yönetimde Haydar Uras var. Speakeriniz ben Rıza Okur. Yaklaşık bir saat boyunca bölge gündemiyle sizinleyiz. Programımız boyunca bölge muhabirlerimizden haberleri, yerel basından öne çıkan başlıkları sunacağız. Hava durumu tahminleri, karayollarında devam eden çalışmaları ve para piyasalarında son durumu aktaracağız. Birlikteliğimize yerel basından seçtiğimiz haberleri sunarak başlayalım. İlk sayfa. Akdeniz Gerçek başlıklarına bakacağımız ilk gazete sayın dinleyiciler. Yerel basını büyütmeye kararlıyız. BİK Genel Müdürü Abdülkadir Çay, yerel medyanın sorunlarını ve sektörel beklentilerini masaya yatırdığı Antalya buluşmasında yerel medyayı büyütme kararlılığının altını çizdi deniliyor fotoğrafta, haberde. Ve bugün gazetelerde de ortak haberlerden birisi bu. Durgun sular risk oluşturuyor. Antalya İl Sağlık Müdürlüğü yaz mevsimiyle birlikte artan sivrisinek yoğunluğu ve buna bağlı bulaşıcı hastalık riskine karşı vatandaşları uyarmış. Gerçekten bakın, sadece durgun sular risk oluşturuyor derken bir de lastikler var. Eski lastikler sağa sola atılmış, kenarlarda bırakılmış. Bu lastiklere de çok dikkat etmek gerekiyor. Böcek ve sinek üretim merkezi haline dönüşmüş vaziyette. Dolayısıyla hem bu durgun sulara dikkat edeceğiz, hem lastiklere çok dikkat edeceğiz. En azından elimizin altında bulunan bir durum. Birazcık daha dikkatli davrandığımızda o mücadeleye biz de katkıda bulunmuş olacağız. Ve Akdeniz Manşet başlıklarına bakacağımız ikinci gazete. Madımak katliamının tanığı konuştuğu, Talay her şey organizeydi demiş. Madımak katliamının canlı tanıklarından dönemin Sivas İl Kültür Müdürü Mehmet Talay, Erdem Beyazıt Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma programında yaptığı açıklamalarda dönemin Sivas Belediye Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun kalabalığa dağılma çağrısında bulunduğunu öne sürdü. Talay katliamınsa organize bir planın parçası olduğunu iddia etti. Yıllar geçti üstünden ama unutulacak gibi bir olay değildi. Çok dikkat etmemiz gereken bir durumdu. Ve Altın Kemer yine taşın başlığını görüyoruz bir başka haberde. Büyükşehir Belediyesi Asat Spor Kulübü sporcusu Erkan Taş, 27. Geleneksel Kumru Düzoba Yağlı Güreşleri finalinde Yunus Emre Yaman'ı mağlup ederek Kırkpınar'ın ardından Kumru'da da altın kemerin sahibi oldu denilmiş. Ve Antalya Express başlıklarına bakacağımız diğer gazete. Çocuklar astronotlarla buluşmak için yarışacak. Uluslararası Uzay Kongresi kapsamında Antalya'ya gelecek 25'in üzerinde astronot Kum Heykel Müzesi'nde çocuklarla bir araya gelecek denilmiş. Ve akrepten kötü prova. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Antalyaspor ilk hazırlık maçında Rusya ekibi Baltika Kaliningrad'da karşılaştı. Akrep sahadan 3-0 mağlubiyetle ayrıldı demiş. Ve diğer gazete Antalya Körfez başlıklarına bakacağımız salon tartışması. Korkuteli ile ilgili bir haber. Saniye Ceren'in projesine itiraz üstüne itiraz geldi. Korkuteli Yeni Mahalle'deki çocuk bahçesi alanının konferans salonuna dönüştürülmesini öngören imar planı değişikliği Büyükşehir Meclisi'nde CHP'nin oy çokluğuyla kabul edilmişti. Şehir Plancıları Odası'nın nüfus yoğunluğu itirazıyla imar düzenlemesi yeniden meclis gündemine taşındı deniliyor. Ve fotoğraflarla verilen bir haber bu. Ve buz kokteyliyle serinliyorlar. Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda barınan hayvanların yaşam konforunu artırmak amacıyla serinletici ve zenginleştirici uygulamalar gerçekleştiriliyor. Park sakinlerine haftanın belirli günlerinde buzlu meyve ve sebze kokteylleri veriliyor denilmiş. Tabii Antalya çok sıcak. Doğal Yaşam Parkı'nda yani hayvanat bahçesindeki durum gerçekten görülmesi gerekiyor, dikkat edilmesi gerekiyor. Bunlar önemli. Madem böyle bir Doğal Yaşam Parkı'na sahiplik ediyor Antalya, oradaki misafirlere de çok iyi bakmaya ihtiyaç var bu sıcaklarda.
Geçelim Akdeniz'de yeni yüzyıla.

Batı Akdeniz'de kiraz vişne ihracatında rekor. Antalya, Burdur, Isparta illerini kapsayan Batı Akdeniz'de Haziran ayında üretilen vişne ve kirazın ihracatında 40,6 milyon dolar gelir elde edildi. Antalya, Burdur, Isparta'da Ocak-Haziran dönemindeki ihracat verilerinde yaş meyve sebze sektörü ilk sırada yer aldı. Bu sektörün 6 aylık dönemde ihracatı geçen yıla göre %16,45 artarak 491,1 milyon dolara yükseldi. Bu gelirin 168,7 milyon doları biber ihracatından gelmiş. Ve kale içinde otelcilerin COP31 sevinci, kapalı gişeyiz. Antalya 9-20 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan 80 ile 120 bin arasında ziyaretçi beklenen COP31 öncesi en yoğun rezervasyon akışı kale içinde yaşanıyor. Bazı butik oteller ve pansiyonlarda doluluk %100'e ulaştı. Turizmci Alp Özel, şu anda o dönemle ilgili herkes dolu, kapalı gişeyiz diyebilirim dedi. Kendisi de zaten bizim konuğumuz olacak. Hayatın içinden de özellikle kale içini konuşacağız. Oradaki otellerin durumunu, esnafın durumunu konuşacağız. COP31'de çok önemli bir hareketlilik yaratacak, öyle görünüyor Antalya'da. Lider Antalya, büyük şehrin gündemi zam.

denilmiş. Bu arada bir kavga ve o kavganın sonucuna ilişkin haber var. Aktaralım size. Ayırmak istediği kavga sonu oldu. Bu haberin başlangıcı. Manavgat'ta gençler arasında çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan 22 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede öldü. Olay yerinden kaçan Ahmet T. isimli şüpheli kısa süre sonra jandarmaya teslim olurken yaşamını yitiren Ali Küçük'ün kavgayı ayırmaya çalıştığı iddia edildi deniliyor. Tabii şimdi bu kavgaya karışanlar ne ceza alacak, ne olacak? Mutlaka kamera görüntüleri de söz konusudur çünkü hemen her yerde kameraya sahibiz. Çok net cezalara ihtiyacımız var. Bıçak taşımak ne demek? Kavga etmek ne demek? Bıçaklamak ne demek birilerini? Bunların hepsinin cezasını görmeleri gerekiyor. Yeni Alanya gazetesine geçelim. Şimdi başlıklarına bakalım. Türk bisikleti bir ilki yaşadı deniliyor. Alanya'da Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu yönetimindeki bisiklet branşı Almanya'da tarihi bir başarıya daha imza attı. Almanya'da düzenlenen 23 yaş altı Gençler Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası'nda milli sporcu Ramazan Yılmaz, U23 Erkekler Omnium yarışında bronz madalya kazanmış ve buna ilişkin de haber ayrıntılandırılarak verilmiş. Alanya postasına geçelim şimdi. Kazalarda acı bilanço. Alanya ve Gazipaşa'da peş peşe yaşanan trafik kazaları hafta sonunda acı bir tablo bıraktı. 3 ayrı kazada 3 kişi hayatını kaybetti. Alanya'da yaşamını yitiren sağlık çalışanı için hastanede tören düzenlenirken, Gazipaşa'da uçurumdan yaklaşık 7 saat süren operasyonla çıkarılan Ahmet Miraç Gizler'in ölümü ise olayda ihmal olup olmadığı tartışmalarını da beraberinde getirdi deniliyor ve olaylara ilişkin madde madde fotoğraflar ve açıklamalar yapılmış. Toros gazetesine geçtik şimdi. Turist gelmesin diye çalışılıyor gibi. Turizmci Tolga Cömertoğlu'ndan ASAT'a sert tepki. Bu da diğer gazetelerde de yer bulmuş haberlerden birisi. Antalya'nın turizm sektöründe faaliyet gösteren isimlerinden Tolga Cömertoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kent genelinde uzun süredir devam eden altyapı çalışmaları ve bunların turizme etkisine ilişkin dikkat çeken eleştirilerde bulundu. Özellikle yaz sezonunun en yoğun olduğu dönemde, Antalya Havalimanı, Lara ve Belek güzergahında devam eden kazı ve yol çalışmalarına tepki gösteren Cömertoğlu, yaşanan trafik sorunlarının hem turizme hem de kent ekonomisine zarar verdiğini savundu. Gerçekten de çok doğru bir tespit. Bunun yanı sıra mesela yol yapım çalışmaları bitirilmiş diyelim ki. Ama birçok noktada bu sadece Antalya için değil de bütün Türkiye'de de rahat rahat görebileceğimiz bir durum. Mesela kanalizasyon, rögar kapaklarının durumu, çukurda çok garip yükseltiler, trafik yükseltileri, boyamasının eksik olan yollar. Sanki bir çukurda gidiyormuşuz gibi zaman zaman araçların tekerlerinin çukura saplanmaları, zıplamaları, bunların hepsine bir çözüm bulmaya ihtiyaç var. Bir standart getirmek gerekiyor. Kaldırım yüksekliklerinin ne olması gerekiyor? Bütün bunlara bakmaya ihtiyacımız var ama nasıl bakıyoruz bilemiyorum. Nehir gazetesine geçtik. Tedavi süreci tamamlanan Zeytin, Gazze'de barış için özgürlüğe yüzdüğü Finike ilçesinde boğazına 5 santimetrelik kanca saplanmış halde bulunan ve Dekafok'a ait ambulansla Manavgat'a getirilen 20 yaşındaki Yeşil Deniz Kaplumbağası Dekafok merkezindeki 50 günlük tedavinin ardından sağlığına kavuştu deniliyor ve Zeytin'i suya bırakmışlar, denize bırakmışlar yeniden. Çok da güzel bir haber. Hayvanlara eziyet etmemeye dikkat etmemiz gerekiyor. Ona göre davranmamız gerekiyor. Gazipaşa manşetteyiz şimdi. Dikkat sıcaklar çarpmasın diye bir haber görüyoruz. Gazipaşa İlçe Sağlık Müdürü Doktor Eşe Çelik artan hava sıcaklıklarına karşı vatandaşları uyardı. Sıcak çarpmasına doğru ilk yardımın önemine dikkat çekti. Basit tedbirlerin önemli sağlık sorunlarını önleyebileceğini belirtti deniliyor. Bu arada büyük puntolarla verilmiş bir haber var. Bunu da aktaralım. Böyle bir duruma bir çözüm bulmaya da ihtiyaç varmış gibi duruyor. Kovanın da kirası oldu deniliyor bu haberde. Desteklerin artırılmasını isteyen arıcılar bu kez yeni bir maliyetle karşı karşıya kaldı. Orman Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı tebliğe göre 2026'da ormanlık alanlarda konaklayan arıcılardan kovan başına 100 lira ücret alınacak.

Bunu bir iyice incelemeye ihtiyaç var aslında. Böyle bir kararın gerekçesi nedir? Ya da geri dönülebilir mi bu karardan? Bilemiyoruz. Ve Burdur'un Gücü gazetesi. 12 avlak için teklifler alınacak. Burdur'da av turizmi ihalesi. Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü tarafından yayımlanan resmi ilana göre ihale 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü Burdur'daki Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilecekmiş. Ve bir haber Salda Gölü'ne ilişkin. Başkan Kurt'tan Salda Gölü'nde güvenli yüzme uyarısı gelmiş. Yeşilova Belediye Başkanı Okan Kurt, Salda Gölü'nde yaz sezonu hazırlıkları, ziyaretçi yoğunluğu ve alınan güvenlik tedbirlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gölün yaz sezonuna hazır olduğunu belirten Kurt, bu yıl ziyaretçi sayısının beklentilerin altında seyrettiğini ifade etti deniliyor. Şimdi tabii Salda Gölü dünyanın çok önemli alanlarından birisi. Dikkat etmek gerekiyor. Göz bebeği unsurlarımızdan birisi. Şimdi burada tabii plajlar var. Güvenlikten söz ediliyor ama acaba oraya insan ayağının değmesine ihtiyaç var mı yok mu? Bırakın yüzmeyi. Onu da bilemiyoruz ama biraz dikkat etmek gerekiyor. Bu alanları korumaya ihtiyacımız var. Onun için ya çok sıkı denetim altında buraya insanlarımız girecek ya da belki de hiç sokmamak gerekiyor. Demokrat gazetesine bakalım ki başlıklarına bakacağımız son gazete sayın dinleyiciler. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı. Isparta Valiliği İl Anma Komitesi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15-16 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek anma programını kamuoyuyla paylaşmış ve buna ilişkin bir habere de yer verilmiş fotoğraflı olarak. Evet, böylece biz gazete başlıklarını ilk sayfa köşemizi noktaladık.

0: Bölgemizden haberler.
1: Bölgemizden haberleri her zaman olduğu gibi Antalya ile Mustafa Karabıyık'la başlayalım. Mustafa, dinleyelim seni.
2: Günaydın Rıza Okur. Antalya'da hafta sonu ve son 24 saatin öne çıkan gelişmeleri şöyle. Antalya'da hafta sonu yüksek sıcaklık ve nem sahilleri doldurdu. Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklığının 33, deniz suyu sıcaklığının ise 31 derece ölçüldüğü kentte nem oranı %76'ya ulaştı. Yüksek nem sebebiyle hissedilen sıcaklığın 37 dereceyi bulduğu Antalya'da bunaltıcı havadan uzaklaşmak isteyen yerli ve yabancı tatilciler Konyaaltı, Sarısu ve Lara sahillerine akın etti. Serinlemek için kendilerini Akdeniz'in mavi sularına bırakan vatandaşların yanı sıra bazı tatilciler su sporları yapmayı, kimileri ise güneşlenmeyi tercih etti. Sahillerde adım atacak yer kalmazken hareketli görüntüler hafta sonu boyunca devam etti. Antalya'da yüksek nem sahilleri doldururken falezlerdeki sap yoğunluğu içinde denetimler sıklaştırıldı. Son yıllarda büyük popülerite kazanan ayakta kürek sörfü, yani sap etkinliği, bu sezonda da falezler bölgesinde yoğun ilgi görüyor. Ancak sporcuların Akdeniz foklarının yaşam alanı olan falez mağaralarına kadar girmesi ve yüzme alanlarını daraltması tepkileri de beraberinde getirdi. Gelen şikayetler üzerine harekete geçen sahil güvenlik ekipleri Falezler ve Konyaaltı bölgesinde sıkı bir denetim gerçekleştirdi. Bireysel sporcuların can yeleği ve güvenlik ekipmanlarını kontrol edilirken kaçak faaliyet gösteren işletmelere de ceza işlem uygulandı. Sıcak havadan kaçan yerli ve yabancı ziyaretçiler kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Düden Şelalesi'nde de yoğunluk oluşturdu. Asırlık ağaçların gölgesinde ve şelalenin serin havasında yürüyüş ile piknik yapan vatandaşlar suyun döküldüğü alanlarda bol bol fotoğraf çektirdi. Side'ye uzanalım. Side Antik Kenti gece müzeciliği uygulamasıyla yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olmaya devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Geleceğe Miras Projesi kapsamında kazı ve restorasyon çalışmalarının hızlandığı Antik Kent, tarihi dokuyu modern turizmle bir arada sunuyor. Yaz aylarındaki bunaltıcı sıcaklar nedeniyle hayata geçirilen özel ışıklandırma sistemi ziyaretçilere gün batımı sonrası serin ve büyüleyici bir atmosferde gezi imkanı tanıyor. Side Antik Kenti Kazı Başkanı Profesör Doktor Periştah Alanyalı, Anıtsal Çeşme, Görkemli Kent Kapısı ve Apollon Tapınağı gibi alanların yoğun ilgi gördüğünü belirterek Side'nin hem tarihi hem de modern sosyal imkanlarını bir arada sunmasıyla özel bir koruma sahip olduğunu vurguladı. Antalya,

0: Kasım ayında düzenlenecek COP31 iklim zirvesiyle 196 ülkeden yaklaşık 120 bin ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanıyor. Devlet başkanları ve bakanlar düzeyindeki üst düzey bürokratlar Berek ve Konu'daki lüks otellerde konaklayacakken gazeteciler ve münferit katılımcılar tarihi Karaiçi bölgesine yoğun talep gösteriyor. Sezon sonuna denk gelen bu dönemde Karaiçi ve çevre mahallelerdeki butik otel ile pansiyonlarda doluluk oranları şimdiden %100'e ulaştı. Antalya Turistik Otelciler ve Pansiyoncular Birliği Başkanı Alp Özel, zirve döneminde kapalı gişe çalıştıklarını belirterek bölgede sıfır atık, elektrikli lojistik araçları ve Green Business sertifikası gibi çevreci projelerin hayata geçirileceğini açıkladı. Son olarak spor notlarımızı aktaralım. Yeni sezon hazırlıklarını Burdur'da sürdüren Antalya Spor, Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde ilk hazırlık maçına çıktı. Temsilcimiz Rusya Premier Lig ekibi FK Baltika Kaliningrad'a 3-0 mağlup oldu. Süper Lig'deki temsilcimiz Alanya Spor ise yeni sezon hazırlıklarının ilk etap kampı için Burdur'a gitti. Antalya'dan haftanın ilk sabahına yansıyan gelişmeler böyleydi Rıza Okur. Yarın yeni haberlerimizi paylaşmak dileğiyle iyi yayınlar diliyoruz.
1: Mustafa Karabey'in ardından biz de Gülsüm Çetin'e dönelim Burdur'a. Gülsüm Hanım, dinleyelim sizi Burdur'a ilişkin haberlerde.
2: Günaydın Rıza Bey. Evet, hafta sonu ve günün öne çıkan gelişmelerini hemen aktaralım. Burdur merkeze bağlı Azize Köyü hafta sonunda yörük kültürünün yaşatıldığı renkli bir şenliğe ev sahipliği yaptı. Şenliğe Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgehan, il protokolü, kurum temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Anadolu'nun köklü yörük kültürünü yaşatmak amacıyla düzenlenen etkinlikte kurulan kıl çadırlar, sergilenen geleneksel eşyalar ve yakılan yayla ateşleri katılımcılara adeta geçmişe yolculuk yaptırdı. Yörük kültürünün rengarenk yöresel kıyafetleri, sipsi ve davul zurna eşliğinde sergilenen halk oyunları büyük beğeni topladı. Yerel sanatçıların konserleriyle coşkunun arttığı programda hep birlikte söylenen türküler şenliğe ayrı bir anlam kattı. Şenliğin en dikkat çeken anlarından biri ise Yörük İlbeyi devir teslim töreni oldu. Uzun yıllardır bu görevi sürdüren hayırsever iş insanı Mehmet Cadıl, Yörük İlbeyi bayrağını oğlu Muhammed Cadıl'a devretti. Evet, Antalya'da ailesi tarafından kaçırıldığı ihbarı yapılan 17 yaşındaki bir kız çocuğu Burdur'da polis ekiplerinin başarılı operasyonuyla bulundu. İhbarın ardından Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kent girişinde önlem alan ekipler Burdur-Antalya Karayolu, Antalya Kavşağı'nda şüpheli aracı durdurdu. Yaklaşık 10 dakika süren takip sonrasında durdurulan araçta bulunan 20 yaşındaki sürücü gözaltına alınırken 17 yaşındaki kız çocuğu çocuk şube müdürlüğü ekiplerince güvenli şekilde koruma altına alındı. Evet, Burdur Belediyesi son günlerde kent genelinde hissedilen yoğun kokuyla ilgili bir açıklama yaptı. Belediyeden yapılan açıklamada yapılan teknik incelemeler sonucunda kokunun atık su arıtma tesisi ya da düzenli depolama sahasından kaynaklanmadığının belirlendiği ifade edildi. Açıklamada Burdur Şeker Fabrikası sahasında bekletilen şeker pancarı küspesiyle fabrikanın atık su havuzlarından kaynaklanan koşulların kötü koku oluşumuna neden olduğuna yönelik bulgulara ulaşıldığı belirtilirken konunun ilgili kurumlarla paylaşıldığı ve sürecin takipçisi olunacağı da kaydedildi. Evet, İçişleri Bakanlığı'nın son kararnamesiyle Burdur'un 4 ilçesinde kaymakam vekili görevlendirmeleri gerçekleştirildi. Buna göre Ağlasun Kaymakamlığı'na Osman Nuri Akgül, Yeşilova Kaymakamlığı'na Ahmet Çakıcı, Kemer Kaymakamlığı'na Zühre Berra Küçük Öner ve Altınyayla Kaymakamlığı'na ise Özgür Tığlı vekaleten görevlendirildi. Evet, Yeşilova'dan bir haberle devam edelim. Yeşilova ilçesine bağlı Düden köyünde düğün ve cenaze gelenekleriyle ilgili yeni bir karar alındı. Köy muhtarı tarafından yapılan açıklamaya göre cenaze evlerinde pide yaptırıp dağıtılması ile düğünlerde oku verme geleneği kaldırıldı. Kararın köy halkının ortak görüşü doğrultusunda alındığı belirtilirken yeni uygulamanın bundan sonraki süreçte geçerli olacağı ifade edildi. Son olarak spor diyelim. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanya Spor yeni sezon hazırlıklarını ilk etap kampı için Burdur'a geldiler. Akdeniz temsilcisi Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi bünyesindeki Makilavanta Tepesi Otel ve Sporcu Kamp Merkezi'nde kampa girdi. Teknik heyet ve futbolcular konaklayacakları

0: otele giriş yaptıkları sırada Burdur Alanya Spor Futbol Okulu öğrencileri tarafından coşkuyla karşılandılar. Futbolcular kendilerini bekleyen minik sporcularla yakından ilgilendiler, hatıra fotoğrafı çektirdiler ve imza dağıttılar. 12-23 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek kamp programı kapsamında Alanya Spor 12 gün boyunca günde çift idman yaparak yeni sezona hazırlanacak. Evet Rıza Bey, bu haberle noktaladık Burdur gündemimizi. Yarın yeni haberlere aktarmak üzere iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz Gülsüm Hanım. Hemen Isparta'ya, Fatih Kaplan'a dönelim. Son bağlantımızı gerçekleştirelim bölgemizden haberlerde. Fatih.
2: Rıza Okur, haftanın ilk çalışma gününde bölge gündemine dair yansıyan önemli gelişmeler şöyle. Öncelikle bir operasyon haberiyle başlayacağız. Gelendot ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonla durdurulan bir araçta 19.100 içimlik sentetik uyuşturucu ele geçirildi ve iki de aparat ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheliden birinin ise muhtar olduğu kaydedilirken şüpheliler Yalvaç Adliyesi'nde çıkarıldıkları mahkemece uyuşturucu ticaret suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildiler. Bir diğer haberimiz ise Isparta'da düzenlenen güçlü aile güçlü toplam söyleşisi yoğun ilgiyle gerçekleştirildi. Vali Abdullah Er'in ailelerin toplum temelli kültüründeki kimlik arttırıcısı olduğunu kaydedilirken Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Selim Köse ise ailenin sevginin ilk yuvası ve geleceğinde en büyük yatırım olduğu kaydedildi. Bir diğer haberimiz ekonomi ile ilgili. Isparta'da 2026 yılı gül alım kampanyası sona erdi ve yaklaşıksa 17 bin ton rekolte oldu ve bu da son 10 yılın en verimli sezonu. Mesela geçtiğimiz yıl yaklaşık olarak 8 bin ton civarındaydı gül alımı. Bu yılsa yaklaşık olarak 17 bin tonluk bir rekolte beklendi ve oldu da. Gülbirlik Genel Müdürü İbrahim Işıtan tarlalarda geçen yıla göre %50 ile 70 bir rekolte fazlası olduğunu açıkladı. Üreticilere ise kilogram başına 80 lira taban fiyat ödenirken gül yağı, gül suyu ve gül konkreti ile birlikte parfüm sektörüne sunulacak yeni pazarlamalarla birlikte ek ödenemenin de gündeme gelebileceğini kaydetti. Gül yağında ise hedef geçtiğimiz yıl olduğu gibi yine bu yılda kilogramını 12 bin euro seviyesinde korumak. Yalvaç ilçesindeyiz. İlçede kadınlar artık nesilden nesile aktardıkları fırıncılık geleneğiyle birlikte hem ev ekonomisine katkı sağlıyorlar hem de anadan kıza geçen bir meslek haline gelmiş. Yine bölge için coğrafi işaret tefciyle hamursuz ekmeği de kadınlar tarafından üretiliyor. Kadın ustalar hem aile ekonomisine katkı sağlıyorlar söylediğimiz gibi hem de yöresel kültürel mirası da geleceğe taşıyorlar. Yine Yalvaç ilçesindeyiz, bir trafik kazası haberi. İlçede kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık jandarma ve Yalvaç Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edilirken itfaiye ekiplerince araçtan çıkartılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edilerek hastanede tedavi altına alındılar. Bir spor haberimiz var. Isparta'da düzenlenen Davraz Toros Geçişi Tırmanışı Yarışı ve Davraz Bisiklet Festivali yine sporcuların 30 kilometrelik zorlu parkurunda heyecanlı bir organizasyona sahne oldu. 103 sporcunun katıldığı etkinlikte dereceye girenlere yine Davraz'ın Toros Geçişi ünvanı da verildi. Faaliyetin önümüzdeki yıllarda Türkiye Bisiklet Federasyonu'nda faaliyet programında yer alması da bekleniyor. Son olarak bugüne dair bir uyarı haberiyle bülteni bitireceğiz. Isparta'da bugün planlı ve bakım yatırım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak. Eğirdir Sanayi ve Konya Bucağı mahalleleri, Merkez Direkli Köyü ve Sanayi Mahallesi ile birlikte yine Sütçüler'de ise Sarı Mehmetler Köyü etkilenecek. Kesintiler saat 16'ya kadar sürecek. Çalışmaların erken tamamlanması halinde bu bölgedeki abonelere elektrik verilebileceğinden vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istenildi. Rıza Okur, bu haberle birlikte benim bölge gündemine dair aktarabileceğim başlıklar bugünlük bu kadar. Yarın yeni gelişmeleri dinleyicilerimize aktarabilmek dileğiyle söz Antalya Merkez Stüdyolarımızda.
1: Hava durumu. Hava durumu verilerine de bakmaya ihtiyacımız var sayın dinleyiciler ve

0: Meteoroloji Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden konuğumuz Tuğba Sezer telefon hattında. Tuğba Hanım, günaydın diyelim ve bölgemize ilişkin hava durumunu öğrenelim sizden.
1: Tabii ki günaydın. Bölgemizde hava parçalı az bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Antalya'nın doğu iç ve yüksek kesimlerinin mevsimi hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışa geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgar kuzey ve batı öğle saatleri güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Muğla çevrelerinde yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor. Meteorolojik uyarımız bulunmakta. Yüksek sıcaklık ve düşük nemden dolayı meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalıdır. Merkezlerimizde beklenen günlerin yüksek hava sıcaklıkları Antalya 30, Havalimanı Aksu 34, Kepez 36, Kemer 33, Kaş, Finike 35, Demre ve Kumluca 36, Elmalı 34, Korkuteli 33, Serik, Alanya 34, Manavgat 35, Gazipaşa 32, İbra'da 33, Akseki ve Gündoğmuş 34, Muğla 37, Fethiye 37, Seydikemer 40, Isparta ve Burdur 36 derece. Denizlerimizde rüzgar kuzey ve batı sabah saatlerinden itibaren Antalya Körfezi güney ve doğu yönlerden 3 ila 5, öğleden sonra Bodrum Fethiye arası 4 ila 6 kuvvetinde, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, hava parçalı az bulutlu, görüş iyi. Bölgemizden aktaracaklarımız bugünlük bu kadar. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz Tuğba Hanım ve şimdi küçük bir müzik arası vereceğiz sayın dinleyiciler. Sonrasında da güncel köşemizde döşeme altı halılarını konuşacağız.

0: Güncel.
1: Sayın dinleyiciler, programımızın bu bölümünde konumuz döşeme altı halıları. Antalya için önemli bir unsur ve her yıl bu zamanlar geldiğinde de özellikle halı tarlalarından bahsedilir. O görüntüler bütün Türkiye'nin gündemine gelir ve çok hoş görüntülerdir. Halılar tarlalara serilir, uygun alanlara serilir ve çok hoş renkli görüntüler ortaya çıkar. Şimdi tabii konuğumuz bizimle birlikte şu anda emekli kültür müdürü Sayın Cevat Yanar. Hoş geldiniz Cevat Bey.
2: Hoş bulduk Sayın Okur.
1: Şimdi döşeme altı halısı deyince biz ne anlamalıyız? Bu halı tarlaları nedir? Bize bir anlatın lütfen.
2: Sayın Okur, öncelikle radyoları başında bizleri dinleyen tüm radyo dostlarını saygıyla selamlıyorum. Döşeme altında bu görsel şölen, yani döşeme altı halı tarlaları dediğimiz görsel şöleni oluşturan bu halı tarlaları 21 Haziran günü başlar, 21 Eylül'e kadar aşağı yukarı 3 ay süren bir halıların güneşe serilmesidir.
1: Bunun amacı ne?
2: Bunun amacı nedir? Antalya'da el dokuma halıcılık biliyorsun döşeme altı da yapılmaktadır. Tarih boyunca böyle gelmiştir. Onun için döşeme altı halıları meşhur olmuştur. Serilmenin nedeni ise el dokuma halılar bildiğiniz gibi genelde yünden dokunur. Kök boya ile doğal boyalarla renklendirilen ipler oldukça canlı renkler oluşur. Halıların dokuma anında veya sonrasında havların arasına toz, kir veya işte yün kırıntıları girer. Bunların arındırmak için, güvelenmesine karşı önlem almak için güneşe serilir.
1: Evet, yani bir tür bakım çalışması, öyle diyebiliriz.
2: Evet,
1: aynen. Bir tür bakım çalışması, evet. Dolayısıyla çok renkli görüntüler de ortaya çıkar.
2: Evet.
1: Peki şimdi döşeme altı halısının, şimdi Isparta halısı var, başka halılarımız var, çok ünlü halılar var. Türkiye'nin birçok yöresinde. Özellikle döşeme altı halısını diğer halılardan ayıran özellik ne?
2: Şimdi döşeme altı halısı dediğimizde en önemli özelliği halıların motifleridir. Döşeme altı halısının 6 tane ana motifi vardır. Yani orta göbekte kullanılan ana motifler. Bu motifler neler olduğuna bakarsak başta göbekli, halelli, akrepli, ondan sonra dallı akrepli ve mihraplı, koca sulu 6 ana motif vardır. Tabi bu motiflerin yanında yan suları vardır. En dış suda beş taş dediğimiz döşeme altının bütün halılarında olan beş taş motifi mevcuttur. Onun iç borduru vardır. İç bordürde ise geniş bordür dediğimiz burada koca su ve nacaklı motifi kullanılır. İç motifte ise iç motif dediğim iç bordürde genelde develi motifi kullanılan motiftir.
1: Evet, şimdi Antalya Müzesi'nde şu anda tabii bir tadilat görüyor. Yıkılmıştı, yerine yenisi yapılacak. Daha büyük salonlarla yapılacağı söylenmişti. Bir halelli halısı da sergileniyordu orada.
2: En eski yeniden, halımız evet Antalya Müzesi'nde sergileniyor halelli.
1: Onu
2: evet.
1: da göreceğiz yeniden inşallah evet. müze bittikten sonra. Onu da bir kenara not edelim. Dolayısıyla Antalya'ya bundan sonra o müze açıldıktan sonra ziyarete gelenler de çok rahatlıkla
2: evet.
1: O halıyı yeniden görme olanağına sahip olacaklar. Şimdi onu bir kenara not ettik. Şimdi işin şu andaki genel durumuna şöyle bir bakalım sizinle. Mesela bu halıların ayırt edici özelliklerinden bahsettik. Bir sergi ortamı yaratıyor, rengarenk görüntüler oluşturuyor da şu anda bu halıyı dokuyan kaç kişi var ya da halı dokunuyor mu diye de sormadan edemiyorum size.
2: Şimdi şöyle izah edeyim Sayın Okur. Döşeme altı halısının ilk coğrafi işareti. Coğrafi işaretli bir halımız biliyorsun.
1: Evet,
2: Antalya'nın
1: evet.
2: coğrafi işaretlerinde bir tanesi döşeme altı halısı. 1996 yılında Sümer halıcılık tarafından coğrafi işaret alınmış bir halı. Ama sonradan bu Sümerbank özelleştirme kuruluna devredildikten sonra coğrafi işaretin gerekli çalışmaları sekteye uğramaya başlamış. 2014 yılında ben kültür müdürü olduktan sonra ilk iş olarak buna el atmak oldu. Burada gerekli çalışmaları yaptık. 4 yıla yakın bir süremizi aldı ve coğrafya

0: mesafe işareti Döşemaltı Belediyesi adına kazandırmış olduk.
1: Evet.
0: Öncelikle halıyın coğrafi işaretini edindik. İkinci aşamada tanıtım zamanıydı. Artık bizim halımız tozlu raflardaydı veya yüklüklerde diyebiliriz. Çok da dokunan bir halı özelliğini kaybetmiş. Biz hemen hemen bütün turizm fuarlarında, hatta yöresel ürünler fuarlarında halımızı tezgahınla beraber taşıdık. Bunu yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirdik. Döşemaltı halısını artık tanınır bir halı haline getirdik. Ondan sonraki süreçte artık işin üretimi ve pazarlama kısmı başlaması gerekiyordu. Biraz önce sizin de ifade ettiğiniz gibi maalesef 3-5 tezgah ancak kaldı. İşte bununla ilgili yeni projeler geliştirilmesi gerekirken öncelikle halının dokunması değil, siparişin alınması biraz daha önemli günümüzde. Çünkü maliyetli bir unsur halıyı dokumak, ipi olsun, verilen
1: Kök
0: emek,
1: boyası tabii
0: tabii
1: bunların hepsi
0: boyası.
1: tabii.
0: Çünkü bir halı tezgahta bir kişi dokursa aşağı yukarı 3 haftayla 4 hafta arasında çıkıyor tezgahtan. Bu da belli bir emek demektir. Bunun karşılığını almak için önce arz talep oluşturulması gerekirken halı artık değerine kazanmış olsun.
1: Şimdi tabii Antalya'yı bilen dinleyicilerimiz Döşemealtı çok gelişen bir yer. Tabii apartmanlar, evler çok yaygın bir biçimde yapılıyor. Dolayısıyla sanki böyle döşeme altında bu halının yeni kentsel anlayışla birlikte de bir etkilenme, kötü etkilenme süreci de söz konusudur diyebilir miyiz? Halı üretiminin.
0: Tabii ki diyebiliriz. Yani şu halk arasında makine halısı diye tabir edilen biraz daha maliyet düşük ve kullanımı tozu kiri az barındıran halılar olması nedeniyle bu da ikinci plana atılmış durumda. Döşemaltı halısı için konuşuyorum. Ama şu var. Biz bu döşemaltı halısını özellikle yurt içi kullanımından ziyade bir kültürel değer olarak ürün turizmine kazandırmamız gerekir. Asıl buradan başlanması gerekir diye düşünüyorum.
1: Hazırda bu kadar turist gelirken, turizmin
0: Evet.
1: başkenti Antalya'dan bahsederken.
0: Günümüzde Antalya'ya 20 milyon üzerinde bir turist geliyor. Şimdi bu gelen turistin binde birine bir halı ile geri dönmesini sağlarsak bu
1: Büyük bir katkı
0: 20 bin
1: sağlar.
0: halı demektir. Biz bunu üretmekte güçlük çekeriz. Önce bu arz talebi yakalayabilirsek halı dokuması hızlı bir şekilde gelişir diye düşünüyorum. Artı bir de bunu oluşturmak için, tanıtıma katkı koyması için biliyorsunuz Antalya'mızda 500'ün üzerinde 5 yıldızlı otel veya tatil köyleri var.
1: Var, evet.
0: Bu otel veya tatil köyleri lobi salonlarında birer tane döşemaltı halısına yer vermiş olsalar, her gelen turist orada
1: Bunu
0: istirahatına
1: görse.
0: çekini görmüş olsa, yani 500 tane otelin 4'er tane halı almış olduğunu düşünürse 2000 halı yapar. Biz döşemaltı olarak bu 2000 halıyı bir anda yine üretmemiz zor. Önce bu arz talebi yakalamamız için bu tür projeler geliştirilmesi gerekir diye
1: Evet,
0: düşünüyorum.
1: işte burada valilik, kaymakamlık, belediye bir öncülük etmesi gerekiyor
0: Tabii
1: galiba.
0: ki bütün
1: Çünkü
0: kurumların üzerine görev düşüyor.
1: her eve burada bu dokuma işini gerçekleştirecek her eve önemli bir maddi kaynak da sağlayacak bir durumdan bahsediyoruz aslında. Evet.
0: Aynen
1: Yani
0: katılıyorum.
1: çoluk, çocuk, kadın, erkek bu dokuma işine el atıldığında çok daha farklı bir unsurla karşılaşılabilir.
0: Evet.
1: Evet, bu bir sürekli gelir haline de gelebilir. Dediğiniz gibi yurt dışı amaç edinilecek olursa da yurt içinden de çeşitli siparişler zaten beraberinde gelecek.

0: pazarlanması konusunda bu ciddi, önemli bir protokol olarak görüyorum. Tabii bu protokolün
1: Hayata
0: yürürlüğe girdikten
1: geçirilmesi
0: sonra
1: gerekiyor.
0: hayata geçirilmesinde bütün kurumların, bütün paydaşların katkı koyması gerekiyor.
1: Hem bir geleneksel değerimiz ortaya çıkacak, hem çok ilginç bir ürün yaşamını
0: Evet,
1: sürdürecek
0: evet.
1: ve insanlara önemli bir katkı
0: Hı
1: sağlayacak.
0: hı.
1: Hem de
0: Hı.
1: Türkiye'nin tanıtımına önemli bir katkı sağlayacak. Onun için böyle bir değerimiz varken buna sahip çıkmaya ve geliştirmeye ihtiyacımız var.
0: Aynen ifade ettiğiniz gibi
1: Evet.
0: Sayın Okur.
1: Cevat Yanar, çok teşekkür ediyorum bizimle birlikte oldunuz. Sağ olun efendim.
0: Sayın Okur, ben teşekkür ediyorum. Öncelikle Antalya'nın önemli kültürel değerlerinden biri olan coğrafi işareti, döşemaltı ağlamızı ve halı tarlalarını gündeme taşıdığınız için size ve emeği geçen bütün TRT ailesine teşekkür ediyorum.
1: Sağ olun efendim.
0: Sizler de sağ olun.
2: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı. Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
1: Para piyasaları. Şimdi bölge gündeminde para piyasalarında durum ne hafta başında? Ender Bediz'den, TRT Haber ekonomi muhabiri arkadaşımızdan öğreneceğiz. Ender.
3: Merhaba Rıza Bey, iyi yayınlar. Küresel piyasalarda ABD'nin İran'a saldırılarını yoğunlaştırması ve Hürmüz Boğazı kaynaklı artan jeopolitik gerilimlerle risk algısının yüksek seyretmesine neden oluyor. İran'ın Hürmüz Boğazı'nın kapanmasını duyurması ve boğazdan geçen gemilerle müdahalede bulunmasının ardından Brent petrolün varil fiyatı %4,1 artışla 79,1 dolardan seyrediyor. Yükselen petrol fiyatlarının enflasyon korkularının körüklemesiyle merkez bankalarına yönelik şahin duruş beklentinin pekişmesi tahvil faizlerini ve dolar endeksini yükseltirken altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor. Bu gelişmelerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın yani Fed'in Eylül ayında faiz artırımına gitmesine kesin gözüyle bakılıyor. Öte yandan Fed, Kongre için hazırladığı para politikası raporunda genel hatlarıyla kısmen Orta Doğu'daki çatışmalardan kaynaklanan yüksek belirsizliğe rağmen ekonomik faaliyet sağlam bir hızda genişlemektedir ifadelerine yer verildi. Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 3 pas puan artışla %4,59'a yükseldi. Dolar endeksi %0,1 artışla 101,1 seviyesine çıkarken altın onsu %1,3 azalışla 4055 dolardan işlem görüyor. Avrupa piyasalarına geçecek olursak Avrupa'da da 23 Temmuz'da Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı toplantısı faiz arttırmaya gitmesi beklenmiyor. Ancak Eylül toplantısı için bankanın faiz artına gideceğine yönelik öngörüler öne çıkıyor. Fed'deki aynı durum burada da devam ediyor. Makroekonomik veri tarafında Almanya'da yıllık enflasyon enerji fiyatlarındaki artış hızının yavaşlanmasının etkisiyle Haziran'da %2,3'e geriledi. Yurt içi piyasalara geçecek olursak Merkez Bankası ödemeler dengesini paylaştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre Mayıs ayında cari işlemler hesabı 1 milyar 459 milyon dolar açık ve altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 3 milyar 626 milyon dolar fazla verdi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 4 milyar 340 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu ise Mayıs ayına ilişkin ticaret satış hacim endeksi verilerini açıkladı. Ticaret satış hacmi Mayıs'ta bir önceki aya göre %0,7 yükseldi. Ticaret satış hacmi Mayıs'ta yıllık bazda ise 1,4 azalırken perakende satış hacmi ise %13,7 artış gösterdi. Yurt içi para piyasalarına geçecek olursak Borsa İstanbul'da BIST endeksi haftaya %0,39 düşüşle 14.265 puandan başladı. Dolar 47, avro ise 53,69 liradan işlem görüyor. Gram altının fiyatı ise 6.132 lira.

0: Ya diyelim ve sözü size bırakalım.
1: Teşekkür edelim Ender Bediz.
2: Yol durumu.
1: Evet, karayollarına da şöyle bir göz atalım sayın dinleyiciler. Isparta-Burdur yolunun 0 ile 3. Baladız-Isparta-Antalya yolunun 20 ile 22. Fethiye-Söğüt yolunun 51 ile 55. Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 30 ile 37. Çatallar-Kasaba-Kaş il yolunun 42 ile 49. Elmalı-Fethiye karayolunun 26 ile 47. Eğirdir-Gelendost yolunun 42 ile 50. Eğirdir-Kovada il yolunun 42 ile 46. Kumluca Kemer Antalya yolunun 2 ile 4, 12 ile 16 ve 31 ile 32. Çine Taşkapı Yeşilbaşköy yolunun 6 ile 9. Alanya Hadim Taşkent yolunun 36 ile 39. Karamanlı Yeşilova yolunun 41 ile 44. ve Seydişehir Akseki yolunun 22 ile 24. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları var. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini hatırlatıyoruz ve çalışmalar sürdürülen diğer yollarla ilgili daha geniş bilgi için Karayolları Genel Müdürlüğü'nün internet adresine, Alo 159 yol danışma hattına ve 0312 415 88 çift 0 numaralı telefona başvurulabileceğini de ekliyoruz ve herkese iyi yolculuklar diliyoruz. Ve biz artık bölge gündeminde sona yaklaştık, sona geldik. Veda ediyoruz. Şimdi bir müzikle devam veda ediyoruz size bölge gündeminde. Saat 11'in ardından hayatın içinden de yeni bir yolculuğa başlayacağız. Saat 13'e kadar sürecek bu yolculuğumuz sayın dinleyiciler.

yandan sarkan balık çağları, yemeğimizi paylaşan o küçük kedi, gözümün önünde daha dün gibi.

Sen güneşin doğuşunu ilk kez o evde gördün. Senin yüzünü bir ben güldürdüm. Şimdi ise o ev çok uzak, çok uzak o yaz.

Hatırladın mı? O balıkçı köyünde seninle bir yaz. Küçücük bir evde kalmıştık, duvarları bembeyaz.

0: TRT Antalya Radyosu Bölge Gündemini sundu.
1: Her çocuğun ritmi farklıdır. Bazı çocuklar gelişimde biraz daha zamana ihtiyaç duyar. TBL1-XE1 nadir görülen genetik bir hastalıktır. Erken farkındalık doğru bilgiyle başlar. Bilgiye ulaşmak için herdemçare.org.tr

Bölge gündemiyle başladığımız yayınımız Hayatın İçindenle devam ediyor. Hayatın farklı alanlarından konu ve konuklara yer vereceğimiz programımızda saatler 13'ü gösterene kadar sizinle olacağız. Turizm deyince köşemizde Antalya Turistik İşletmeciler, Otelciler ve Pansiyoncular Birliği Başkanı Alp Özel bizimle olacak. Kendisiyle Antalya Kale İçi'ni konuşacağız. Sonrasında Çevre Yüksek Mühendisi Ekin Akçal'la sera gazı envanteri konusunun ayrıntılarını gündeminize taşıyacağız. Deniz kültüründe bugün Profesör Doktor Mehmet Gökoğlu'yla tekne turizmi ve denizlerimize etkileri üzerine sohbet edeceğiz. Şimdi biraz müzik dinleyeceğiz. Müzik dinledikten sonra da sayın dinleyiciler, Durmuş Ali Koltuk, doktor öğretim üyesi Akdeniz Üniversitesi'nden bizimle olacak. Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'nı, NATO zirvesini, bölgemizdeki gelişmeleri nasıl, ne oluyor, ne bitiyor, ya bize yansımaları ne olacak gibi konuları kendisiyle konuşma fırsatı bulacağız. Önce yeni türküyü dinliyoruz, Kalbim Kırmızı. Sonrasında Yonca Lodi bizimle olacak. Hala koynumda resmin.

0: Güncel.
1: Evet, az önce duyurmuştuk sayın dinleyiciler, stüdyomuzda konuğumuz olacak diye. Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden Doktor Öğretim Üyesi Durmuş Ali Koltuk bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim Rıza Bey, hoş bulduk.
1: Sağ olun. Şimdi hocam biraz ülkemizi konuşacağız da ülkemizi tabii etrafında gelişen olaylarla gündeme taşımaya ihtiyacımız var. Çok tartışılan, konuşulan NATO zirvesi tabii üstünden zaman geçmiş olmasına rağmen konuşulan.
2: Evet, etkileri öncesinde halen devam ediyor. Evet.
1: İşte Rusya'nın Ukrayna ile olan savaşı, oradaki durum, Amerika Birleşik Devletleri İran arasındaki durum tam duruldu derken yeniden alevlendi. Evet. Bunun petrol piyasası dolayısıyla her ülkenin iç piyasasına olan etkisi, bütün dünya için konuşuyorum. Evet. Bunlar çok önemli. İsrail'in durumu, Lübnan, çok karışık bir noktada bulunuyoruz aslında çevremizde. Türkiye Cumhuriyeti de böyle bir güvenlik adası gibi ortada parlıyor. Evet. Şimdi tabii bunu korumaya ihtiyacımız var. Öteden beri gelen anlaşmalar söz konusu. Özellikle Karadeniz'deki durum, Montre Boğazlar Sözleşmesi, Kıbrıs, Ege, Akdeniz bunlar çok değerli. Ve Adalar Denizi'ndeki durum, Yunanistan'ın tavrı.
2: Evet.
1: Hatta bu NATO zirvesinde Yunan Başbakanı'nın
2: canlı yayında
1: artistik yürüyüşü söz konusuydu.
2: Evet.
1: Tabii artistik yürüyüşün altına çok net yorumlar da yapıldı. İnsanlarımız böyle çok saygılıdır ama Yunanistan'ın böyle haddini aşan durumları, İsrail'in kucağında hareket etmesi, tabii Amerika'nın da buna dahilini unutmamak gerekiyor. Şimdi tabii bir NATO zirvesini yaşadık. Sizin bir değerlendirmenizi almak isteriz bu NATO zirvesiyle ilgili. Çünkü Türkiye ne elde etti, etmedi gibi. Tabii süremiz de kısıtlı.
2: Evet.
1: Ben biraz girişi uzun tuttum ama geniş bir çerçevede. Şimdi sözü size bırakayım. Bu NATO zirvesini bize siz nasıl yorumladınız, anlatın lütfen.
2: Teşekkür ederim Rıza Bey. Tabii NATO zirvesi en son 2004 yılında yapılmıştı Türkiye'de. Her yıl oluyor ama Türkiye'de yapılması 2004 yılıydı. Aradan 22 yıl geçti. NATO zirvesi tekrar Türkiye'de, Ankara'da yapıldı biliyorsunuz. Geçen hafta. Tabii hepimiz heyecanla bekliyorduk. Hani bir değişim olacak mı? Ben kendi adıma özellikle 3 konuda haber bekliyordum. 3 konuda gelişmelerin nasıl izleneceğinin açıklamalar yoluyla duyurulmasını bekliyordum. Birincisi, Türkiye'nin F-35 projesine, programına tekrar dönüşü. Bu S-400'lere bağlanmıştı biliyorsunuz. İkinci husus, bizim yerli ve milli savaş uçağımız 5. nesil Kaan'ın jet motorları meselesi. Onda da F-115 yani F-16 uçaklarının General Dynamics'in üretmiş olduğu F-116 motorlarının Türkiye'ye teslimi 80 adet. 40 uçaklık Kaan
1: filosu
2: için her bir Kaan için 2 motor lazım. Diğer üçüncü bir konu da Katsa yaptırımlarının kaldırılması. Katsa Amerika'da İngilizce'de Amerika Birleşik Devletleri'nin hasımlarıyla mücadele etme yasasının İngilizce baş harfleri.
1: Evet.
2: 2017'de çıkarılmıştı bu yasa. Özellikle Çin, Kuzey Kore, İran, Rusya kapalı şey içerisinde bunlarla ticaret alışveriş yapan ülkelerin yaptırıma uğratılarak sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin silah satışı değil

0: geri konuşmaları da oluyor.
1: Evet, evet. Fakat bir başkan olduğu için dinlemek zorundayız ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı bu adam ve bizim istediğimiz konularla ilgili de bize çok ipucu veriyor. Çok konuşuyor, evet. Bazen soruları direkt cevap vermiyor. Fakat cevapların içerisinde esasında birçok şeyi de anlayabiliyoruz. Yani çok konuşması Türkiye'nin lehine. Örneğin dedi ki müttefiklerimize yaptırım uygulamak istemiyoruz. Dostlarımıza Katsa yaptırımını uygulamak istemiyoruz dedi. Bir başkan olarak bu önemli. Demek ki Katsa yaptırımlarının Türkiye'nin Katsa yaptırımlarından çıkarılması ile ilgili bir gelişme var. İkincisi Sayın Reisi Cumhur'la görüşmesinde canlı yayındaki toplantıda İşte söz verdiğimiz gibi F-35'leri 5 taneyi size vereceğiz. Allah dedim ki F-35 programına geri dönüyoruz. Zaten hemen Breaking News İngilizce hani şey olarak hemen bantlarda, televizyonlarda F-35 programına Türkiye dönüyor diye verildi. Üçüncüsü ise Kaan motorlarının dedi şeyini hallettik dedi. Onu Kongre'ye dedi yazısını gönderdik dedi. Daha önceden zaten Amerika şeyde Beyaz Saray'daki toplantısında yaklaşık 3 hafta önceki toplantısıydı yanılmıyorsam bir Türk gazetecisinin sorusu üzerine Beyaz Saray'ın Kaan motorlarını satışıyla ilgili imzayı Kongre'ye gönderdim dedi. 15 gün süresi var yasal olarak. Eğer Kongre itiraz etmezse satış onaylanıyor. O da geçtiğimiz 2-3 gün içerisinde itiraz gelmedi ve Kaan motorlarını 80 adet Kaan motorunun F-115 motorunun General Dynamics'in hafızam beni yanıltmıyorsa üretmiş olduğu motorlarının satışı onaylandı.
0: Tabii işte o motorlar ne zaman gelecek? Şimdi başka bir durum da bu. Onu ayrıca
1: Evet,
0: konuşacağız.
1: o bir program dahilinde ama o çok önemli. Çünkü artık o süreç işliyor. 80 motor 40
0: Uçak
1: tane
0: için. Çünkü
1: uçak
0: çift
1: için
0: motorlu
1: çok
0: bir
1: önemli.
0: uçaktan
1: Çift
0: bahsediyoruz.
1: motorlu bir uçak. O çok önemli. Orada F-16 satış projesi de vardı esasında. Satış şeyi de vardı. F-16'ların hem yükseltilmesi, modernizasyonu için hem de F-16'ların yeni F-16 alınmayla ilgili esasında yaklaşık olarak 25 milyar dolarlık bir talepti. Fakat Türkiye yanılmıyorsam Trump'la Amerikan yönetimiyle görüşmelerinde F-35 ile ilgili bir anlaşma umudu ortaya çıktığı için Türkiye bunu Kaan motorlarına indirgedi. Yani F-16'ların satışı da Kongre'ye de sıkıntısız geçmişti. Fakat Türkiye F-16 yeni alımını birazcık geri çekerek bu yaklaşık 20 küsür milyar dolarlık olan Amerika'dan silah alınımını Kaan motorları da dahil olan programı daralttı ve sadece Kaan motorlarına indirgedi. Oradan şunu anlıyoruz. Demek ki F-35'lerle ilgili bir programına Türkiye'nin dönmesiyle ilgili bir yeşil ışık mutabakata varıldı ki biz yeni F-16 alımını programdan Amerika Birleşik Devletleri silah satışı programından geri çektik. Oradan bunu anlıyoruz. Çünkü en son F-16 satışı Türkiye'ye üretimi 2004 hafızam beni yanıltmıyorsa. Yani baya baya biz Amerika ile esasında üstü kapalı bir silah konusunda, proje konusunda baya üstü kapalı bir örtülü isteksizlik diyeyim, ambargo demeyeyim de o ağır olacak, isteksizlikle
0: Aslında ona
1: karşılaşıyoruz.
0: siz yekten ambargo diyebilirsiniz tabii hocam.
1: Evet,
0: Şimdi
1: yani o biraz
0: yaşananlara
1: daha net oldu.
0: Şöyle bir bakmaya ihtiyacımız var aslında. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri dedi ağaçta bir ordu besliyor.
1: Evet.
0: Çok önemli bir ordu diyoruz buna. Şimdi bu ordu niye orada duruyor? Ona bir bakmak gerekiyor. İşte Girit'te Yunanistan'ın onlara sağladığı bir deniz üssü var.
1: Sauda üssü.
0: Evet, orada da 5. filo orada, 6. filo
1: Evet.
0: orada. Yani
1: Evet.
0: büyük bir uçak gemisi filosu söz konusu.
1: Evet.
0: Bunların hedefi ne? Bir acaba NATO üyesi Türkiye mi diye bakmaya ihtiyacımız var. Bu zaman zaman ülkemizde sorulan sorulardan birisi. Şimdi bütün bu yaşanan olaylara şöyle bir bakıyoruz. Bu arada Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye ile ilgili özellikle
1: Evet.
0: Kıbrıs'a dönük
1: Evet.
0: 1974'teki Türk ordusuna dönük saçma sapan
1: Evet.
0: iddiaları ve söylemleri.
1: Durduk yere yani bu
0: Evet.
1: 52 yıl geçmiş, şimdi niye çıktı ortaya?
0: Yok ortada da böyle bir durum
1: Yani
0: yok
1: evet,
0: zaten.
1: yani NATO zirvesine hemen
0: Siz
1: müteakiben. Çok şaşırtıcı.
0: Rumları, Yunanları bir kenara bırakarak Türklere dönük, üstelik her şeyi belgeli bir biçimde, Türk ordusunun böyle bir saçmalığın içinde olmasının imkan ve ihtimali yok zaten. Başta
1: Evet.
0: Türkler karşı çıkar buna,
1: Evet.
0: her Türk insanı. Sonuç itibariyle bir net Yunanistan desteği, Net Avrupa Birliği desteği Amerika Birleşik Devletleri tarafından.

0: ve Türkiye'ye bir hükümranlık kurma söz konusu. Şimdi Suriye ve Irak, Irak'ın üstüne bakıyoruz İngiltere ile birlikte saçma sapan gerekçelerle bir yalan kitle imha silahları üzerine Irak harekat düzenlediniz.
1: 2003 yılında
0: Milyonlarca insan yerinden edildi,
1: oldu
0: yüz
1: zamanında.
0: binlercesi öldü. Irak'ın
1: Tabii.
0: altınlarından tutun da petrolüne, doğalgazına
1: Tabii.
0: kadar kaçırdınız
1: Tabii
0: ülkeden.
1: Irak bölündü
0: Bölündü.
1: fiilen.
0: Suriye'nin
1: Üçe
0: durumu
1: bölündü.
0: ortada.
1: Tabii ki.
0: Filistinlilere yaptıklarınız ve İsrail'in katliamı, soykırımı
1: Evet,
0: hem
1: maalesef.
0: Avrupa Birliği'nin hem Amerika'nın gözü önünde ve onların kışkırtmaları ve destekleriyle gerçekleşen bir
1: Evet.
0: durumla karşı karşıyayız. Öbür
1: Maalesef.
0: taraftan da Türkiye suçlanabiliyor.
1: Evet.
0: Şimdi biz şimdi Batı'ya nasıl güveneceğiz böyle bir durumda
1: Evet.
0: hocam?
1: Şimdi tabii uluslararası ilişkiler bir nevi gölge oyunu gibi. Yani bir ortada gözükenler var, bir de gözükmeyenler var. Gözükmeyenler tabii biz vatandaş olarak ya da benim gibi bir öğretim üyesi, yani bizler ancak sosyal medya açık bilgilerden edindiğimiz intibaları yorumlayarak elde edebiliyoruz. Buradaki şeyler şu. Tabii eğer bir milat vermek gerekirse Türkiye politikasında Batı'nın en azından farklılaşmasını, bunu NATO zirvesine de bağlamak istiyorum konuyu. 2022'de Şubat ayında büyük bir gelişme oldu. O da Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıydı. Halbuki bundan 2-3 yıl önce 2022'den, hafızam beni yatmıyorsa, 2018'de Fransız Cumhurbaşkanı, şu anki Başbakanı
0: Macron.
1: Macron, NATO'nun beyin ölümünün
0: Evet.
1: gerçekleştiğini söylemişti.
0: Evet.
1: Yahu dedim kendi kendime, bunu tabii ajanslarda duyunca, Allah Allah dedim ya, bu Macron'un bildiği, Fransa'nın da Cumhurbaşkanı, bizim de bilmediğimiz çok önemli bir şey mi var dedim ya, NATO'nun beyin ölümü nasıl gerçekleşecek? Yani 2018'de Rusya'nın Ukrayna'ya bir saldırısı yok ama 2014'te Rusya Ukrayna'dan hem Kırım'ı kopardı hem de Donetsk ve Luhansk'ta fiili bir durum oluşturarak Ukrayna'nın topraklarının önemli bir kısmını işgal etti. %9'dan fazlasını. 2014 yılından bahsediyorum. 2022'de Ukrayna teknik olarak Rusya ile savaştayken iken 4 yıl sonra sanki hiçbir şey yokmuş gibi NATO'nun beyin ölümünü ilan etti. Kim? Fransa'nın şu anki Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron. Sonrası 2022'de Şubat ayında bir baktık ki İngiliz ve Amerikan istihbaratı gün gün, dakika dakika Rus ordusunun Ukrayna'ya saldıracağını açık ajanslara bildirerek,
0: Hocam
1: bildirmesine
0: hatta
1: rağmen,
0: hatırlayın, siz
1: evet.
0: çok daha net hatırlarsınız.
1: Estağfurullah.
0: Hem Antalya'da diplomasi forumunda
1: Evet,
0: hem
1: evet,
0: sonrasında
1: evet, evet.
0: İstanbul'da savaşın başlangıcından kısa süre sonra
1: Tabii böyle bir
0: Türkiye'nin
1: şey yok
0: öncülüğünde
1: dedi.
0: bir
1: Tabii.
0: çözüm ortaya konulmuştu.
1: Tabii.
0: Yine işin içinde İngiltere ve Amerika öncülüğünde bu çözüm de baltalandı
1: Tabii
0: mesela.
1: ki, tabii ki.
0: Şimdi burada tabii dinleyicilerimiz şunu da sorgulasınlar. Özellikle Kuzey Akım boru hattının patlatılmasından sonra kim ne
1: Bu
0: kadar para kazandı? Evet, evet,
1: Baltık'takini diyorsun.
0: evet,
1: Kuzey
0: evet.
1: Akım değil o da,
0: Özür
1: Baltık.
0: diliyorum. Evet,
1: Kuzey
0: o
1: Akım bizimki,
0: bizimki.
1: Karadeniz'deki o
0: Evet,
1: Almanların
0: doğru.
1: Almanya'ya giden, hatta Almanya'nın eski başbakanı Schröder o projenin başındaydı.
0: Başındaydı. O boru
1: Evet.
0: hattının
1: St.
0: patlatılmasından
1: Petersburg'dan
0: sonra.
1: Almanya'ya giden Baltık hattıydı.
0: Evet,
1: Evet.
0: dolayısıyla dinleyicilerimiz mesela
1: Evet.
0: şunu yorumlasınlar ve araştırsınlar. Almanya ve Avrupa Birliği'ne doğalgaz nereden sağlandı? Ondan
1: Tabii ki.
0: sonraki süreçte
1: Amerika Birleşik
0: kim para
1: Devletleri'nden.
0: kazandı
1: Tabii
0: bu
1: ki
0: işten?
1: Amerika kazandı.
0: Dikkat etmek gerekiyor.
1: Tabii ki.
0: Hatta
1: Şu anda da
0: Putin'in
1: petrolden de öyle. Şu
0: evet
1: anda petrol fiyatlarının artmasından
0: en
1: en büyük çok kazanan ülke Amerika Birleşik
0: evet.
1: Devletleri'dir.
0: Tam da ben bunu İran'a bağlamak
1: Evet,
0: üzereydim. Şimdi
1: İran
0: hocam
1: savaşının uzun sürmesinin sebebi de Amerika Birleşik Devletleri'dir. Çünkü Körfez'de, bakın, Körfez dediğimiz ülkeler sırasıyla, bakın, İran, Irak, Kuveyt, Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap
0: Katar,
1: Emirlikleri,
0: evet.
1: Katar ve Umman. Bakın 8 ülke saydım, Irak'ı da saydım. Irak'ın da petrol ihracatı Kerkük yumurtalığın haricinde çoğunluğu deniz yolu, yani
0: Evet, Hürmüz Boğazı
1: Hürmüz
0: üstünden
1: Boğazı
0: sağlanıyor. Evet.
1: üzerindendi. Şu anda 6 tane Körfez İşbirliği Konseyi ülkesi, Körfez'deki Arap zengin ülkeleri dediğimiz ülkeler, 2 tanesi Irak ve İran olmak üzere 8 ülkenin neredeyse petrol ihracı dibe vurmuş durumda. Peki Hürmüz dünyanın en büyük petrol koridoru ise
0: Evet.
1: şu anda, yani 28 Şubat'tan bugüne geçinceye kadar dünyanın en büyük petrol ihracatçısı kim?
0: Kim? Heh.
1: Bu sorunun cevabı Amerika Birleşik Devletleri.
0: Budur. Evet.
1: Bakın, olağan şüpheli ortada.
0: Şimdi bir de tabii burada şuna dikkat etmek gerekiyor. Bu karbon yataklarının dışında
1: Evet.
0: ki enerji kaynağı

0: kaynakları ön plana çıkmaya başlamışken ve teknoloji gelişirken, şimdi eldeki bu kaynakları bir satmak gerekiyor galiba,
1: Tabii
0: değil mi?
1: Trump
0: Bunları
1: ne
0: bir
1: dedi?
0: paraya
1: Ayağımızın
0: çevirmek
1: altında
0: lazım.
1: hazine var dedi. Kara altın dedi. Trump söyledi bunu canlı yayında.
0: Kaya
1: Bunu niye
0: gazını unutmuyoruz.
1: değerlendirmeyelim dedi. Dünyanın en
0: Evet.
1: büyük petrol ihracatçısı Amerika Birleşik 1947'den net ithalatçılığa düşmüş bir Amerika. 2000'li bir yılların başında kaya gazının ve kaya petrolünün de ortaya çıkmasıyla, keşfiyle birlikte
0: Evet.
1: ABD ve Kanada'nın dünyanın en büyük petrol ihracatçısı haline geldi,
0: Buyurun.
1: üreticisi haline geldi. Şu anda ihracatçısı. Neden? Çünkü bakın 114 dolardan ortalama varil fiyatından stratejik rezervlerini sattı. Dedi ki Trump, gelin benden petrol alın. Şimdi petrolü işte yerin altından çıkarıp basıp borularla limanlara götürmek ayrı. Bir de stratejik rezervlerde hazır spot piyasadan satmak ayrı. Yani Amerika Birleşik Devletleri spot piyasa var olan şu ekranda gördüğümüz Brent tipi veyahut Batı Teksas petrolü, ikincisi Amerikan petrolüdür namı
0: Evet.
1: diğer, o fiyattan daha pahalıdır.
0: Çok.
1: Spot piyasadan 114 dolardan, onu da açık erişimden öğrendik. Ortalama varil fiyatı 114 dolardan Amerika Birleşik Devletleri stratejik petrol rezervlerinden millete petrol sattı.
0: Evet.
1: Aynısını şu anda koysa 70 küsür
0: Evet,
1: dolar.
0: şimdi burada bir parantez açalım. Mesela Yunanistan'a bu
1: Evet.
0: noktada bu spot piyasa gündeme
1: Evet.
0: gelince, bunların tanker taşımacılığını
1: Tabii ki
0: denizlerdeki
1: Yunanlılar taşıyor.
0: Yunan taşıyor. Tabii Yunanistan'a yedirmezler o parayı sonuç
1: Tek
0: itibariyle.
1: başına değil tabii ki.
0: O bir küçücük, o bir
1: Tabii.
0: hissesini alıyordur. Dünya kadar yaptırım uyguluyor hem Avrupa Birliği hem Amerika Birleşik Devletleri Rusya'ya ya da Rus petrolüne,
1: Evet.
0: öyle diyelim, ya da Çin'e.
1: Evet.
0: Ama siz Yunanistan aracılığıyla bunun taşınmasına,
1: Yunan
0: Yunanistan'a
1: tankerleri aracılığıyla taşınıyor. Niye
0: budur
1: Yunanistan'a yaptırım uygulamıyorsunuz?
0: uygulamıyorsunuz, buna kaynak yaratılmasına
1: Tabii
0: göz
1: ki.
0: yumuyorsunuz. Şimdi bu tür saçmalıkları asla unutmamaya ihtiyacımız var.
1: Ama bunun karşılığında Yunanistan ne yapıyor?
0: İşte o zaten
1: Yunanistan ne yapıyor? Amerika
0: açtı
1: Birleşik
0: topraklarını.
1: Devletleri'ne
0: Evet.
1: tabii ki.
0: Tabii,
1: Yani
0: evet.
1: Yunanistan'daki sol hükümetler sıkı anti-Amerikancıdır, sıkı NATO karşıtıdır.
0: Evet.
1: Yani Çipras'a kadar sol hükümetler vardı ve Amerika demek
0: Aha.
1: tüylerini, Yunan hükümetinin tüylerini diken diken eden bir uygulamaydı. NATO demek.
0: Evet.
1: Yunan solu, Yunan
0: Çok tepkisel,
1: şeyde
0: evet.
1: tepkiseldir NATO'ya karşı ve
0: Dolayısıyla
1: ABD'ye karşı. Bu da
0: Çipras'ı
1: evet,
0: hallettikten sonra
1: tabii
0: iş
1: yani tabii
0: daha
1: ki
0: rahat oldu.
1: ve Amerika Birleşik Devletleri hiç olmadığı kadar Yunanistan'a yerleşti. İşte Suada, Girit'teki Suada Üssü meşhur üstür. İngiltere ikinci harpten sonra orayı inşa etti. Suada da Girit'in kuzeyinde, kuzey batısında en uçta güzel büyük bir derin deniz limanıdır. Uçak gemilerinin yerleşmesini Amerika Birleşik Devletleri'nin büyük gölge filolar arasındaki en büyük uçak gemilerinin rahatça yanaşabileceği bir liman halindedir. Derin limandır. Kıbrıs buna müsait değildir liman açısından. Malta müsaittir. Girit müsaittir. Her liman büyük
0: Tabii.
1: uçak gemiler için müsait değildir bu arada. Onu da
0: Evet.
1: belirtelim. Orası stratejik açıdan, bu açıdan da önemli. Hem tamirat, hem lojistik, hem teknik bakımları için limanlar önemli. Amerika bile Yunanistan'ın bunun karşılığında limanlarını işte Dedaaç, Yunanlar Aleksandropoli diyor. Gittim oraya. Ben o üstünde fotoğraflarını da çektim, baktım. Yani o kadar çok büyütülecek bir şey yok ama Yunanlılar için yani Türkiye şey için yani Amerika Birleşik Devletleri bulmuşken yerleştiği bir liman stratejik açıdan Türkiye'ye yakın, Boğazlara yakın. Ama tabii ki Yunanistan'da yerleşmemiş olan bir Amerikanın bu fırsatı değerlendirip Yunanistan'daki Amerikan varlığının arttırılması olarak görüyoruz. Yunan hükümetleri, özellikle gelen sağ hükümetler buna Türk tehdidini ve Kıbrıs'taki Türk onların tabiriyle tehdidi ve işgali olarak nitelendiriyorlar. Sözde işgali kullanarak Amerika Birleşik Devletleri'nin yanlarına çekme ve Fransa'yı yanlarına çekme Yunan diplomasisinin baş argümanı haline geldi.
0: Evet.
1: Ve Kıbrıs Rum yönetiminin baş argümanı haline geldi. Buna İsrail de dahil ettiler şu anda.
0: Kesinlikle. Şimdi hocam, bu KATSA yaptırımları Amerika Birleşik Devletleri'nin hasımlarıyla mücadele yasası.
1: Yasası,
0: Kısaca
1: evet,
0: bu
1: baş harfleri.
0: şekilde ifade ettiğimizde
1: Evet.
0: bir kere Amerika'nın Türkiye'yi hasım olarak gördüğünün
1: Maalesef.
0: kanıtı.
1: Tek NATO ülkesi.
0: Bunu kenara koyduk. Şimdi
1: Evet.
0: tabii bizim Suriye toprakları içerisinde bir insansız hava aracımızı düşürdüklerini,
1: evet,
0: çeşitli rezilliklerini,
1: evet,
0: hiçbir biçimde unutmuyoruz. PKK'yı, evet, oradaki PYD'yi

0: desteklediklerini,
1: Evet.
0: hala birçok saçmalıklar yaptıklarını unutmuyoruz.
1: Evet.
0: Bunu bir kenara koyduk. Bunu
1: Evet.
0: dinleyicilerimizin de unutmaması gerekiyor. Şimdi bu S-400 konusuna
1: Evet.
0: geldiğimizde Yunanistan'ın elinde S-300 var.
1: Evet.
0: Şimdi bu NATO ile birlikte uyumlu çalışıyor da
1: O
0: S-400'ü Türkiye'ye alınca niye problem oluyor? Sen vermedin. Türkiye'deki hava savunma sistemlerini aldın gittin. Almanı, Amerikalısı, şusu busu dahil
1: Evet.
0: olmak üzere. Bir tek İspanya'nınki kalmıştı dinleyicilerimiz.
1: Patriotları diyorsunuz.
0: Evet, bunları
1: Patriotları. Evet.
0: unutmasınlar ama sonuçta biz kendi göbeğimizi kendimiz kesmek zorundayız.
1: Ya şimdi şöyle
0: Evet.
1: şey yap. Yunanistan'daki S-300'ler
0: Aha.
1: Kıbrıs Rum yönetiminin Yunanistan'dan
0: Evet.
1: aldığı 1990'lı yıllarda Türkiye'nin de Kıbrıs Londra ve Zürih antlaşmaları 1959 ve
0: Aha.
1: 1960 antlaşmaları gereğince garantörlük hakkını kullanarak eğer benden izinsiz alındığı için ki hakkı var Kıbrıs adasına abluka uygularım dedi ve S-300'leri buraya yerleştiremezsiniz dedi. Rum kesiminde ara bir formül bularak bunları Yunan adaya getirtemedi ve bunları Girit adasına Yunanistan'ın Kıbrıs Rum yönetim adasına yerleştirildi ve bunların Ruslara işletim ücreti ödenerek orada bir nevi yerleştirildi S-300'ler.
0: Evet.
1: Daha sonra Yunanistan bunu envanterine sanırım kaydetti. Rum
0: Evet.
1: kesimini bir daha getiremeyeceği için. Fakat tabii bu S-300 meselesi dolaylı olarak Rum kesimi aracılığıyla gelmesi sizin de haklı olarak belirttiğiniz gibi Yunanistan'a herhangi bir yaptırım haline getirilmedi şeyle. Peki S-400 niye getirildi? Şimdi S-400 meselesi NATO içerisinde Türkiye hem onların bakış açısına göre hem Türkiye çok büyük bir askeri güç ki Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra kara ordusu olarak en büyük ikinci güç. Hem de yine Merkel'in bir sözü vardı eski Alman başbakanı. Türkiye öngörülemez bir müttefik bu minvalde kelimeler ifade etmişti. Açıklamaları var. Özellikle 2015 yılında Rus uçağının Suriye üzerinde
0: Düşürülmesiyle ilgili.
1: düşürülmesinden sonra Türkiye'yi hem öngörülemez olarak görüyorlar hem de askeri olarak büyük bir güç olarak görüyorlar. Bir taraftan şartlar Avrupa'nın lehine gelişince yani kuzeyde Rus savaşı Ukrayna'ya saldırmadığı zaman öncesini düşünün. Hele İran'la bir problem olmadığı zamanı düşünün. Bundan 6-7 sene öncesini düşünün. 1900 2017 2018 Türkiye'ye yaptırım uygulamak kolaydı. Ve Türkiye aleyhine hava esmesi kolaydı. Fakat Rusya'nın Ukrayna'ya girmesi, İran'ın 28 Şubat'tan itibaren ABD ve İsrail'in İran'a müdahalesi ki bu savaş daha birkaç ay sürecek de daha da devam edecek gibi düşük yoğunluklu da olsa yoğunluğu artmak ve azalmakla beraber bu şey devam edecek. NATO'nun ne kadar gerekli olduğu konusunu bir de Trump'ın NATO'ya ihtiyacımız yok. NATO kendi masrafını kendi çıkarsın efendime söyleyeyim Amerika Birleşik Devletleri'ne yıktınız bunlar soyguncu Avrupa ülkelerinin demesi Avrupa kıtasını kendi kaderiyle baş başa bıraktı. Çünkü bunlar Soğuk Savaş'tan beri 1989-90'dan beri askeri bütçelerini indirmişler ve tamamen ordularını adım adım adım adım bütçelerini kısarak işlevsizleştirmişler bir anda. Amerika Birleşik Devletleri'nin yani bir kalemde 5-10 bin askerini geçen ay Almanya'dan çekti Trump. Kızdı Alman Başbakanı Merz'e 5 bin askerini bir anda çekti. Kimseye de sormadı. NATO kapsamında Almanya'da üstlerde bulunan askeri. Böylelikle Avrupa'nın da NATO'ya ne kadar çok dayanmış ve ihtiyacı olduğunu ortaya çıkarmış oldu. Yani ya kendi ordularını, kendi savunma sistemlerini yeniden yaptıracaklar, yeniden yapılandıracaklar ki bu önümüzdeki 10 yıl için çok zor. Adım adım bugün başlasalar 10 yılda belli bir aşamaya gelecekler. Bu da çok uzun bir yol, 10-15 yılda. Ve bu da Türkiye'nin biraz lafı uzattım ama
0: Evet, az kaldı süremiz.
1: Türkiye'nin değerini arttırdı. Yani hem İran Savaşı hem Rusya'nın Ukrayna Savaşı Türkiye'nin pozisyonunu
0: Peki
1: güçlendirdi.
0: hocam, şimdi süremiz çok az kaldı. Böyle
1: Evet.
0: 2 dakika kadar bir zamanımız kaldı. Türkiye'nin pozisyonu güçlendi, Türkiye'nin önemi arttı. Güzel.
1: Evet.
0: Türkiye'nin zaten öyle bir coğrafyası var ki
1: Evet.
0: istedikleri kadar Türkiye'nin önemi azaldı gibi ki geçmişte görmüştük.

0: konuştuk bunları,
1: Evet.
0: özellikle Sovyetler Birliği'nin dağılmasından
1: Evet.
0: sonra Türkiye'nin önemi hiçbir biçimde azalmaz. Şimdi Türkiye'ye yapılan düşmanlıklar
1: Ama
0: hepsini bir...
1: bu arada bir fark var. Son 20 yıl içerisinde Türk savunma sanayi çok güçlendi.
0: Elbette ama
1: Bakın bu şimdi izleyicilerimizden örneğin ya hocam hani

0: İnsansız hava araçlarıyla ilgili
1: Yani
0: olarak
1: şey rakamlar
0: üst düzeyde.
1: var, raporlar var. Bir de
0: Kesinlikle.
1: İskandinavların yapmış olduğu raporlar
0: Evet.
1: fazlaca objektiftir.
0: Şimdi tabii son
1: Evet.
0: artık bu konuşmamızı bitirmek noktasında şunu demeye ihtiyacımız var. Benim size şunu sormaya ihtiyacım var. Evet, Türkiye her ne kadar onlar vazgeçilmez gözüyle baksalar da, yani bir daha
1: Evet.
0: doğrusu bunu söyleyemeseler de,
1: Evet.
0: gizliden gizliye bunu bilseler de, Türkiye NATO'ya ne kadar güvenebilir? Türkiyesiz bir NATO nedir, ne değildir? Birkaç cümleyle bize anlatır mısınız hocam?
1: Ya hemen sondan başlayayım. Türkiye'siz bir NATO çok zor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'yi de katayım ve Türkiye NATO'da aktif olarak en çok bulunan 2-3 ülke. Yani aktif olarak NATO strateji içerisinde askeriyle, personeliyle ve olaylara müdahalede çok bulunan bir ülke. Türkiye'siz NATO zor bir şey. Hele bugünden sonra işte İran meselesi ve Ukrayna meselesi de kısa vadede çözülmeyecek. Artı yani bunların dışında Türkiye 52'den beri NATO'da da ne değişti? Türkiye'nin son 20 yılda milli savunma silah üretimi çok arttı. Artık Türkiye'de büyük bir silah üreticisi, Avrupa'nın ve Batı'nın, Amerika'nın gibi gittikçe hızlanan bir büyüyen silah sanayi var. Bu dengeleri değiştiriyor. Yani kısacası burada büyüyen Türk ekonomisi, yani Türkiye şu anda son açıklanana göre 1 trilyon 640 milyar dolar gayri safi milli hasılası. Yani kabaca 1,7 trilyon dolara yakın. Eskiden bu kadar Türkiye ölçeklerde daha yukarılarda değildi. Bu Türkiye'nin önemini arttırıyor yani. Hem NATO içerisinde, hem bölgede, hem de dünya çapında.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz.
1: Rica ederim.
0: Yeniden birlikte olmak isteriz.
1: Tabii ki.
0: Kolaylıklar diliyorum ve sayın dinleyiciler şimdi bir müzik arası, sonrasında da turizmi konuşacağız, kale içini konuşacağız.

aslında kaçmak değil. Sevgiye koşmak, sessizdiler ama çoktular. Biraz deli, biraz çocuktular.

0: turizm deyince.
1: Evet, az önce demiştik turizm deyince köşemizde Kaleiçi'ni konuşacağız. Konumuz Kaleiçi. Şimdi telefon attığımızda Antalya Turistik İşletmeciler, Otelciler ve Pansiyoncular Birliği Başkanı Alp Özel var. Sayın Özel, hoş geldiniz programımıza.
2: Merhaba, merhaba Rıza Bey. Hoş bulduk.
1: Şimdi bugün sağ olun. Yerel basında da Kaleiçi'ne ilişkin haberler söz konusuydu. Antalya turizmine ilişkin de bazı haberler var turist sayısına dönük olarak. Şimdi tabii Kaleiçi deyince niye bu kadar gündeme getiriliyor? Özel olan nedir Kaleiçi'nde? Belki Antalya'ya yolu düşecek olanlar, yolu düşüp de orayı bilmeyenler ya da gitmek isteyenler olabilir. Önce böyle başlayalım konuşmamıza. Buyurun efendim.
2: Merhabalar, öncelikle iyi günler diliyorum, iyi haftalar diliyorum. Şöyle, Kaleiçi olunca gündem oluyor. Herhalde turizm başladığı yer Kaleiçi, Antalya'da. Yani hikaye buradan başladı. Buradan haber alınca insanlar turizmden haber almış gibi hissediyorlar kendilerini. Antalya deyince de, yani şimdi Antalya diye arama motorlarında yazdığınız zaman internette Kaleiçi'nin fotoğrafı çıkıyor. Karşımıza o gözükür. Konyaaltı sahili gözükür. Evet. Efendime söyleyeyim, Saat Kulesi, Üç Kapılar, Kaleiçi gözükür. Antalya'nın merkezi budur. Yani bütün dünyada da Fransa yazdığınız zaman Fransa'ya gideceğiz, Paris'e gidecekseniz Eyfel Kulesi gözükür. Ama etrafında bir sürü tarihi eserler var, konaklama noktaları, destinasyonlar var. Bunun gibi, yani Antalya'nın simgesi, turizm başladı ya Kaleiçi.
1: Evet,
2: dolayısıyla şimdi, ilk onu o gözüküyor tabii ki.
1: Şimdi Kaleiçi'ne ilişkin çeşitli düzenlemeler söz konusu. Orada butik oteller var, çok hoş yerler var. Tabii esnafın durumu, orada konaklayanların talepleri ya da memnuniyet durumu. Her şekilde bunu ortaya koymaya da ihtiyacımız var. Şimdi önümüzde bir COP31 zirvesi var ve Antalya birçok diplomasi forumu gibi unsurlarda dahil olmak üzere büyük, orta ölçekli, küçük ölçekli toplantıya da ev sahipliği yapıyor. Şimdi bir de tabii odaların kapılarının yangına dayanıklılığı ile ilgili bir durum da söz konusuydu. Net incelemeler vardı. Şimdi bütün bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Projeler ne durumda? Şu anki Kaleiçi'ni siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Son 1,5 yılı anlat diye başladınız.
1: Evet zaten. Evet, ama tabii bunu süremiz de dediğim gibi kısa kısa anlatacaksınız bize.
2: Yani bu kapılarla ilgili mesele, dedim ya işte, ilk Antalya'dan, yani fotoğrafı açıyorsunuz, Antalya yazıyorsunuz, Kaleiçi çıkıyor.
1: Evet.
2: Yangın yönetmeliğinde uygulamaya karar verildi işte bu yangın faciasından sonra. Çok da doğru bir iş olduğunu, en başta altını kalın böyle bir şeyle çizelim, kırmızı kalemle çizelim.
1: Evet.
2: Çok da doğru ve yapılması gereken bir şeydi. Ama tabii aynı gün Kaleiçi'den başlandı. Yaptık biz de, ilk biz değiştirdik Türkiye'deki, yani bütün on binlerce otelin içerisinde Kaleiçi'ndeki işte 150 tane otel anında değiştirdi. Bu tarihi eser olarak adlandırdığımız koruma altındaki binalarda konaklama hizmeti veren işletmelerimizde büyük sıkıntı oldu. Çünkü kapılar da tarihi kapı.
1: Evet.
2: Nasıl değiştirecek? Onlarla ilgili işte yazılar çizildi, şey oldu, yazıldı. Bu şeyde sorunu yaşayan yaklaşık Kaleiçi'nde 20-25 tane otelimiz var. Onların birçoğu da şu anda bir şekilde koruma kuruluyla bu işleri çözdüler. Yani çizim yaptıranlar var, tekrar

0: yoğunluk alanlar var. Çözmeye çalıştılar ve birçok şeyde de çözdü. Atlatıldı o. Ama dediğim gibi yani on binlerce işletme var Türkiye'de. Evet. Kale içinden başladı. Turizm başladığı yer diyoruz ya. Buna da buradan başlayalım dedi. Büyükler olsun. Sıkıntı yok. Evet. Biz değiştirdik bütün Türkiye'de. Evet. Hızlı bir şekilde entegre olduk sürece.
1: Şimdi peki bu sizin geçtiğimiz günlerde 3 proje açıklamanız söz konusuydu. Şimdi o projeleri de bize anlatın lütfen.
0: Evet, evet. Şimdi bu COP31 ya da COP31 telaffuzu farklı telaffuz ediyor.
1: Çok. Evet, biz COP31 diye bir birlik
0: COP31 diyebiliriz. Evet. Bu tarz organizasyonlara alıştık. Yani diplomasi forumu yıllardan beri Antalya'da yapılıyor. Büyük toplantılar Antalya'da yapılıyor. Bizim turizm kabiliyetimiz çok yüksek. Yani tur operatörleri açısından, bunu organize eden seyahat ajantaları açısından kabiliyetimiz. Oteller olarak da biz burada oldukça yeterliyiz. Yatak kapasitemiz uygun. Başarıyla atlatacağımızı düşünüyoruz. Biz baktık ki bu OTA dediğimiz yani online satış kanallarından bize o Kasım ayında rezervasyonlar düşmeye başladı. Farklı farklı milletlerden. Yani Hindistan'dan, Japonya'dan, efendime söyleyeyim Amerika Birleşik Devletleri'nden, İngiltere, Hollanda, Batı Avrupa her taraftan, dünyanın her noktasından bir şekilde münferit rezervasyonlar gelmeye başladı. Dedik yani bu kalabalık olacak. Yani tabii aylar önce başladı bu. Ondan sonra anladık ki bu bir tek kale içinde değil. Şehir merkezindeki işletmeler de bundan pay alıyor. Lara'daki işletmeler bundan pay alıyor. Tabii refleks olarak işte dedim ya biraz önce, adam internete bakıyor. Kale içini görüyor, şehir merkezini görüyor, Lara'yı görüyor. Tramvayla Expo'daki alana ulaşımı çok basit bir şekilde çözecek şeklinde planlıyor kendisini. Ondan sonra bu şekilde bir doluluk olduğunu gördük biz. Bu doluluk sağlayan şirketlerle de, yani şirket diyorum özür dilerim, müfred kişilerle de mailleştim ben. Yani arkadaşlarımla. Ondan sonra işte nasıl bir şey istersin, nedir falan konuşunca anladık ki adamlar yani etkinliğe katılacaklar şeydeki, Expo'daki. Fakat şehri de yaşamak istiyorlar. Yani şehri de Türk kültürünü, ilk defa Antalya'ya gelecek, Türkiye'ye gelecek bu şeylerin, misafirlerin farklı farklı şeyden, ülkelerden. Çok büyük bir networking ağı olarak gördük biz bunu. Onu gördük etrafımızdaki yaptığımız toplantılarda. Bu networking ağını bir tanıtım fırsatı olarak görüyoruz. Hem Antalya'mız için hem kale içi için tanıtım fırsatı olarak görüyoruz. Bu networking dediğimiz şey Hindistan'dan, ne bileyim Pakistan'dan, Yeni Gine'de her taraftan insanlar gelecek buraya. Yani bu gelen insanlara biz burada Türk halkının misafirperverliğini, yani ilk turizm nasıl başladı? İnsanlar kale içinde evlerini açtı insanlara. Öyle başladı turizm burada. Evet. Aynı motivasyonla misafirperverlik göstereceğiz. Onlarla ilgileneceğiz. Birçok burada küçük küçük etkinlikler yapacağız. Türk sanatlarını tanıtacağız. Türk kültürünü tanıtacağız onlara, en önemlisi. Bölgemizdeki antik şehirleri tanıtacağız. Buradaki 2500 yıl önce kurulmuş medeniyetlerden günümüze gelen Türkiye Cumhuriyeti'ne kadar olan bir süreçte bu şehrin hangi badirelerden geçtiğini

0: planlayalım değil. Biz de her işletme, her restoran, her kafe, her nokta, her işletme bizim bir etkinlik alanımıza dönüşsün
1: Tabii böylece
0: istiyoruz.
1: gelir dağılımını da düzgün bir biçimde yapmış
0: Kesinlikle.
1: olacaksınız.
0: Çok
1: Bu çok
0: çok
1: önemli
0: doğru.
1: bir durum. Evet. Evet.
0: Çok doğru. Burada,
1: Şimdi buyurun devam edin
0: zaten
1: efendim. Evet.
0: istediğimiz de biraz bu. Yani burada işletmeler, oteller, restoranlar, herkes, yani sezon çok geç başladı. Biraz da sıkıntılı başladı.
1: Evet.
0: Umarım bu işte Kasım ayındaki bu etkinliklerle daha iyi bir finish yapacağız. O herkes, hepimiz o ümitteyiz.
1: Evet.
0: Her şey ümit etmekle başlıyor ya, biz
1: Peki
0: de
1: bu
0: onu ümit ediyoruz.
1: ümidinizi doğrulayacak ya da gerçekleştirecek veriler var mı ortada? Gerçek olmasını sağlayacak veriler.
0: İşte veriler
1: Evet.
0: şöyle, bizim bize gelen rezervasyonlar,
1: Hı.
0: otellerden aldığımız
1: Evet.
0: duyumlar, aramızdaki konuşmalar, ondan sonra online sitelerdeki satış grafikleri, hep burada bir etkinliğin, misafirler üzerinden bir etkinliğin olacağı gözüküyor. Tabii heyetler de gelecek. Şöyle ki bütün dünyadan heyetler gelecek. Onlar ağırlıklı Belek bölgesinde kalacaklar diye tahmin ediyoruz. Yani oradaki bölgelere bölünecek diye bir söylem var. İşte sarı bölge, kırmızı bölge gibi. Ondan sonra onlar o tarafta kalacak. Devlet başkanları işte heyetleriyle gelecekler falan. O işte büyük otellerde bir şey olacak. Ama yani orada da kalanların, yani neticede otelin içerisinde yaşamayı istediklerini pek düşünmüyorum ben açıkçası. Yani burada tamam, şey, okey, çok müthiş bir organizasyon olacak Expo alanında. Expo alanında ruhuna uygun kullanılmış olması bizi de çok ümitlendiriyor gelecek için.
1: Evet.
0: Orada bir sürü etkinlikler daha yapabileceğiz. Ama bu insanların bir de burada sosyalleşeceği, Türk halkına değebileceği, Türk halkıyla iletişim kurabileceği, bu Türk kültürünü, Antalyalı insanların nasıl yaşadığını, buradaki halkın ne durumda olduğunu görmek istedikleri bir şeye katılmak isteyecekler.
1: Evet,
0: Çünkü
1: şimdi
0: Kasım ayında
1: evet.
0: çok fazla işte deniz, kum, güneşimiz, yani yine var orada ama çok da şey olmayabilir, ama şehir merkezine gelecekler, tarihi yerleri gelecekler.
1: Evet.
0: Bunları, bu etkinliklerle bunları yapmak istiyoruz.
1: Peki Alp Bey, burada esnaf, özellikle restoranlar, burayı
0: Evet.
1: kastederek,
0: Evet.
1: başka malzeme satışlarından bahsederek, onu
0: Hı.
1: açmayayım ben, onu zaten vatandaşlarımız da anladı ne demek istediğimi. Ya
0: Evet.
1: da mesela taksiler. Şimdi böyle İstanbul olsun ya da bazı başka turistik noktalarda, Antalya dahil olmak üzere, böyle turistlere dönük fazla para alma girişimleri de söz konusu oluyor. Esnaf hazır mı buna? Ben bütün esnafı
0: Hazır.
1: kastederek
0: Yani
1: konuşuyorum.
0: evet, yani şöyle söyleyeyim. Biz yıllardan beri turizmin içindeyiz Antalya'da.
1: Evet,
0: Her
1: evet.
0: esnafımız buradaki, yani çok şirket el değiştirmez kale içinde. Yıllardan beri hep aynı işletmeler vardır. Aynı
1: Evet,
0: kişiler
1: evet.
0: burada devam eder. Yani hediyelik eşyacısı da aynı şekildedir. Tekstilcisi de aynı şekildedir. Restoranlara keza öyle. Yani yılda bir iki tane restoran burada işletme sahibi değişir ya da yeni işletme açılır. Dolayısıyla hep kadim şeyler vardır. Kültür var, oturmuş durumda burada.
1: Evet.
0: Şehir merkezinde de bizim hep ihtiyacımız olan neydi? Hep konuştuğumuz işte nitelikli turiste hitap eden işte Michelin yıldızlı restoranlar açılsın, şu açılsın, okey açılsın, ama esas biz kendi restoranlarımızı ayakta tutalım. Onlarla çok ciddi, güzel bir işbirliği hazırlığı içerisindeyiz. En büyük hevesimiz de o.
1: Evet.
0: Yani onları çok iyi planlayacağız. Hep onları konuşuyoruz aramızda. Ama tabii dediğim gibi, yani büyük bir salon tutalım ya da çok büyük bir konser alanı yapalım. Orada işte konserler verelim falan, öyle değil.
1: Değil, evet.
0: O motivasyonda değiliz.
1: Yok
0: Her
1: bu...
0: işletmenin, her
1: Aha.
0: işletme para kazansın. Her işletme burada bundan kâr elde etsin. Bu kazanılan, bu işletmenin kazandıkları para, emin olun, bütün Antalya'nın Antalya şehrine yayılıyor. İşte bizim burada ekonomimizi düzeltiyor. Bakın, turist yok mesela şu anda, çok sezon iyi başlamadı dediğimiz gibi.
1: Evet.
0: Ama bu gidiyorsunuz şehirde, herkes mutsuz.
1: Evet.
0: Herkes mutsuz. Yani o yüzden şehri ayakta tutacağız. İlk önce şehri ayakta duracak.
1: Kesinlikle
0: Yani büyük
1: bu düş.
0: işletmeler tabii büyük operasyonlar yapıyorlar, efendime söyleyeyim. Büyük oynuyorlar. Oynasınlar, gayet doğru. O, biz mass turizm yapıyoruz. Onun içinde bunun

0: enstrüman var zaten.
1: Evet.
0: Bu enstrümanları da güçlü tutmamız lazım ki bu orkestra çok iyi çalsın. Değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Hepsinin sesi duyulsun yani.
1: Evet, tabi burada esnafımızın dürüst davranması ki arada böyle ufak
0: Onda
1: tefek
0: hiç şüphe yok. O
1: bozukluklar olabilir,
0: çok
1: orada sıkıntı yok ama. Evet.
0: bizde olmaz. Yani
1: Evet.
0: Antalya'da hiçbir ne taksi esnafının bunu yapacağına ben inanırım. Ne yani burada transfer şirketleri seyahat acentaları üzerinden zaten koordine ediliyor. Seyahat
1: Evet.
0: acentası olmak zorunda. Orada yetkili TURSAF yetkilileri zaten işin içerisinde. Rehberler odası zaten bu işleri tam burada hem kendi kontrollerini yapıyorlar. Kokart rehberlerin şehir turları yapması için.
1: Evet.
0: Buradaki zaten taksi durakları, buraya hizmet veren taksi durakları zaten belli bir şeyin içerisinde. Onlar kötü davranırsa biliyor ki biz otelciler kötü puan alacak. Çünkü taksici kötü bir davranışta bulunduğu zaman kaldığı otele kötü puan verecek adam.
1: Kesinlikle.
0: Otelci de o taksi durağıyla arası çok iyi. Çünkü müşteri biz veriyoruz ona. Bizim müşterimiz de ona emanet ediyoruz esasında bir
1: Evet,
0: nevi.
1: kesinlikle.
0: Yapacaklarını yani kötü bir şey olacağını ben hiç düşünmüyorum. Aklıma bile getirmiyorum. Çok tecrübeliyiz biz. Yani turizm konusunda yani dünyada sayılı destinasyonlardan biriyiz. Yani çok değerli bir şeyimiz var elimizde. Know-how'umuz var. Yani
1: Kesinlikle
0: bunu
1: ve her
0: hiç
1: insanımızın
0: pas
1: da bunun
0: geçmiyorum.
1: farkında olması gerekiyor Alp Özen.
0: Biraz evet
1: Evet.
0: kesinlikle biraz da işte insanımız yani diyorum ya turizm iyi olunca insanlar mutlu oluyor. Bu gelen turistlerle bu şehrin mutluluk şeyi yükseliyor. Grafiği yükseliyor. İnşallah Kasım ayında iyi bir finişle bitireceğiz sezonu.
1: İnşallah.
0: Hep onu ümit ediyoruz. Hep
1: Evet,
0: onu ümit ediyoruz.
1: Uluslararası Uzay Kongresi COP31 bunların hepsi önemli katkı sağlayacak unsurlar
0: Kesinlikle.
1: kente.
0: Kesinlikle. Bu da bizi
1: Herkesin de dikkatli olması
0: heyecanlandıran
1: lazım.
0: yani bu projelerden en çok heyecanlandıran sıfır karbon kale içi diye bir şey yaklaşık 8 yıl önce pandemi döneminde Ticaret Sanayi Odası'nda meclis üyeliği yapıyordum ben. Orada bir proje hazırlamıştık. Sıfır karbona dönüştürebilir miyiz burayı yurt dışında? Birkaç örneği vardı. Şimdi o örnekler tabii inanılmaz çoğaldı.
1: Evet.
0: Yani burada sıfır karbon fosil yakıtlı araçların buraya girişini
1: Yasaklamak gibi.
0: yani yasak kelimesini yani onu çok kullanmak
1: Sevmiyorsunuz.
0: istemiyoruz. Yani teşvik edici bir takım önlemler yapılır. Biraz önce taksicilerden şey yaptınız. Mesela taksiciler neden araçlarını dönüştürmesini teşvik etmeyelim?
1: Evet.
0: Düşünsenize kale içindeki taksilerin hepsinin işte
1: Elektrikli
0: green
1: olduğunu mesela.
0: business'a uygun elektrikli
1: Evet.
0: olduğunu, ondan sonra renginin farklı olduğunu var. Dünyanın her yerinde var.
1: Doğru
0: Yani İsveç'e
1: söylüyorsunuz.
0: gidiyorsunuz, görüyorsunuz. Yani neden bizden çok farklı olsunlar ki? Onlar başardıysa biz niye yapamayalım ki?
1: Bizim
0: Ya kale
1: elimizdeki
0: için
1: malzeme çok daha değerli çünkü.
0: çok daha
1: Evet.
0: değerli. Yani ulusal aracımız var, elektrikli aracımız
1: Tabii,
0: var.
1: tabii, tabii, tabii.
0: Bir destek alınabilir. Hep onlarla şimdi yazışıyoruz esasında.
1: Evet,
0: Bu
1: inşallah başarılı olursunuz bunlarda Sayın
0: olacak. Yani
1: Özen.
0: çok 4 ay var önümüzde. El birliğiyle yapacağız.
1: Evet.
0: Sayın Valimiz zaten çok ilgilendi sağ olsunlar. Ondan sonra Turizm İl Müdürümüz yine öyle
1: Evet.
0: hep konunun içerisinde ilgili. Yani hep birlikte ortak akılla bu işlerin çözülebileceğine inanıyoruz.
1: İnşallah öyle olur. Beklentileriniz doğrultusunda güzel bir
0: İnşallah.
1: zaman dilimi geçer ve hazırlık
0: İnşallah.
1: süreci.
0: Vallahi
1: Sonrasında da
0: inşallah
1: gene
0: Rıza Beyciğim.
1: konuşuruz tabii sizinle. Bütün her
0: Tabii
1: şey
0: tabii.
1: bittikten
0: Tabii
1: sonra
0: Rıza Bey. Tabii Rıza Bey.
1: kolaylıklar diliyorum. Teşekkür
0: Çok
1: ediyorum
0: çok
1: efendim.
0: teşekkür ediyorum. İyi
1: Sağ
0: yayınlar
1: olun.
0: diliyorum. İyi
1: Görüşmek
0: haftalar
1: üzere.
0: diliyorum. Çok
1: Sağ
0: sağ olun.
1: olun.
0: Çok sağ olun.
1: Ve sayın dinleyiciler, bu röportajımızın ardından bir müzik arası vereceğiz size. Sonrasında da çevre ve insan köşemizde iklim krizinin izlerini, etkilerini, olası sonuçlarını bugün de konuşacağız ve sera gazı envanteri konusu üstünde duracağız sayın dinleyiciler.

0: çevre ve insan.
1: Az önce duyurmuştuk, çevre ve insan köşemizde sera gazı envanteri, iklim krizinin izleri, etkileri, bunları konuşacağız. Kiminle konuşacağız? Stüdyomuzda çevre yüksek mühendisi Ekin Akçal var. Hoş geldiniz Ekin Hanım.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Şimdi tabii sera gazı envanteri üstüne konuşacağız da MRV açılımı ve anlamı nedir bu MRV?
2: Evet. Öncelikle TRT Antalya Radyosu'na, Çevre Mühendisi Odası'na teşekkür ederim bu program için. MRV aslında MRV diye İngilizce olarak telaffuz ediyoruz. İngilizcesi monitoring, reporting ve verification kelimelerinin kısaltılmışı. Türkçesi aslında şu: izlemek, raporlamak ve doğrulamak anlamında biz bunu kullanıyoruz. Aslında özetle biz ölçemediğimiz, izlemediğimiz hiçbir şeyi yönetemeyiz. MRV'nin aslında anlamı bu. Böyle kısaca özetleyebilirim aslında.
1: Peki, şimdi bu sera gazı envanteri üzerine de bize bir anlatın, bir şeyler söyleyin. O ne demek, o envanterden bizim ne anlamamız gerekiyor? Sonra bazı rakamlar konuşalım sizinle.
2: Evet, bazı rakamlar da konuşalım. Sera gazı envanteri aslında nasıl anlatayım? Bir ülkenin, bir şirketin, bir kurumun, bir belediyenin, bir kişinin bir yıl içerisinde, daha doğrusu belli bir zaman dilimi içerisinde atmosfere saldığı, faaliyetleri sonucunda atmosfere saldığı tüm sera gazlarını ifade ediyoruz biz. Bunun içerisinde sadece karbondioksit yok. Yani toplumda sera gazı deyince eşittir sadece karbondioksit diye bir algı var. Ama öyle bir şey asla yok. Mesela metan gazından bahsedeyim. Metan gazı karbondioksitin yaklaşık 28 kat daha agresif olan bir sera gazıdır. Nerelerden çıkıyor aslında? Atık alanlarında, depolama alanlarında, tarım arazilerinde, işte pirinç tarımında, hayvancılıkta metan gazını fazla fazla görüyoruz biz. Gübre üretim fabrikalarında nitriz oksit görüyoruz. Nitriz oksit dediğimiz gaz karbondioksitin 273 kat fazlasıdır. Tabii bunun yanında bazı florlu gazlarımız da var. İşte nedir? Soğutuculardan, klimalarımızdan çıkan gazlar.
1: Onlar büyük oranda tabii değiştiriliyor, geliştiriliyor. Özellikle buzdolapları, dinleyicilerimizin çok daha net anlayacağı örnekler vererek gidiyoruz.
2: Tabii.

0: ki farklı farklı gaz karışımları deneniyor. Daha düşük emisyon faktörü olan farklı farklı gaz karışımları deneniyor. Bazıları yasaklanıyor. Öncelikle Avrupa'da başlıyor. Sonra bütün dünya üretimde yasaklanmalar başlıyor. Bunların hepsi çok güzel aslında gelişmeler. Bunun farkında olmak çok güzel. Sektörlerin bunun farkında olması ve üretimin aslında bu yöne doğru gidiyor olması çok güzel gelişmeler. Şimdi bu gazların hepsine biz bakıyoruz kurum içerisinde ya da kişide ya da şirkette bir ülkede. Daha sonra bunun envanterini çıkarıyoruz. Nasıl biz şu an bulunduğumuz binada bir eşya envanteri var, biz de gazın envanterini yapıyoruz. Bu işi muhasebeleştiriyoruz aslında. Hangi faaliyet sonucu nereden hangi gazı çıkarıyorum, ne kadar miktarda çıkarıyorum, atmosferi kirletiyorum, bunları tespit ediyoruz. Ki zaten bu bizi nereye götürüyor aslında? İlk sorunuza götürüyor bizi. MRV'ye yani monitoring kısmına, M kısmına götürüyor. İzliyoruz. Bunları hesaplayıp raporluyoruz. Aslında sera gazı envanterini bu şekilde kısaca özetleyebiliriz.
1: Evet, şimdi tabii şimdi benim de bazen tepki gösterdiğim bir durum var. Bazen değil yani o başlangıç noktası bu. Şimdi sanayi devrimiyle birlikte İngiltere'den işin içine Fransa'yı katıyoruz. Sonrasında Amerika Birleşik Devletleri, Sovyetler Birliği, Çin, işte Japonya aklınıza ne geliyorsa birçok işin içine Hindistan sonrasında. Bunlar sera gazı emisyonlarında başı çeken ülkeler aslında baktığınızda. Şimdi sonra biz ülkelere biz derken bu tür ülkelerden bahsediyorum Amerika Birleşik Devletleri öncülüğünde kota koyma, sonra bu emisyon hacmine geçerseniz cezalar uygulama gibi. Şimdi bütün dünyayı bu noktaya siz getirdiniz. Şimdi bunun ceremesini niye ben çekeyim gibi bir soruyla da karşılaşmıyor musunuz? Ben bu soruyu soruyorum mesela. Ha, bu arada dinleyicilerimiz de yanlış anlamasınlar. Hadi biz de dünyayı kirletelim anlamında bir cümle kurmuyorum tabii bu arada.
0: Evet, anladım. Yani endişenizi o
1: Evet.
0: kafanızda oluşan daha çok bunu çok fazla da alıyorum. Hem sektörde alıyorum, hem akademide alıyorum, gençlerden bu soruları alıyorum. Aslında şu anlamda çok haklısınız. Bizim çok büyük bir tarihsel sorumluluğumuz yok. Çünkü sanayi devrimini biz başlatmadık.
1: Evet.
0: Biz madenleri biz sömürmedik. Bu kirliliğe ilk biz sebep olmadık baktığınız zaman. Bizim tarihsel sorumluluğumuz çok fazla değil. Ama bizim hedeflerimiz var, ticari ilişkilerimiz var dünyayla ve küresel ısınma diyoruz ya, evet küresel bir ısınma, yani küresel bir sorun bu. Geçen yıl, ondan önceki yıllarda Amazon'da aylarca süren yangınlar sadece bu Amazon'u etkilemedi, sadece Brezilya'yı etkilemedi. Marmaris'te, Manavgat'ta bizim yaşadığımız yangınlar sadece bizim ülkemizi etkilemedi. Dünyanın yutak alanlarını, karbon yutak alanlarını biz tahrip ettik, buna izin verdik aslında. Bu anlamda evet, özetle tarihsel bir sorumluluğumuz yok. Ancak artık gelecek nesillere karşı bir sorumluluğumuz var. Geleceğe karşı bir sorumluluğumuz var. O yüzden kişisel olarak, belediyeler olarak, kurumlar olarak, odalar, ülkeler olarak üzerimize ne düşüyorsa bunu gelecek nesiller için sorumluyuz.
1: Evet. Şimdi Türkiye'nin durumuna bakalım. İstatistik Kurumu'nun yayınladığı 1990-2024 sera gazı emisyon verileri. 2024 toplam sera gazı emisyonu bir önceki yıla %5,3 artarak 584,5 milyon ton karbondioksit eş değeri olarak hesaplanmış. Bu yıllar boyu artarak şimdi tabii sanayinin gelişimine ihtiyacımız var. Tamam, sanayi devrimini biz başlatmadık ama bizim de az önceki o benim sorduğum soruyla ilgili olarak gelişmeye ihtiyacımız var, insanlarımıza iş bulmaya ihtiyacımız var, iş alanı yaratmaya ihtiyacımız var. Hal böyle olunca da bu emisyon değerleri artarak önümüze gelmeye devam ediyor. Şimdi bunun için Türkiye'nin durumu için ne söylersiniz?
0: Bu veriler bize aslında çok açık bir tabloyu gösteriyor. Yani hızlı hareket etmemiz gerektiğini gösteriyor. Aynı verilerin o TÜİK sayfasına baktığınız zaman o verileri biz 1990 yılından beri izliyoruz. Ve orada gördüğünüz zaman grafikte 1990 yılından günümüze 3 kat artmış emisyonlarımız. Yani ülke emisyonlarımız, ülke karbon ayak izimiz 3 kat artmış. Şimdi bunun bir kısmı aslında anlaşılabilir. Neden 1990 yılından bu yana nüfusumuz arttı? Ekonomik farklı büyümeler görüyoruz. Sanayimiz gelişiyor. Enerji yatırımlarımız çok fazla. O kadar jeopolitik olarak önemli bir yerdeyiz ki etrafımızda yaşayan, komşularımızın yaşadığı her sorunda biz mutlaka bir göç dalgasıyla karşılaşıyoruz. Şimdi çok normal baktığınız zaman, yani karbon ayak izimizin artması. Ama burada önemli olan bir şey daha var. Bizim bir hedefimiz var. 2053 karbon nötr hedefimiz var. Net zero hedefimiz var. Şu an dünyada bizimle birlikte 140 ülkenin daha karbon nötr olmak gibi bir hedefi var. Şimdi biz bu hedefimizi bütün dünyaya

0: duyurduk. Bununla ilgili mevzuatsal çalışmalar yapıyoruz. O zaman bir noktada bir ayrışmaya gitmemiz lazım bizim. Yani emisyon artışıyla ekonomik büyümeyi, nüfusun büyümesini bir ayrıştırmamız lazım. Ne demek istiyorum? Aslında Avrupa Birliği'ne baktığınız zaman ekonomik bir büyüme görürsünüz. İşte 1990'la kıyaslıyorum. Ekonomik bir büyüme görürsünüz. Halkın yaşamında bir refah görürsünüz. Ama ne gariptir ki emisyonlarını da yavaş yavaş azaltıyorlar. Demek ki bunu biz de yapabiliriz. Bu TÜİK verileri bize işte o MRV bize aslında izleme, raporlama bize şunu gösteriyor TÜİK verileri. Her senenin sonunda karnemizi görüyoruz. Bize hızlı olmamız gerektiğini söylüyor. Çünkü 2053'e baktığınız zaman ne kaldı? Bizim ne kaldı derken şundan bahsediyorum. Tüm sektörleri kökten bir dönüşüm geçirtmemiz gerekiyor. Bunun için de kültürü, bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyor. Okullarda bunların eğitim entegrasyonlarının yapılması gerekiyor. O yüzden 2053'e ne kaldı? Biraz elimizi çabuk tutmamız gerekiyor demek bu TÜİK verileri bize.
1: Evet. Tabii şimdi sokaktaki davranışlarımıza bakınca herhangi bir kişiden bahsediyorum. Etrafa çöp atmak konusunda uzmanlığımız da var. Böyle bir durumda acaba biz bu işi nasıl becereceğiz? Bu da ayrı bir soru işareti olarak kenarda duruyor. Şimdi ama söz verip de becerememek de bir eksi puan genel olarak. Hani bir başkası önünde değil de kendi kendimize de dikkat etmemiz gereken bir durum. Şimdi siz az önce anlattığınızda özellikle metan gazı ile ilgili söylediğinizde mesela Hollanda işin içerisinde özellikle büyükbaş hayvanların o sözcüğü kullanacağım itlaf edilmesi gerektiği, bunların da büyük bir doğaya salınımda bulunduğuna, bunların beslenmemesi gerektiğine ilişkin yazılarda okuduk geçmiş zaman diliminde. Şimdi bunlarla ilgili tabii ne söylersiniz bilmiyorum ama çok mantıklı bir yaklaşım mıdır? Bilmiyorum, dinleyelim sizden, bir çevre mühendisi olarak ne dersiniz?
0: Yani çok mantıklı bir yaklaşım tabii ki değil. Aslında hayvancılıkta şöyle bir sıkıntımız var. İşte hayvan yetiştirmek, hayvan eti yemek yani vejetaryen olmayan bir şekilde karnivor beslenmek bunlar baktığınız zaman tarihsel yani bizim taş devrinden beri yaptığımız bir şey bizim avlanmak. Demek ki bu bizim aslında bir yerde bir noktada yapmamız da gereken bir şey. Hani vejetaryen olanlar belki şimdi diyecektir ki hayır işte et yemeden de sağlıklı olabiliriz. Bununla ilgili çok tartışma var. Zaten bu tartışmayı fitillemek değil amacım ama hayvansal kaynaklı metan gazında asıl sıkıntımız endüstriyel hayvancılık. Yani bizim anneannelerimizin, babaannelerimizin köyde bahçesinde yetiştirdiği 3 koyun, 2 inek değil. Bu işte büyük çiftliklerde, küçücük odalarda, küçücük alanlarda onlarca hayvanın sıkıştırılarak, zorla hormon tedavileriyle büyütülerek ihtiyaçtan çok daha fazlasının üretilmesi. Aslında bu bizim metana maruz kalmamıza sebep oluyor. Bir diğer kısım da aslında endüstriyel hayvancılığın bir diğer kısmında da dediniz ya işte yok edilmesi gibi. Ben de daha korkunç şeyler de okuyorum aslında böyle. İşte bir ilaç geliştirilmiş. Hayvanlara bu ilaçlar yediriliyor, yemlerine karıştırılıyor ve midelerinde öğütme sırasında metan gazının oluşması engelleniyor. Baktığınız zaman bunun başka biz bu etle ete geçiyor mu kimyasal bir ben bundan etkilenecek miyim? Burada biraz da halk sağlığı da devreye giriyor. Öbür taraftan bir gıda krizi var. Yani dünyada nüfus artıyor, ete ihtiyaç artıyor. İşte ne yapıyor artık bilim insanları? Gıda sanayi işte yapay etler, farklı farklı çözümler üretiliyor. Bunun doğrusu yok. Yani bunun çok doğru net bir cevabı yok aslında. Biraz vicdani bir muhasebe de bu. Dediğim gibi et yemenin metan gazına, sera gazına evet sebep oluyor. Ama asıl sıkıntımız endüstriyel hayvancılığın düzene sokulması. Bunun denetlenmesi ve takip edilmesi. Şu yapılabilir. Sen endüstriyel hayvancılık yapıyorsun. Senin MRV'ni yaptım ben izledim. Bak seni raporladım. Bu kadar sera gazın var. O zaman bu kadar sera gazını nötrleyecek bir yutak projesi yap. Git bir okyanusu temizle. Git boş bir araziyi, kurak bir araziyi canlandır. Sorumluluk vermek gerekiyor aslında. Kirleten öder prensibiyle sorumluluk dağıtmak gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Evet, o zaman Amerika ile İngiltere'nin, işte Çin'in, Rusya'nın hiç elini cebinden çıkartmaması gerekiyor. Kirleten öder.
0: Tabii
1: Asıl
0: ki.
1: kirletenler onlar tabii. Onu bir kenara koymaya ihtiyacımız
0: Şimdi
1: var.
0: zaten COP31'de bunlar konuşuluyor. Yıllardır, 2015 Paris'ten beri COP31'in gündemi para. Nedir? Gelişmiş ülkeler gelişmekte olan ülkelere işte fon oluştursun. Onlar da bu sürdürülebilirlik ve iklim değişikliğine dirençli olan ülkeler olsunlar. Teknolojisiyle, tarımıyla, eğitimiyle, insanıyla, sosyal demografik yapısıyla dirençli, iklime dirençli ülkeler olsun. Şu an onun kavgaları var. Mesela 2029'da Bakü'deki kavga şuydu. Çin dedi ki ben hala gelişmekte olan ülkeyim. Çünkü kağıt üzerinde öylesin. Avrupa ülkeleri de dedi ki nasıl gelişmekte olan ülkesin? Artık senin neredeyse bir Avrupa kıtası kadar kişi başı milli gelirin var. Artık değilsin. İşte Suudi Arabistan dedi ki hayır ben kağıt üstünde hala gelişmekteyim. Siz bana para verin. Şu an Türkiye'de de COP31'de de bunlar konuşulacak. Her sene bu ortaya konulan para artıyor. Nasıl kullanılacak?

0: federal bir hükümet. Ama eyaletlerde bambaşka yönetim şekilleri var. Şimdi bazı eyaletler kendi karbon muhasebe mevzuatlarını çıkarmışlar. Kaliforniya'da mesela kendi emisyon ticaret sistemi var eyaletin. Ama federal hükümete baktığınız zaman çok tersi bir politika izliyor bu anlamda. O yüzden bu kişiler, yöneticiler gelip geçicidir ama sistem kalıcı. Yarın öbür gün başka bir başkan gelir. Bütün federal hükümetin politikası bu olur. Sonra başka birisi gelir. Kendi çıkarı için bu olur. Çin de aynı şekilde beni çok şaşırtıyor mesela. En çok dünyada herhalde kömürü kullanan ülke sanayisi için Çin'ken çok ilginç bir şekilde de yenilenebilir enerji teknolojileri, hücre teknolojileri, baktığınız zaman başka bir enerji kaynağını geliştirmek adına da en çok onlar teknoloji üretiyorlar.
1: Tabii, hatta şimdi tuz,
0: Evet.
1: sıvılaştırılmış tuzu ısıtarak 8 saat boyunca güneş olmayan bir ortamda da güneş enerjisi santrali aracılığıyla ısıtıp elektrik üretme işini de başarmışlar. Çok net bir biçimde. Dolayısıyla en hızlı gelişmeyi muhtemelen onlar gösterecekler. Bekleyip göreceğiz. Bakalım COP31'de de neler konuşulacak, sonrasındaki yansımaları ne olacak. Ama bizim çevreye duyarlı olmaya ihtiyacımız var. Bu emisyon hacimlerine dikkat etmeye ihtiyacımız var. Çünkü Türkiye'nin doğası bulunmaz bir doğa. Bütün dünya içerisinde çok değerli. Bizim de bu değerin farkında olmaya ihtiyacımız var. Ekin Akçal, çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz
0: Ben
1: size.
0: teşekkür ediyorum. İyi
1: Sağ
0: yayınlar
1: olun,
0: dilerim.
1: sağ olun. Ve sayın dinleyiciler, Ekin Hanım'la biz söyleşimizi gerçekleştirdik. Kısa süre sonra da Deniz Kültürü köşemizde Profesör Doktor Mehmet Gökoğlu konuğumuz olacak.

0: Bağımlılık sadece bir kişiyi değil, bütün aileyi etkiler.
1: Erken fark et, geç kalma.
0: Sevgiyle yaklaş, destekle, güç ver.
1: Bağımlılıkla mücadele birlikte mümkündür.
2: Saat 12.21. Devam ediyoruz programımıza Hayatın İçinde Ne? Sayın dinleyiciler, şimdi Grup Abdal'ı dinleyeceğiz. Magos Haliman'ı.

Saat 12.29 sayın dinleyiciler. Sıradaki parçamızın ardından deniz kültürü köşemizde Profesör Doktor Mehmet Gökoğlu konuğumuz olacak. Tekne turizmi ve denizlerimize etkileri bugünkü konumuz kendisiyle. Şimdi Ceren Gündoğdu'yu dinleyelim. Ben hep seni sevdim.

0: Evet, şimdi deniz kültürü köşemize başlıyoruz sayın dinleyiciler. Ve denizlerimizin az bilinenleri, keşfedilmemişlerini, yeni fark edilenlerini konuşuyoruz. Ama bugün tekne kültürü, tekne turizmi, denizlerimize etkileri, bunun üstüne biraz konuşmaya ihtiyacımız var deniz kültürü köşemizde. Ve her pazartesi olduğu gibi Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mehmet Gökoğlu telefon hattımızda. Mehmet Hocam merhaba, hoş geldiniz programımıza. Evet, bu arada arkadaşlarım bağlantıyı yenileyecekler. Az önce söylediğim gibi şu anda hatta mı hocam? Evet, hatta olduğunu. Hocam merhaba.
1: Merhaba Rıza Bey, çok teşekkür ederim. Tekrardan sizlere iyi yayınlar
0: Sağ
1: diliyorum.
0: olun.
1: Kolay gelsin.
0: Sağ olun hocam. Şimdi tabii tekne turizmi ve denizlerimize etkileri üzerine sizinle konuşacağız. Tabii mevsim yaz. Artık tabii bu tekne turizmi ya da bir uluslararası seyahat anlamında da insanlar çok meraklılar. Yazı kışı pek kalmadı ama özellikle yaz mevsiminde yerde Antalya olunca çevresi de çok hoş manzaralar sunuyor insanlara. Fakat biz bu tekne turizmine nasıl yaklaşıyoruz, neler görüyoruz, gözlemliyoruz, çevreye etkisi nasıl? Bunu tabii sadece yatçılık olarak değil de bir de gezinti tekneleri de var. Bunları da işin içine katarak değerlendirmenizi rica edeceğim hocam.
1: Tabii ki. Öncelikle bu tekne turizmi dediğimiz zaman yani büyük gemiler hariç bu turizm işini yapan bütün tekneler, balıkçı tekneleri, su sporları tekneleri bu işin içerisine giriyordu. Bunun içerisine dalış tekneleri de dahil olmak üzere. Şimdi insan ayağının doğada bastığı her yer bundan etkileniyor. Yani doğa bundan etkileniyor. Dolayısıyla gezi tekneleri, su sporları ve dalış tekneleri daha çok turizm amaçlı yapılan aktiviteler. Şimdi ne gibi etkileri var? İsterseniz şöyle bir düşünelim. Suliyet etkisi var her şeyden önce.

0: gittikçe sessiz su altı dünyası kendi halinde bir dünya, orada bir düzen var. Ve oradan geçen bir tekne su yaşamını birden ürkütür. Yani geçen bir teknenin silüet görüntüsü o yaşamı etkiler. Bunun yanında ne gibi etkisi var başka? Gürültü etkisi var. Evet. Tabii biz bunları söylerken tekne turizmi yapılmasın demiyoruz. Mutlaka yapacak. Zaten her şey insanlar için ama bu yapılırken biz burada doğru şeyler yapılsın. Onu söylemeye çalışıyoruz. Gürültü etkisi var. Özellikle son zamanlarda turizm amaçlı kullanılan teknelerin birçoğunda süpersonik motorlar var. Yani bunlar çok gürültü yapıyor. Oysa su altı dünyası sessiz bir dünya. Bundan ister istemez etkileniyor. Örneğin biz kıyıda dalış yapıyoruz zaman zaman. Daha çok uzaklardaki hareket halindeki bir surat motorunun sesinin olduğu gibi aşağıda duyuyoruz. Tabii su hava ortamına kadar hava ortamına oranla 4,5 kat daha ses ileticisidir. Yani hava ortamında ses yaklaşık olarak 360 metre saniye içerisinde saniyede 360 metre iletişim oluyorsa sesin bu su altında bu yayılma hızı sesin yaklaşık 1560 metre falan, yani yaklaşık bu da 4,5 kata tekabül ediyor. Dolayısıyla gelen ses daha yoğun ve gürültülü bir şekilde geliyor. Tabii teknelerden zaman zaman sintine var, evet. Sintineler basılıyor. Bu sintine Micho dediğimiz pompalar var. Bunlar Şamandıra sistemiyle çalışır. Limanda da dahil olsa tekne durduğu zaman bu su tekne almaya başladığı zaman yükseldiği zaman belli bir seviyenin üzerine girdi mi Micho'lar devreye girer ve ta ki o Şamandıra'nın altına kadar suyu denize bulunduğu yere basar. Bu denizde de aynı, limanın içerisinde de aynı şekilde. Dolayısıyla basılan sintinelerde hali hazırda her türlü yağ ve mazot kirliliği var. Bu gibi etkileri var. Atık etkisi var. Örneğin yine bir vatandaşımız bir gezi teknesi üzerinde içecek aldı. Meyve suyu içeceği. Onun ambalajı var. Hemen elinden uçar denize karışır. Denizde çok miktarda plastik atık var. Yani bazen de vatandaşlarımız örneğin peçeteyi atıyorlar. Bu gibi etkiler var.
1: Hocam burada çok özür diliyorum. Sözünüzü kestim. Siz devam edin. Şimdi sizinle daha önce yapmış olduğumuz bir röportajda dediniz ki şimdi peçeteler ayrı, bir de kolonyalı mendiller var.
0: Yani, evet.
1: Bunlara özellikle burada hazır yeri gelmişken bir parantez açalım. Siz o söylediklerinizi bir daha söyleyin. Şimdi bir peçeteyle mendille, bir kağıt mendille kolonyalı mendilin denize olan etkisi nasıl? Onu da söyleyin bu arada hocam.
0: Tabii ki. Şimdi ıslak mendiller, yani kolonyalı mendiller dağılmıyor. Yani parçalanmıyor, dağılmıyor ve kirliliği tutuyor. Herhangi bir yere de gidip orada kendisi de kayanın üstüne tutunuyor. Çok kötü bir manzara oluşturuyor. Uzun sürede bunlar çünkü içerisinde bunların sentetik malzeme olduğu için yani plastik öyle söyleyelim. Dolayısıyla onlar orada uzun süre kalıyor, erimiyor. Ama kağıt peçete süreç içerisinde dağılıyor ve çok yani mutlaka denize girdiğisi etkisi var ama yani bir sentetik olan peçete kadar etkisi yok. Evet, bunun dışında bunlar bir yere gittiği zaman çapa zincir atıyor. Bunu sürekli söylüyoruz. Yasaklanması gerekiyor. Mutlaka atması gerekiyor çünkü. Bunun yerine ne yapılabilir? İşte tonozlu çivileme dediğimiz bir kazık sistemi çakıp Şamandıra bağlayıp oraya teknenin gelip bağlanması gerekiyor.
1: Hocam bu şeyin Şamandıra atmanın yani özellikle yani çapa atmanın zararı ne?
0: Şimdi çapa attığınız zaman tekne durmadan atıldığı için hareket halinde tekne bir müddet sürüklüyor çapayı, deniz tabanını sürüyor. Onun haricinde rüzgarla uzun bir zincir salıyorlar. Rüzgarla tekne yön değiştirdiğinde tabandaki ne varsa sıyırıp alıyor. Dolayısıyla deniz şairlerimiz, koyuların içerisindeki deniz şairlerimiz bu sürülme ve

0: zincir esmesinin ezmesinden dolayı kalmadı. Yani hemen hemen yok oldu. Yine aynı şekilde pinalarımız vardı bizim. Pinalar kırıldı. İşte dipte yaşayan, yani bentikte yaşayan tüm canlılar olumsuz etkileniyor çapa zincir etkisinden. Bunu yapmamamız gerekiyor. Bildiğimiz gibi şamandıra kazık sistemiyle bunları halletmemiz gerekiyor. Veyahut da baştan kara yapıp bazen tekneyi karada bir yere, kayaya bir yere bağladıktan sonra arka tarafında da varsa bir şamandıra ona bağlamak en doğru hareket. Bunu üç adalarda dalış tekneleri yapıyor. Dalış tekneleri üç adalar bölgesine çapa atmıyor artık. Eskiden atıyorlardı, şimdi atmıyorlar. Bu dediğimizi yapıyorlar. Bir diğer etkimiz, şimdi denizsel ortam sadece bize ait değil. Orada yaşayan başka canlılar da var. Teknelerle biz en ıssız yerlere de artık ulaşıyoruz. Dolayısıyla orada yaşamını sürdüren canlılar var. Örneğin foklar var. İşte nereyi kastedelim? Düşündüğümüz zaman hemen Akyarlar Tüneli'nin altında Körfez'i düşünürsek böyle karadan girilmesi çok zor olan küçük plajlar var. Yani çatıllı plajlar var orada, kumlu. Oraya tekneler geliyor, çapa atıyor. Orada, oysa orada foklar var. Oradaki yaşamı olumsuz etkiliyoruz. Yani insandan ister istemez o canlılar bundan olumsuz etkilenip yaklaşmaz oraya. Dolayısıyla insanoğlu artık her yere hakikaten de güzel kıyılarımız. Bu güzel kıyıların ulaşılmadık yeri kalmadı. Dolayısıyla oradaki doğal yaşamı olumsuz etkiliyoruz. Evet. Şimdi dün yine Köprüçayı Irmağı'na gittim ben. Diğer bir yandan bunu bildireceğim ben Tarım Bakanlığı'na da. Köprüçayı'nın Irmağı'nın ağız kısmında jet skiler içeri gidiyor ırmak içerisinde. Dolayısıyla içeride hem sürat motorları hem jet skilerin dolaştığını gördüm ben. Dolayısıyla bunlar bahsettiğim gibi bir akustik bir kanyonun içinde hareket ettiğimizi ve ses yaptığımızı düşündüğümüz zaman akustik etkisi yapar. Yani bir kanyon içerisinde nehirler, yani nehir kanallar, yani ırmak yatakları genellikle kanyona benzer. Dolayısıyla orada da bir yaşamın olduğunu unutup bu gürültü, o motorlardan çıkan gürültülerden son derece rahatsız olduk oradaki yaşam. Ayrıca o teknelerin oluşturduğu, süratli giden teknelerin oluşturduğu dalgalar kıyı yapısını bozar. Kıyıda dalga oluştuğu zaman kıyıya bu dalga vurduğunda hem bulanmasına hem de oradaki yaşamı, ufak balık yavruları genellikle kıyıdadır. Dalga gelip kıyıya doğru sürüklediğinde onların bir kısmını karaya atar. Buna benzer olumsuzlukların olduğunu görüyoruz. Tekne turizminin etkileri olarak bunları görüyoruz.
1: Zannımca hocam bu hem gezinti tekneleri olsun hem yatlar olsun, her limanda bunların bulundukları her noktada demirledikleri, yani az önceden demirlemenin de hoş olmadığını söylemiştiniz, altını çizelim burada. Bunları bilgilendirmeye ihtiyaç var ve amansızca takip edip eğer cezai bir durum söz konusuysa, cezai gerektiren bir durum söz konusuysa bunu da yapmaya ihtiyaç var. Kaldı ki sizin az önce altını çizdiğiniz Köprüçay Irmağı'nın denizle birleştiği nokta ve Köprüçay Irmağı'nın içinde bu tür teknelerin ya da jet skilerin kullanılmasının da ne kadar yanlış olduğunu buradan bir kere daha duyurmuş olalım. Belki sizin müracaatınız ayrı, bizim buradan sesimizi duyan yetkililer de bu konuyla ilgili bir inceleme başlatırlar sonuç itibarıyla. Dolayısıyla çok teşekkür ederim hocam bizimle birlikte olduğunuz için. Sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim. Son kez bir şey daha söyleyeceğim. O
1: buyurun.
0: Bahsettiğimiz nehir ağızları en çok balık yavrularının denizdeki balıklarında en çok, çünkü oralar besin açısından, plankton açısından zengin. En çok yanaştığı yavrunun yaşadığı yerler buralar. Buralara çok dikkat etmemiz lazım. Yani bu gibi etkiler var. Ben tekrardan iyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin.
1: Sağ olun hocam. Görüşmek üzere.
0: Çok teşekkürler.

Yüz yüzeyken konuşuruz seslendirdi. Yaz geçer. Şimdi programımızdaki son parçayı dinleyeceğiz. Vega seslendirecek sevgili dinleyiciler.

Sinemanın kalbi İstanbul'da atıyor. TRT 12 Punto 30 farklı ülkeden 60'a yakın konuk ve yüzlerce sinemacıyı ağırlıyor. 12-19 Temmuz tarihleri arasında dünya sinemasının önde gelen isimleriyle atölyeler, paneller ve ustalık sınıfları sizi bekliyor. Büyük ses getiren Filistin 36 ve Hint Rajab'ın sesi filmlerinin özel gösterimleri ve 15 Temmuz'un 10. yılına özel TRT yapımı kısa filmlerde bu yıl 12 Punto'da. 12 Punto'ya katılmak ve programa dair detayları öğrenmek için trt12punto.com web sitesini ve sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.

Hayatın İçinden'in sonuna geldik. Bölge gündemiyle başladığımız yayınımız burada son buluyor. 13 Temmuz 2026 Pazartesi günü de programları prodüktör arkadaşımız Emre Altınışık ve Serkan Ersöz hazırladı. Teknik yönetimde Haydar Uras vardı. Spikerimiz ben Rıza Okur. Yayınımız süresince bize eşlik eden siz değerli dinleyicilerimize güzel bir gün, mutlu bir hafta diliyoruz. Hoşçakalın.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyenler. 13 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Betül Yıldız Altay. Önce özetler. Adalet ve İçişleri Bakanlıkları FETÖ'ye yönelik Türkiye genelinde kapsamlı bir operasyon başlattı. İletişim Başkanı Duran, FETÖ ile iltisaklı olduğu tespit edilen 2702 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini açıkladı. Terörle mücadelenin dijital mecralarda da kararlılıkla yürütüldüğünü vurguladı. LGS tercih süreci bugün başlıyor. Öğrenciler hayallerindeki lise için bugün e-okul üzerinden tercih mesaisine başlayacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında dernek başkanı sanatçı Haluk Levent gözaltına alındı. Washington-Tahran hattında tansiyon yüksek. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Adalet ve İçişleri Bakanlıkları FETÖ'ye yönelik Türkiye genelinde kapsamlı bir operasyon başlattı. Ankara, İzmir ve İstanbul başta olmak üzere 81 ilde 968 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Sabahın erken saatlerinde 81 ilde 968 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı. En fazla şüphelinin bulunduğu illerin Ankara, İzmir ve İstanbul olduğu belirtildi. Adalet ve İçişleri Bakanlıkları tarafından yapılan ortak açıklamada hiçbir terör örgütünün ve hiçbir vesayet odağının aziz milletimizin iradesine, devletin ülkemizin bekasına ve hukuk düzenimize kastetmesine izin vermeyeceğiz ifadelerine yer verildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, FETÖ'nün paravan şirketler, finans ağları ve dijital yöntemlerle yeniden yapılanmaya çalıştığını belirtti. Bir gazeteye açıklamalarda bulunan Akın Gürlek, elebaşının ölümünün FETÖ tehdidini ortadan kaldırmadığını söyledi. Gürlek, FETÖ'cülerin kendilerini çok farklı sosyal grupların içinde gizleyerek kamufle etmeye çalıştıklarını belirtti. Bakan, yurt dışına kaçanlarsa Türkiye karşıtı lobilerle işbirliği içinde sosyal medya üzerinden çok yoğun yalan haberler yayarak algı operasyonları yürütüyorlar. Gizli kalmış unsurları üzerinden yeniden toparlanma hayalleri kuran bir yapı karşımızda dedi. Adalet Bakanı FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü söyledi. Gürlek bu yıl ilk 6 ayda güncel yapılanmaya yönelik 1065 operasyonda 2451 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, FETÖ ile iltisaklı olduğu tespit edilen 2702 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini açıkladı. Terörle mücadelenin dijital mecralarda da kararlılıkla yürütüldüğünü vurguladı. Dijital ekosistemin sürekli takip edildiğini belirten İletişim Başkanı Duran, milli güvenliği hedef alan her türlü tehdide karşı gerekli tedbirlerin alındığını belirtti. Duran, FETÖ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadele aynı azim ve kararlılıkla sürmektedir ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nin başarısına dikkat çekti. Türkiye, alnının akıyla bir NATO zirvesi gerçekleştirdi, dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, özel bir televizyon kanalında yaptığı açıklamaları.
2: Türkiye'nin alnının akıyla diyelim bir NATO zirvesini gerçekleştirdiğini söyleyebilirim. NATO Genel Sekreteri Sayın Rutte'nin bana söylediği bir sözü ifade edeyim. Bir sonraki ülkenin işi çok zor dedi. Çıtayı çok yükseğe koydunuz.
1: Cevdet Yılmaz geçmişte yaşanan tartışmalı NATO zirvelerini hatırlattı. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nin başarısını vurguladı.
2: Ankara hakikaten bir sükunet ortamı sağladı. Yeniden işte bu Avrupa-ABD dengesinin kurulduğu bir NATO oldu diyebiliriz. Avrupa sütununun giderek güçleneceği artık net bir şekilde görüldü.
1: F-35 uçakları ile ilgili sürece dikkat çeken Yılmaz, ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarını hatırlattı.
2: Biz dostlarımıza yaptırım yapamayız dedi. Oradaki siyasi irade bence çok net. Artık top Amerikan yönetiminde diyelim. Onlar mutlaka bu konuda gereğini yapacaklardır. Sayın Cumhurbaşkanımız da bizi izlemeye devam edin dedi. Dolayısıyla burada bir gelişme olacaktır mutlaka.
1: Cevdet Yılmaz bu yıl içinde Türkiye'de yapılacak Türk Devletleri Teşkilatı Liderler Zirvesi ve COP31'i hatırlatarak 2026'nın zirveler yılı olduğunu hatırlattı.
2: Bu zirveler Türkiye'nin merkez bir ülke olma vasfını bence çok daha belirgin bir şekilde ortaya koyuyor. Dünyanın meseleleri, hem güvenlik meseleleri, hem diplomasi meseleleri, hem çevre meseleleri bu yıl Türkiye'de tartışılıyor. Bu da inanıyorum ki bütün vatandaşlarımıza gurur verici bir tablo. Dolayısıyla gelecek bizim, gelecek Türkiye'nin.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Büyük Birlik Partisi kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopter kazasında hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma kapsamında operasyon yapıldığını açıkladı. 10 ilde 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi, 25 şüpheli gözaltına alındı. Açıklamayı Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalar neticesinde bu sabah önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek, üye olmak ve tasarlayarak kasten adam öldürme suçlarını işledikleri değerlendirilen 29 şüpheli tespit edildi. Ankara ve İstanbul başta olmak üzere 10 ilde 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 25 şüpheli yakalandı. 2 şüphelinin cezaevinde, 2 şüphelinin yurt dışında bulunduğu belirlendi. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarsa sürüyor. Bakan Akın Gürlek, aradan kaç yıl geçerse geçsin hiçbir dosyanın karanlıkta kalmasına ve hiçbir şüphenin cevapsız bırakılmasına müsaade edilmeyecektir dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, başkent Millet Bahçesi'ndeki 15 Temmuz özel programına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı özel programına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağını duyurdu. Tüm vatandaşları etkinliğe davet etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Paris'te olacak. Bakan Fidan Fransa'da düzenlenecek Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsil edecek. Zirvenin gündeminde Ukrayna'ya verilecek destek, savunma sanayi işbirliği ve kalıcı barış arayışları yer alacak. İngiltere ve Fransa öncülüğünde kurulan Gönüllüler Koalisyonu'nda 30'dan fazla ülke yer alıyor. Türkiye ise kuruluşundan bu yana koalisyon çalışmalarına aktif destek veriyor. 43 il başkanını görevden alan CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu saat 14'te toplanıyor. Gündemde 9 il başkanının ihracına ilişkin tedbir kararlarına itirazlar bulunuyor. Toplantıda daha önce görevden alınan 9 il başkanı hakkında verilen tedbir kararlarına yapılan itirazlar karara bağlanacak. Öte yandan 15 günlük savunma süresi henüz dolmadığı için 9 milletvekiliyle ilgili ihraç istemi ise bu toplantının gündeminde olmayacak. Milletvekillerinin durumu 15 Temmuz'da savunma sürelerinin dolmasının ardından Ağustos ayında yapılacak Yüksek Disiplin Kurulu'nda ele alınacak. LGS tercih süreci bugün başlıyor. Öğrenciler hayallerindeki lise için bugün E-Okul üzerinden tercih mesaisine başlayacak. Yerleştirmeler yerel, merkezi ve pansiyonlu okulları olmak üzere 3 grupta olacak. Merkezi yerleştirme için öğrenciler en fazla 10 okul tercih edebilecek. Yerel yerleştirmede tercih hakkı en fazla 5 okul olacak. Tercih süreci 27 Temmuz'a kadar sürecek. Lise yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlarsa 5 Ağustos'ta ilan edilecek. Memur adayları için takvim işliyor. 1 Temmuz'da başlayan sınav başvuruları bugün sona erecek. ÖSYM takvimine göre genel yetenek, genel kültürle alan bilgisi oturumları için başvuru işlemleri bugün saat 23.59'da bitecek. Adaylar başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri, ÖSYM aday işlemleri sistemi ve ÖSYM aday işlemleri mobil uygulaması üzerinden tamamlayabiliyor. 2026 kamu personeli seçme sınavı lisans kapsamında genel yetenek, genel kültür oturumu 6 Eylül, alan bilgisi oturumları ise 12-13 Eylül 2026 tarihlerinde yapılacak. Din hizmetleri alan bilgisi testi ise 1 Kasım 2026 tarihinde olacak. Üniversiteye akademik personel alımı devam ediyor. Resmi gazetede yayınlanan ilana göre 205'i üniversitelerde olmak üzere toplam 237 personel alınacak. İçişleri Bakanlığı Kıyı Emniyet Müdürlüğü Deniz Trafik Operatörü, mühendis, mimar, tekniker ve büro personeli olmak üzere 25 kişi alacak. ÖSYM'de 7 sözleşmeli bilişim personeli alacağını duyurdu. Aralarında İstanbul, Bursa, Uludağ'ında bulunduğu toplam 13 üniversitedeki akademik kadrolara ise 205 araştırma görevlisi ve öğretim üyesi alınacak. Personel alımı ile ilgili diğer başvuru şartları resmi gazetede detaylı olarak yayımlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında dernek başkanı sanatçı Haluk Levent gözaltına alındı. Soruşturmanın dernekler kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve örgüt üyeliği suçlarından yürütüldüğü belirtildi. Sanatçının 2020-2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynadığı, 390 milyon lira kaybettiği öne sürüldü. Haluk Levent'le birlikte 21 kişi gözaltına alındı. Aziz İhsan Aktay suç örgütü davası sürüyor. Altısı görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 2 üstanın yargılandığı davada 48. oturum başladı. Bu arada görevinden uzaklaştırılan Gazi Osmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ile 8 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması başladı. Bahçetepe hakkında rüşvet ve mal varlığı aklama başta olmak üzere çeşitli suçlardan 24 yıla kadar hapis isteniyor. Öte yandan Yeni Doğan Çetesi davasında 10 tutuklu 63 sanığın yargılandığı duruşmada başladı. Duruşma Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılıyor ve sanık savunmaları alınıyor.

0: Türkiye yeni haftaya sıcak havanın etkisi altına giriyor. Meteorolojinin haftalık tahminlerine göre sıcaklık özellikle iç, güney ve doğu kesimlerde artacak. Yeni haftada başkent Ankara'da da güneşli hava hakim olacak. Sıcaklığın hafta ortasında 33 ila 34 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. İstanbul'da parçalı ve az bulutlu gökyüzüyle birlikte en yüksek sıcaklığın 27 ila 30 derece olması öngörülüyor. İzmir'de ise termometreler 36 dereceyi gösterecek. Bu hafta yurdun en sıcak bölgesi Güneydoğu Anadolu olacak. Şanlıurfa, Diyarbakır ve çevresinde termometrelerin 40 ila 42 dereceyi göstermesi bekleniyor. Akdeniz ve Ege'de de sıcaklık 35 derecenin üzerine çıkacak. Meteorolojinin tahminlerine göre hava durumu hafta ortasında değişecek. Yarından itibaren yağışlı hava başta Marmara ve Karadeniz olmak üzere kuzey kesimlerde etkisini gösterecek. Yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji yüksek sıcaklığın etkili olduğu saatlerde özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Yüksek sıcaklık ve düşük nem nedeniyle orman yangını riskine karşı da tedbir çağrısı yapılıyor. Washington-Tahran hattında tansiyon yüksek, ABD ordusu İran'ı vurdu. İran misillemede bulundu. Körfez'deki Amerikan üslerini hedef aldı. İran, ABD'yi 21 Haziran'da varılan mutabakat zaptına uymamakta suçladı. Karşı taraf taahhütlerini yerine getirene kadar biz de yükümlülüklerimizi yerine getirmeyeceğiz dedi. İsrail Lübnan'da yine ateşkesi ihlal etti. Ülkenin güneyindeki Nebatiye vilayetinde saldırılar düzenledi. Cedide beldesinin kırsalını bombaladı. Saldırı sonucu bölgede yangın çıktı. Doğu Zaftar beldesi de topçu ateşiyle hedef alındı. İşgalci İsrail unsurları Sur kentinde de insansız hava aracıyla saldırdı. Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından ilk halk meclisi oturumu düzenlendi. Halk meclisi Cumhurbaşkanı Ahmet Şara başkanlığında gerçekleştirildi. Şara, modern Suriye'yi inşa etme yolunda yeni bir sayfa açıyoruz mesajı verdi. Suriye'nin geçiş dönemi yönetimi kapsamında oluşturulan halk meclisinin görev süresi 30 ay olarak belirlendi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkileri dünyaya örnek model olarak nitelendirdi. Şuşa Global Medya Forumunda konuşan Aliyev, iki ülkenin yalnızca kardeş ve dost değil, aynı zamanda müttefik olduğunu vurguladı. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Ukrayna, Rusya'nın Samara kentindeki sanayi bölgesine İHA'larla saldırdı. Bir kişi yaşamını yitirdi, bir çocuk, üç kişi yaralandı. Kiev yönetimi ayrıca Rus gölge filosuna ait gemileri vurduğunu açıkladı. Rusya ise Odessa'daki liman altyapısını hedef aldığını duyurdu. Sevgili dinleyicilerimiz, dinlediğiniz haberlerden özetler. Adalet ve İçişleri Bakanlıkları FETÖ'ye yönelik Türkiye genelinde kapsamlı bir operasyon başlattı. İletişim Başkanı Duran, FETÖ'yle iltisaklı olduğu tespit edilen 2702 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini açıkladı. Terörle mücadelenin dijital mecralarda da kararlılıkla yürütüldüğünü vurguladı. LGS tercih süreci bugün başlıyor. Öğrenciler hayallerindeki lise için bugün E-Kul üzerinden tercih mesaisine başlayacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında dernek başkanı sanatçı Haluk Levent gözaltına alındı. Washington-Tahran hattında tansiyon yüksek. Spor. Dünya Kupası'nda iki dev adını yarı finale yazdırdı. İngiltere geriye düştüğü maçta Norveç'i Jude Bellingham'ın golleriyle 2-1 mağlup etti. Son şampiyon Arjantin ise normal süresi 1-1 biten maçta İsviçre'yi uzatma bölümünde bulduğu gollerle 3-1 mağlup etti. Tangocular bu sonuçla yarı finalde İngiltere'nin rakibi oldu. Kadın milli voleybol takımımız Milletler Ligi'nde finaller öncesi son sınavını Tayland karşısında verdi. Filenin Sultanları rakibini 3-1 mağlup etti. Beşiktaş baş antrenör Dusan Alimpijević ile sözleşmeyi yeniledi. Sırp çalıştırıcının sözleşmesi 2028-2027-2028 sezonuna kadar uzatıldı. Okçuluk Dünya Kupası'nda çifte madalya sevinci yaşandı. Mete Gazoz klasik yay finalini kazanarak altın madalyanın sahibi oldu. Elif Berra Gökkır ise klasik yayda gümüş madalya kazandı. Wimbledon erkekler finalinde zafer Jannik Sinner'ın oldu. İlk seti kaybetmesine rağmen Alexander Zverev karşısında geri dönen dünya bir numarası Londra'da üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya, Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle İstanbul, Kocaeli, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak ve mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek hava

0: sıcaklıkları şöyle. Ankara ve İzmir 34, Bursa ve Erzurum 32, Mardin, Denizli ve Muğla 37, Hatay 31, Zonguldak ve Trabzon 26, Samsun 29, Siirt 40, Diyarbakır 42 derece.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Kar.

0: Araçlarına dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Reklamlar.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
4: HDI Sigorta.
5: Tatil başlıyor mu?
6: Hotline.
5: Hotline. İstediğin enerji olsun.
7: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
3: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
4: Reklamlar.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece. TRT Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı. Saat 13.19, 13 Temmuz Pazartesi bugün ve biz programımızı hazırlayanlar Ayhan Demiray ve Müge Tüzün Gerçek, teknik yönetmenimiz Soner Abacı ve mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Saat 13.50'ye dek burada olacağız, size sesleneceğiz. Haftaya birlikte başladık. Umarız güzel bir hafta olur ve birlikte şahane konuklarımızla yine hem bilginize bilgi katacağınız hem de keyif ve dinleyeceğiniz programlara imza atarız. Bugün iki konuğumuz olacak sevgili dinleyenler. İlki telefon konuğumuz, son derece önemli bir isim, tiyatro sanatçısı, oyuncu Tamer Levent bizimle birlikte olacak. Sanat düşünmenin, hissetmenin ve birlikte yaşama kültürünü geliştirmenin en güçlü yollarından biri biliyorsunuz ki ve bu düşünceyle uzun süredir devam eden bir Sanata Evet projesi var Tamer Levent'in yürüttüğü. Biz de bu Sanata Evet projesinden bahsedeceğiz. Sanata evet demenin ne kadar önemli olduğunu konuşacağız. Aslında sanata evet derken nelere evet dediğimizden bahsedeceğiz. Ardından programımızın ikinci kısmında sevgili dinleyenler, psikolojik danışman, oyun terapisti Hatice Kübra Can bizimle birlikte olacak. Çocuklar için oyun oynamak, yemek içmek gibi önemli, hakikaten o kadar hayati önem taşıyor. Onların fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal açılardan gelişimini destekliyor. Biz de oyunlardan bahsedeceğiz. Oyun oynarken dikkat edileceklerden, ailelere önerilerden, çocuk açısından oyunun ne kadar önemli olduğundan bahsedeceğiz. Ailece başladı. Tiyatro sanatçısı, oyuncu Tamer Levent hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz. Nasılsınız?

0: nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz. Sizi ağırladığımız için çok mutluyuz. Ve Sanata Evet projesinden bahsedeceğiz sizinle birlikte. Şöyle bir bakıyoruz. Siz bu konudan yıllardır bahsediyorsunuz. Uzun yıllardır da böyle bir proje var. Şimdi siz de bazı röportajlarınızda söylemişsiniz. Kim sanata hayır der ki zaten diye karşılıklar alıyorum diye. Aslında siz ne kastediyorsunuz sanata evet diyerek?
1: Şimdi sanat deyince bizim ülkemizde bir takım meslekler geliyor insanların aklına hemen. Yani resim, tiyatro, müzik, mimarlık, edebiyat, dans. Daha sonra buna eklenen sinema, daha sonra fotoğraf. Yani 6 ana sanat dalı deniyordu ona. 7, 8, 9 oldu filan.
0: Evet.
1: Şimdi bu giderek de büyüyor. Şimdi 10 oldu mesela. Gastronomi de girdi bu işin içerisine. Şimdi bu giderek sonsuza kadar da uzanabilir, biliyor musunuz? Çünkü neden? Sanat, biz sanat kavramını işin, yaptığımız işin adı zannediyoruz. Yani resim, heykel, tiyatro, müzik, mimarlığın adı zannediyoruz. Halbuki onlar bir beceri, bir teknik. Halbuki sanat bütün insanlığın ta mağara devrinde ilk av hadisesinden sonra nasıl avlandığını diğer kabile insanlarına taklitle anlatmak ve sesle, yani konuşması bile olmayan o insan bir takım hareketlerle nasıl anlandığını anlatmaya çalışıyor. Peki niye? Niye anlatmaya çalışıyor? Yani başka diğer yaratıkların hepsi bunu yapıyorlar dünyada. Yapmıyorlar. Bu insanın kendini ifade etme ve kendini ifade ederken de beyninde oluşan düşünceleri dışa vurma refleksinden geliyor. Fakat tabii mağara devrindeki insan beynini yeterince tanımıyor. Ve beyin mağara devrinin şartları kadar doğayı okuyabilmiş. Efendim, insan yaşamını da yaşadıkları alandaki yaşam tarzına kadar okuyabilmiş. Yaşamı okumak diye bir şey var, biliyorsunuz değil mi?
0: Evet.
1: Bu kitap okumak değil. Yani gördüklerini anlamaya çalışmak. Gördüklerinden mana çıkarmaya çalışmak. Sonra da insanın refleksi bu gördüklerinden mana çıkardığını araştırıp, düşünüp buradan başkalarına kendi düşüncelerini aktarma refleksinden doğuyor sanat kavramı. Dolayısıyla bu bütün pek çok düşünür, ta Rönesans'tan itibaren, hatta Rönesans öncesinden itibaren sanat kavramını düşünce olarak kabul edilir. Düşüncenin gelişmesi olarak kabul edilir.
0: Yani bu sadece estetik anlamda beslemiyor bizi. Hayata karşı nasıl problem çözebiliriz, bu konuda da besliyor aslında.
1: Evet, kesinlikle öyle. Çünkü hatta nasıl yaratıcı olabilir? Mesela diyelim mağara devrindeki bir insan uçan kuşu gördüğü zaman belki şunu düşünmüştür. Bu uçuyor da ben niye uçamıyorum, değil mi?
0: Evet.
1: Şimdi bu bilim mi, sanat mı? Bu sanat. Yani beynin, frontal beyinle sağ beynin birbirleri olan iletişiminden hareket eden bir düşünme biçimi. Ama biz bunun düşünme biçimi olduğunu, beyni o zaman tanımadığımız için sağ milyonlarca yıl öncesinden itibaren bunu duygu olarak adlandırıyoruz. Esasında duygu, insan beyninin kendi kendine kaydettiği bütün dataların özümsenmesi, yani onun özünün insana hayatta gördüğü, yaşadığı olaylar sırasında algısının o olayı anlamak için çalışmaya başladığında, merak etmeye başladığında beyninde yaşadığı çevre, efendim doğada gördüğü gelişimler, değişimler oranında ne kadar data varsa o data kadar ona geri dönüş sağlıyor. Alo.
0: Evet, buyurun, dinliyorum. Çok güzel anlatıyorsunuz gerçekten. Şimdi ben araya girmek istemedim o yüzden. Tam da o noktada şu geldi aklıma aslında. Sizin bir TEDx konuşmanızı dinledim. Orada da bütün insanlar sanatçı doğar, yetişkinler onları robotlaştırır cümlesine atıfta bulunmuşsunuz. Bu durumda aslında çocuklar her zaman sanata evet diyor ve her zaman sanatçı ruhlarını koruyorlar ama galiba yaş ilerledikçe biraz uzaklaşıyoruz sanattan.
1: Tabii, çok güzel bir şey sordunuz. Çünkü çocuklar yani beyin bilimin bilinmediği zamandan beri bile çocuklar doğdukları zaman bir şeyleri merak ediyorlar, değil mi? Yani.

0: günümüz çocukları ya da daha 50-100 sene öncenin çocukları da tarif edebildiğimiz çocuklar. Mutlaka bu mağara devrinde de kendi çapında böyleydi.
1: Evet.
0: Büyüklerine bir takım sorular soruyorlar değil mi? Konuşmaya başladığı andan itibaren.
1: Evet.
0: Bu ne? Bu neden oluyor? Bu olay neden böyle gelişiyor? Filan gibi.
1: Ama genelde susturuluyorlar. Evet.
0: Evet. Genelde susturuluyor. Çünkü yetişkinlerin kendi kapasiteleri ne kadar sınırlıysa çocuklarda da aynı sınırlılığı yüklemeye çalışıyoruz. Çocuk da esasında bu sınırlılık içerisinde kalmak istemediği zaman da çocuk aykırı düşünen birisi haline geliyor. Fakat dünya bu aykırı düşünenler sayesinde mağaradan çıkıp bugünlere gelebilir.
1: Evet, evet. Aslında bu aşamada ailelere çok görev düşüyor. Bu sanata evet demek, düşünceyi geliştirme yollarından biri, dediğimiz gibi problem çözme yöntemlerinden biri. Evet. Aslında zaten Atatürk'ün de dediği gibi sanatsız kalan bir toplumun zaten
0: bunu ima ediyor.
1: Evet, hayat damarlarından biri kopmuş demek. Evet, buyurun.
0: Şunu da söylüyor. Ben askerliğin sanat halini severim diyor bize. Bunu duymuş muydunuz?
1: Bu diğerini çok duyduk ama bunu daha az duyduk. Evet.
0: Bu az duyulan bir evet. Ama bakıldığı zaman Atatürk'ün sanatla ilgili söylediği sözler arasında bu da çok önemli bir yer işaret ediyor. Çünkü bu mesela bizim toplumda ezberlediğimiz sanat anlayışıyla uyum sağlamıyor pek. Çünkü neden? Askerliğin sanat halini severim dediği zaman Atatürk askerliğin resim halini mi kastediyor? Askerliğin tiyatro halini mi kastedin?
1: Değil tabii ki.
0: Askerliğin müzik halini mi kastedin? Dans halini mi kastedin? Hayır. Askerliğin bir insan öldürme zanaatı değil. Esasında askerliğin ülkesini korumak, insan kişiliğini korumak, yaşama bu anlamda değer katmak olduğunu söylüyor. Fakat mecbur kalındığı zaman bu milattan 7. yüzyılda Sun Tzu'nun isimli Çinli komutanın da kitabını okuduğunu gösteriyor Atatürk'ün. Çünkü o kitabın ismi Savaş Sanatı.
1: Evet.
0: Orada
1: evet.
0: Sun Tzu diyor ki insan esasında bakın milattan önceki 7. yüzyılda söylüyor bunu. Diyor ki insan o kadar gelişmiş bir yaratıktır ki bu yaratığın savaş yapması saçmadır.
1: Daha yani o zaman bunu dile getiriyor. Şimdiki duruma bakınız yani. Evet.
0: Bu yani çözüm bulabilir bir yaratıktır insan demeye getiriyor değil mi? İşte bu sanat mesela. Ve burada yine şunu söylüyor. Bu saçmalığa rağmen hani çok olmadık artık nedenler ortaya çıktığı için pek savaş yapmaktan başka çare kalmıyorsa eğer diyor. En az insan zayiatıyla bir savaş yapmanın tekniği bulması gerekiyor.
1: Evet, evet. Demek ki hayatın her alanına aslında sanatla bakabiliyoruz. Bu açılardan bakıldığında dediğim gibi aileler için son derece önemli bence mesajlar olacak. Çocukları ve kendileri sanata evet desin diye, hayatlarını bir sanat gibi yaşasınlar diye neler yapmalılar sizce? Ne önerirsiniz?
0: Evet, öncelikle tabii en ilkel insan gibi doğadaki mucizeleri esasında doğanın içerisinde o mucizelerin tanımlanabilir olduğunu öğrenmeye çalışmaları gerekiyor. Yani neden mevsimler değişiyor? Neden efendim, güneş doğuyor ve güneş batıyor değil mi?
1: Aslında felsefeyle bir arada düşünebiliyoruz değil mi bunları? Evet.
0: Tabii, sanat kavramı zaten sanat ismi bile geç bulunmuş bir isim. Çünkü insanlar bütün bu yaşadıklarını esasında tuhaf bir illüzyon içerisinde yaşadığını zannetmişler. Ama o icatlar başladığı zaman ki kaldı ki icadın bile başlangıcı sanattır. Çünkü sanat yoluyla deney yapıyor. John Dewey isimli köy enstitülerinin kuruluşu sırasında Türkiye'ye gelip 2 yıl Anadolu'da gezip rapor yazan kişinin çok önemli bir kitabı var. Yapı Kredi Bankası yayınlarından Türkçesi çıktı. Deneyim olarak sanat diyor John Dewey. Ve İnsan deneyim yaparken bir takım bilgilere ulaşıyor değil mi kafasında? Ama hiç kitap yok ortada o zaman. Hiç yazılmış eser yok. Onları okuyor mu? Okuma alfabe yok belki. Onları okuma şansı da yok. O zaman neyi okuyor? Yaşamı okuyor ve yaşamdan etkilenmeleriyle kendisi de bir şeyler yapma isteğiyle kalkışıyor. Hı hı. İşte kendisi de bir şeyler yapma isteğine kalkışmasının adı sanat.
1: Evet, aslında bu sanata evet projesi çok şey kapsıyor ama siz bununla evet. ilgili özellikle belli çalışmalar yürütüyor musunuz gençlerle, çocuklarla,
0: tabii
1: ailelerle?
0: Ki, tabii ki.
1: Neler
0: tabii
1: yapıyorsunuz?
0: Ki. Mesela drama çalışmalarını aşağı yukarı 1977'de daha önce başlatmıştı. O 77'de Ankara'da sanat grubu deneme sahnesini kurdum.
1: Hı hı, hı.
0: Ve orada drama çalışmaları yapmaya başladım.
1: Evet, çok önemli drama. Hı
0: hı. Evet, çünkü dramanın acıklı değil, dramanın durum olduğunu
1: evet.
0: doğaçlamalar yaparak, temrinler yaparak, özgüven çalışmaları yaparak ve çocuğun düşüncelerini yaptığımız egzersizlerden sonra onlara soru sorarak düşüncelerini rahatlıkla ifade etmesini isteyelim. Çünkü sözlü olarak ne yaşadığını, ne anladığını ifade etmek de sanattır.
1: Tabii ki.
0: Hı-hı. Kelime bulmak, cümle kurmak da sanattır, değil mi?
1: Evet.
0: Yani bazen insanlar mesela şöyle konuşmalar şeydi. Şimdi ben orada şey yapıyordum. Yani şey yaparken sen anlasana ya filan diyor.
1: Evet evet. evet.
0: Anlıyorsun değil mi diyor. Sen söyle diyor filan mesela. Sen söyle. Diyor.
1: Ama sen anlatamadın ki.
0: evet ama sen anlatamadın ki.
1: Evet.
0: Çünkü anlatmak için düşünce sisteminde önce şunu kurgulamadın. Ben ne anlatmak istiyorum? Ve bunu en iyi bir şekilde nasıl anlatabilirim? Değil mi?
1: Evet.
0: Yani bu düşünceye sahip olduğunuz zaman da sözcükleri seçme ve yani sözcük kapasiteniz tabii ne kadar zengin ne kadar az ona bağlı ama az dahi olsa yine seçerek karşınızdakine onun anlayabileceği şekilde anlatmaya çalışmak sanattır.
1: Evet, aslında demek ki hayatta gördüğümüz her şeye sanat diye tabii. bakabiliriz. Ve böyle evet. baktığımızda aslında hayatımızı daha doyumlu yaşayabiliriz.
0: Bambaşka bir evet. hayat yaşarız. Yani kesinlikle. Bütün insanların beyninde bu özellik var. Beyin bilim bunu açıklıyor. Değil mi? O zaman biz her şeye duygu diyerek bütün yaptığımız ettiğimiz her şeyin duygu olduğunu söyleyerek böyle çok genel bir laf bulmuş. Tamam. Algıda beş duyunun gerek sensör olarak yani görme, işitme, koklama, tad alma, dokunma bunların tabii ki algıda beyne yazılım yapma imkanı veriyor bu beş duyu.
1: Evet.
0: Ama bu beş duyunun yazılım yaptığı yer beyin. Yani biz bir olay karşısında karşılaştığımız zaman, karar verme anında karşılaştığımız zaman elimizde olmadan beynimizi dürtüyor bu olay. Tıpkı şeydeki bilgisayardaki dürtme gibi yani tıklama gibi.
1: Hı hı, hı.
0: O zaman da beynimiz acilen bir şeyler üretiyor ve o şişli bir şekilde bize geri dönüyor. Biz ona duygu demişiz. Halbuki biz onun beyinden geldiğini ve sanatsal bir tepki olduğunu bu düşüncemizi. Şimdi neden diye soruyoruz değil mi? Niçin diye soruyoruz? Nasıl diye soruyoruz? Muhakeme ediyoruz. Muhakeme ettiğimiz zaman bizim konuyu anlamakta eksiğimiz varsa onu keşfediyoruz. Ve o eksiğimizi anlamaya çalışıyoruz. Kimi anlamaya çalışmak için araştırmalar yapıyor, kaynaklara başvuruyor. Kimi de boş ver yahu diyor.
1: Evet, işte ikisinin aslında hayatı birbirinden ne kadar farklı oluyor evet. gerçekten. Çok teşekkür ediyoruz, sağolunuz. Çok keyifli bir sohbetti. Umarız bir gün sizi stüdyomuza da ağırlarız. Buyurun.
0: Son olarak bütün insanların bu beyin özelliğine sahip olduğunu biliyoruz.
1: Evet.
0: Bu bilimsel olarak da açıklanmış beyin bilim tarafından. Üstelik geçmişten bugüne de pek çok filozof, dünya çapında ressam. Ressam çünkü resim bir teknik. Resmi sanat olarak yapmak ayrı bir şey. Yani o tekniği de ne teknikle de resim yapabilirsiniz. Bu da bir şeydir hareketi. Dolayısıyla bütün insanlarda bu özelliğin var olduğunu ama bunun bir eğitim, öğretim sisteminde bu özelliklerin açığa çıkarılabilir bir döneme girmesi gerekiyor dünyanın. Bu
1: evet.
0: yapay zeka ve robot endişesi çağında.
1: Kesinlikle. Umarız evet. öyle olur. Çok teşekkür evet. ediyoruz. Sağolunuz.
0: Ben de iyi yayınlar diliyorum.
1: Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tiyatro sanatçısı, oyuncu Tamer Levent bizimle birlikteydi. Ailece devam ediyor.

0: Saat 13.39 TRT Radyo 1'de ailece devam ediyor sevgili dinleyenler. Psikolojik danışman, oyun terapisti Hatice Kübra Can stüdyomuzda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Şimdi programın başında da söylediğim gibi oyun oynamak aslında çocuk için yemek yemek gibi, su içmek gibi o kadar önemli bir ihtiyaç. Bazen bu gözden kaçabiliyor. Bazen hep söyleniyor ya, bizim ülkemizde oyun değil de oyalamak gibi algılanabiliyor oyunlar diye. Oysa ki çok önemli gelişimi için, ilerideki hayatını anlamlandırabilmesi için, birçok şey için, problem çözümü için oyun çok önemli. Sizden de dinleyelim oyunun önemini. Neden oyun çocuklar için bu kadar önemli?
1: Çünkü çocuklar bizim kadar duygularını anlamlandıramayabilirler. Duyguların isimlerini bilmeyebilirler. Bizim kadar çok kelime de bilmeyebilirler. O yüzden bizlere kendi dünyalarını oyunla aktarırlar. Bizlere de kendi dünyalarını oyunla alırlar. Aslında bir çocuğun dünyasına girmek istiyorsak önce onunla oyun oynamamız gerekiyor ve eğlenmesi gerekiyor. Daha sonrasında bizimle iletişim açık hale gelecektir. Daha sonra bir de şöyle bir durum var. Çocuklar oyun oynadıkları zaman kendilerini rahatlatıyorlar. Günlük hayatta yaşadıkları olayları anlamlandırıyorlar. Ya da çok zor bir durum yaşamışsa bunu ancak oyun sayesinde kendi zihninde rahatlatabiliyor. Biz de bu oyun gelişimini desteklemek için aileler olarak çocuğumuzla beraber günlük 15 dakika, 20 dakika beraber oyun oynayacağız. Daha sonrasında da çocukla oyun üzerine konuşmamız gerekiyor. Bu oyun nasıldı? Nasıl hissettin kendini? Hangi kısmını daha çok sevdin gibi duygularını ifade edecek alanlar açmamız gerekiyor.
0: Şimdi çocuğu olanlar bilir, 15-20 dakika bence çok iyi bir süreymiş, evet. Yani o mümkün değil, çünkü o bir oyun biter, hadi bir daha oynayalım, bir oyun biter, haydi bir daha oynayalım derken bazen aileler de artık yeter, ben de artık şu an oyun oynamak istemiyorum diyebiliyorlar. Aslında hep söylen onu, kaliteli bir zaman geçirme açısından bir 15-20 dakika gerçekten orada olduğunuz ama telefonunuza bakmadığınız, işte yemeği kontrol etmediğiniz şudur budur, ne yazık ki günlük hayat içerisinde çok fazla insanların yapması gereken şey olabiliyor, o aralara sıkışabiliyor o oyunlar. O 15-20 dakikayı verdiğinizde gerçekten o kaliteli zamanı ayırdığınızı söylüyorlar zaten, ama çocuklar bununla yetinmiyor. O durumlarda neler yapılabilir? Yani çocuk her oyun oynayalım dediğinde gerçekten hemen karşılık vermek gerekir mi mesela? Hepimiz her an, her daim hazır ve nazır o oyun için orada olmalı mıyız?
1: Evet. Çok güzel bir noktaya değindiniz. Bu ailelerden bana da çok sık gelen bir soru. Evet. Şimdi çocuklar sürekli ailelerle zaten birlikte olmak isteyeceklerdir. Ya da okula giden bir çocuksa zaten bütün özlemiş gün anne babasını özlemiş olacaktır. O yüzden biz şunu öneririz. Çocuk oyunu öncelikle kendisi hazırlanmalı. Oyun hazırlık aşamasını eğer kendisi tamamlarsa kendi aktivitesi için bir sorumluluk almış olur. O sorumluluğu tamamladıktan sonra ona bir süre vermemiz gerekiyor. 5 dakika sonra yanına geleceğim ya da işte mutfaktaki işlerimi bitirdikten sonra yanına geleceğim gibi çocuğa ne zaman oyun oynayacağımıza dair bir direktif vermemiz gerekiyor. Daha sonrasında ailelerde şöyle bir durum var. Oyun oynarken sürekli aile çocuğu yönlendirdiği için çocuk buna alışıyor ve hiçbir zaman kendisi oynamak istemiyor. O yüzden oyun oynarken en önemli nokta, her zaman çocuk bizi yönlendirmeli. Ne yapacağımızı çocuk söylemeli. Çocuk oyunda kim olmak istiyorsa o olmalı. Biz sadece onun eşlikçisi olmalıyız. Eğer biz yönlendirirsek çocuk sürekli yönlendirilmeye alıştığı için sürekli bizimle oynamak isteyecektir. Bir de bazı vakalarımız, bazı durumlarımız var. Çocuklar oyuncaklara ve oyunlara karşı ilgisiz olabiliyorlar. Bu tarz durumlarda da bizim ailelere söyleyeceğimiz şey şudur. Ekran süresini bir gözden geçirmeniz gerekiyor. Çok fazla ekran almışsa çok fazla uyarana maruz kalmıştır ve o çocuk oyuncaklara ilgisini kaybeder. Oyun kurmaya ilgisini kaybeder. Yani oyuna karşı bir açlığı oluşmaz. Çünkü ekran onu gereğinden fazla doyurmuştur. O yüzden biz istiyoruz ki hani ekran kullanımı belli bir düzeyde olsun. Çocuk daha çok oyunla kendini rahatlatsın. Oyunla dünyayı anlamlandırsın.
0: Şimdi buradan soracağım benim birkaç soru var. Şöyle ki, şimdi oyuncaklara ilgi dediniz mesela. Eskiden şöyle düşündüğümüzde bizim zaten o kadar çok oyuncağımız olmadığı için oyuncaklara tabii ki ilgimiz vardı, yani bu kaçınılmazdı. Şu an o kadar çok şey olabiliyor ki hakikaten o çocuğun elinde. Belki evinde oluyor, belki arkadaşına gidiyor, orada başka oluyor vesaire. Daha kolay ulaşılabiliyor oyuncaklara. Bunlar da biraz etkiliyor bu durumu. O yüzden çok oyuncak iyi oyuncak değil galiba. Ya da çok pahalı oyuncak iyi oyuncak demek değil sanırım.
1: Evet, yani daha işlevsel, farklı yönlerde kullanılabilir olabilen oyuncakları tercih etmemiz gerekiyor. Hı hı. Zaten çocuklar bir şekilde bir şeyleri oyuncak haline getiriyorlar. Evet. Mesela bir kumandayı çocuk mikrofon haline getirip onunla şarkı söyleyebiliyor. Ya da bir süzgeçten şapka yapabiliyor.
0: Tabii daha çok onları kullanıyorlar zaten.
1: Evet. Yani ya da topuklu ayakkabı giymek istiyor ama gerçek hayatta buna kimse müsaade edemez. Hı hı. Çocuk ne yapıyor? Oyunda kendine bir topuklu ayakkabıdaymış gibi bir karakter seçiyor ve bununla rahatlıyor. Aslında gerçek hayatta yapamadığı her şey oyunda yapılıyor. Ve çocuk bu sayede gelişebiliyor aslında. Hı
0: hı. Oyuncak seçerken nelere dikkat etmek lazım?
1: Yani oyuncağın birden fazla anlamı olmalı. Mesela sadece sesli ve ışıklı oyuncakları tavsiye etmiyoruz. Çünkü çocuk orada sadece sesine ve ışığına odaklanıyor. Diğer kullanabileceği materyallere odaklanmıyor.
0: Ama çok küçük yaşta galiba o kullanılabiliyor da. Sanki,
1: çok küçük yaşlarda da yine aynı şekilde. Ses ve ışıktan ziyade çocuğun dokunsal olarak kendine görebileceği, hayatın nesneleri tanıyabileceği, farklı materyaller, farklı dokularda oyuncaklar seçilebilir. Evet. Blok küpler seçilebilir. Şu an belki çok revaçta görmüşsünüzdür. Manyetik birbirine bağlanan bloklar. O tarz oyuncakları istiyoruz. Neden? Çocuk orada bir dünya oluşturuyor. Kendine ait bir dünya. Orada kafes yapıyor, ev yapıyor, bahçe yapıyor. Biz bunları istiyoruz. Ama sadece bir figür, sadece bir mesela oyuncakta oyuncak karakter figürü varsa çocuk sadece o anlamda kullanıyor oyuncağı. Bunu çok tavsiye etmiyoruz. Bir de çocuğun her istediği oyuncağı her an hızlı bir şekilde almayı da tavsiye

0: tavsiye etmiyoruz. Çocuk oyuncak için birazcık beklemeli, kendini kontrol etmeli, onun hayalini kurmalı. Hı-hı. Daha sonradan o oyuncağı elde edip ulaşmalı.
1: Hı-hı. Şimdi aileler tabii oyun oynuyorlar çocuklarla ama bazen nasıl oynayacaklarını bilemeyebiliyorlar. Şu bu şekilde mi olsun, bu davranışım acaba doğru mu diye kendilerini de sorguluyor olabilirler. Siz neler önerirsiniz ailelere çocukla oyun oynama konusunda?
0: Oyunda eleştiri olmaz. Çocukların birbirleriyle oyunlarında da fark edersiniz. Hiç kimse birbirini eleştirmez. Sadece yapmak istemiyorum der. Çocuk oyun oynarken de mesela bebek arabası olmadan arabaya bebek koydu oyunda. Hı-hı. Hayır, arabaya bebek koyulmaz gibi bir ifade olmaması gerekiyor. Yani gerçek hayatta yapılamayacak şeyler hayal gücü olduğu için oyunlarda yapılmaz. Ve oyunlar sadece nasihata dönüşmemeli. Bak oyunda şöyle koyarsan böyle olur. Bak bunu dimdik koymalısın gibi ifadeler olmamalı. Çocuk kendi deneyerek görmeli. Bir de bazen nesnelerin isimlerini sorar çocuklar. Anne, baba bu nedir? Bu ne demek gibi sorarlar. Hı-hı. Orada özellikle oyun anındaysak, hani normal zamanda belki söyleyebilirler ama oyun anındaysak sen ne olarak kullanmak istersen o olabilir. Sen ne olarak kullanmak istersin gibi ifadeler kullanarak aslında çocuğun bilinç dünyasını, bilinçaltı dünyasını bize açmasını sağlayabiliriz. Yani sen ne istersen o olabilir özgürlüğü çocuğa oyunda verilmeli. Çünkü gerçek hayatta hep kurallar var. Evet. Çocuğu sıkacağı şeyler var, sıkılacağı şeyler var. Çocuğun zorlanacağı şeyler var. O yüzden biz istiyoruz ki oyunda çocuğun tamamen özgür olduğu bir alan olsun.
1: Yani burayı didaktik bir amaçla kullanmamak lazım değil, evet, mi? Bizim yaptığımız hatalardan biri bu. İşte dediğiniz gibi o araba ya o çocuk konulmaz, işte ne bileyim kırmızı ışıkta hızlıca geçti. Evet. Hayır, böyle geçilmez. İşte ne bileyim, yemek yerken işte farklı bir şekilde davrandı. Evet. Hayır, bu şekilde davranılmaz. Bak ben sana öğretmiştim. Hı-hı. Şimdi tekrar anladım. Ya bunu yapmamak gerekiyor değil, evet, mi? O anı, evet, öğretim aracı olarak sanırım, hı-hı, kullanmamak lazım.
0: Evet, kesinlikle. Bir de bazen çocuklar çok aksiyonlu, çok hareketli oyunlar oynamak istiyorlar. Hı-hı. Aileler evet buna eşlik etsinler tabii ki. Ama çocuğumuz da hareketini kontrol etmeyle ilgili bir zorluk varsa, evet, hareketini kontrol edemiyorsa orada biz ailelerde şunu istiyoruz. Aynı nöron sisteminden yararlanalım. Yani siz biraz daha sakin kalın oyunda ki çocuğun aynı nöron sistemi onu devreye getirsin ve annem babam sakin, o zaman ben de biraz sakin oynayabilirim diyerek biraz daha onu sakinleştirsin. Yani aynı aksiyonla bize çocuğa karşılık verince çocuk oyunlarını sürekli aynı aksiyonla oynamak istiyor ve okulda da bunu gözlemliyoruz. Okuldaki, evet, arkadaşlarına da bunu uygulayabiliyor.
1: Şimdi küçük yaşlarda oyunlar farklı oluyor. Biraz daha büyüdüğünde bambaşka olabiliyor. Kutu oyunlarına yönelebiliyor. Evet. Biraz daha büyük işte yaşlarda farklı oyunlar olabiliyor. O yaşlar için neler önerirsiniz? Küçük yaşlar için evet yapılandırılmamış, onun istediği gibi kurguladığımız bir hayali dünya. 10-11 yaşından sonra, 12 yaşından sonra bunlar hala çocuk ve hala birlikte vakit geçirmemiz lazım. Neler önerirsiniz?
0: Aslında 11-12 yaş biraz daha soyut kavramların algılandığı bir yaş. Dediğiniz, evet, gibi kutu oyunları onlar için çok olumlu. Ama benim size tavsiyem evdeki sorumlulukları biraz daha oyunlaştırarak yapılması çocuklar açısından çok daha iyi. Yani mesela bir kum saati tutup hani 10 dakikada herkes evin şu işini yapmış olsun ya da evde birlikte şu aktiviteyi yapalım gibi hani sorumluluk üzerinden olabilir ya da doğayla iç içe oyunları tavsiye ediyoruz. İşte doğaya gittiğimizde
1: yaprak toplama,
0: aynen, yaprak
1: taş toplama
0: olabilir. Bazen anda kalma dediğimiz bazı oyunlarımız var. Çocuğu şimdi ve burada tutmak için yapıyoruz.
1: Çok önemli.
0: Ne geçmişte ne gelecekte olmasını istiyoruz. Bu yüzden diyoruz ki bugün mesela rengimiz kırmızı. Kırmızı renklere odaklanacağız. Yarın mavi renklere odaklanacağız. Ya da andayken gözümüzü kapatıp etrafta hatırladığım bütün nesneleri say. Orada çocuk şunu fark ediyor. Ben aslında başka şeyler düşünürken bulunduğum yerdeki nesneleri kaçırmışım.
1: Evet.
0: Olduğum yerdeki durumları kaçırmışım. Hani biraz daha farkındalık üzerine oyunlar olabilir. Ya da çocuğumuzla ilgili bilgi almak istiyorsak cümle tamamlama oyunları. İşte bir kız varmış, ormanda yürüyormuş. Sence ilk kimi görmüş? Ya da ormanda ne yapıyormuş gibi hani onun korkularını ya da herhangi bir kaygılandırıcı durum varsa ortaya çıkarabilir şeyleri de cümle tamamlama oyunlarıyla biz kullanabiliriz.
1: Birlikte hikaye oluşturma,
0: evet,
1: aslında bu.
0: Evet,
1: değil mi? Bir,
0: evet,
1: kitap yazıyormuş,
0: evet,
1: cesine.
0: Ama çocuğun bilinç dışı mekanizmaların hepsini yansıttığı bir hikaye oluyor ve biz de orada çocuğumuzu daha yakından tanımış oluyoruz.
1: Bazen gözlemleme konusunda çok derinleşe de biliyoruz. Yani çocuklar olduğunda,
0: evet,
1: artık böyle şeyler olabiliyor. Yani her hareketinden bir mana çıkarabiliyoruz. O oyun oynarken şunu dedi. Acaba bu konuda bir sıkıntı mı var? Ya da şunu söyledi. O zaman

0: Bununla ilgili bir duygusu var kesin ve ben kaçırırım. Yani bizim dönem annelerinin genel olarak problemlerinden biri fazla farkındalık
1: Evet.
0: olabilir gerçekten. Biz elimizden geldiğince farkındalığı geliştirmeye çalışıyoruz ama biraz aşırıya kaçılabiliyor ve yanlış algılanabiliyor, yanlış etiketler olabiliyor. Hakikaten bir sorun olduğunu anlamak için ya da burada bir sıkıntı var ve bir alarm çalıyor dememiz için ne olması lazım? O konuda bize bir bilgi verir misiniz? Çünkü fazla dediğim gibi insanlar kaygılanabiliyorlar.
1: Şimdi burada çok sık tekrarın olması bizim için bir işarettir. Ama her zaman çok sık tekrarlanıyor diye burada çocuk travma yaşamıştır ya da zor bir süreçten geçiyordur diyemeyiz.
0: Evet.
1: Çocukla o sırada oyun içerisinde konuşmamız lazım. İşte mesela bu kahraman birazcık fazla cesur davranmış. Bunun cesur olması için neden bu kadar zorladılar? Ya da işte bu kahraman birazcık korkmuş galiba. Sence bunun sebebi nedir gibi yaklaşmak gerekiyor. Diğer bir aşama, çocuk oyunlarındayken sürekli aynı kişi rolüne bürünüyorsa ya da sürekli cezalandırıcı ifadeler, sürekli işte kötü, hoş olmayan ifadeler kullanıyorsa orada da ya çok büyük bir sıkışmışlık ya da maruziyet görebiliriz. Buralarda yine oyun yoluyla, işte kuklaları oynatarak ya da çocuğun karakterlerinden biri olarak, hadi bu sefer ben bu role gireyim. Bunu çocuğa teklif ederek söylemek gerekiyor. Mesela o sırada çocuk belki şunu diyebilir: hayır, sen o role girme, o rol çok kötü, o rol bana kötü davranıyor diyebilir. O sırada da mesela çocuğa direkt açarız: o rol neden kötü? Sana bir zararı oldu mu gibi çocuklara sorular sorarız. Ama biz şunu istiyoruz ebeveynlikte: çocuğun yaptığı her şey bizim duygularımıza dokunmaması gerekiyor. Evet, anne babayız, onlar bizim için çok kıymetli. Ama çocuk bunu görmemeli. Yani oyundayken onun oyunundan etkilendiğimizi çocuk görürse bu sefer orayı kapatır. O yüzden olabildiğince daha spontane, daha olabildiğince biz de oyunun akışındaymışız gibi hissettirirsek çok daha iyi olur.
0: Oyun terapisinde neler yapılıyor çocuklar için?
1: Oyun
0: Kısaca ona da bakalım, sonrasında veda edeceğiz
1: tamamdır.
0: zaten.
1: Oyun terapisi, çocukların duygusal ve davranış olarak zorlandıkları yerlerde terapist yardımıyla bazı konuları anlamlandırmasını sağlar. Çocuklar dediğim gibi bizim kadar kelime bilmedikleri için, duygularına hakim olmadıkları için bütün yaşantılarını bize oyun yoluyla aktarırlar. Terapist de belirli, kontrollü bir alanda, sınırlı bir alanda çocukla beraber oyun oynayarak onu destekler. Bir yetişkinin bütün işlerini bırakıp çocukla oyun oynaması, sadece buna vakit ayırması çocuk için zaten başlı başına iyileştiricidir. Orada da belli başlı metotlar kullanıyoruz. Bir küçük metodu da burada verebilirim. Yansıtma dediğimiz bir metot var. Çocukta fark ettiğimiz şeyleri tekrar etmektir. Sen şu an korktun, sen şu an kızgınsın, seni anlıyorum. Ya da çocuk zıplıyor diyelim ki, sen şu an galiba çok mutlusun gibi. Yani çocukta gördüğümüz şeyleri ifade ederiz. Çocuk o sırada fark edildiğini görür ve çok daha hızlı bir iyileşme sarf edebilir. Bu yöntemi de aileler oyun oynarken fark ettikleri şeyleri çocuklara söyleyerek kullanabilirler.
0: Yani işte anda kalmak aslında hepimiz için çok önemli.
1: Evet.
0: Çocuk için olduğu kadar orada da anda kalırsak oyun oynarken aslında her iki taraf için de hem keyifli hem de iyileştirici özelliği
1: Evet.
0: olacaktır. Buradan çıkarılabilecek sonuç bu. Çok teşekkür
1: Rica
0: ediyoruz
1: ederim.
0: katıldığınız için,
1: Ben teşekkür
0: aktardıklarınız
1: ederim.
0: için. Sağ olun. Psikolojik danışman, oyun terapisti Hatice Kübra Can bizimle birlikteydi. Böylece Ailece programının sonuna geldik sevgili dinleyenler. Programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Teknik yönetmenimiz Soner Abacı'ydı. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Yarın 13 ana haber bülteninin ardından TRT Radyo 1'de buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Hukuk ve Hayat başlıyor.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, Hukuk ve Hayat programımıza hoş geldiniz. Yapımcımız Tuğçe Bilgin, teknik yönetmenimiz Türkay Güner, ben Profesör Doktor Murat Topuz. Bugün ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi kanununa göre mağdurların ne şekilde koruma talep edebileceklerine ilişkin prosedürler üzerinde

0: de duracağız. Şimdi bu bölümümüzün hukuki kavramını dinliyoruz.
1: Şiddetin önlenmesi. Bireylerin yaşam, vücut bütünlüğü, özgürlük ve insan onuru gibi temel haklarını korumak amacıyla şiddet eylemlerinin ortaya çıkmasını engellemeye, riskleri azaltmaya ve şiddetin tekrarlanmasını önlemeye yönelik olarak devlet tarafından hukuki, idari ve sosyal mekanizmalar aracılığıyla gerçekleştirilen koruyucu ve önleyici tedbirlerin bütünüdür.
2: Hukuk ve Hayat devam ediyor.

Değerli dinleyicilerimiz, az önce de belirttiğimiz üzere bugünkü konumuz ailenin korunması ve özellikle kadına karşı şiddetin önlenmesi kanununa göre bu korumayı nasıl talep edeceğimiz hakkında olacak. Bilindiği üzere gecikmesinde sakınca bulunan hallerde kolluk görevlilerinin acil yardımı istenebilir. Polis olsun, jandarma olsun, bu kolluk güçleri şiddet mağduru kişilerin yardımına koşmakla yükümlüdürler. Söz konusu kanuna göre fiziksel, cinsel, ekonomik ya da psikolojik şiddete maruz kalan kişiler hakime müracaat edecek fırsatları yoksa ya da kaymakamlığa, valiliğe müracaat edecek zamanları ya da fırsatları yoksa derhal müdahale için kolluk güçlerine müracaat edebilir. Özellikle şiddet ihbarı burada fevkalade önemli bir role sahiptir. Şiddeti gören ya da şiddeti öğrenen herkesin resmi makamlara ihbarda bulunma hakkı ve yükümlülüğü vardır. Özellikle toplumumuzda, apartmanlarda ya da konutlarda aile içi kavgalar ya da çeşitli şekilde şiddet unsurlarını biz gördüğümüz halde halk tabiriyle karı koca arasına girilmez, işte çocukla anne baba arasına girilmez, kol kırılır, yen içinde kalır gibi yaklaşımlarla tanık olduğumuz bu şiddet olaylarını biz kolluk güçlerine haber vermiyoruz ya da mülki idareye haber vermiyoruz. Halbuki kanuna göre biz her zaman şiddet gören ya da böyle bir tehlikeyle karşı karşıya bulunan kişilerin korunması için şikayet ihbarı yapabiliriz. Hele ki söz konusu kişi, buna tanık olan kişi bir kamu görevlisi vasfına sahip ise, örneğin bir sağlık çalışanı olabilir, bir öğretmen olabilir ya da bir devlet memuru olabilir. Zaten kamu görevlilerinin ihbarda bulunma zorunluluğu vardır. Evet, özellikle kanun çerçevesinde yapılan başvurular, açılan davalar ve bu başvuru ve davalar sonucunda yapılan işlemler için ilgili kişiden hiçbir surette harç ve masraf alınmaz. Yani para alınmaz. Tedbir kararının süresi ilk seferde 6 aydır ama duruma göre bu tedbir kararı uzatılabilir. Elbette bazı durumlarda herhangi bir şiddet ya da bir şiddet mağduriyeti oluşmadığı halde bazı kimseler adeta iftira atılmak suretiyle şiddet faili olarak gösterilmektedir. Dolayısıyla gerçekten de şiddetle suçlanan kişi masum olabilir. Böyle bir durumda da bir kimse hakkında şiddet ihbarı yapıldığında ya da şikayeti yapıldığında o kişinin söz konusu karara itiraz etme hakkı vardır. Karar kendisine tebliğ edildiği andan itibaren 2 hafta içerisinde aile mahkemesine giderek uygulanan tedbirlere itiraz edilebilir. Tabii ki tedbir kararının taraflara hızlıca tebliğ edilmesi ve mağdur bilgilerinin de gizli tutulması burada fevkalade önemlidir. Eğer bir kimse tedbir kararı alınmasına rağmen o karara riayet etmiyorsa, kararı çiğniyorsa ne olur? Örneğin şiddet faili eşine bir fiziksel şiddet

0: uyguladı ya da bir cinsel istismar var ve yapılan müracaat sonucu da mahkeme o kişiyi konuttan uzaklaştırma kararı verdi. Söz konusu kişi yine konuta gelir, yine yasak olmasına rağmen ilgili kişiyi rahatsız ederse o zaman önleyici tedbir kararlarına uymayan ve şiddet uygulayan kişi 3 günden 10 güne kadar hapse mahkum edilebilir. Buna tazik hapsi denir. Evet, eğer bu aykırılık tekrarlarsa, diyelim ki 10 gün tazik hapsi verdi mahkeme, ilgili kişi hapse konuldu. 10 gün sonra çıktıktan sonra yine eşini ya da çocuğunu ya da aile bireylerini rahatsız ediyor. Yine şikayet oldu. Artık böyle bir durumda hapis süresi artırılabilir ama bu hapis süresinin toplamda 6 ayı geçmemesi gerekir. Tabii ki bu hapisten para ödeyerek kurtulmak ya da ertelenmesini talep ederek kurtulmak mümkün değildir. Evet kıymetli dinleyicilerimiz, bugün ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi yasası çerçevesinde şiddet ihbarının nasıl yapılacağı, bunun yanında bu şikayette bulunan kişilerin harçlardan ve masraflardan muaf olduğunu, tedbir kararının süresinin en çok 6 ay için verilmesi gerektiği, bunun uzatılabileceği, pekala bu kararlara itiraz edilebileceği, kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde pekala itirazın mümkün olduğunu, alınan bu kararlara riayet etmeyen şiddet failinin tazik hapsiyle cezalandırılacağını belirttik. Bir başka programda görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Hukuk ve hayat sona erdi.

0: Reklamlar.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
4: Peugeot.
2: Garaj Şoto
5: Ekspertiz. Sütlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 13-14 Temmuz tarihlerinde sütlerde aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
6: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
7: Vodafone Red'le sınırsızca.
0: Reklamlar.
8: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
9: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
10: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
11: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
12: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
13: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
14: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: söylüyor. Herkes evlerine gitsin diyorlar.
1: FETÖ'süz Türkiye. Yazan Kemal Gümüş, Niyazi Dölek. Seslendiren Sinan Pekinton. Yapım Ankara Radyosu.
2: Bir devletin gücü yalnızca ordusunun büyüklüğü, ekonomik gücü veya yönetim sistemiyle ölçülmez. O ordunun kime hizmet ettiğiyle, o ekonomik gücü kimin kontrol ettiği veya manipüle ettiği veya istihbaratının kimin gözüyle baktığı, en önemlisi iradenin kimin elinde olduğuyla ölçülür. 2010'lu yıllara girerken Türkiye bölgesinde sözü dinlenen, diplomasi masalarında arabuluculuk yapan, komşularıyla vizeleri kaldıran ve küresel bir oyuncu olma yolunda kararlı bir şekilde ilerleyen bir ülkeydi. Ne var ki bu başarı yavaş yavaş ve sinsice görünmeyen bir el tarafından sistemli bir şekilde zehirleniyordu. Bu tablonun altında kimsenin yüksek sesle konuşmadığı bir gerçek yatıyordu. Yarım asırdır devletin kalbine sessizce ve sinsice sızmış bir yapı vardı. Askeriyeden istihbarata, yargıdan emniyete, ekonomiden medyaya, eğitimden sivil toplum kuruluşlarına, devletin bütün kademelerine yerleşen bu yapı kendini bir dini cemaat gibi gösteriyordu. Oysa örgüt elebaşının kendi itirafıyla bile sabittir ki bu ülkenin kılcal damarlarına kadar inmiş uluslararası bir terör şebekesiydi. Ve bu şebeke işbirliği içinde olduğu yabancı istihbarat servisleri adına Türkiye'nin iç ve dış politikalarını kendi aklıyla kurmasının önündeki en büyük engeldi. Devletin ve toplumun kılcal damarlarına nüfuz eden bu korkunç yapının Türkiye için nasıl bir prangaya dönüştüğü tarih sayfalarında yerini aldı. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığıyla ilk olarak FETÖ'nün insan kaynağı fabrikası olarak çalışan özel dershanelerin dönüştürülmesi hamlesiyle başlayan süreç adeta devletin ve milletin savunma refleksiydi. Ardından terör şebekesinin 7 Şubat MİT operasyonu ve ardı arkası kesilmeyen kumpas ve operasyonlar silsilesiyle 15 Temmuz gecesine uzanan ihanet sürecini yaşadık. 15 Temmuz gecesi devletin ve milletin el ele vererek bu menfur yapıyı kırması, kırdıktan sonra Türkiye'nin sahada ve masada bambaşka bir aktöre dönüşmesi de yine tarihin bu sayfalarına kazındı. ...2011'de... Arap Baharı patlak verdiğinde Orta Doğu'nun bilinen dengeleri bir anda dağıldı. Suriye bir iç savaşa sürüklendi. Sınırlarımızın dibinde terör örgütleri güçlendi. Radikalizm yükseldi. Terör şebekesi de bu gelişmeleri fırsat bilerek yurt içi ve yurt dışında bu süreci Türkiye aleyhine bir kara propaganda ve operasyon alanına dönüştürdü. Türkiye'nin yıllardır yürüttüğü o yumuşak güç politikası bu yeni ve sert gerçeklik karşısında içerideki derin ihanet şebekesinin operasyonları nedeniyle yetersiz kalmaya başladı. Bölge yeniden şekillenirken Türkiye'nin bu yeni gerçekliğe uygun bir politika geliştirmesi gerekiyordu. Ama bir sorun vardı ve bu sorun daha da değil, doğrudan bürokrasinin, ordunun ve istihbaratın komuta zincirinin içindeydi. Yani devletin kılcal damarlarındaydı. Türkiye

0: sınırlarında yükselen bu tehdide neden zamanında karşılık veremedi? Neden bir Fırat Kalkanı operasyonu 2016'dan önce gerçekleşmedi? Cevap, ordunun ve istihbaratının komuta zincirinin içinde gizliydi. Yani kılcal damarda gezen o virüsün ta kendisiydi. Orta Doğu uzmanı Oytun Orhan anlatıyor.
1: Türkiye buna müdahale etmekte evet biraz geç kaldı ama tabii bunun temel nedenlerinden biri esasında Türkiye içerisindeki yapılanma. FETÖ'nün hem güvenlik yapılanması içerisindeki rolü, etkisi, Türkiye'nin Suriye politikasının daha rasyonel bir çerçevede oluşması önünde çok ciddi bir engel teşkil etti. Bunun çok kritik bir örneği var karşımızda. Yani Türkiye'nin Suriye operasyonlarından sorumlu generalin biz daha sonrasında 15 Temmuz darbe sürecinde bir FETÖ'cü olduğunu tespit ettik. Hatta Suriyeli muhaliflerle yapılan görüşmelerde şunu ifade ettiler. Yani Suriyeli muhalif... gerektiği konusunda yönlendirmelerin yapıldığını ancak daha sonrasında bu hedeflerin vurulması sonrasında sonuç alınamadığını ifade ettiler.
0: Bu sızma soyut bir tehdit değildi. Devletin en üst makamlarında en kritik kararların alındığı odalarda kendini gösteriyordu. Ve bu yapının asıl yüzü, sahibinin kim olduğu, Türkiye dünya sahnesinde dik durmaya başladığında ortaya çıktı. Bu yapı yalnızca içeride değil, sınır ötesinde de iş görüyordu. Brüksel merkezi bir lobi şirketiyle anlaşmış, Amerikan lobi şirketlerine para aktarmış. Seçim kampanyalarına cömert bağışlar yaptığı senatörleri bir gezi adı altında Türkiye'ye getirip hem gücünü hem de ülke içindeki etkinliğini göstermişti. Türkiye aleyhine olan her uluslararası olayda bu yapıya bağlı isimler hasım devletlerin yanında saf tutuyordu. Gazeteci Nedim Şener anlatıyor.
2: Belki çatışmasaydı, yani cemaat dediğimiz yapı Erdoğan'a karşı cephe almasaydı çok daha büyük çatışmasız bir şekilde bütün devlet yönetimi şeye kadar %100 ele geçirecekti. Bakın buna hiç kuşkunuz olmaz. Yani Genelkurmay Başkanı FETÖ'cü olacaktı. Fakat araya bir şey girdi. O da Gazze soykırımı ile ilgili, Gazze'deki soykırımla ilgili Erdoğan'ın Ocak 2009'daki One Minute çıkışı. İşte o zaman Erdoğan Şimon Peres'e siz katilsiniz, teröristtir deyince FETÖ için artık yol ayrımı idi bu. Ve karar vermek zorundaydı. Ya patronları olan İsrail, Amerika adına hükümete saldıracaktı onu yıkmak için ya da sessiz kalacaktı. Böyle bir ikinci seçenekleri olmadığı için 2010 yılında Mavi Marmara olayından sonra Wall Street Journal gazetesine, ki bugün de hala Siyonistlerin sesidir, bir röportaj verdi ve dedi ki işte otoriteden izin almalıydı. Bunlar doğru görüntüler değil, yanlış buluyoruz falan diye doğrudan İsrail'in yanında yer aldı.

Devleti komple ele geçirme iştahıyla gözü dönen örgüt artık açıktan saldırmaya başladı. Hedef belliydi. Ülkenin en mahrem kurumu olan dış politikaya ve güvenlik rotasına yön veren Milli İstihbarat Teşkilatı.

Bu hedefin görünür bir tetikleyicisi vardı. 2009'da Davos'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dönemin İsrail Cumhurbaşkanı Shimon Peres'in yüzüne İsrail'in Gazze'deki katliamlarını haykırdığı o Van Münih çıkışı perde arkasındaki dengeleri sarstı. Aynı dönemde Hakan Fidan'ın MİT müsteşarlarına atanmasıyla birlikte bir ülkenin iç işlerine doğrudan müdahale edercesine önce İsrail açık bir biçimde rahatsızlığını dile getirdi. Ardından örgüt düğmeye bastı. Ve Selam Tevhid Kudüs Ordusu adı verilen sahte bir terör soruşturması sessizce inşa edildi. Bu kumpasta ama

0: Türkiye'deki her türlü karışıklığın içerisinde mutlaka FETÖ'nün bir parmağı vardı. Niye? Çünkü FETÖ milli ve yerli değildi. Uluslararası istihbarat örgütlerinin aparatıydı ve Türkiye'yi onlar karıştırmak istiyorlardı. Yani 80 ihtilalinin olmasını kim istediyse, 61 ihtilalinin olmasını kim istediyse, o mektupları Türkiye'ye gönderenler kimler ise FETÖ'yü de belki postmodern dönemde kullanılan bir aparat olarak ortaya sürdüler ve kamu diplomasisi mantığıyla da üzerini farklı örtülerle örterek daha sevimli bir istihbarat örgütü olarak gösterip çaktırmadan o işleri provoke ettiler ve gerçekleştiler. Onu hep beraber yaşadık.
1: Kumpasın ölçeği perde arkasındaki niyeti de açık ediyordu. Yüzlerce, sonra binlerce kişi bu sahte soruşturmaya dahil edildi. Dosyaya dahil edilenler arasında devletin kalbindeki isimler vardı. Bakanlıkların müsteşar ve müşavirleri, milletvekilleri, çözüm sürecinde görev alan isimler, hatta dönemin başbakanının danışmanları. Başbakanın uluslararası görüşmelere dahil devlet sırrı niteliğindeki temaslarda kaydalanıp depolanmıştı. Bu dinlemelerin asıl hedefi ileride örgüt menfaati doğrultusuna kullanılmak üzere insanların özel hayatlarını, ekonomik sırlarını dosyalamaktı. Milli İstihbarat Teşkilatı'na yapılan operasyonun zemini çok önceden hazırlanmıştı. Türkiye'nin El-Kaide gibi örgütlere silah yardımı yaptığı algısı inşa edilmeye çalışılmıştı. Amaç açıktı. Türkiye Cumhuriyeti'ni terörü finanse eden bir devlet, liderini de teröre destek veren bir isim olarak göstermek. Sonra bu kurguyla onu uluslararası mahkemelerde yargılatmaya çalışmaktı. Bütün bunlar olurken sınırın öte yanında Esad rejimi de Türkiye'yi terör destekçisi gibi göstermeye uğraşıyordu. İçeriden ve dışarıdan aynı anda aynı hedefe. Bu kumpasların altında daha derin bir tez vardı. Soruşturma belgelerine göre örgüt, ülkenin İran için çalışan gizli bir yapı tarafından ele geçirildiği yönünde bir kurgu üretmiş, sözde Selam Tevhid adlı örgütü de bu kurgunun aracı yapmıştı. Böylece kendisinden olmayan herkesi, yargı ve medyadaki elemanları eliyle tasfiye edip devleti kendi emelleri doğrultusunda yeniden dizayn etmeyi planlıyordu. Bütün bu olayların ortak bir sonucu vardı. Türkiye'nin bölgedeki operasyonel gücü içeriden sabote ediliyordu. 17-25 Aralık 2013 ile 15 Temmuz 2016 arasındaki dönem devletin bu yapıyla çetin bir mücadeleye girdiği yıllardı. Ama asıl kırılma 15 Temmuz 2016 gecesi yaşanacaktı.

0: 15 Temmuz 2016. İçeri sızan el, 10 yıllardır biriktirdiği gücü tek bir gecede masaya sürdü ve kaybetti. Darbe girişimi aziz milletin şanlı direnişiyle bastırıldı. Ancak asıl şaşırtıcı olan bundan sonra yaşanacaktı. Hain kalkışmanın üstünden henüz 2 ay bile geçmeden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri sınırın ötesine geçti. Bu iradeyle dahili ve harici terör organizasyonlarının üst aklı olan istihbarat örgütlerinin inşa etmeye çalıştığı istikrarsızlık yerle bir oldu. Ve bu kararlı irade ileride milyonlarca Suriyelinin tekrar özgürlüğüne kavuşacağı sürecin ilk adımı. İstihbarat ve güvenlik uzmanı Faruk Önalan anlatıyor.
1: 15 Temmuz gibi büyük bir acıyı yaşayan bir millet hiçbir zaman bu kuvvetle bir

0: operasyon yapamaz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iradesi, vizyonu, çünkü çok kişi de yani içeriden olan insanlar dahi Suriye'ye girmesini bir bataklık olarak gördü. Bu aslında bu bataklık kelimesi de tamam bir FETÖ argümanıydı. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan karar verdi. 15 Temmuz'dan tam 40 gün sonra 24 Ağustos 2016 günü Fırat Kalkanı harekatını başlattı.
1: Bu hızın ardında doğrudan devlet kurumlarındaki yapısal dönüşüm vardı. İçindeki hainlerden kurtulduğunda ordunun ve istihbaratın gerçek kapasitesi ortaya çıktı. Orta Doğu uzmanı Oytun Orhan'ı dinliyoruz.
2: Suriye operasyonlarından sorumlu generalin burada bir FETÖ'cü olması, Türkiye'nin Suriye politikasında ve Suriye'ye zamanında müdahale etmesi önünde çok ciddi bir engel oluşturduğunu biz 15 Temmuz sonrası süreçte şahit olduk. Ki 15 Temmuz bir dönüm noktasıdır. Oradan sonrasına baktığınızda Türkiye'nin Suriye'ye çok daha rahat bir şekilde müdahale ettiğini ve Türk ordusunun en zayıf olduğunu düşündüğümüz noktada çok kritik bir operasyon yürütüp DEAŞ'a karşı çok başarılı bir Fırat Kalkanı Harekatı yürüttüğünü ve orada teröristlerden temizlediğine şahit olduk.

0: Peki, Fırat Kalkanı operasyonu neden hayati bir önem taşıyordu? Türkiye, içerideki FETÖ ihanetinin yanı sıra sınır ötesindeki terör örgütü PYD'nin faaliyetleriyle karşı karşıyaydı. Batılı devletlerin hava destekleriyle sınırın hemen güneyinde bir koridor oluşuyor, Türkiye'nin kırmızı çizgisi aşılıyordu. Orta Doğu uzmanı Boytun Orhan anlatmaya devam ediyor.
1: Fırat Kalkanı Harekatı bir zorunluluktu. YPG PKK terör örgütü Amerika'nın hava desteği altında Münbiç'i ele geçirmiş, Fırat'ın batısına geçmiş ki Türkiye Fırat'ın batısını bir kırmızı çizgi ilan etmiş ama PKK bunu ihlal etmiş. İşte bu koşullar altında FETÖ'nün de Türkiye içerisinde tasfiye edildiği bir ortamda 15 Temmuz darbe girişiminin neredeyse bir ay sonrasında Türkiye belki de en zayıf olduğunun düşünüldüğü bir ortamda Fırat Kalkanı Harekatı'nı gerçekleştirdi. Münbiç üzerinden Afrin'e gitmek isteyen PKK terör örgütünün içerisine bir hançer gibi girerek orada bir kontrollü, güvenli bölge oluşturuldu. Bu belki ilk aşamada küçük bir alandı ama çok stratejik bir hamleydi.
0: Bu hamlenin dünya kamuoyundaki etkisi de en az sahadaki kadar büyük oldu. Uluslararası uzmanlar Türkiye'nin böylesine ağır bir travmanın ardından bu kadar hızlı bir şekilde toplanması karşısında şaşkındı. Uluslararası terör ve güvenlik uzmanı Bülent Atasever anlatıyor.
2: Ben şunu vurgulamak istiyorum. Böyle çok büyük bir terör darbesini atlatmışsınız. 15 Temmuz gibi korkunç bir olay atlatmışsınız. Hemen arkasında Suriye'de bir PKK'ya karşı askeri operasyona gözünüzü kırpmadan girebiliyorsunuz. Bu bana çok soruluyor uluslararası toplantılarda. Yani bu asker nasıl bu kadar kendini hızlı toparlayabildi? Bu insanlar nasıl kendini bu kadar hızlı toparlayabildi? Başka bir ülke topraklarında teröre karşı mücadelenizi nasıl bu kadar çabuk tekrar toparlayabildiniz? Yani bunlar gerçekten benim için çok unutulmaz anılardır.
0: Fırat Kalkanı bir başlangıçtı. Onu adım adım kurgulanmış bir stratejinin diğer halkaları izledi. 2018'de Zeytin Dalı Harekatı ile örgütün en çok önem verdiği Afrin temizlendi. Bu Soçi mutabakatının gölgesinde Rusya dengesi gözetilerek yürütülen bir hamleydi. 2019'da Barış Pınarı Harekatı ile Fırat'ın doğusunda Astana garantörlerinin masada olduğu bir konjonktürde yeni bir güvenli hat oluşturuldu. 2020'de ise Bağır Kalkanı Harekatı doğrudan rejim güçlerine karşı yürütüldü ve Moskova ateşkesiyle İdlib çevresinde Suriyeli muhaliflerin son kalesi korundu. Orta Doğu uzmanı Oytun Orhan'ı dinliyoruz.
1: Ve bu sürecin darbe sonrası süreçte geliştiğini söylemek mümkün. Darbeden hemen sonra Fırat Kalkanı Harekatı ile birlikte DEAŞ'la sınırdaşlık tamamen ortadan kaldırıldı. Daha sonra Zeytin Dalı Harekatı ile YPG PKK'nın Hatay üzerinden, Türkiye'nin güneyi üzerinden terör eylemleri gerçekleştirmesi, Türkiye'ye sızma imkanları elinden alındı. İşte Barış Pınar Harekatı ile yine Urfa, Antep bölgesinin güvenliği, sınır hattı sağlandı. Ve o tarihten bu yana bakacak olursanız, o karanlık dönemden terör örgütlerinin Türkiye içerisine, sınır illerine dönük saldırılarının tamamen bertaraf edildiği ve Türkiye'nin güvenliğini artık sınır ötesinden oluşturmaya başladığı bir dönem başladı.
0: 2016'dan 2020'ye uzanan bu dört harekatın toplam sonucu neydi? Türkiye, sahada güçlü olmanın masada söz sahibi olmak anlamına geldiğini gösterdi. Ve yıllardır FETÖ'nün sabotajlarıyla ilerleyemeyen ancak örgütün tasfiyesiyle Türkiye'nin kendi geliştirdiği teknolojiyle elde ettiği bu üstünlüğü çok daha geniş bir coğrafyaya taşıdı. Savunma teknolojileri analisti Arda Mevlütoğlu'nu dinliyoruz.
3: Çünkü 2016'dan itibaren hem Suriye'nin kuzeyi hem Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne yönelik yürütülen mücadelede, harekatlarda kendi geliştirdiğimiz teknolojilerle sahada somut ve hızlı sonuçlar alabildiğimizi gördük. Bu sonuçlar neticesinde aslında terörsüz Türkiye sürecine kadar gelen bir açılıma kaynak teşkil etti. Ve Dağlık Karabağ bir örneğidir, Libya bir başka örneğidir, Doğu Akdeniz bir başka örneğidir. Teknolojisine kendi hakim olduğumuz kapasite ile sahada hem askeri hem diplomatik olarak sonuç alabildiğimizi gördük. Bu aslında tek başına çok önemli bir bizim için ders niteliğindedir.
0: Sınır ötesi operasyonların amacına ulaşmasından sonra Türkiye diplomasiyi öne çıkardı. 2022'de Moskova'da Türkiye, Suriye ve Rusya Savunma Bakanları bir araya geldi. Bütün bu hamleler sahadaki bağımsız gücün masaya nasıl tahvil edildiğini gösteriyordu. Ve nihayet 7-8 Aralık 2024. 10 yılı aşkın mücadelenin ardından Esad rejimi çöktü. Bir zamanlar girilmez bataklık denen Suriye'de Türkiye'nin yıllar boyunca koruduğu o güvenli alanlar devletin çıkış noktası oldu. Uluslararası aktörler ve dünya medyası istemeye istemeye de olsa bu gerçeği kabul etmek zorunda kaldı. Suriye denkleminde Türkiye'siz bir çözüm yok. Devletin kılcal damarlarındaki yapı temizlenmeden bu dış politika başarısı hayal bile edilemezdi. Milli sırların örgüt üyeleri tarafından düşmana servis edildiği günler geride kaldı. Yalan ve dezenformasyonla kurulan algı operasyonlarının yerini milli ve yerli bir bakışla kazanılan özgüven aldı. Türkiye artık dış ilişkilerde caydırıcı, uluslararası düzende görmezden gelinemeyecek bir aktöre dönüştü. Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala anlatıyor.
4: Şimdi birincisi önemli oranda devletin güvenlik birimleri içerisine sızmış. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk Emniyetin içerisine sızmış. Yargının içerisine sızmış. Bu terör örgütü üyeleri tasfiye edildi büyük oranda, çok büyük oranda tasfiye edildi, tespit edildiler, tasfiye edildiler. Ve dolayısıyla güvenlik birimlerinin insicam içerisinde hükümet politikaları doğrultusunda çalışması mümkün hale geldi. O nedenledir ki zaten bugün Türk Silahlı Kuvvetleri dünyanın 18 ülke ve bölgesinde barışa ve huzura katkıda bulunuyor.

İçerisi temizlendi, dışarısı kazanıldı. Bugün Türkiye'nin yürüttüğü insani ve dengeli dış politikaların özünde kendi aklıyla, kendi iradesiyle hareket edebilen bir devletin özgüveni var. Terörsüz Türkiye'nin asıl anlamı da budur. Enerjisini sorunlara değil, fırsatlara ayırabilen bir ülke. Ve Türkiye kendi gökyüzünde de komşusunun semasında da söz sahibi oldu.

0: Karakterini Seçin yeni bölümüyle sizlerleyiz. Ben Kurtuluş Özyazıcı. Sevgili dinleyiciler, her bölümde bir karakteri tanıyoruz. Bir romandan ya da bir sinemadan ya da gerçek hayattan bir karakter oluyor bu. Konuğumuzla önce o karakteri konuşuyoruz. Sonra da yapay zekaya o karakterle ilgili hayali sorular soruyoruz. Bakalım yapay zeka karakteri ne kadar tanıyor? Konuğumuz bunu değerlendiriyor. Önce konuğumuzu tanıyalım. Başkent Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden doktor öğretim üyesi Özge Aksoy Serdaroğlu. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhabalar.
0: Merhaba. Bugün sizinle hangi karakteri tanıyacağız? Hangi karakteri seçtiniz?
1: Dünya Edebiyatı'nın en büyüleyici, belki de en tartışmalı, trajik kadın figürlerinden birine odaklandım. Anna Karenina'yı seçtim bu program için.
0: Neden Anna Karenina?
1: Biliyorsunuz ki Petersburg Yüksek Sosyetesi'nin en yüksek sosyete kadınlarından, o dönemin ifadesiyle söyleyecek olursak Grand Dame'larından biri.
0: Hı hı.
1: Nüfuzlu bir devlet adamının eşi. Romandaki adıyla Aleksandrovich'in eşi ve roman yayımlandığı dönemde Dostoyevski'den de oldukça olumlu yorumlar alması nedeniyle de bugün bile hala kült bir klasik olma özelliğini koruyor.
0: Pek çok kez de filme Hı-hı. çekilen bir roman evet. zaten Anna Karenina, Tolstoy'un eseri. O zaman Anna Karenina'yı ana hatlarıyla tanımaya başlayalım.
1: Tabii biliyorsunuz, az önce de söyledim zaten, bir bürokratın eşi. 8 yaşında Serjova adlı bir oğlan çocuğunun sevgi dolu annesi. Romanda bize gösterilen karakteri anlatıyorum tam olarak. Romanın başında abisinin sadakatsizliği yüzünden dağılmak üzere olan o yuvasını kurtarmaya gelen sağduyulu, zarif ve hayat dolu bir arabulucu kadın olarak anlatılıyor. Anna Karenina'nın diğer karakterlerden, yani dünya edebiyatına damgasını vurmuş diğer kadın karakterlerden ayrılan, onu farklı kılan, ayırt edici özellikleri olağanüstü canlı bir kişilik olması, doğal açıdan zarafet sahibi olması, romandaki Kitty dahil genç kızların ona büyük bir hayranlık duyması, çocukların ona hemen bağlanması gibi fark edilir, ayırt edilir özellikleri var Anna Karenina'nın. Bu özelliklerin altında tabii henüz kendisinin de fark edemediği bir duygu açlığı ve tutku potansiyeli aslında romanda bireyin derinleştirilmesi olarak öne sürülen ana çatışma.
0: Hı hı.
1: Biliyorsunuz ki, yani romanı okuduysanız doğrudan fark edersiniz, olay örgüsünde öne çıkan aşk temasının diğer kahramanı Anna ile beraber Kont Vronski Moskova garında karşılaşıyorlar. Tabii bu karşılaşma sadece bir aşk başlangıcı değil. Aşk gibi gözükse de aslında Anna'nın kendi toplumuna ve değer yargılarına karşı girişeceği o umutsuz savaşın da başlangıcı. Yani Anna'nın kocasından başka bir adama duyduğu aşkı bir hata olarak görüp ondan kaçmaya çalışması, aslında içindeki o yaşama arzusunun çok inatçı olmasıyla ilgili. O dönemde yaptığı evliliği de, yani kocasıyla arasındaki ilişkinin sahteliğini de ancak bu yasak aşkla idrak edebilecek.
0: Anna Karenina romanda olaylar üstünden mi tasvir ediliyor, yoksa daha çok onun yaşadığı duygular mı bize yansıtılıyor?
1: Aslında ikisi bir arada. Yani hem eylemsellik hem de bireyin psikolojisini derinlemesine çözümleme yeteneğiyle Tolstoy gerçekten büyük bir yazar. Zaten bir kadın olarak Anna Karenina'nın bu kadar hislerine vakıf olabilmesi de ayrı bir gözlem gücüne işaret ediyor. Ki en büyük sınavının, yani toplumundaki o ikiyüzlülüğü fark edip buna direnmeye çalışması ve oğlu üzerinden

0: Yani yürütülen o baskıya bile samimiyetle karşı koyabilecek noktaya kendisini çekebilecek bir karakter yaratması Tolstoy'un, anlatıcının. Yani bence gerçekten büyük bir yazar Tolstoy.
1: Bir erkek yazarın
0: Evet.
1: kadın hislerini bu kadar iyi tasvir etmesi de herhalde büyük bir yetenek olsa gerek.
0: Kesinlikle yaratıcılık ve gözlem gücü bence. Kadınları iyi tanıyan bir yazar Tolstoy. Ki oğluna duyduğu sevgi, sevgilisine duyduğu aşkla sürekli rekabet halinde olan bir kadını toplumun nezdinde küçük düşürmeden önce onu anlamamızı sağlıyor. Ki romanda tek başına Anna Karenina tırnak içinde aldatan eş konumunda da değil. Pek çok karakter var bu şekilde kocasını ya da işte nişanlısını aldatan, ama Anna Karenina'ya özel bir mercek geliştiriyor Tolstoy ve onu diğer kadınlardan farklı kılan özelliğin ne olduğunu tartışmamızı sağlıyor. Birazdan onlara geçeceğim zaten.
1: Nedir peki?
0: Mesela romanda Betsy karakteri var. O da tıpkı Anna gibi benzer ilişkileri yaşayan başka kadınlardan biri. Ama toplum Betsy'yi görmezden geliyor. Yani neden? Çünkü Anna gibi Betsy dürüstçe kendi hislerini itiraf ederek seçtiği yeni yolu açıkça ortaya koymuyor. O gizli saklı yapıyor bu işi ve gizli saklı yaptığı için de toplum onun bu ahlaksızlığını tırnak içinde tolere ediyor. Ama Anna hislerinin arkasında olduğu için ve dürüst olmayı seçtiği için toplum tarafından başta kocası olmak üzere yaftalanıyor ve kötü, trajik bir sona doğru sürükleniyor.
1: O zaman romanda bize yansıtılan Anna Karenina ana hatlarıyla hangi özelliklere sahip bir karakter olarak?
0: Dışarıdan mutlu görünen bir karakter olsa da iç dünyasında fırtınalar kopmaya başlıyor. Neden? Çünkü toplum normlarına uymadığı için, bunu açıkça reddettiği için sosyal çevresi tarafından dışlanıyor, boşlukta kalıyor ve bu boşluk onu sevgilisine karşı daha marazi bir duygu hissiyatına yönlendiriyor ve kıskançlıkla beraber garip bir ilgiye dönüşüyor artık sevgilisiyle olan ilişkisi. En nihayetinde de sevginin bittiği yerde Anna hayat sahnesinde nefretin başladığına inanıyor ve yaşam onun için acı çekerek yaratılmış bir işkenceye dönüşmüş. Yani artık bu şekilde tanımlamaya başlıyor yaşamı ve artık sevgilisinden de bir noktadan sonra öç almaya, yani öç alma arzusuyla birleşen bir umutsuzluk halinde meşhur o tren istasyonundaki trajik sona doğru sürükleniyor. Anna Karenina'yı bir portre olarak görürsek sonuç olarak ne söyleyebiliriz? Mükemmel bir hayatın içine hapsolmuş bir kadının, mutlu bir evliliği varmış gibi gözüken bir kadının aslında samimiyet araması ve en sonunda mahvolması. Sadece günahkar da değil, hani kendi arzularının ve toplumun acımasızlığının da kurbanı oluyor. Yani Tolstoy kadını doğru şekilde analiz etse bile toplumun ikiyüzlülüğünü bu sefer arka planda derinleştirerek bize durumun yalnızca kadının tutkuları ya da duygularıyla ilgili olmadığını, toplumun normlarının ne kadar kaygan bir zeminde ilerlediğini göstermeye çalışıyor.
1: Sevgili Özge Aksoy Serdaroğlu, Başkent Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı'ndan doktor öğretim üyesi hocamız. Programımızın ikinci bölümü biraz oyun gibi. Hazır mısınız bu oyuna?
0: Tabii.
1: Bu oyuna başlamadan önce, bu bölüme başlamadan önce hep şu noktanın altını çiziyorum. Biz yapay zekaya Anna Karenina ile ilgili sorular sorduk. Bir takım cevaplar aldık. Şimdi siz o cevapları yorumlayacaksınız. Aslında biz burada konuklarımızı değil, yapay zekayı değerlendiriyoruz. Bunun özellikle vurgulanması gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda bir şey söylemek ister misiniz?
0: Elbette. Ben de üniversitede çalışan bir öğretim üyesi olarak yapay zekanın artık hayatımızda biz görmek istemesek bile ya da kabul etmek istemesek bile ya da tedirgin olsak bile bu konuya dair yüzleşmemiz gerektiğini ve onunla doğru ve etik yollarla buluşmamız gerektiğini düşünüyorum.
1: Evet, yapay zekadan faydalanalım.
0: Evet.
1: Böyle bir şey var ama onu tek doğru olarak kabul etmeyelim. Bu işin eğitimini almış insanlar
0: Evet.
1: var. O yüzden zaten bu programı yapıyoruz. O zaman başlayalım yavaş yavaş.
0: Tabii, başlayalım. Bakalım yapay zeka ne diyor?
1: Bakalım. Üç sorumuz var. İlk sorum şöyle. Önce sizin cevabınızı alacağım. Sonra yapay zekanın hangi cevabı verdiğini söyleyeceğim. Anna Karenina çocuklarına ne öğütlerdi? A. Tutkularının peşinden git. B. Tutkularının peşinden git ama asla toplumla ters düşme. C. Tutkularını ertele, nasılsa bir gün gerçekleşir. D. Tutkularından vazgeç, yoksa sonun benim gibi olur.
0: A diyesim geldi.
1: Tutkularının peşinden git. Yapay zekanın verdiği cevabı

0: almak ister misiniz?
1: Tabii.
0: Bu soruda Anna'nın hangi dönemindeki Anna olduğuna göre cevap değişir demiş Anna. Belki siz de benzer bir şey söylerdiniz değil mi?
1: Doğru yani.
0: En baştaki Anna'yla.
1: Mutlu bir evliliği olduğunu fark eden, bunu sevgilisiyle yaşamaya başlamadan önce idrak edemeyen Anna'nın elbette ki daha ahlaki görüşleri olacaktı. Ama sevgilisiyle yaşamaya başladıktan sonra o az önce sözünü ettiğim derin boşluk hissi belki ona hayata dair bir çıkarım getirecekti. Ve çocuklarına toplumun kendisine vurduğu o günahkar yaftalığına karşılık sahtelikten arınmış bir dürüstlüğün hiçbir işe yaramadığını kendisini örnek vererek belki de söyleyecekti.
0: Benzer cevabı vermiş herhalde yapay zeka. Romanın ortalarındaki Vronsky'ye aşık olup her şeyi göze alan Anna için cevap tutkularının peşinden git olurdu. Romanın sonlarına doğru yaşadığı acılar ve yalnızlıkla yüzleşen Anna için tutkularından vazgeç yoksa sonun benim gibi olur daha olası görünürdü. Anna çocuklarına öğüt veren olgun Anna ise eğer konu bence en muhtemel cevap aslında B, tutkularının peşinden git ama toplumla ters düşme. Belki de ders almış bir anlamı çünkü tren istasyonunda biraz trajik bir sonu var tabii ki.
1: Evet ama yine de toplumsal normları açıkça reddetmekten çok kendi iç dünyasındaki doğruluğu da koruma çabası içinde ya Anna.
0: Evet.
1: Belki de her şeye rağmen hani başka bir toplumsal norm içinde yaşamayı teklif edebilirdi. Yani kültür değiştirmeyi belki de hani en azından Petersburg yüksek sosyetesinin içinde yer alma evladım diyebilirdi belki de.
0: O zaman bu soruda biz yapay zekaya puan vermiyoruz.
1: Evet yani biraz böyle politik bir cevap olmuş.
0: Değil mi? Şimdi ikinci sorum. Anna Karenina üniversite okuyup iş sahibi olmak istiyor. Hangi bölümü tercih eder? A. Mimarlık, B. Psikoloji, C. Tarih, D. Müzik.
1: Kesinlikle psikoloji olduğunu düşünüyorum. Çünkü başta kendini gerçekleştirme itkisi onun doğrudan kendi ruhsal çözümlemeleriyle alakalı. Evliliği sorgulaması, kocasının o yapay ortam içinde ona sunduğu o ruhsuzluğu fark etmesi ve kadın olarak aşık olmayı tercih etmesi kendini gerçekleştirmesi demek. Bu da psikolojinin zaten insanları incelerken kullandığı başat terimlerden biri.
0: Yapay zekamız da aynı cevabı vermiş. B psikoloji karakterine en uygun demiş. Diğerlerine de şöyle yorum yapmış, sıralama yapmış. D müzik duygusal ve sanatsal yönü güçlü olduğu için
1: evet.
0: olabilir demiş. Tarih entelektüel ilgisi olabilir ama tutkularının merkezinde bu pek yok demiş. Mimarlık içinde disiplin, teknik detay ve uzun vadeli planlama gerektiren yapısı Anna'nın daha dürtüsel karakteriyle çok örtüşmüyor diyerek psikolojiyi seçmiş o da. Burada şunun da altını çizelim. Birkaç farklı yapay zeka programı kullanıyoruz programımızda. Burada da öyle. İsimlerini reklama girmesin diye vermiyoruz. Yani biri birinden olabiliyor. Bazen siz de farkındasınızdır. Aynı cevabı verdikleri de oluyor.
1: Evet.
0: Farklı cevap verdikleri de oluyor.
1: Kesinlikle.
0: O zaman son sorumuza geçelim. Son sorumuz deyim yerindeyse en hafif, rahatlatıcı belki sorulardan biri. Bakalım cevabınız ne olacak? Anna Karenina bugün yaşasaydı şu şarkıcılardan hangisini dinlerdi? A. Sıla, B. Barış Manço, C. Nazan Öncel, D. Sezen Aksu.
1: Nazan Öncel ve Sezen Aksu bana çok yakın geliyor ama birazcık daha duygularını açıkça ifade edebilme noktasında Nazan Öncel'e daha da yaklaşıyorum. Çünkü ben de sıkı bir Nazan Öncel fanıyım.
0: Seversiniz herhalde.
1: Şarkıların içeriğine hakimim. O yüzden bana Nazan Öncel şıkkı daha Anna Karenina'ya yakınmış gibi geliyor.
0: Bizim sorduğumuz yapay zeka demiş ki bu tamamen yorum işe tabii ama Anna Karenina'nın karakterine bakarsak en güçlü aday bana Sezen Aksu gibi geliyor demiş. Tutkulu, duygularıyla hareket eden, aşkı uğruna büyük bedeller ödeyen, iç çatışmaları yoğun bir karakter. Sezen Aksu'nun birçok şarkısındaki melankoli, pişmanlık, özlem ve karmaşık aşk duyguları Anna'nın ruh haline oldukça yakın duruyor demiş ama sıralama yaparken de sizin söylediğinizi de söylemiş. Sezen Aksu evet birinci sırada Anna'nın duygusal dünyasına en yakın. İkinci sırada Nazan Öncel daha asi ve toplumun beklentilerine meydan okuyan.
1: Bence kesinlikle
0: tarafı nedeniyle
1: Nazan
0: demiş.
1: Öncel çünkü Sezen Aksu da toplumla ilgili
0: daha
1: evet,
0: uzlaşıcı
1: var.
0: Bir ortam değil
1: var
0: mi?
1: Var aslında evet. Ama Nazan Öncel kadar bunu aşkla beraber vermiyor.

0: Sezen Aksu. Daha çok hislerine odaklanıyor. Kendi hisleri önemli. Ama Anna Karenina'da toplumun değer yargılarına karşı büyük bir reddediş ve direnme stratejisi var. Yani göze almış bir şeyleri. Ki o dönemin yüksek sosyetesini düşündüğünüzde aldatmak yine normal ama bunu gizli saklı yaparsan, hasır altı edersen kocan da mutlu oluyor, sen de mutlu oluyorsun, sevgilin de mutlu oluyor. İşte Anna Karenina bu yalanı kabul edemiyor. Nazan Öncel'in şarkılarındaki gibi yani.
1: Bir
0: Açık ve net.
1: başkaldırı da var değil mi?
0: Başkaldırı. Sezen Aksu'da bu daha duygusala indirgeniyor gibi geliyor. Sıla'yı hiç girmiyorum hesaba. Çünkü çok dinlemiyorum zaten Sıla'yı.
1: Sıla ve Barış Manço'dan zaten yapay zekada biraz uzak durmuş. Bir de yapay zekanın şöyle bir özelliği var ya, sormadığımız bir konuda da bize şunu da söyleyebilirim diye ek bilgi veriyor. Tolstoy'a sorsaydık muhtemelen hiçbiri derdi diye niyeyse böyle bir yorum yapmış. Nasıl buldunuz?
0: Çok güzel, çok keyifli ve ilgi çekici. Yani dünya edebiyatının özellikle klasiklerine yönelik bu şekilde yapay zeka ile arkadaş bir program fikri yeni okurların oluşmasına neden olacaktır. Yani kitap okumayı özendiren
1: Umarım.
0: ve kitap okumaya dair ilgi çeken bir format olmuş. Çok beğendim. Yani çok yaratıcı buldum. Okulda da hocalarıma anlattım programın içeriğini. Derslerde neden bu tarz yorumlar yapmıyoruz diye hepimizde fikir uyandı. Mesela yazılı sözlü anlatım ya da işte okuma kültürü içerikli derslerde öğrencilerin roman görüşleriyle yapay zekanın o roman hakkındaki görüşlerinin kıyaslandırıldığı bir ödev formatı, bir proje formatı neden düşünülmesin? Bana bu noktada da ilham verdiniz. Çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Bir de hocaların en büyük dertlerinden biri aynı zamanda yapay zeka. Belki yapay zekayı işin içine katarak da çocukların hırsızlık yapmayın, çalmayın ama ondan faydalanın. Ama kendiniz de bir şeyler yapın diyebileceği bir
0: Yani
1: şey.
0: bunu engelleyemediğimiz bir çağdayız artık. Yani neden bunu söylüyorum? Ödevler artık önümüze çok güzel cümlelerle geliyor. İsimler doğru yazılıyor sınav kağıtlarına. Yani bunun bir uzlaşımcı yolla çözüme kavuşturulması lazım. Bunun eğitimlerinin verilmesi gerekiyor bence.
1: Çok teşekkürler.
0: Rica ederim.
1: Bugün karakterini seçti. Başkent Üniversitesi'nden bir konuğumuz vardı. Özge Aksoy Serdaroğlu ve Anna Karenina'yı seçti. Çok güzel bir karakter, çok özel bir karakter. Tolstoy'un bu ünlü roman karakterini bize tanıttı. Sonra da yapay zeka programları bakalım ne kadar tanıyabilmiş Anna Karenina'yı diye küçük bir oyun oynadık. İlginize, bilginize çok teşekkürler.
0: Ben çok teşekkür ederim. Çok ilgi çekiciydi. Emeğinize sağlık.
1: Program yapımcınız ben Kurtuluş Özyazıcı. Yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.

5 dakika. Ter börek surette, lezzette şeker börek dahi. Ter güllacı nazik şirine benzer baklava. Ne dedin seyyari? Hemen açıklıyorum. Görünüşçe taze böreğe, lezzetçe şekerli böreğe, tazece nazlı ve şirin güllaca benzeyen baklava. Edirneli Nazmi 16. yüzyılda baklavaya yazdığı gazelin dizelerinde böyle söylemiş. Biliyor musunuz? Klasik Türk edebiyatında baklavaya rastlayabileceğimiz aruz vezniyle yazılmış pek

0: çok şiir var. Baklava Osmanlı Devleti döneminde bugünkü halini alıyor. Bazı milletler baklava bizimdir diyor. Böyle bir lezzetin mucidi olmak herkes için önemli. Fakat şöyle bir gerçek var. Bizim anneannelerimiz, annelerimiz, teyzelerimiz, halaları unutma seyyare. Baklavayı o kadar güzel yaparlar ki hepimiz parmaklarımızı yeriz. Gaziantep'te yapılan baklavaların ünü kıtalar arasıdır. Şimdi bu durumda baklavamızı başka milletlere kaptırmaya niyetimiz yok. Gelelim baklavanın ortaya çıkışıyla ilgili anlatacaklarıma. Baklava kelimesi etimolojik, yani kelime kökeni olarak incelendiğinde ise karşımıza baklahu kelimesi çıkıyor. Baklahu'nun bohça hamur anlamına geldiği ve baklavanın açılması için gereken oklavanın kökeninin ise yine Orta Asya'daki oklahu kelime kökünden geldiği iddia ediliyor. Moğolcadan gelen bağlamak anlamına gelen bayla sözcüğünün Türkçe ek alarak zaman içerisinde baklava halini almış olabileceği de tahminler arasında. Konar göçer Türklerin taşınması ve pişirilmesi kolay olan tek tek açılmış ve pişirilmiş yufkalar arasına çeşitli harçlar koyarak katmerli hamur işleri yaptıklarını biliyoruz. Kaymak ve bal gibi tatlandırıcıları harç olarak kullanıp çok katlı yufkadan hamur tatlıları yapmışlar. Bu sebeple baklavanın kökenini Orta Asya'ya kadar götürmek mümkün. Orta Asya'dan gelen bu tatlı zaman içerisinde Osmanlı saray mutfağında çeşitlendirilmiş ve şimdiki halini almış. Osmanlı'da bayramlarda, düğünlerde ve özel kutlamalarda çokça baklava tercih edilmiş. Osmanlı'da 17. yüzyıl sonlarında Ramazan ayının 15. gününde padişah tarafından yeniçerilere tepsilerle baklava ikram edilirmiş. Bu törenin adı baklava alayı. Padişahın askerleri hoş tutması için ortaya çıkmış bir gelenek bu. Yani baklava oldukça kıymetliymiş. Her 10 askere bir sine olarak hazırlanır, saray mutfağı önüne dizilerek servis edilirmiş. Yeniçeri başı olan silahdar ağanın ilk sineyi almasından sonra bütün siniler yeniçerilere verilirmiş. Amirleri önde, sinileri taşıyan askerler arkada olarak kışlalarına gidilirmiş. Mutfakta bu baklavaları açanları düşündüm de çok zorlandılar mı acaba? Gaziantepliler, sizin baklavayı ne kadar güzel ve lezzetli yaptığınızı unuttum zannetmeyin. Antep fıstığıyla yaptığınız bütün baklava çeşitlerine bayılıyorum belirteyim. Kurusu yaşı fark etmez. Antepliler fıstığın bol olduğu bir memlekette yaşadıkları için onu bol bol kullanıyorlar. Her yerde içine konulan malzeme değişiyor. Karadenizliler fındık, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da yaşayanlar ceviz, Egelilerse susam kullanıyor. Susamlı baklavayı merak ettim. Mutlaka deneyeceğim. Arap Yarımadası, Yunanistan, Arnavutluk, Makedonya, Hindistan, Afganistan gibi ülkelerde baklava sevilen bir tatlı. Mesela Avrupa, orada yaşayan Türkler tarafından kurulmuş baklava fabrikaları var. Türkiye'deki üreticiler de yurt dışına baklava ihracatı yapıyor. Amerika'nın Texas eyaletinde yaşayan vatandaşlar da baklavayı çok seviyor. İlginç olansa baklavayı oraya 19. yüzyılda göç eden Çekler götürmüşler. Bizim baklavamız kadar lezzetli yapabiliyor mu Çekler bilemiyorum tabii. Gidip denemek lazım. Ben de şimdi ellerimle hazırladığım baklavayı tatmak için anlatacaklarımı bitiriyorum. Biz 5 kadın bir olduk yola çıktık. Arif ve Sertaç'tan da teknik destek almayı unutmadık. Seyyareyle beraber seyir defterini bugün Hande tuttu. Ben de sesimle eşlik ettim Gülden. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Size de bize de iyi gelir dedik. Tekrar buluşalım. 5 dakika.
1: Nezaket mevsimi. Merhaba değerli dinleyiciler. Nezaket mevsimine hoş geldiniz. Bugün toplumsal dayanışmanın en hassas dengelerinden birini, bir şey talep ederken takınmamız gereken zarafeti ve bize gelen bir talebi geri çevirirken korumamız gereken o incitmeden hayır diyebilmek sanatını konuşacağız. Hayat birbirimize ihtiyaç duyduğumuz devasa bir ağdır. Ancak nezaket bu ihtiyacı bir dayatmaya veya bir mecburiyete dönüştürmemeyi gerektirir. Birinden bir iyilik isterken ona hayır diyebilme özgürlüğünü en baştan tanımak zarafetin ilk şartlarındandır. Talebimizi bir emir gibi değil, bir rica gibi muhatabımızın vaktini ve imkanlarına duyduğumuz saygıyla sunmalıyız. Zira nezaket sahibi bir ruh çok iyi bilir ki iyilik ancak gönüllülük esasıyla yapıldığında gerçek değerini bulur. Yardım etmenin ve istemenin ahlaki boyutuna vurgu yaparken muhatabı borçlu hissettirmemenin önemini her zaman hatırlamalıyız. Birinden bir şey isterken onu zor durumda bırakacak bir ısrardan kaçınmak, onun mahremiyetine ve sınırlarına duyduğumuz saygının bir yansımasıdır. Öte yandan bize gelen bir talebi reddetmek durumunda kaldığımızda bu hayırı bir duvar gibi değil, bir köprü gibi sunabilmeliyiz. Reddetmek bir haksızlık değil, aslında bir sınır çizme hakkıdır. Ancak bu hakkı kullanırken takınılan sert üslup bir nezaket ihlali olabilir. Modern dünyanın en önemli düşünürlerinden Bauman, akışkan modernitede insanların birbirine karşı olan duygusal sorumluluklarından bahseder. Bir ricayı geri çevirirken hayır yapamam demek yerine durumun nedenlerini nezaketle açıklamak ve bu durumdan duyduğumuz üzüntüyü karşı tarafa hissettirmek muhatabımızın onurunu korur. Nezaket hayır kelimesinin o soğukluğunu iyi niyetin sıcaklığıyla yumuşatabilmektir. Immanuel Levinas'ın da hatırlattığı gibi karşı karşıya olduğumuz her insan bizden bir cevap bekler ve o cevabın netliği bizim karakterimizi ele verir. İletişim uzmanları hayır diyebilmenin aslında bir öz saygı biçimi olduğunu belirtirler. Ancak bu öz saygı bir başkasını hor görmeyi gerektirmez. Bir iyiliği reddederken dürüst, net ama mutlaka nazik olmalıyız. Bahanelerin arkasına saklanmak yerine imkanlarımızın el vermediğini içtenlikle dile getirmek karşımızdaki insana duyduğumuz ciddiyetin bir kanıtıdır. Aynı şekilde bir iyilik talep ettiğimizde reddedilirsek bu durumu bir kırgınlık vesilesi yapmamak, muhatabımızın sınırlarına duyduğumuz saygının bir gereğidir. Eski bilgelerin de dediği gibi istemek bir derttir, vermemek bin dert. Bu karşılıklı hassasiyet içinde ricalarımızı birer hediye, reddedişlerimizi ise birer dürüstlük abidesi olarak karşı tarafımıza sunabilmeliyiz. Bugün birinden bir şey isterken onun özgürlüğünü, birini reddederken de onun kalbini gözetmeyi unutmayalım. Öyle bir şekilde reddet ki hayırın evet kadar tatlı olsun sözünün ışığında zarafet en keskin kararları bile en yumuşak üslupla duyurabilmek maharetidir. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Seval Köksal, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu, ben programı hazırlayıp sunan Betül Şatır, hepinize ricalarımızın kabul gördüğü, hayırlarımızın ise kırgınlık yaratmadığı nezaket dolu ömürler diliyoruz. Hoşça kalın.
2: Nezaket mevsimi.

0: saat 15.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla. Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak kabine toplantısında Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen NATO zirvesinin yansımaları değerlendirilecek. Toplantıda Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerindeki son gelişmeler ve bölgesel güvenlikle ekonomi konuları ele alınacak. Tahran-Washington hattında gerginlik sürüyor. İran'a yoğun saldırılar düzenleyen Amerika Birleşik Devletleri İran ordusuna ait hava savunma sistemleri, kıyı radar tesisleri, füze ve insansız hava aracı kapasiteleriyle donanmayı hedef aldı. Amerika Birleşik Devletleri ordusu saldırıların amacının İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere yönelik saldırı kapasitesini zayıflatmak olduğunu kaydetti. Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün İran'da olmadığı ifade edildi. Saldırıları misillemede bulunan İran'sa Körfez'deki Amerikan üslerini hedef aldı. İran, Amerika Birleşik Devletleri'ni 21 Haziran'da varılan mutabakat zaptına uymamakla suçladı. Açıklamada, karşı taraf taahhütlerini yerine getirene kadar İran'da yükümlülüklerini yerine getirmeyecek denildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, darbeler tarihinde ilk defa millet olarak darbenin karşısında duruldu, bu bir destan gerçekten dedi. SETA'da düzenlenen 10. yılında 15 Temmuz konulu sempozyumda FETÖ'yle mücadele vurgusunu yineleyen Cevdet Yılmaz, zihnimizi şekillendirmeye çalışanlara karşı her zaman uyanık olmalıyız ifadesini kullandı. Adalet ve İçişleri Bakanlıkları FETÖ'ye yönelik olarak yurt genelinde kapsamlı bir operasyon başlattı. Adalet ve İçişleri Bakanlıklarından yapılan ortak açıklamada konuyla ilgili soruşturma çerçevesinde Ankara, İzmir ve İstanbul başta olmak üzere 81 ildeki 968 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu MASAK FETÖ'nün finans kaynaklarına yönelik takibi kararlılıkla sürdürüyor. Bu çerçevede 84 bini aşkın analiz dosyasını tamamlayan MASAK, 329 binden fazla gerçek ve tüzel kişi hakkındaki raporlarını adli makamlara teslim etti. Bu kapsamda dondurulan mal varlığı 6 milyar lirayı aşarken terör örgütüyle bağlantılı çok sayıdaki gayrimenkul ve araca da el konuldu. İstanbul'un Ümraniye ilçesinde futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın silahlı saldırı sonucunda öldürülmesine ilişkin davanın ikinci duruşması gerçekleştirildi. Duruşmada 6'sı tutuklu 10 sanık hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti 6 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Davanın bir sonraki duruşması 7 Ekim Çarşamba gününe ertelendi. 19 Mart Perşembe günü rap müzik yorumcusu Vahap Canbay'ın içerisinde bulunduğu araca silahlı saldırı düzenlenmiş. Açılan ateşte futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı hayatını kaybetmişti. Mayıs ayı ödemeler dengesi istatistikleri açıklandı. Buna göre yılın 5. ayında cari işlemler hesabı 1 milyar 459 milyon dolar açık verdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari açığın sürdürülebilir seviyelerde kaldığına dikkati çekti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat da açıklanan miktarın son 7 ayın en düşük seviyesinde olduğunu belirtti. BOTAŞ tarafından işletilen Marmara Ereğlisi Likit Doğalgaz LNG Terminali'nin depolama kapasitesi artırılacak. Devreye alınan yatırımla depolama kapasitesi 415 bin metre küpe çıkarılacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, tesisin Türkiye'nin enerji arz güvenliğinin kritik unsurlarından biri olduğunu söyledi. Alparslan Bayraktar, doğalgaz altyapısına yönelik yatırımlarla krizlere karşı dayanıklılığımız artıyor dedi. Dünyanın birçok yerinde aşırı yağışlar sele neden oldu. Bangladeş'te muson yağmurları nedeniyle 7 bölgede sel meydana geldi. Çok sayıda yerleşim yerinin su altında kaldığı felakette 51 kişi öldü. Yaklaşık 40 bin kişi sığınaklara yerleştirildi. Çin'de de Bavi tayfunu dolayısıyla birçok kent su altında kaldı. Trafik ışıklarına kadar suya gömülen Guigan kentinde ev ve iş yerlerini su bastı. Mahsur kalanlarsa şişme botlarla kurtarıldı. Haberleri dinlediniz.

0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
2: Gaziantep Nezip Bilecik Devlet Yolu'nda Mezarlık Kavşağı Otoyol Bağlantı Kavşağı arasında yapılan üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik diğer şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Afyonkarahisar İl Sınırı Konya Devlet Yolu'nun 12 ile 15. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle Afyonkarahisar istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Konya istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.
4: Temizlik günü mü? Hotline. Hotline. İstediğin enerji olsun.
5: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
5: Ziraat Katılım Bank Kart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bank Kart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Reklamlar.

Genç Yaşam'a başladık sayın dinleyiciler. Hoş geldiniz programımıza. TRT Antalya Radyosu stüdyolarından sesleniyoruz sizlere. Koray Turgan hazırladı bugün Genç Yaşam'ı. Haydar Uras Teknik Yönetim'de ben Rıza Okur sunacağım. Müziklerimizin dışında üniversite ve gençlik köşemizde Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Yüksek Lisans Öğrencisi Tahir Buğra Yiğit'le Grand Prix Antalya Uluslararası Yol Bisikleti Yarışı'ndaki başarısını konuşacağız. Sıra dışı köşemizde de psikolog Nazan Demirkaya bizimle olacak. Gençlerimizin sorunlar karşısında hayata yönelik bilgilendirmek, hazırlamak için nasıl düşünmeleri gerektiği üzerine bir söyleşimiz olacak kendisiyle. Şimdi başta Mustafa Sandal'ı dinleyelim. Yok say.

Saat 15.16 sayın dinleyiciler. Sırada Tarkan var. Tarkan'ı dinledikten sonra da üniversite ve gençlik köşemizde bisiklet sporu üzerine konuşacağız. Aynı zamanda Tahir Buğra Yiğit'in yol bisikleti yarışındaki başarısını konuşacağız.

0: Üniversite ve gençlik.
1: Evet, az önce duyurmuştuk, üniversite ve gençlik köşemizde biraz bisiklet sporuyla ilgileneceğiz ama bir başarı öyküsünden yola çıkarak. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Yüksek Lisans Öğrencisi Tahir Buğra Yiğit şimdi telefon attığımızda. Hoş geldiniz programımıza Tahir Bey.
2: Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ederim yayına davet ettiğiniz için.
1: Sağ olun. Şimdi tabii bir başarınız söz konusu. Grand Prix Antalya Uluslararası Yol Bisikleti yarışında elde ettiğiniz bir başarı bu. Ama önce bize biraz kendinizden bahsedin. Sonra bisiklet sporuyla tanışmanız nasıl oldu? Yol bisikleti ne demek? Yarışı ne demek? Bize bir anlatın lütfen.
2: Tabii ki de. Öncelikle ismim Tahir Buğra Yiğit. Ankara Spor Toto Spor Kulübü'nün sporcusuyum. Yaklaşık 12 senedir milli sporcuyum. Profesyonel olarak yapıyorum bu sporu. Onun haricinde Alanya'da yaşıyorum.
1: Hı hı.
2: Sporla büyüdüm. Sporla beraber bu zamana geldim.
1: Peki yol bisikleti yarışı ne demek?
2: Yol bisikleti yarışı aslında hepimizin aşina olduğu, küçükken bisiklete bindiğimiz, herkesin bir anısı olduğu bir branş. Ama bu branş performans anlamına dönünce yaklaşık 50 ila 200 kilometreleri bulan ve uzun süreler etapların olduğu performans mücadelelerinin ve dayanıklılık sporu olarak adlandırabilirim bisiklet branşını.
1: Evet. Bisiklet sporu içerisinde sizin ilgilendiğiniz başka bir dal var mı?
2: Ben genelde bisiklet branşının yol bisikleti branşı üzerindeyim. Hı hı. Çünkü bisiklet branşı dağ bisikleti, pist bisikleti, downhill, BMX olarak birçok farklı branşlara ayrılıyor. Ben bu süreçte kendim ve takımımla beraber yol bisikleti branşını tercih edip o branş üzerinde milli sporcu olmaya devam ediyorum. Evet. Aynı zamanda birçok branş bulunmakta.
1: Evet, peki bu Antalya Uluslararası Grand Prix yol yarışı nasıl bir yarış? Biraz da ondan bahsedin. Sonra konuşmayı sürdürelim.
2: Tamamdır. Yarış öncelikle uluslararası bir yarış. Yaklaşık 80 sporcunun ve 11 farklı ülkenin katıldığı bir yarış. Bu yarışlarla biz Türk sporcu olarak ülkemizde puan toplayıp olimpiyat kotası almaya çalışıyoruz.
1: Hı hı.
2: Yaklaşık bu yarışlarda hemen hemen 80 ila 200 kilometre arasında değişmekte. Ve kategorize ediliyor bu yarışlar puanlarına göre. 1.1 diye 1.2 sayısı arttıkça bize verdikleri puan artıyor. Biz de bu yolla ülkemize puan toplamaya çalışıyoruz.
1: Peki

0: Kaç kişilik bir takımdan söz ediyoruz?
1: Sanırım 11 farklı takım olarak yarıştık ve takımlar 7'şer, 6'şer kişilerdi. Benim takımım 6 kişi olarak yarıştı. Ankara Spor Toto takımı olarak 6 kişi yarıştık ve ben ikincilik elde etmeyi başardım.
0: Çok güzel.
1: Takımımla beraber.
0: Peki şimdi az önce olimpiyat kotası almak mücadelesinden bahsettiniz. Ne
1: Evet.
0: durumdayız bu konuyla ilgili?
1: Şu an içerisinde geçen sene de yani geçen seneki olimpiyatlarda 24 24 depo olimpiyatlarda bir sporcuyu olimpiyata gönderebildik. Ekim ayından sonra puanlarımızın devamında süreç belli olacak kaçıncı sırada olduğumuz. Ama yaklaşık 120 ülkede şu anda ülkemiz 46. konumda ve olimpiyata sporcu gönderebilecek durumda.
0: Bir mi, birden fazla mı?
1: İlk 40'ı geçersek eğer 2 olacak. Biz
0: Evet.
1: de bunun mücadelesi içerisindeyiz.
0: Hadi inşallah başarırsınız.
1: Umarım inşallah.
0: Şimdi tabii bisiklet sporu hani öyle hadi aldık bir bisiklete binelim değil sonuç itibariyle.
1: Tabii ki de.
0: Tabii teknolojik anlamda çok farklı gelişmeler var.
1: Evet,
0: Takımların,
1: evet.
0: sporcuların harcamaları çok yüksek olabiliyor.
1: Evet.
0: Şimdi nasıl bir bisiklet gerekiyor sizin branşınız için? Ve nasıl bir fiyattan bahsediyoruz? Siz bunu nasıl karşılıyorsunuz? Takım mı karşılıyor? Sponsorlar var mı? Biraz böyle sıkıntılarınızdan da bahsedin bize.
1: Tabii ki de. Bizim takımımıza bir yine Türk markası, Broster markası, Corelli markası sponsor. Bu bisikletler olimpik düzeyde, performans düzeyinde olunca yaklaşık 300 bin, 400 bin ile 1 milyon arasında bir bant aralığında.
0: Yapmayın, o
1: Biz
0: kadar
1: bunlar
0: pahalı. Evet.
1: evet
0: Evet.
1: evet bir araba fiyatı kadar gerçekten o fiyatlarda. Hem bunların içeriği yüzünden, bunlar çünkü karbon bisikletler, malzeme, ekipmanları, yurt dışının malzemelerin yurt dışından temini vesaire derken bu fiyatları buluyor
0: Tabii
1: malzemeler,
0: tabii bir de ben şimdi
1: bisikletler.
0: sözünüzü kesiyorum ama şimdi
1: Tamam.
0: sadece bisikleti almakla bitmiyor. Bir de
1: Tabii bir
0: şimdi
1: de.
0: siz bu bisikletin nasıl arabanın bir bakımı varsa
1: Evet.
0: bisikletin de bakımının, yedek parçasının gerekli olduğu zaman dilimleri oluyor tabii. Bunlar da para tabii.
1: Evet, her bir sporcunun ayrıyetten yedek olarak bir bisikletini düşünürseniz 300 bin liralık bisikletin 2 ile çarpıyorsunuz. Her bir sporcu için 600 bin, 700 bin bandında bir bisiklet malzemesi, sadece bir bisiklet olarak bir bütçe ayrıldığını, aynı zamanda forma, kask, ekipman,
0: Tabii.
1: teknolojik aletler olarak kullandığımız yol bilgisayar cihazları, bunlar da gerçekten biraz fazla pahalı rakamlar.
0: Bir de tabii antrenman işi var. Sadece bisiklet sürmekle olmuyor bu
1: Tabii ki
0: iş.
1: de. Tabii ki de. Haftanın 7 gününde biz profesyonel sporcu olarak 6 gün sadece bisiklet olarak antrenmanımızı yapıyoruz. Ekstra kondisyon, fitness, yüzme bunlarından ziyade haftalık genelde 18 ve 24 saat arası bizim bir günlük antrenmanlarımız oluyor.
0: Evet. Şimdi bana tabii çok sert bir program bu. Bu arada tabii
1: Evet.
0: öğrenciliğinizi devam ettiriyorsunuz.
1: Evet.
0: Spor bilimlerindesiniz.
1: Evet.
0: Yüksek lisans ne zaman bitecek?
1: Şu an tez dönemindeyim danışman hocamla birlikte. Umarım Eylül ayına, Ağustos ayının ortalarına tez dönemini bitirmiş olma içerisindeyim. Çünkü sezonu çok yoğun geçirdim. Çok fazla yarışlarımız oldu. İkisinin de aynı anda yürümediği bazı durumlar oldu ama elimden geleni yaparak bunları başardım. Yaklaşık 1-2 ay içerisinde tez dönemini teslim etmeyi düşünüyorum.
0: Peki, şimdi yeniden bisiklete dönelim.
1: Tabii ki.
0: Okuldan biraz bahsettik. Şimdi siz bundan bir kazanç elde edebiliyor musunuz? Çünkü
1: Evet,
0: az önce
1: biz
0: söylediğiniz rakamlar böyle epeyce bir miktardan bahsediyoruz. Antrenman
1: evet.
0: süreci, beslenme işin içine girdiğinde önemli miktarda bir para söz konusu.
1: Evet.
0: Sponsorlar bunu karşılıyor mu? Bir de sizin kazandığınız bir para var mı bu işten?
1: Biz yıllık sözleşme olarak imzalıyoruz, profesyonel sporcu olarak. Maaşlı olarak yapıyoruz bunu. Aynı zamanda bizim takımımızın sponsorları ve takımın kendi imkanlarıyla her türlü eksiğimiz, ihtiyacımız ve konaklamamız, yemeğimiz, bisikletimiz, malzemelerimiz karşılanmakta.
0: Çok güzel.
1: Ayrıyeten ekstra bir de bunun üzerine yıllık sözleşme olarak maaş almaktayız.
0: Çok güzel. Yani sizi ayakta tutuyor, öyle diyelim.
1: Evet.
0: Peki. Peki.
1: Profesyonel olarak yaparsanız yani bu raddeye gelmiş olan sporcular için evet.
0: Evet, ama gerçekten iyi para harcamak gerekiyor.

0: gerekiyor. Bunun başlangıcı itibariyle düşünüldüğünde öyle ben bisiklete bindim, hadi yarışmaya katılalım diye bir durum yok ortada.
1: Kesinlikle paradan ziyade belli bir zamanınızı da harcamanız gerekiyor. Zaten bir süre sonra bu işler oturmuş oluyor zamanınızı verdikten sonra.
0: Evet, peki. Şimdi bu spora başlamak isteyen gençlere, ailelere, çocuklarını bu spora yönlendirmek isteyen ailelere ne
1: Evet.
0: önerirsiniz? Ne yapsınlar? Onları da bir duyalım sizden.
1: Öncelikle tavsiyem ailelerin çocuklarına trafik kurallarını ve bu sporun bir doğa sporu olduğunu, trafikte yapıldığını bilincini kazandırması gerekiyor. Trafiğin çok olduğu yerlerde yapılmamasını tercih ediyorum. Çünkü çocuk ya da genç ne olursa olsun trafikte her zaman bir risk mevcut. Daha trafiğin az olduğu patika ve yolları tercih etmelerini tavsiye ederim. Aynı zamanda bu sporu yaparken kullanılması gereken ekipmanlar var. Kask, gözlük, eldiven, ayakkabı gibi. Bu sağlık için gerekli olan ekipmanların tercih edilmesi ve kullanılmasını tavsiye ediyorum. Aynı zamanda bu bir salon sporu olmadığı için, doğayla iç içe olduğumuz için sürekli ailelerin bu ilk başlarda çocuklarını gözlemlemeleri gerekiyor bu durumda. Çünkü ne olur ne olmaz. Çocuk düşebilir, ayağa kalkmayabilir, bir yerini kırabilir. Başında olması gerekiyor bir süre. Bunu da ailelere tavsiye edebilirim.
0: Evet. Ama çok zevkli, nitelikli, güç kazandıran
1: Kesinlikle.
0: bir spor dalı. Dolayısıyla yapılmasında da hiçbir sakınca yok. Gayet güzel.
1: Kesinlikle. Yani sağlık için yapılması gereken yani en iyi sporlardan biri. Hele hele doğayı seviyorsanız. Doğayla iç içe bulunduğunuz bir branş.
0: Peki bundan
1: Salon
0: sonra
1: sporlarından bir tanesi.
0: önümüzde bir yarışma var mı? Hangisine katılacaksınız? Onu da öğrenelim sizden.
1: Bundan sonraki program biraz yoğun. Haftaya Trabzon'dayız. Orada bir Türkiye puanlı yol yarışları etaplarımız var. Ardından Konya'da pist bisikleti branşının Türkiye şampiyonası var. Bir hafta sonra ise Karaman'da uluslararası bir müsabakamız bizi bekliyor. Ardından Ağustos'un ortasında da İtalya'da bir Akdeniz oyunları mücadelesi olacak. Programımız bu şekilde oluyor.
0: Ama olimpiyata bizim bisikletçi gönderebilmemiz için özellikle bu İtalya'daki yarış mı hedef?
1: Uluslararası arenadaki yarışlar önemli. Karaman'daki yarışımız da bir uluslararası bir yarış
0: Ha,
1: olacak.
0: öyle mi? Peki, güzel.
1: Evet, orada toplayacağımız puanlar, o İtalya'dan toplanacak puanlar, bir kısım ekip Çin'e gidecek, Çin'den toplanan puanlar. Bunlar olimpiyat yolunda bize puan toplandıracak.
0: Peki. Tahir Buray'ı çok teşekkür ediyorum ve
1: Rica ederim.
0: başarılarınızın da devamını diliyorum.
1: Teşekkür ederim. Ben de yayına davet ettiğiniz için teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun.

Deniz'tekiden dinledik. İyisin tabii. Şimdi adamlar sırada okyanuslarla bizimle olacak. Okyanusla bizimle olacaklar. Ama sonrasında psikolog Nazan Demirkaya konuğumuz olacak.

kaçan hevesler birleşir. Acı böyle titreşir, evi olursun susuzluğun, yuva arzun depreşir, akıl treni.

0: Sıra dışı.
1: Evet, psikolog Nazan Demirkaya ile birlikteyiz. Nazan Hanım hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş buldum.
1: Sağ olun. Şimdi yine gençlere dönük hayata yönelik bilgilendirme ve hazırlık için nasıl düşünmeleri gerektiği konumuzun başlığı bu. Şimdi nasıl bir giriş yaparsınız, ne anlatırsınız bize duyalım. Çünkü çok geniş kapsamlı bir konudan bahsediyoruz.
2: Tabii, aslında bugün sizlerle özellikle yaz aylarında da pek çok konuşulmayan ama birçok gencin de sessiz yaşadığı bir konudan bahsetmek istiyorum.
1: Buyurun.
2: Yani yaz tatili, değişen düzen, değişen duygular. Çünkü yaz tatili denildiğinde çoğumuzun aklına dinlenmek değil mi? Deniz, güneş ve eğlence geliyor. Oysa psikolojik açıdan baktığımızda yaz tatili yalnızca bir tatil değil de aynı zamanda önemli bir geçiş dönemi diyorum ben. Ve her geçiş dönemi tabii beraberinde yeni duygular ve yeni uyum süreçleri de getiriyor. Özellikle de üniversite öğrencileri ya da şehir dışında eğitim gören gençler, değil mi? Aylar boyunca belki oluşturdukları yaşam düzeninden ayrılarak ailelerinin yanına dönerler bu süreçte. Kimi zaman büyük şehirlerden daha küçük yerlere, kimi zaman arkadaş çevresinden uzak kırsal bölgelere geçiş yaparlar. İlk günlerde bu değişim evet keyifli görünse de zaman ilerledikçe bazı duygular da belirginleşmeye başlar. Bunlardan ilki de bir aidiyet duygusu. Çünkü biliyoruz ki insan yalnızca bir eve değil mi? Aynı zamanda kurduğu ilişkilere, günlük rutinlerine ve kendini ifade edebildiği ortamlara da ait hisseder. Üniversitede ya da yaşadığı şehirde oluşturduğu düzen kişinin tabii kimliğinin de bir parçası haline geliyor zamanla. Çünkü sabah hangi kafeye gideceğini bilmek, aynı arkadaş grubuyla buluşmak, istediği saatte dışarı çıkabilmek, kendi kararlarını verebilmek. Tabii bunların hepsi kişinin psikolojik güven alanını da oluşturuyor. Yaz tatiliyle birlikte bu güven alanı bir anda değişebilir.
1: Evet.
2: Yani kişi fiziksel olarak ailesinin yanındadır ama zihinsel olarak hala bıraktığı şehirde arkadaşlarının arasındadır. İşte tam bu noktada ben buraya ait hissetmiyorum ya da beni burada kimse anlamıyor düşünceleri ortaya çıkabilir. Bu durum çoğu zaman bir nankörlük ya da memnuniyetsizlik hali değil. Yani aslında beynimizin bir değişime verdiği doğal bir tepki. Çünkü insan zihni hep neyi sever? Öngörülebilirliği sever. Yani alıştığı düzen bozulduğunda ise yeniden uyum sağlamak için bir zamana ihtiyaç duyar. Bir diğer konu ise tabii yalnızlık hissi de oluşuyor gençlerde bu durum olduğunda.
1: Evet, evet.
2: Çünkü kalabalık bir evde olmak her zaman yalnız hissetmemek anlamına gelmez. Bazen kişi ailesiyle aynı ortamda olsa bile kendisini anlaşılmamış

0: hissedebilir. Çünkü onu anlayan kişiler bazen arkadaşları, bazen okul çevresi, bazen de benzer deneyimleri paylaşan insanlardır. Bu sebeple aynı zamanda şöyle bir etken de var. Üniversitede gençlerimiz çok aktifler, sosyal açıdan da aynı şekilde oluşturdukları grup içerisinde. Yaz aylarında özellikle böyle küçük yerleşim yerlerine dönen gençler için fark ediyoruz ki sosyal imkanlar azalıyor. Arkadaşlarla spontan buluşmalar olmuyor ve günler böyle hep birbirine benziyor. Bu da yalnızlık hissini doğurabiliyor. Günlerin birbirine benzemesi. Bu noktada yalnızlıkla tek başına tabii kalabilmeyi birbirinden ayırmak da gerekebiliyor. Tek başına kalabilmek kişinin kendisi sağlıklı bir ilişki kurması diyorum ben. Ama yalnızlık çoğu zaman kurmak istediği ilişkilere ulaşamama hissi. Yani aynı ortam farklı insanlar için farklı anlamlar tabii taşıyabiliyor. Bir diğer önemli nokta bu yaz aylarında gençlerin yaşadığı bir aile dinamikleri meselesi. Çünkü birçok genç okul döneminde fark ediyor ki kendi kararlarını alırken yaz tatilinde yeniden çocuk rolüne döndüğünü hissedebiliyor. Belki eve giriş saatlerinin sorgulanması, günlük planlara müdahale edilmesi ya da belki işte bizim zamanımızda diye başlayan cümleler gençlerin kendilerini anlaşılmamış hissetmelerine neden olabiliyor. Burada aslında iki taraf da kötü niyetli değil. Yani genç bağımsızlaşmaya çalışırken ailede ne yapıyor? Yıllarca alıştığı ebeveyn rolünü sürdürmeye çalışıyor. Çatışmalar tabii ki çoğu zaman sevgisizlikten değil, farklı beklentilerden doğuyor. Bir de gençlerin çok sık etkilendiği bir şey var. Her konuda özellikle buraya da değiniyorum. Yaz aylarında da sosyal medyanın etkisini de unutmamak gerekiyor. Çünkü telefon ekranına baktıklarında bakıyorlar ki herkes arkadaşlarıyla tatilde, herkes çok mutlu, herkes sürekli eğleniyor gibi görünüyor. Beynimiz ise bu görüntüleri gerçek hayatın sanki tamamıymış gibi algılamaya meyilli. Böyle olunca da kişi kendi yaşamını tabii eksik hissetmeye başlıyor. Ama hep diyoruz ki sosyal medya insanların hayatlarının tamamını değil, en parlak birkaç dakikasını gösterir. Yani hiç kimse sıkıldığı anları, ailesiyle yaşadığı tartışmaları ya da kendini yalnız hissettiği akşamları paylaşmaz orada. Bu nedenle kendi hayatımızı başkalarının seçilmiş anlarıyla kıyaslamak da ruh sağlığımız için değil mi? Adil bir karşılaştırma değil diyorum ben.
1: Evet, dolayısıyla galiba gençlerin biraz hedefe odaklı hareket etmesi gerekiyor. Tabii hedef kendi ayaklarının üstünde durup daha gelişkin, en azından ailesinin kendisine sunduğu olanakların üstünde olanaklara sahip olabilecek bir çabayı ortaya koyması gerekiyor. Ki bu kişinin gelişkin olması, kendi ayaklarının üstünde durması ülkenin de hayrına bir durum.
0: Tabii.
1: Dolayısıyla o hedefe kilitlenip öyle sosyal medya gibi içerisinde bazı saçmalıklar barındıran unsurlardan da uzak kalmaya ihtiyacı var. Yani birazcık
0: Tabii.
1: aslında aynaya bakıp geleceğe gitmesi gerekiyor herhalde.
0: Kesinlikle öyle. Özellikle bu dönemde ben nasıl psikolojik olarak kendilerini destekleyebilirler yaz döneminde birkaç unsurdan
1: Buyurun,
0: bahsetmek
1: buyurun.
0: istiyorum dikkat etmeleri gereken. Yani öncelikle gençler yaşadığınız duyguları bastırmak yerine isimlendirmeye çalışın her zamanki gibi. Yani canım sıkkın demek yerine arkadaşlarımı özlüyor olabilirim, eski düzenimi özlüyorum ya da bulunduğum yere alışmaya çalışıyorum diyebilmek duyguları anlamayı kolaylaştırır. İkinci olarak da yaz tatilinde tamamen plansız kalmamaya özen gösterin. Yani insan beyni belli ölçüde rutine ihtiyaç duyar. Yani gün içinde yürüyüş yapmak olur bu, kitap okumak olur, yeni bir beceri öğrenmek olur. Ya da sevdiğiniz biriyle düzenli görüşmek bile aslında psikolojik dayanıklılığı arttırabilir. Üçüncü olarak bu arkadaşlık ilişkilerinizi canlı tutmaya çalışın. Çünkü teknoloji sayesinde uzak olmak bağların tamamen kopacağı anlamına gelmez. İşte aile evine geçici bir süreliğine dönmüş olabilirsiniz. Ancak sadece sosyal medyada birbirini izlemek yerine gerçekten konuşmak, yani sesini duymak, bir duyguyu paylaşmak çok daha besleyici. Ve son olarak da şunu hatırlatmak
1: Buyurun,
0: isterim.
1: buyurun.
0: Yani hayatımızın her döneminde bazı geçişler yaşayacağız. Okul değişecek, şehir değişecek, iş değişecek, insanlar değişecek. Ruh sağlığı bu değişimlerin hiç yaşanmaması değil. Yani yaşanan değişimlere uyum sağlayabilme becerisidir. Yani eğer bu yaz kendinizi zaman zaman yalnız, sıkılmış, anlaşılmamış ya da bulunduğunuz yere ait değilmiş gibi hissediyorsanız bilin ki aslında bu duygular birçok kişinin ortak deneyimi. Yani kendinize bu süreçte biraz zaman tanıyın. Çünkü bazen iyileşmek dediğimiz şey de bulunduğumuz yeri değiştirmekten değil aslında yaşadığımız duyguları anlayabilmekten de geçiyor.
1: Kesinlikle. Biz de size çok teşekkür edelim. Yeniden görüşmek üzere diyelim
0: Ben
1: Nazan
0: teşekkür ederim.
1: Demirkaya.
0: Görüşmek üzere.
1: Sağ olun.

Genç Yaşam'ı bitirdik sayın dinleyiciler. Koray Turgan hazırlamıştı programı. Haydar Uras teknik yönetimdeydi. Ben Rıza Okur sundum. Yeniden buluşuncaya kadar.

0: saat 16.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yaylı. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Kabine toplantısında Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen NATO zirvesinin yansımaları değerlendirilecek. Toplantıda Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerindeki son gelişmeler ve bölgesel güvenlikle ekonomik konuları ele alınacak. Tahran-Washington hattında gerginlik sürüyor. İran'a yoğun saldırılar düzenleyen Amerika Birleşik Devletleri, İran ordusuna ait hava savunma sistemleri, kıyı radar tesisleri, füze ve insansız hava aracı kapasiteleriyle donanmayı hedef aldı. Saldırılara misillemede bulunan İran'sa Körfez'deki Amerikan üslerini hedef aldı. İran, Amerika Birleşik Devletleri'ni 21 Haziran'da varılan mutabakat zaptına uymamakla suçladı. İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırıları da aralıksız sürüyor. Gazze kentine düzenlenen hava saldırılarında binalar hedef alındı. Yerinden edilen sivillerin barındığı çadırlarla mülteci kampları bombalandı. Saldırılarda 10 Filistinli daha katledildi. Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopter kazasında hayatını kaybetmesine yönelik soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Soruşturma çerçevesinde yeniden incelenen dosyalarda somut FETÖ delillerine rastlandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturma kapsamında 10 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 25 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Adalet ve İçişleri Bakanlıkları FETÖ'ye yönelik olarak yurt genelinde kapsamlı bir operasyon başlattı. Adalet ve İçişleri Bakanlıklarından yapılan ortak açıklamada konuyla ilgili soruşturma çerçevesinde Ankara, İzmir ve İstanbul başta olmak üzere 81 ildeki 968 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. FETÖ'nün şifreli haberleşme programı Baylok'ta verilen ID kimlik numaralarının terör örgütünün içindeki sözde hiyerarşiyi ortaya koyduğu belirlendi. Buna göre birden başlayan numaralar öncelikle örgütün sözde üst düzey sorumlularına verildi. Daha sonra örgüt tabanına açıldı. İlk 100 ID numarasının sahipleri arasında bir kumpası davasının sanıklarıyla eski emniyet mensuplarının yer aldığı belirtiliyor. Mayıs ayı ödemeler dengesi istatistikleri açıklandı. Buna göre yılın 5. ayında cari işlemler hesabı 1 milyar 450

0: 9 milyon dolar açık verdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari açığın sürdürülebilir seviyelerde kaldığına dikkati çekti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat da açıklanan miktarın son 7 ayın en düşük seviyesinde olduğunu belirtti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'la bir araya geldi. Görüşmede dış ticaret verileri, ihracat ve ithalatla küresel ekonomide yaşanan son gelişmeler değerlendirildi. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında inşa edilecek doğal gaz boru hattı projesini hedef aldı. Yasa dışı sözleriyle iftira atılan açıklamada "Biz bu imkandan yoksunuz" denildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel ise Rum tarafına tepki gösterdi. Ünal Üstel, "Onlar yoksunuz dedi diye yok olmadık ve olmayacağız" dedi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkileri dünyaya örnek model olarak tanımladı. Şuşa Global Medya Forumu'nda konuşma yapan Aliyev, iki ülkenin yalnızca kardeş ve dost değil, aynı zamanda müttefik olduğunu da vurguladı. Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar sürüyor. Bu çerçevede 73 ilde düzenlenen operasyonlarda 1780 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda büyük miktarda uyuşturucu madde de ele geçirildi. Jandarma ekiplerinin 18 ilde düzenlediği operasyonlarda da 80 kişi yakalandı. Bu kişilerden 59'u çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. İstanbul'da bebek acil hastalarının anlaşmalı özel hastanelere sevk edilerek ölümlerine neden olunduğu ve haksız kazanç sağlandığı iddialarına ilişkin davanın görülmesine devam ediliyor. Davanın 44. duruşmasında tutuksuz sanık avukatlarının beyanlarının alındığı belirtiliyor. Haberleri dinlediniz.
1: Reklamlar.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
4: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
5: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
6: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
7: Size
6: Fuzul
7: uyar.
6: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
1: Reklamlar.
8: Bağımlılık.
9: Önce alışkanlık gibi gelir, sonra hayatın merkezine yerleşir.
8: Sevdiklerin susar, hayaller yavaş yavaş uzaklaşır.
9: Unutma, bağımlılık kader değildir.
8: Yardım istemek güçsüzlük değil, cesarettir.
9: Bağımlılıkla mücadelede yalnız değilsin.
8: Bir adım at, hayatını geri kazan. Yasa dışı bahis sadece paranızı değil, geleceğinizi de çalar.
9: Unutmayın, yasa dışı bahis suçtur ve ağır cezası vardır.
8: Bir anlık heves, yıllarca pişmanlık olabilir.
9: Geleceğinizi riske atmayın.

Merhaba, TRT Ankara Radyosu stüdyolarından hazırlayıp sunduğumuz Çölleşmeden Konuşalım programına hoş geldiniz. Bugün kent ormancılığı ve sürdürülebilir kentleri konuşacağız.

0: konuşacağız. Kentler büyüdükçe beton yapılar artıyor. Yeşil alanlarsa her geçen gün daha fazla önem kazanıyor. İşte bu noktada kent ormancılığı, şehir yaşamını daha sağlıklı ve sürdürülebilir hale getiren önemli bir yaklaşım olarak öne çıkıyor. Parklar, korular, yol ağaçları ve diğer kentsel yeşil alanların planlanması, korunması ve geliştirilmesini kapsayan kent ormancılığı, yalnızca estetik bir unsur değil, aynı zamanda çevresel bir gereklilik olarak görülüyor. Uzmanlar kentlerdeki ağaç ve yeşil alanların hava kalitesini iyileştirdiğini, sıcaklık etkisini azalttığını ve biyolojik çeşitliliği desteklediğini belirtiyor. Bunun yanı sıra yeşil alanlar, kent sakinlerine dinlenme, sosyalleşme ve doğayla buluşma imkanı sunuyor. Hızla artan nüfus ve iklim değişikliği gibi küresel sorunlar karşısında kent ormancılığına olan ihtiyaç da giderek artıyor. Şehirlerin geleceğini şekillendiren bu uygulamalar, daha yaşanabilir ve dirençli kentlerin oluşturulmasına katkı sağlıyor. Araştırmalar yeşil alanların insanların fiziksel ve ruhsal sağlığı üzerinde olumlu etkiler yarattığını ortaya koyuyor. Bu nedenle birçok ülke ve yerel yönetim kent ormancılığı çalışmalarını çevre politikalarının önemli bir parçası haline getiriyor. Kent ormancılığı doğayla şehir yaşamı arasında güçlü bir köprü kurarak sürdürülebilir geleceğin anahtarlarından biri olarak kabul ediliyor. Şimdi spiker arkadaşımız Zafer Elgin'in İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Ormancılık Politikası ve Yönetimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Cihan Erdönmez'de yaptığı söyleşiyi dinliyoruz.
1: Çölleşmeden konuşalım da bugün İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Ormancılık Politikası ve Yönetimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Cihan Erdönmez'i konuk ediyoruz. Sayın Hocam merhaba.
2: Merhaba.
1: Evet, bugün biraz kent ormancılığını ve sürdürülebilir kentleri konuşalım istedik. Dilerseniz bu kavramları tanımlayarak başlayalım.
2: Tabii, bir geleneksel ormancılık kavramımız var. Bu daha çok kentlerin dışında, yerleşim yerlerinin dışında doğal ya da ağaçlandırmayla oluşturulmuş orman alanlarının korunması, geliştirilmesi ve tabii ki toplumun ormanlardan beklentilerinin karşılanması amacıyla gerçekleştirilen faaliyetleri biz genel anlamda ormancılık diyoruz. Kent ormancılığı bunun biraz dışında. Çünkü kent ormancılığında obje, yani yönettiğimiz kaynak illa orman olmak zorunda değil. Kent çeperindeki veya kent içindeki ormanlar da olabileceği gibi kent parkları, her türlü cadde üzerindeki ağaçlıklar, sokaklarda veya kamuya açık meydanlarda bulunan ağaçlar ve ağaçların bulunduğu her türlü yeşil alan kent ormancılığının objesini oluşturuyor. Ve kent ormancılığı da bu yapıları, orman olabilir, ağaçlık bir cadde olabilir, bir kent parkı olabilir, cep parkı olabilir, kentlerin sürdürülebilirliği amacıyla yönetme konusunda çalışmalar yapan faaliyet alanı. Tabii kentlerin sürdürülebilirliği dediğimiz zaman da neyi kastettiğimizi biraz açmak gerekir. Malumunuz dünya nüfusunun ve Türkiye nüfusunun artık çok büyük bir bölümü kentlerde yaşıyor. Kentler yapısı gereği, yani yoğun nüfus, yüksek altyapı, yollar, havalimanları, yapılaşmalar, endüstriyel tesisler, dolayısıyla pek çok sorunu bünyesinde barındırıyor. Bunlar işte hava kirliliğinden temiz içme suyu teminine, sellere ve taşkınlara karşı hassasiyetten ısı adası etkisine kadar pek çok sorundan söz edilebilir. Kent orman, sürdürülebilirlik, yani kentlerin sürdürülebilirliği dediğimizde kentlerin ekolojik olarak, iklimsel olarak, hidrolojik olarak ve bunlarla beraber ekonomik, sosyal ve kültürel olarak geleceğe sağlıklı bir şekilde aksetmesini sağlamak anlamında bir kavram. Yani kentlerin sürdürülebilirliği hem ekolojik açıdan, iklimsel açıdan, hidrolojik açıdan hem de sosyal, ekonomik ve kültürel açıdan kentlerin sağlıklı bir şekilde geleceğe doğru ilerlemesini içeren bir terim olarak tanımlanabilir.
1: Anladığım kadarıyla kentlerin sürdürülebilirliği açısından sadece kent ormancılığı değil, başka birçok faktör de çok önemli. Ama biz kent ormancılığına biraz gidelim. Mesela İstanbul'u ele alalım. İşte İstanbul'un eski görüntüleriyle şimdiki halinin karşılaştırmalı.

0: çok yerde görmüşüzdür. İstanbul kent ormancılığı açısından ne durumda, daha iyi olabilir miydi örneğin?
1: Evet, zor bir soru sordunuz çünkü olumlu yanları da var İstanbul'un, maalesef olumsuz yanları da var. Kısaca açıklamaya çalışayım. İstanbul geleneksel orman kavramı açısından aslında şaşırtıcı gelebilir dinleyicilere ama zengin sayılabilecek bir şehir. İstanbul'un toplam karasal alanının %45'i orman alanı güncel olarak. Ama bu ormanlar daha çok işte Belgrad Ormanı ve benzeri orman alanları kentin kuzey yarısında yer aldığı için, kentleşmenin yoğun olduğu güney yarısında ise doğudan batıya doğru ortadan bir çizgi çekersek İstanbul'da kuzeyi çok iyi, orada da sorunlar var tabii, kent oraya doğru ilerliyor. Ama güneyi çok kötü kent ormancılığı açısından. İstisnaları var mı? Evet tabii var, güneyinde de. Örneğin bir Validebağ korusu var. Örneğin bir işte Fethipaşa korusu var. Beykoz korusu var. Ta eskiden Osmanlı'dan günümüze gelen kent içi koruluklar. Bu kısır yapıyı, yeşil alan açısından kısır yapıyı bir ölçüde hafifletse de maalesef İstanbul'un güney yarısı için sorunlu olduğunu söyleyebiliriz. Sadece sahil kesimlerinde, biliyorsunuz Avrupa yakasında ve Anadolu yakasında, kıyı şeridinde, o da yapay olarak oluşturulan yeşil alanlarla bu açık bir ölçüde kapatılmaya çalışılıyor.
0: Peki dünyadaki örneklere baktığımızda örnek olarak gösterilebilecek neresi var?
1: Şöyle, dünyada çok güzel örnekler var. Bunlardan ilk akla gelebileceklerden birisi Londra'daki Hyde Park. Kuruluşu 1536'ya kadar uzanıyor. Gerçi o sırada kraliyet av alanı olarak tesis edilen bir alan ama 1637'de halka açılıyor. Başka bir örnek vermek gerekirse Almanya'da Dresden'de Grobergarten denilen 1676 yılında kurulup 18. yüzyılda kamuya açılan tarihi büyük bir kent parkı var. Yine Almanya'da Münih'te 1789'da kurulan ve başlangıçtan itibaren halka açık olarak tasarlanan Englischer Garten, yani İngiliz bahçesi adıyla anılan büyük bir kent parkı var. Ve tabii New York'taki Central Park'ı da bunların arasında saymak lazım. 19. yüzyılın ortalarında New York'un hızlı kentleşmesini ve kentli insan ile doğa arasındaki uzaklaşmayı, yabancılaşmayı ortadan kaldırmak amacıyla tasarlanan bir kent parkı. Bunlara tabii ki Türkiye'den örnek vermek gerekirse Ankara'daki Atatürk Kent Ormanı'nı sadece bir kent ormanı değil, işte kent tarımı, kentsel rekreasyon, kentsel kırsal tarımsal üretim gibi pek çok işlevi bünyesinde barındıran özellikler taşıyor. İşte Gülhane Parkı'nı İstanbul'dan verebiliriz, 1912'de halka açılıyor. Yıldız Parkı, Emirgan Korusu, Ankara'da Gençlik Parkı, İzmir'de Kültür Park, 1900'lerin ilk yarısında açılanlar örnek olarak verilebilir.
0: Peki son olarak saydınız gerçekten dünyadan örneklerde New York'u ve Central Park'ı ama şimdi New York, şöyle baktığımızda herkesin aklına gökdelenler evet, gelir. Ama ben gördüğümde gerçekten çok şaşırmıştım. Sadece Central Park değil, neredeyse her köşe başında irili ufaklı parklar ve işte orada mesela yaşayan sincaplar vesaire, yani doğal yaşamın da sürdüğü gökdelenlerin arasında küçük küçük parklar. Bu aslında örneğin İstanbul gibi bir metropol için geç kalınmadığı anlamına gelebilir mi? Bundan sonrasında da bu tür bir planlamayla benzer bir şehir yaratılabilir mi?
1: Elbette yaratılabilir. Bu o kadar zor bir şey değil aslında. Düşünüldüğü kadar zor ya da imkansıza yakın zor değil. Elbette zor. Günümüzün sosyal, ekonomik koşullarını, demografik yapısını göz önünde bulundurduğumuzda. Mesela Central Park'ın bulunduğu alan, Central Park yapıldığında bir yerleşim alanıymış. Ve işte geniş ölçekli kamulaştırmalar var. Orada sosyal sorunlar da çıkmış. Tabii ki evleri, iş yerleri kamulaştırılan insanlar sorunlar da yaşamışlar. Ama büyük ölçüde kamulaştırmayla oluşturulan bir alan Central Park. Mesela biz bugün yeşil alan teriminden daha çok yeşil altyapı

0: alanlarda küçük küçük de olsa yeşil alanlar yapıp bunların arasındaki bağlantısallığı kurduğumuz zaman gerçekten doğayı kentin içerisine getirme şansına sahip olabiliyoruz ve bu düşünüldüğü kadar da zor bir uygulama değil.
1: Peki bu saatten sonrası için soruyorum elbette. Görev kime düşüyor? Yani sizlere mi? Örneğin işte orman mühendislerine ya da işte ormancılık politikası ve yönetimi çalışan bilim insanlarına mı? Çevre mühendislerine mi? Şehir bölge planlamacıları mı? Ya da ortaklaşa bir çalışma mı?
0: Hepsini. Bunlarla birlikte iktisatçılar, sosyologlar ve işte mesela bunların dijitalleştirilmesi için bilgisayar mühendisleri gibi aklınıza gelebilecek her uzmanlık alanının kent ormancılığı açısından önemli rolü var. Başlangıçta da söylediğim gibi bu klasik bir ormancılık anlayışı değil. Dolayısıyla bunu sadece ormancılar, orman mühendisleri yapar demek çok yanlış olur. Bahsettiğiniz gibi peyzaj mimarları, şehir bölge plancıları, çevre mühendisleri, ziraat mühendisleri. Çünkü kent ormancılığının içerisinde kent tarımı da var. Yani aynı zamanda bu yeşil alanlarda tarımsal üretim yapmak da var. O nedenle ziraat mühendislerine de iş düşer. Ve tabii ki toplumun talepleriyle kaynaklar arasında dengeyi kurmak için sosyologlar, iktisatçılar gibi sosyal bilim uzmanlıklarına da bu tür çalışmaların gerçekleşmesinde büyük ihtiyaç var.
1: Ve ana görev bütün bu kişileri bir araya getirecek olan yerde sanıyorum yerel yönetimler.
0: Doğru, evet kesinlikle. Yani yerel yönetimler dediğimiz zaman da işte il özel idareleri değil de daha çok belediyeler bu konuda. Yasal yetkiye sahipler ama biliyorsunuz Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın da bazı durumlarda yerel yönetimlerin yetki alanındaki bazı uygulamaları gerçekleştirme şansı oluyor. Bunun örneklerini görüyoruz. Dolayısıyla asıl sorumluluk yerel yönetimlerde olmakla birlikte merkezi idare ile yerel yönetimin iş güdümünde elbette sivil toplumun, akademinin, meslek örgütlerinin katkısıyla ancak yani bir ortak akılla başarıya ulaşabilecek çalışmalar bunlar.
1: Sürdürülebilir kentler meselesi şimdi yayının başında gayet net tanımladınız. Ama sıkça duyarız. Yine İstanbul örneğinden gideceğim. İstanbul'un trafik sorunu artık sürdürülebilir olmaktan çıktı. Tespitini duyarız zaman zaman. Son zamanlarda Ankara için de bunu duyuyoruz maalesef. Bu ama böyle bir şey değil, değil mi ya? Bir kent ne zaman sürdürülebilir olmaktan çıkar?
0: Aslında sürdürülebilirlik açısından iyi haber, yani önce iyi söyleyeyim. Böyle çok keskin artık dönüşü yok noktasına yakın değil. Türkiye'deki kentler içinde, dünyadaki kentler içinde zaten İstanbul biliyorsunuz. Dünyanın en mega kentleri içerisinde en büyüklerinden birisi. İşte Tokyo gibi, Meksiko gibi, Meksiko City gibi. İstanbul en başta gelen şehirlerden, en içinden çıkılmaz gibi görünen şehirlerinden bir tanesi. İstanbul için bile böyle geri dönülmez bir noktada değiliz. Bir kentin sürdürülebilirliğini geri dönüşü olmayacak şekilde ne zaman kaybederiz? Açıkçası burada fiziksel bazı ölçütlerden çok insanların ve toplumun tabii ki ve yönetim kademelerinin bu konudaki umut ve çaba eforunu bir kenara bıraktıkları zaman bence sürdürülebilirlik hedefinden uzaklaşırız. Onun dışında bu çok kötü bir durum olur. Biraz onu hissediyorum ben toplumumuzda ve yönetim kademelerinde de işte yerel yönetimlerde, merkezi idarede. Çok zor artık İstanbul'un bu saatten sonra yaşanabilir bir şehir olması görüşü çok yaygın mesela. Ben buna katılmıyorum. Bu umutsuzluğu yendiğimiz zaman ve çözüm yollarını net bir şekilde ortaya koyup bu yolları uygulamaya ortak akılla aktardığımız zaman henüz geri dönüşü olmayan sapaktan çok daha uzaktayız.
1: Peki gerek Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın koordinasyonunda yerel yönetimlerle eşgüdüm içinde gerekse de yerel yönetimlerin kendi inisiyatifleriyle yaptığı herhangi bir eylem planı, sürdürülen çalışmalar var mı?
0: Evet, ben İstanbul'da yaşadığım için örneğin İstanbul'da İstanbul Planlama Ajansı tarafından yapılmış uzun dönemli plan çalışmalarının olduğunu görüyorum. Planlama çalışmalarının olduğunu görüyorum. Ama bunların uygulamaya henüz çok fazla aksettiğini ne şahit olamadım. bu planlama çalışmaları içerisinde

0: ve bizlerin de görüşleri alınıyor zaman zaman. Doğrusunu söylemek gerekirse plan yapma konusunda iyi ama uygulamaya aktarma konusunda sorunlarımızın olduğunu açık yüreklilikle söylemek lazım. Bunun dışında Ankara'da, İzmir'de, Eskişehir'de, Kahramanmaraş'ta mesela bildiklerimi söylüyorum. Bu yönde planlama çalışmalarını görüyor, okuyor, duyuyor olsam da uygulamaya dönük büyük adımların atıldığını söylemem şu an için çok mümkün değil maalesef.
1: Peki 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 kent için biz bu planlamayı yapıp hayata geçirebildik mi?
0: Evet, kenti yeniden planlama ihtiyacı net bir şekilde ortaya çıktı. Hı hı. Fakat çok iddialı sözler söylemeyeceğim bu konuda. Çünkü bu şehirlerden sadece Hatay'a gidip görme fırsatım oldu. Diğer şehirleri depremden sonra görme şansına sahip olamadım. Ama işte genel kitle iletişim araçlarından takip edebildiğim kadarıyla tabii ki tekrardan depremde zarar gören herkese başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi ileterek bu hassasiyeti kenara koyarak söylüyorum. Aslında dediğiniz gibi bir dönüm noktası olabilirdi. Hani bir musibet bin nasihatten iyidir gibi bu yaşadığımız büyük musibet bir dönüm noktası olabilirdi. Ama keşke tersini söyleyebilsem öyle bir dönüm noktası olduğuna yönelik ben bir işaret göremedim.
1: Peki bundan sonrasını takip etmekten başka şansımız yok gördüğüm kadarıyla. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Ormancılık Politikası ve Yönetimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Cihan Erdönmez. Çok teşekkür ediyorum programa katkılarınız için.
0: Rica ederim. Hoşçakalın.
1: Sağolunuz.
2: Spiker arkadaşımız Zafer Elgin'le İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Ormancılık Politikası ve Yönetimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Cihan Erdönmez'e çok teşekkür ediyoruz. Sonuç olarak kent ormancılığı yalnızca şehirleri güzelleştiren bir uygulama değil, aynı zamanda yaşam kalitesini artıran stratejik bir yatırım. Artan kentleşme ve iklim değişikliğinin etkileri karşısında yeşil alanların korunması ve geliştirilmesi her zamankinden daha büyük önem taşıyor. Kent ağaçları ve yeşil alanlar temiz hava sağlamaktan sıcaklıkları dengelemeye kadar pek çok hayati işlev üstleniyor. Bunun yanında insanların doğayla bağ kurmasına ve daha sağlıklı bir yaşam sürmesine katkı sunuyor. Uzmanlar, geleceğin şehirlerinin daha yeşil, daha dirençli ve daha yaşanabilir olması için kent ormancılığı çalışmalarının yaygınlaştırılması gerektiğine dikkat çekiyor. Yerel yönetimlerin, kurumların ve vatandaşların bu konuda ortak sorumluluk üstlenmesi büyük önem taşıyor. Çünkü kentlerin geleceği bugün atılacak çevreci adımlarla şekillenecek. Her dikilen ağaç, gelecek nesillere bırakılan değerli bir miras niteliği taşıyor. Doğayı şehir yaşamının ayrılmaz bir parçası haline getiren kent ormancılığı, sürdürülebilir kalkınmanın da önemli unsurlarından biri. Daha sağlıklı, daha yeşil ve daha yaşanabilir kentler için kent ormancılığına verilen destek, geleceğe yapılan en anlamlı yatırımlardan biri olacak. Bizler, her dikilen fidanın umut, her büyüyen ağacın geleceğimiz için bir nefes olması dileğiyle kent ormancılığı çalışmalarının şehirlerimize kalıcı güzellikler katmasını istiyoruz. Program yapımcınız Ayşe Yürük, ses kayıtta Semahat Şallı, teknik yapımda Necmiye Şahin ve spikeriniz ben Sinem Yıldırım Yalçın. Huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyoruz. Yeniden buluşuncaya dek sevgi ve mutlulukla kalın. Hoşça kalın. Çölleşmeden konuşalım.

Hafta boyunca 7 kıtadan derlediğimiz haberlerimizi TRT Radyo 1'de siz değerli dinleyicilerimizle buluşturuyoruz. Ülkemizdeki ve mavi küredeki gelişmeleri yakından takip ederek dünyaya birlikte mercek tutuyor.

ve gözlerimizi insanlığın en büyük ortak noktası gezegenimize çeviriyoruz. Perşembe günleri 20.30'da Dünyanın Z raporuna sizleri bekliyoruz.

0: Radyo 1.
1: Bağımlılık bireyin sağlığını, ailesini ve toplumun geleceğini tehdit eden ciddi bir sorundur.
2: Madde, alkol, ekran ve davranışsal bağımlılıklar önlenebilir ve tedavi edilebilir.
1: Unutma, doğru bilgi ve profesyonel destekle bağımlılığın üstesinden gelebilirsin.
3: Reklamlar.
4: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
5: Size Fuzul uyar.
7: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi, vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Reklamlar. Toplumumuzu ulus yapan en önemli yapı taşlarından biridir Türkçemiz. Bin yılları aşan geçmişiyle zengin söz varlığı, güçlü anlatım olanakları, tadı ve ahengiyle bir dünya dilidir. Ata armağanı, ortak mirasımız olan Türkçe, ezelden ebede var olacaktır.

0: Radyo 1. Kariyer Atlası.
1: Efendim herkese selamlar, merhabalar. Ben Amir Şahin Akbulut. Kariyer Atlası programından tekrar selamlar. Bugün sizlere yine özel hayatınızda ve iş hayatınızda size rehberlik edecek çok özel bir konuyla geldim. Özellikle psikolojik dayanıklılık konusunu konuşmak istiyorum. Çünkü çoğumuzun iş hayatının içerisinde yaşamış olduğu yüksek stres alanları daha sonraki dönemlerde hem fiziksel hem de psikolojik olarak bizlere etki ediyor. Tabii ki bu stres yönetimi eğer doğru bir şekilde yapılmazsa psikolojik olarak bizi de zora sokuyor, dayanıklılığımızı azaltıyor. Başta kişisel ilişkiler olmak üzere diğer ilişkilerimizi de maalesef bozuyor. İş hayatının içerisinde gelen bütün performans yüklerini, yöneticilerimizden gelen bütün beklentileri, müşterilerimizden gelen bütün o sonu gelmez ihtiyaçları bir şekilde karşılayabilmek için de elbette yeterliliklerimizi, yetkinliklerimizi doğru kullanabilmek, bilgi ve becerimizi performansımıza yansıtabilmek için tutumlarımızı yani ruhsal

iyi oluşumuzu da iyi hale getirmiş olmamız gerekir. Sağlığın birkaç türlüsü var, hepinizin bildiği gibi. Bunlardan bir tanesi fiziksel sağlığımız. Günlük hayatın içerisinde her türlü iç ve dış organlarımızın yeterli düzeyde çalışıyor olması ve bizi rahatsız etmeyecek düzeyde ortalama bir sağlığa kavuşmuş olmamız bizi hayatın içerisinde canlı tutuyor. Diğer taraftan bir de ruhsal sağlığımız var. Ruhsal sağlığımız fiziksel sağlığımızla tamamen bütünleşik, birleşik bir şekilde çalışıyor. Yani sizin fiziksel sağlığınızda yaşayabileceğiniz herhangi bir problem daha sonraki dönemlerde psikolojik olarak sizi yorabilir. Ya da psikolojik olarak hissettiğiniz bazı problemler bizi fiziksel olarak bazı sağlık sorunlarıyla karşılaşmamıza ve yaşamamıza neden olabiliyor. Bunların her ikisini birlikte izliyor olmamız ve birbirine nasıl tetiklediklerini, birbiriyle olan ilişkilerini hem özel hayatımızda hem de iş hayatımızda izliyor olmamız gerekir. Örneğin herhangi bir kişinin iş hayatının içerisinde çok sık karşılaşmış olduğu bir baş ağrısının emin olun ki yüksek stresle doğru bir ilişkisi olabilir. Bunu hem sağlık uzmanları ile birlikte yakından takip etmek eğer sürekli kronik bir rahatsızlık varsa hem de psikolojik olarak acaba bu baş ağrısına neden olan kök neden nedir ya da beni ruhsal anlamda rahatsız eden şey nedir? Psikolojik olarak beni zorlayan, strese sokan işin kaynağında ne var? Bunu izlemek gerekiyor. Bu iki sağlık sorunu ya da iki sağlık durumu aslında son zamanlarda çokça konuşulan üçüncü bir sağlık sorununu aslında ortaya çıkarıyor. O da sosyal sağlık. Peki nedir bu sosyal sağlık? Aslında sosyal sağlık bizim hem psikolojik hem de fizyolojik olarak yaşamış olduğumuz bazı sağlık sorunlarının ya da problemlerin sosyal ilişkilerimize yansıdığı, bizi izole bir hale getirdiği, dışarıdaki insanlarla kurduğumuz diyalogların azalttığı ve bizi daha içe dönük, daha kapanık, daha problemlerini kendi içinde yaşayan, başkalarıyla kurmuş olduğu ilişkilerde o muamelat diye tanımladığımız ilişki yönetiminde maalesef yeterli düzeyde ilişki kuramayan birine dönüştürebiliyor. Sosyal sağlık yakından uzağa doğru yani ailemizden akrabalık ilişkilerimize oradan da toplumsal ilişkilerimize kadar uzayan derin bir problem haline dönüşebiliyor. Sosyal sağlıkta son zamanlarda özellikle hem iş hayatında hem de özel hayatımızda bizim yakından takip etmeye çalıştığımız önemli konulardan bir tanesi. Psikolojik dayanıklılık ya da yabancı adıyla resilience dedikleri ama bizim kadim kültürümüzde daha çok eyvallah diyebilmek, sabırla yoğrulmak ve esneyebilmek olarak bildiğimiz o içsel gücü bugün programda biraz dile getirmek ve özellikle sosyal sağlığımızı ve ruhsal sağlığımızı destekleyebilecek önemli ipuçlarını, tanımlarını bugün Kariyer Artısı programında sizlerle paylaşmak istiyorum. Gelin önümüzdeki program boyunca hem evimizin içindeki o sakin limanda hem de iş hayatımızın o koşturmacalı meydanlarında bu gücü nasıl bulacağımızı birlikte arayalım. Evet, psikolojik dayanıklılık denince çoğumuzun aklına hiç sarsılmayan, çelikten bir zırh giymiş, hiçbir acıdan etkilenmeyen süper kahramanlar gelebilir. Oysa yanılıyoruz çünkü psikolojik dayanıklılık acı çekmemek demek değildir. Fırtınayı hissetmemek hiç değildir. Dışarıdaki var olan şeylere tamamen kendimizi kapatmak, tamamen iç dünyamızda sakin, güzel bir ruh haliyle yaşamak demek değildir. Asıl anlamı aslında şu, fırtınanın farkında olmak, onun getirdiği yağmuru, soğuğu iliklerine kadar hissetmek ama o rüzgarda kırılacak meşe ağacı gibi diklenmek yerine bir söğüt dalı gibi esneyebilmektir. Evet, rüzgar dindiğinde, fırtına dindiğinde o dalın yeniden doğrulup göğe doğru bakabilmesidir psikolojik dayanıklılık. Peki bu güç özel hayatımızda ve iş hayatımızda maskelerini nasıl değiştiriyor? Özellikle aile hayatımıza baktığımızda, arkadaşlarımızla kurduğumuz ilişkilerimize baktığımızda, bir yakınımızı kaybettiğimizde, evliliğimizde ya da ilişkilerimizde

bir kriz çıktığında ya da evladımızın okul telaşında işler sarpa sardığında devreye girer psikolojik dayanıklılık. Neden ben sorusundan, peki bu durumun içinde ben ne yapabilirim sorusuna geçebilme becerisi diyebiliriz. Acıyı yok saymak değil, acıyla birlikte yürüyebilme olgunluğu. İş hayatına baktığımızda ise aslında durum biraz daha profesyonelleşiyor. Bir lideri, bir yöneticiyi ya da bir çalışanı düşünün. Bunlardan bir role sahip olabilirsiniz. Bitmeyen mailler, dosyalar, hazırlıklar, revizyonlar, krizler, değişen ekonomik koşullar, taşınmalar, yeni yapılanmalar. İş hayatında psikolojik dayanıklılık bir başarısızlığı kişisel bir son olarak görmemek, tükenmişlik girdabına kapılmadan sınır çizebilmek ve değişime hızlı adapte olabilmektir. Hani o çok sevdiğim bir tanım var. Kriz anında panik butonuna değil, mantık butonuna basabilmek. Evet, mantık butonuna basabilmek içinse gerçekten durup düşünmeye ihtiyacımız var. Psikolojik dayanıklılığın ne olduğunu az çok tanımladık. Peki var olan bu kapasitemizi kriz anlarında mantık butonuna basarak nasıl yönetebiliriz? Çünkü bilmek yetmez, tanımlama getirmek yetmez, yönetmek de gerekiyor. Kariyer Atlası programında çok sık yaptığımız şeyleri yapacağız yine. Önce tanım, sonra da bunu hayatımıza nasıl dahil edebiliriz? Bunu davranışa nasıl dönüştürebiliriz? Bunun yöntemlerine biraz bakalım isterseniz. Burada en önemli anahtar, psikolojide kontrol odağı dediğimiz kavram. Hayatta başımıza gelenleri genelde biz ne yaparız? İkiye ayırırız. Kontrol edebileceklerimiz ve asla kontrol edemeyeceklerimiz. Şöyle bir gözünüzün önüne getirelim. Sabah işe giderken trafiğin sıkışmasını, hava durumu, yöneticinizin o günkü ruh halini ya da küresel ekonomik dengeleri değiştiremezsiniz. Bunlar kontrol alanımızın dışında. Ama trafiğe verdiğiniz tepkiyi, yanınıza aldığınız bir kitabın ya da dinlediğiniz radyonun tadını çıkarmayı, kriz anında göstereceğiniz profesyonel duruşu tamamen siz belirlersiniz. Değiştiremeyeceğiniz şeylere karşı bile vereceğiniz tepkiyi yönetmektir aslında dayanıklılık. Onun rüzgarına, onun fırtınasına kapılmadan değiştiremeyeceğiniz şey üzerinde herhangi bir şey yapamazsınız. Fakat onun sizin üzerinizde bırakacağı etkiyi yönetebilirsiniz. Psikolojik dayanıklılığı yüksek insanlar enerjilerini değiştiremeyecekleri dışsal faktörleri harcayıp tüketmek yerine değiştirebilecekleri içsel tepkilere odaklanırlar. Size stres yönetiminin ne olduğunu bir cümlede söyleyeyim mi? Stres yönetimi nasıl yapılır? Stres yönetimi, sizi strese sokan kaynakları tespit ettiğinizde ve bu kaynakların size ulaştığında sizi nasıl bir ruh haline sokacağını, ona nasıl tepki vereceğinizi önceden bildiğinizde ve bu kaynaklarla karşılaştığınızda nasıl tepki vereceğinizi yönettiğinizde gerçekleşen bir durumdur. Sizi gerçekten bu hayatın içerisinde dayanıklılığınızı ortadan kaldıran, sizi bir fırtınanın içerisindeki bir yaprak gibi savuran kaynaklar nelerdir? Bunları biliyor musunuz? Eğer bunları bilmiyorsanız ne stresinizi yönetebilirsiniz, ne de herhangi bir durum karşısında psikolojik dayanıklılığınızı güçlü tutabilirsiniz. İş hayatında bunu yönetmenin yolu duygusal çeviklikten geçiyor. Özellikle yoğun stres altında hemen öfkeyle ya da kırılganlıkla tepki vermek yerine duyguyla araya bir saniyelik de olsa, bakın bir saniyelik de olsa bir mesafe koyabilmek, kendimize şu soruyu sormak, şu an hissettiğim bu yoğun kaygı bana mı ait yoksa durumun kendisine mi?
Ve bu duygu benim bir sonraki doğru adımı atmama yardım ediyor mu? Eğer etmiyorsa bu kaygı durumu çok yüksek, dayanıklılığınız çok zayıf, muhtemelen yanlış tepkiler vereceksiniz. Eğer bu duygu, içine düşmüş olduğunuz bu tedirginlik hali, bu korku hali, bu stres hali bir sonraki doğru adımı atmanıza yardım ediyorsa bu pozitif yönlü bir stres demektir. Bakın bu durum özel hayatınızda ise karşınıza çıktığında en büyük güç, bunu yönetmenin en iyi yolu sosyal destek ağlarımız. Ne demek bu? İnsanın düştüğünde tutunacağı bir eli olması demek. Sesini duyduğunda kalbini ferahlatan bir dostun olması demek. Bir eşin olması demek. Bir ailenin varlığı demek. Sosyal destek ağlarınızı ne kadar kuvvetli. Yalnız olmadığını bilmek dayanıklılığın en büyük yakıtıdır. Bir insanın düştüğünde ekonomik olarak, psikolojik olarak düştüğünde yalnız olmadığını bilmesi, bir elin olduğunu bilmesi, sesini duyurduğunda kalbini ferahlatan bir dost sesinin olması. İşte bu sosyal destek ağlarının kuvvetli olduğunun göstergesi. Dayanıklılığının en büyük yakıtı budur insanın. Bazen de bu sosyal destek ağlarını koparan bizzat kişinin kendisi de olabilir. Nasıl? Peki siz doğuştan çok kırılgan biriyseniz, bu saatten sonra psikolojik olarak dayanıklı olabilir misiniz? Bu sosyal destek ağları olmadığı halde kırılgan yapınızla, duygusal yapınızla psikolojik olarak dayanıklı hale gelebilir misiniz? Kesinlikle evet. Psikolojik dayanıklılık göz rengimiz gibi sabit bir biyolojik yazgı değildir. O daha çok bir kas gibidir. Kullanmadıkça zayıflayan, üzerine gittikçe, antrenman yaptıkça güçlenen bir kastır. Peki bu kası geliştirmek için günlük hayatımızda hangi egzersizleri yapabiliriz? Sizlere cebinize taşıyabileceğiniz 3 tane önemli ama fakat çok etkili anahtar bırakmak istiyorum. Birincisi, yeniden çerçeveleme. Başımıza olumsuz bir olay geldiğinde zihnimiz hemen en felaket senaryosunu yazar. En olmadık şeyleri söyler. Her şey bitti. Ben zaten hep başarısız olurum. Dayanıklılık kasını çalıştırmak için bu hikayeyi değiştirmelisiniz. En kötü, en felaket senaryo yazarlığını bir kenara bırakmalısınız. Yaşadığımız zorluğa bir son gibi değil, bir öğrenme süreci gibi bakabilmeliyiz. Evet, bu proje başarısız oldu. Evet, bunu ben yapamadım. Peki bu başarısızlık, bu yapamadığım şey bana gelecekteki zaferim için neyi öğretti? Buna öğrenen zihniyet diyoruz. Öğrenen zihniyete sahip olan insanlar yaşamış oldukları problemlerden kazan kazan ilkesi içerisinde sürekli yeni bir şey öğrenip bir sonrakinde bunu nasıl yapmayacağının kanıtlarını arar. Öğrenmesini sağlar. Evet, yeniden çerçevelemek bizi en felaket senaryo yazarlığından kurtaran, bunun acaba başka bir yolu var mı? Ben bundan tam olarak ne öğreniyorum? Bir sonrakinde ne yapmam gerekiyor? Ne yapmam gerekiyor? Bu soruların cevaplarını arayan bir zihniyet yapısı. Bu aslında pozitif psikolojiyle de ilgili bir durum. Bir insan sürekli bir şekilde hayatta kötü senaryoları düşünüp en kötü senaryoyu yazmaya alıştıysa, zihni sürekli aynı sokakları yürümeye alıştıysa, bu kişi için yapabilecek tek şey başka sokaklara girmek. Yeni düşünce matematiğine ulaşmış olması. Evet, biz bunu öğreniyoruz. Bu bir beceri. Ben bugüne kadar hiç yapmadım. Bugünden itibaren yapmayı öğrenebilirsiniz. Ben bugüne kadar o sokaklarda hiç dolaşmadım. Artık o sokaklarda dolaşmanın vakti gelmiş olabilir.

Çünkü hayatta bizi canlı tutan ve hayatta bizim yaşamamıza devam ettiren şey kötü senaryoları düşünme biçimimizdir. Neden? Biz o riskli durumları, kötü olumsuz senaryoyu düşünerek hayatta kalıyoruz. Elbette onu düşünmeye devam edeceğiz. Fakat en felaket senaryoyu düşünmeye de gerek yok. Bakın, araştırmalar bize şunu söylüyor. Kaygı durumu yüksek insanlar kafalarında düşünmüş oldukları en felaket senaryoyu yaşama olasılıkları %8-9. Yani %90-91 bir insan kaygılanmış olduğu o kötü şeyi mutlaka yaşamıyor. 90-91 oranında yaşamıyor. Aslında biz sadece olumsuz senaryoyu, olumsuz sahneyi zihnimizin içerisine canlandırıyoruz. Korkularımızın çoğu cebimizde kalıyor. Hiç korktuğum gibi de olmadı. Aslında bu kadar da endişe etmeye gerek yokmuş. Bu cümleleri çok duyarsınız ya da siz de kullanıyorsunuzdur. İkincisi, öz şefkat. Kendimize karşı ne kadar acımasız olduğumuzu hiç fark ettiniz mi? Bir insanın kendinden daha fazla kendini eleştiren herhalde başka kimsesi yok. En yakın dostumuz bir hata yaptığında onu teselli ederken kullandığımız o yumuşacık, o şefkatli dil, kendimiz hata yaptığımızda bir kenara bırakıp kendimizi kırbaçlamaya başlıyoruz. Kendimizi inanılmaz derecede olumsuz senaryolarla, olumsuz kelimelerle, olumsuz bir akışla yargılıyoruz. Kendinize şefkat gösterin. Düştüğünüzde kendinize bir yabancı gibi değil, incinmiş bir dosta sarılır gibi sarılın. İnsanın kendini sevebilmesi, insanın kendine şefkat gösterebilmesi, öz şefkat ne kadar değerli bir şey. Ve psikolojik dayanıklılık da o kadar önemli ki. Aynaya baktığınızda kendinizi sevebiliyor musunuz? Kendi omuzunuza elinizle dokunup kendinize şefkat gösterebiliyor musunuz? Kendinizin sahip olmuş olduğu önemli yetenekleri kutlayabiliyor musunuz? Kendi kendinize gülebiliyor musunuz? Kendinizin içine düşmüş olduğu olumsuz durumlarda şefkatle kendinize yaklaşabiliyor musunuz? Bakın bunların hepsi öz şefkatle ilgili konular. Evet, üçüncüsü ve sonuncusu bizi psikolojik olarak dayanıklı hale getirecek ve kullandıkça kaslarımızı kuvvetlendirecek üçüncü önemli beceri esneklik ve kabul. Hayatın bazen hayır dediğini kabul etmek gerek. Her zaman istediğimiz gibi olmayabilir. Bazen yön değiştirmek, yeni yollar aramak gerekebilir. Planlarımız özellikle bozulduğunda esneyebilmek, yeni duruma uyum sağlamak, o dönüşümü sağlamak, dayanıklılığın bakın temelidir. Unutmayın, doğada en sert ağaçlar değil, rüzgara göre eğilebilen ağaçlar hayatta kalır. En sert ağaçların başına ne geldiğini biliyorsunuz fırtınadan. Hepsi ya kökünden kopuyor ya da kırılıp yollara savruluyor. Hem kendi hayatına son veriyor hem başka şeylere zarar veriyor. Oysa esneyebilen ağaçlar, dallarını aşağı kadar indirebilen ağaçlar o fırtınadan sonra tekrar dikeliyor. Hayatın içerisinde biz de esnekliğimizi bu şekilde sağlayabiliriz. Esnekliği, toleransı, bizim dilimizde tahammülü daha da iyi hale getirebilmek için insanın sahip olması gereken önemli şeyler var. Onlardan birincisi, bakın esnekliğinizi artıracak en önemli şeylerden birincisi, yaşadığınız bu hayata bir anlam verin. Eğer yaşadığınız eviniz, bulunduğunuz mahalleniz, beraber bulunduğunuz iş arkadaşlarınız, işiniz, yaptığınız her neyse, iş hayatının içerisindeki rolleriniz, özel hayatınız içerisindeki rolleriniz sizin için artık anlamsız hale gelmeye başladıysa esnekliğiniz gider. Katı bir hale dönüşmeye başlarsınız. Artık en küçük problemler sizin için dayanılmaz hale gelir. İkincisi ve en önemlisi de kendinizi bir şeye ait hissetmeniz. Eğer aidiyetiniz kaybolursa esnekliğinizi kaybedersiniz. Bir yere olan aidiyetiniz ortadan kaybolursa esnekliğinizi kaybedersiniz.

toleransınızı kaybedersiniz. Dolayısıyla biz kendimizi ne kadar ailemize, topluma, bulunmuş olduğumuz mahalleye, şehre, yaşadığımız bu yere, çalıştığımız iş yerine, beraber iş gördüğümüz iş arkadaşlarımıza, yaptığımız işe, kendimizi ne kadar bu hayata ait hissediyorsak, esnekliğimiz ve toleransımız o kadar artar. Bakın, kendinizi en fazla esnek hissettiğiniz yer neresidir? Bir düşünün. Tatiller değil mi? Tatillerde başımıza ne gelirse gelsin bir şekilde onu unutuyoruz. Ya da tolere ediyoruz, esnetiyoruz. Tahammül ediyoruz. Neden? Çünkü tatilde bir anlam var. Kısıtlı bir zaman içerisinde, kendimi ayırmış olduğum bu zaman içerisinde mutlu olmak için pek çok sebep bulmaya çalışıyorum. Hayatta en fazla tolerans gösterdiğimiz kişiler kimler? Çocuklarımız, eşimiz, sevdiğimiz insanlar. Öyle değil mi? Onlara karşı bizi esnek yapan şey nedir? Sevgi, güven, aidiyet, anlam. Öyle değil mi? Anlam verdiğimiz insanların hatalarını biz tolere ederiz. Kendimize ait hissettiğimiz insanların yanında kendimizi onların problemlerine karşı esnek tutarız. Dolayısıyla esneklik ve kabul psikolojik dayanıklılıkta anlam ve aidiyetle doğrudan ilişkili. O zaman psikolojik dayanıklılığı hayata anlam vermekle, hayatın içerisinde kendimizi ait hissetmekle de ilişkilendirebiliriz. Eğer hayat size anlamsız gelmeye başladıysa ve kendinizi bulunduğunuz yere, iş yerine, çevreye, aileye ait hissetmiyorsanız zaten psikolojik dayanıklılıktan söz edemeyiz. Esneklikten söz edemeyiz. Öz şefkatten söz edemeyiz. Psikolojik yoğuluştan söz edemeyiz. Hayatın anlamını bulacak. Ve o anlamı gerçekten bir ajandaya yazacak kadar güçlü bir düşünceyle, güçlü bir sezgiyle, güçlü bir arayışla hayatın anlamını bulacak bir kararlılığa da ihtiyacımız var. Hepinizi bu hafta gelin, hem özel hayatınızda hem iş hayatınızda bu ailenin, bu insanların, bu iş yerinin, bu yaptığım işlerin benim için anlamı nedir? Hayatın anlamı nedir? Ben bu hayatın içerisinde nasıl bir anlam taşıyorum? Sorusunun cevabını aramaya davet ediyorum. Bu sayede kendimize ait hissedecek o güveni de sağlamış oluruz.

0: saat 16.30'da TRT Radyo 1'de Kariyer Atlası programıyla hem özel hayatınıza hem iş hayatınıza bendeniz Ahmet Şahin Akbulut'ta dokunuyorsunuz. Önümüzdeki pazartesi günü saat yine 16.30'da TRT Radyo 1'de Kariyer Atlası programında buluşmak üzere. Hoşça kalın.
1: Kariyer Atlası.

0: Bir soru, bir cevap. Sosyal güvencesi olmayan kişiler nasıl genel sağlık sigortalısı olur? Gelir testi başvurusu yapan kişiler için süreç nasıl işler? Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Daire Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sosyal Güvenlik Uzmanı Cemil Dilmaç cevaplıyor.
1: Sosyal Güvenlik Kurumu bu kişilerin tescil işlemlerini talep olmaksızın yapmaktadır. Sistem, kişinin Türkiye'de ikamet ettiğini ve herhangi bir sosyal güvencesi ya da bakmakla yükümlü olunan kişi statüsü bulunmadığını tespit ettiğinde kişiyi 60G kapsamında genel sağlık sigortalısı olarak kaydetmektedir. Bu kapsamda sosyal güvencesinin olmadığı tarih itibariyle tescil edilen vatandaşlara bağlı oldukları sosyal güvenlik merkezi tarafından resmi yazıyla bildirim yapılır. Gelirinizin asgari ücretin 1/3'ünden az olduğunu düşünüyorsanız, bir ay içinde ikamet ettiğiniz yerde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvurarak gelir testi yaptırmanız gerekmektedir. Aynı hanede yaşayan kişilerin gelirinin kişi başına düşen miktarı brüt asgari ücretin 1/3'ünden, yani yaklaşık 11 bin liradan az ise kişinin genel sağlık sigortalısı olarak tescil edildiği tarihten itibaren primleri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanır. Eğer bu bir aylık süre zarfında müracaat etmez, daha sonra müracaat ederse başvuru tarihine kadar 60G kapsamında prim ödeyerek, başvuru tarihinden sonra ise primleri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanarak sağlık hizmetlerinden faydalanır.
0: Bir soru, bir cevap.

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yaylı. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Kabine toplantısında Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen NATO zirvesinin yansımaları değerlendiriliyor. Toplantıda ayrıca Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri ve bölgesel güvenlik konularıyla terörsüz Türkiye süreci ve ekonomik gelişmeler ele alınıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının ardından açıklamalarda bulunacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nı ele geçiriyoruz dedi. Donald Trump, Amerikan basınına yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü sağlayacakları için ödeme almaları gerektiğini söyledi. İşgalci İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırıyor. Ülkenin güneyindeki bazı beldeler İsrail güçlerinin hedefi oldu. Nebatiye kentindeki Doğu Saltar beldesi topçu ateşiyle hedef alınırken işgalci İsrail unsurları Sur kentinde de insansız hava aracıyla saldırı düzenledi. İsrail işgalciler Batı Şeria'da terör estiriyor. Görev başındaki gazetecilere saldıran İsrail işgalciler Amerikan haber kanalı CNN International'ın ekibini hedef aldı. Saldırıya uğrayan gazeteciler işgalcilerden araç değiştirerek kurtuldu. İsrail yanlısı haberleri nedeniyle eleştirilen CNN International kanalı ekibi İsrail işgalciler tarafından öldürülen Filistin asıllı Amerikan vatandaşı

Sayın Musallet'in ölüm yıl dönümü dolayısıyla haber yapmayı amaçlıyordu. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenecek 15 Temmuz özel programı konusunda açıklama yaptı. Burhanettin Duran, sosyal medyada yaptığı paylaşımda Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl özel programına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağını duyurdu. Duran, etkinliğe tüm vatandaşları davet etti. Mali Suçları Araştırma Kurulu MASAK, FETÖ'nün finans kaynaklarına yönelik takibi kararlılıkla sürdürüyor. Bu çerçevede 84 bini aşkın analiz dosyasını tamamlayan MASAK, 329 binden fazla gerçek ve tüzel kişi hakkındaki raporlarını adli makamlara teslim etti. Bu kapsamda dondurulan mal varlığı tutarı 6 milyar lirayı aşarken terör örgütüyle bağlantılı çok sayıdaki gayrimenkul ve araca da el konuldu. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Özgür Özel ve ekibinin yarın olağanüstü kurultay talebiyle Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuracağını açıkladı. Zeynel Emre, olağanüstü kurultay için verilen imzalarla ilgili yasal sürenin geçtiğini görüyoruz, dedi. Emre, mahkemenin çağrı heyetiyle partiyi kurultaya götürebileceğini öne sürdü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturması kapsamında dernek başkanı olan sanatçı Haluk Levent gözaltına alındı. Soruşturmanın dernekler kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak ve örgüt üyeliği suçlarından yürütüldüğü belirtildi. Haluk Levent'in 2020 ile 2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynadığı ve 390 milyon lira kaybettiği öne sürüldü. Haluk Levent'le birlikte 21 kişi gözaltına alındı. Milli İstihbarat Teşkilatı terör örgütü DEAŞ'a yönelik olarak sınır ötesinde başarılı bir operasyona daha imza attı. Operasyonda terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlularından olduğu belirtilen ve sarı bültenle aranmakta olan Talip Güler adlı terörist yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Adıyaman'da da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 4 kişi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Sıcak hava koşulları yurt genelinde etkisini artırdı. Sıcak havanın hafta boyunca etkili olması bekleniyor. Yurdun batısı ve güneyinde yeni haftada hava sıcaklığı yükselişe geçti. Birçok ilde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Dünyanın birçok yerinde aşırı yağışlar sele neden oldu. Bangladeş'te muson yağmurları nedeniyle 7 bölgede sel meydana geldi. Çok sayıda yerleşim yerinin su altında kaldığı felakette 51 kişi öldü. Yaklaşık 40 bin kişi sığınaklara yerleştirildi. Çin'de de Bavi Tayfunu dolayısıyla birçok kent su altında kaldı. Haberleri dinlediniz.

0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
2: Balıkesir-Akhisar yolunun 18 ile 19. kilometreleri arasında köprü genleşme derze çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor. Burdur-Çeltikçi yolunun 43 ile 46. kilometreleri arasındaki menfez yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.
4: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın, 1-20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
5: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizi 1.700.000 TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
6: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
7: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Reklamlar.
3: Biraz hareket.
2: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, TRT Radyo 1'de Biraz Hareket programımız başladı. Amacımız belli: sağlıklı yaşamak, daha aktif olmak, bedenimize ve ruhumuza iyi bakmak. Peki ne yapabiliriz? Cevap basit: biraz hareket diyoruz her programda. Bugün konuğumuz biraz değil, çok hareket eden biri. O Türkiye'nin ilk kadın ultra maraton sporcusu. Türkiye'de ultra maraton yarışlarını ilk düzenleyen kişi. Ülkemizi uluslararası ultra maraton yarışlarında temsil eden ilk kadın sporcu. İlk dünya derecesi olan sporcumuz, 66 yaşında ve hala koşuyor. Emekli kimya öğretmeni Bakiye Duran, hayatını ve koşularını anlattı. Cesaret Yalnızdır kitabı da sohbetimize eşlik edecek bugün. Annemi hatırladım birden. 18 yaşındaydım. Köyde bir öğle vakti yer sofrasında yemek yiyorduk. Biz yemek yerken annem televizyondaki jimnastik şampiyonasını izliyordu. Televizyonda uçuşan sporcuları görünce bize dönüp "Siz niye bunlardan yapmıyorsunuz?" dedi. "Anne, onlar sporcu, bunu yapabilmek için gece gündüz çalışıyorlar. Antrenörleri var, olanakları var." dedim. Annem bana dönüp "Bir işi bir insan yapabiliyorsa onu diğer insanlar da yapabilir. Siz de yapabildiklerinizi yapın." diyiverdi. Ben halen açıklama yapıyordum. "Bizim olanaklarımız yok ki anne." Annemin sesi değişti, sertleşti. "Olanak nedir ki? Bizim zamanımızda okul da yoktu. Siz okula gidiyorsunuz. Daha ne olanağı arıyorsunuz?" Annem sporcuların bütün bunları okulda yaptığını sanıyordu belki. Ama neticede yerden göğe haklıydı. Bu sporcular ultra maratonu koşabiliyorsa ben de koşabilirdim. Hatta hepsinden iyi koşabilirdim. Sevgili dinleyiciler, ultra maraton koşucusu Bakiye Duran telefon hattımızda. Merhabalar Sayın Duran, hoş geldiniz.
4: Çok teşekkür ediyorum. O kadar güzel bir konuşma yaptınız ki o yaşlara yeniden döndüm. Sağ olun.
2: Siz o kadar güzel yazmış, anlatmışsınız ki bize yaşatıyorsunuz yazdıklarınızı. Programımızın adı Biraz Hareket. Siz de hayatı çok hareketli yaşayan birisiniz. Ve sadece bir hayat hikayesi değil, hayat dersi var kitabınızda. Pek çok insan için belki 5 kilometre koşmayı bırakın, yerinden kalkıp yürümek bile çok zor. Ama siz yüzlerce kilometre koşuyorsunuz. 100 kilometre, 24 saat, 48 saatlik koşular. Sizi bu ilk uzun mesafeye iten neydi? Nasıl bir dürtüyle başladınız?
4: Yani aslında çok garip. Şöyle, içeri alaka bir yerden başlayacağım. Ben ilkokulda, komşu köyde okurken 3. sınıfta sınıf arkadaşım, yani sıra arkadaşım evlendi.
2: Evet.
4: Sonra ortaokula gittim. Ortaokulda isimlerini verebilirim tek tek. Yine sıra arkadaşım evlendi, Semin. İlkokuldaki Çiğdem'di, bu Semin'di. Dedim hay Allah, dedim liseye gittim. Lisedeki sınıf arkadaşım evlendi. ben üniversiteye gittim. Samsun 19 Mayıs. Sümran Hancıoğlu. Kitapları yeni almışız ama ben kitabı alamadım. Pahalıydı biliyorsunuz.
2: Evet, yani. Tabii.
4: Sümran dedi ki ben de evleniyorum, kitaplarımı sana veriyorum.

0: Hala saklarım o kitapları. Dedim ki yani okuyacağız ya hani. Okulu niye bırakıyoruz, kazanmışız. Yani böyle kısmet bir daha bulunmaz dedim. Sonra lise mezun oldum üniversiteden. Mardin Öğretmen Lisesi'ne tayin oldum. Burasını illaki anlatmak istiyorum. İlkokul öğretmenleri beni bir çaya davet ettiler. İşte çay içiyorlar, pasta, kek var. Bir de işte 13-14 yaşında bir kız çocuğu dantel örüyor. Dedim ki yani senin okul falan ne iş yani, niye buradasın? Benim öğretmen arkadaşlarım böyle övünerek o nişanlı dediler. Ben bir kıyamet kopardım. Bu yaştaki çocuk nasıl nişanlanır diye. Savcılık, mavcılık, belediye başkanı kalmadı. Milliyetin müdürlüğü kalmadı. En çok yadırgadığımda ilkokul öğretmenlerin bunu anlayışla karşılaşması oldu. Karşılamak.
1: Evet.
0: O günde karar verdim. Sesimi duyuracağım. Yani en ücra bir köşede, daha bizim daha orman köyüyüz biz. 5 tanelik bir köy. Yani köy okulu camisi hiçbir şey yoktu o tarihte. Elektrik de yoktu, radyo da yoktu. Televizyon, radyomuz vardı, televizyon yoktu. Ona rağmen annemiz babamız bize başka şeyler öğretti. Hayatı kazanmak, tek başına hayatta kalabilmeyi.
1: Çok güzel.
0: Öğretmen olduktan sonra baktım ki toplum hiç alakası yok.
1: Evet, siz başka bir yerde duruyorsunuz ama edindiğiniz başarılar sizin sözünüzün dinlenmesini ve sizin gerçekte ne yapmak istediğinizi ortaya koymak açısından
0: doğru,
1: önemli.
0: Doğru, yarışlara katıldım. Avrasya Maratonu derece yapıyorum, 10 kilometre derece yapıyorum, 5 kilometre derece yapıyorum, pist yarışları derece yapıyorum işte. De, yani herkes yapıyor. Avrasya Maratonu biz 100 bin kişiyle koştuk. Yani uçsam sesimi duyuramazdım, uçsam, uçarak geçsem. Tabii özellikle Afrika'dan gelenler daha çok söz kılıyor. Yani 2 saniye sürüyor.
1: Tabii.
0: Sonra bir radyo tiyatrosunda böyle uzun mesafeli 5-6 gün süren bir radyo tiyatrosu dinledim. Çok etkilendim. Yani çok ilginç bir hikayeydi. Bunu şimdi burada zaman harcamak istemiyorum. İsteyen böyle arar bulur. Ama ultramaraton diye bilmiyorum. Bir arazi yarısı. Sonra yurt dışında bir yarım maratonda Yunanistan'da bir grup arkadaş, Alman arkadaş dediler ki biz ultramaraton yapıyoruz. Ultramaratonda koşuyoruz. Çağırsak gelir misin? Ben ultra ne olduğunu bilmiyorum. İşte Avrasya Maratonu, İstanbul Maratonu, Eskişehir Maratonu, Antalya Maratonu, gibi bir kasaba ismi gibi düşünüyorum. Ben zor bela çok, yani çok çok engellerle öğretmenin validen izin alamıyorum, milletin bakanından izin alamıyorum, okuldan izin alamıyorum. Param yok, ailemle ilgileniyorum, parayı köye harcıyorum. Yani bir şekilde gittim Hollanda'ya. Hollanda'nın çok uzak bir kasabasında sabah 7'de yarış başladı. Koş koş bitmiyor. Ben diyorum annem koş 2 kilometre bitecekti. Az kaldı. Sonra bir grup, ben önde gidiyorum ama. Grup bana yetişti. Dediler ki ilk defa mı koşuyorsun? He dedim. Dediler ki bu 100 kilometre böyle hızdan bitmez. Bir de takım. Abi ne 100 kilometresi? Maraton değil mi bu? Dediler bu ultra maraton. O ne? Dediler ki bu işte 50 kilometre fazla 100 olur, 200 olur, 500 olur. İşte ormanda olur. Orada üçüncü oldum. Çok büyük bir ödül töreni yapıldı. Bana binlerce böyle hediyeler verildi. Çantalar, ayakkabılar, bilmem neler, gözlükler.
1: Burada dedim hemen yani, hemen araya girerek şunu söyleyeceğim. Ultramaratonun 100 kilometre olduğunu koşarken öğreniyorsunuz ve orada bile
0: 50 kilometreden sonra.
1: 50 kilometreden sonra ve orada üçüncülük elde ediyorsunuz. Hatta kitabınızda gördüm.
0: Evet.
1: 9.23.23'lük dereceyle evet. Türkiye rekoru kırıp üçüncü olmuşsunuz.
0: Türkiye'de şimdi şöyle bir yanlışlık olmasın. İlk kadın ultramaratoncu diyorlar ya. Erkek yok. Türkiye'nin ilk koşucusu.
1: Zaten yanlışlık şuradan. Bu bir hangi gazete? Star gazetesinden alınmış. Büyük ihtimalle onlar öyle yazmışlar. Evet. Fotoğrafın altında. Evet.
0: Evet. Yani ultrayı kimse bilmiyor da ben de bilmiyordum zaten. Sonra dedim ki ultramaraton birliğinin başkanıymış. Evet. Ya bizde de dedim yarışlar yapılıyor da bu kadar abartmıyorlar dedim. Kim dilinden. Güldü. Dedi ki bu Avrupa şampiyonu, sen de Avrupa üçüncüsün dediler.
1: Şaka gibi ama sizin büyük başarınız muhteşem.
0: Sonra uçakta gelirken işte birkaç gazete aldım, Türk gazetesi. Ama şey için merak için dedi. Ben kendim merak etmiyorum. Ama bir baktım ki benim için fotoğrafım var. Sporcumuz ultramaratçı belki duran Avrupa'da Avrupa şampiyonası üçüncü oldu dedi. Ha dedim ki işte yakaladım belki duran.
1: Evet, artık sesimi duyurabilirim. Şimdi zaten burada yine kitabınızda şöyle bir pasaj var. Diyor ki, babam derdi ki eğer bir işi sen yapıyorsan senin yaptığın belli olsun.

0: O işi o kadar mükemmel yap ki senden daha iyisini yapan olmasın. İşi gören evet, onu bakiye yapmıştır desin. Şimdi bu aslında yaşamınızın bir felsefesi olmuş belli ki. Böyle bir yaşam sürdüğünüz çok açık. Gerçekten imkansız olanı yapabilirim diyerek mi alıyorsunuz bu dereceleri? Yoksa bu aslında fiziksel, ruhsal olarak size bambaşka bir karakter mi kazandırdı bu disiplin?
1: Vallahi şöyle yeminle söylüyorum. Bütün insanlar aynıdır. Ben kimya okudum, genetikte yüksek lisans yaptım. Hiçbirimizde farkımız yok. Sadece isteğe bağlı. Evet. Ne kadar arzu ettiğine bağlı. Neyi arzu ettiğine bağlı.
0: Hmm.
1: Yani zengin koca bulmak isteyen onu arıyor. Malı edinmek isteyen onu arıyor. Güzel olmak isteyen ona çalışıyor. Değil mi?
0: Tabii. Kesinlikle.
1: Tarım isteyen ona çalışıyor. İşte kedi, köpek, hayvancılık işte bununla ilgilenen ona çalışıyor. Bundan başka bir şey. Yani bu şey yapamaz diye bir şey yok. Herkes her şeyi yapabilir.
0: İzninizle yine kitaptan bir pasaj okumak istiyorum Sayın Duran. Ultra yarışlar ve macera yarışları bana dünyada yepyeni kapılar açtı ama köyümden hiçbir zaman kopmadım. Ve oradaki değişimi de görme şansına eriştim. Yarışım varsa köyümde kamp yaptım. Beni koşarken görüp deli olduğumu düşünen, hatta dillendiren de oldu ama hiçbir zaman önemsemedim. Belki örnek alanlar olur diye düşündüm. Köy yollarında koştum, bisiklet antrenmanlarımı köy yollarında yaptım. Havzanın tüm köylerinden koşarak ya da bisikletle geçtim. Köy kızlarının da çok iyi koşabildiğini, köylü olmanın, köyde yaşamanın spor yapmak için engel olmadığını ispatlamak istedim. Sanırım bunu başardım. İnsanlar beni kabullenmiş, daha da ötesi örnek almaya başlamışlardı. Şimdi siz hem emekli kimya öğretmeni, hem ultramaraton koşucususunuz, aynı zamanda çiftçisiniz. Çocuk yaşlardan beri ağaç dikmek, meyve sebze bahçesi kurmak,

0: Evet.
1: Yani şunu yapsaydım, ay şunu da yapacaktım. Aa da abla şıkırım duruyor. Bir sürü insandan dinliyorum. Ya işte falanca da rahatsız uğrayamadık. İşte filanca da şöyle. Ya bu eksiklikler ya da işte ben tarımı çok seviyorum da ekecek yer mi var falan. Ya bir sürü bahanelerle es geçtiğimiz şeyler bizim beynimizi tamamlamıyor. Yapacağınız şeye de gerektiği kadar akıl yerine kalıyor.
0: Evet.
1: Yani ben bir yurt dışı ziyaretine giderken arkamda hiçbir sorun bırakmıyorum. Hem evimde hem ailemde hem arkadaşlarımda.
0: Özgürcesiniz, özgürce hareket ediyorsunuz.
1: Çünkü beni geri çeken bir kuvvet olmaması gerekiyor.
0: Evet, çok güzel. Çok son derece güzel bir felsefe.
1: Ha, şimdi bilgiye gelince... Ben köyde yaşıyorum. Çocuklar zehirleniyor, yanlış ot yiyorlar, ilaç içiyorlar, şeker diye ilaç içiyorlar. Şey, yılan sokar, böcek sokar, işte çeşitli hastalıklar var, salgın hastalıklar oluyor. Yabani işte yılan, bilmem bir sürü tehlike var. Ben, bir sürü kardeşlerim var, bir sürü de yeğenlerim var. Yani işte ailemle bir rahatsız olduğunda, yani sağlık merkezi ulaşana kadar biz köydeyiz. Araç yok, bir şey yok.
0: Tabii.
1: İlk yardım bilmem lazım. İlk yardıma gittim. Zaten kimyayı bilerek okudum. Evde böyle ya ilk yardımla ilgili bütün kitaplarım var. Sağlık kitaplarım var. Köyde kitaplık yapmışım. Bütün bitkileri tanırım. Hangisi ishal yapar, hangisi iyidir, hangisi yenir, hangisi yenmez, hangisi zehirlidir. Yılanları tanırım. Nerede zehirli yılan var? Börtü, böcek. Yani ben buna zorunluydum.
0: Çok akıllıca. He.
1: Ya bir sürü hayvan besliyorduk. Bine yakın keçimiz, koyumuz vardı. Çeşitli hastalıkları giderdim. Kendim alır yerir iğnelerini yapardım. İlaçlarını içirirdim. Yavrular doğuyor. Buzağlar doluyor. İnek doğuramıyor. Koyun doğuramıyor. Doğuma yardım ediyorum. Yani ben nerede bulayım köyde öyle veterineri dakika başı?
0: Çok güzel anlatıyorsunuz. Şimdi burada ben yine araya girerek sevgili dinleyicilerimize...
1: Artık bir şey daha söylemek istiyorum.
0: Buyurun.
1: Ya öğretmenim gitmişim Mardin'e. İlçe Mazıdağ'ına kırsal bir kesim. Yani yüzlerce öğrenci okutuyoruz. Halk zaten hani köy gibi. Ben çok doğuma gittim orada.
0: Hı hı.
1: Çünkü sen öğretmensin. Sen ben bunu bilmiyorum diyemezsin orada.
0: Tabii öğretmen her şeyi bilir. Anadolu'da özellikle öyle bir düşünce vardı bir zamanlar.
1: Yani öğrenci düşer, burnu kanar, kolu kırılır. O ben bilmiyorum diyemezsin.
0: Evet tabii.
1: Çünkü o halk sana başka türlü bakıyor.
0: Şimdi Baki Hanım izninizle şurayı sevgili dinleyicilerimizle paylaşmak isterim. Uluslararası Ultramaraton Birliği eski başkanı Malcolm Campbell diyor ki sizin dünya başarınızı tek başına nasıl mucizeler yarattığınızı takdir ederken tek başına yarışlara geliyor. Üstelik dil bilmiyor. Bu sefer kaybolur derken o diğer yarışlara da geliyor. Ultramaratonun Baki gibi cesur sporculara ihtiyacı var diyor ve bir de isim takıyor. O limitleri aşan bir sporcu, çok cesur ama maalesef çok da yalnız. Bu yüzden ona ultramaratonun yalnız ve cesur kızı adını verdim. Yolu açık olsun, siz de ona destek verin demiş. Şimdi böylesi bir ortamda Türkiye'yi de son derece önemli bir yere taşımış bir isimsiniz. Hatta siz artık öyle bir yere doğru gidiyorsunuz ki yaşam öykünüz, engelleri aşmaya yönelik cesaretiniz, azminiz sizi bir takım önemli şirketlere konuşmacı olarak da davet ettiriyor. Artık sesinizi her yere ulaştırıyorsunuz. Bu kadar ilham verici olmak sizi o her şeyi bilmek durumunda kalan öğretmenliğin çok daha başka bir boyutuna taşıdı değil mi sizi?
1: Yani nasıl anlatayım? Yani ben öğretmenliğin dışında hani öyle ders vereyim de çıkayım şeklinde değildim. İşte Mardin Mazıdağ gibi bir yerde çalışıyorsun. Çocuklar birçok şeye ulaşamıyor. İşte folklor, futbol, voleybol, basket, tenis her şeyi kattım içine. Yani çünkü o çocuktan benden başka şansı yoktu.
0: İlham verdiniz belki de.
1: Yani yok isteyerek yaptım. İlham alsın örnek olsunlar da değil. Görsünler benimle yaşasınlar.
0: Sizden
1: hatta
0: etkilenmişlerdir.
1: TRT1 bizim 19 Mayıs bayramımızı kutlamaya geldiler. Yani o yaşlı insanlar seyrediyorlar. Kadınlar böyle çocuklara oynuyor. Davul zurna çalıyor. 19 Mayıs kutluyoruz. Beyaz elbiseler, kıyafetler, pırıl pırıl çocuklar. Görmedikleri şeyler tamam mı? Yapmak zorundaydım çünkü başka şansları yoktu.
0: Çok güzel. Sizin katıldığınız pek çok ultramaraton var. Bir de 2003 yılında İsviçre'nin Sion kentinde yapılan 110 kilometre

0: metrelik Süperdağ Ultra Maratonu'nu parkur rekoru kırarak bitirmişsiniz. Ve
1: evet.
0: Orada bir takım ölçümler de yapılmış. Çünkü Spor Teknolojileri ve Sporcuyu Geliştirme Enstitüsü varmış. Şöyle bir bakıyorum, ne kadar bilimsel çalıştıklarını örneklemek için. Oksijeni kullanma kapasiteniz, uykudaki enerji tüketiminiz, oksijen alma verme kapasiteniz, nasıl beslendiğiniz, antrenman programınız, aile ve genetik özellikleriniz hepsi incelenmiş. Yeni evet. Ultra maraton planlarınız var mı Sayın Duran?
1: Şimdi mi?
0: Evet.
1: Ya bu nasıl bir şey? Artık hayat şeklim o benim.
0: Hı hı.
1: Artı siz de bilirsiniz. Tamam, kitap yazdım. İyi de satış oldu. 70 bini falan buldu. Yani nasıl anlatayım? Yeni şeylerle haber olmam lazım. Tamam, İtalya'da koştum. İşte şurada rekorum var. Kalahari Çölü'nde rekorum var. 250 kilometreyi çölü geçtim. Namibya, işte nedir o? Himalayaları koştum. Alp dağlarını koştum da artık onlar geçti. Yani buna 10 sene önce Patagonya'ya koşmuşum. O artık haber olmuyor. Sonra yeni gençlik var. Benim dönemim büyüdü. Yani kitabın satışını artırmak ve yeni nesile de böyle bir başarıya ya da buna benzer başarıya yönlenmeler için benim yeni şeyler yapmam lazım.
0: Ne yapacaksınız? Hedefiniz
1: mesela geçen yıl Tanzanya'ya gittim. Sahra Çölü'nde Fas'ın Sahra Elçebi'de 300 kilometre oryantilik yaptım yarışta.
0: Çok güzel.
1: Çölde. 300 kilometre 5 gün. Şimdi önümde şey var. Ürdün'de 600 kilometre set yarışım var kumda.
0: Ürdün'e gideceksiniz.
1: Ürdün'e hazırlanıyorum. Evet. Bisiklet kumda.
0: Çok güzel.
1: Artı Tunus'ta yine 250-260 kilometre kum yarışım var. Yani yeni şeylerle ortaya çıkmam lazım.
0: Evet, artık zorluyorsunuz sınırları. Özellikle hep daha iyisi, hep daha hedef yükselterek.
1: Ama dünya da daha iyiye gidiyor.
0: Öyle mi? Ne güzel. Bunu duymak çok güzel.
1: Ya dünyada da şimdi İstanbul Maratonu var. 46 yıldan beri aynı maraton. Yani yeni şeyler gerekiyor. Dünya da değişti.
0: Çok güzel.
1: Macera yarışları başladı. İşte şimdi eskiden dağ yarışı yoktu. Dağ tırmanma yarışı. Şimdi Türkiye'de 10 tane dağ yarışı var. Kaçkar Dağları, Aladağlar, Erciyes, sayamadım kadar dağ yarışları var.
0: Hiçbir ultramaraton birbirine benzemiyor. Hepsi farklı, hepsi farklı enerji gerektiriyor, beceri gerektiriyor belki. Koşarken öğrendiğiniz çok şey var ama zor olan sizi güçlü kılıyor belli ki. 66 yaşında bir emekli kimya öğretmeni olarak, hala koşan bir ultramaratoncu, rekorlar kıran bir kişi olarak sevgili dinleyicilerimize yine sizin şu cümlelerinizi okumak isterim. Benim için sporun anlamı özgürlükle eşdeğerdi. İnsanlar sporu kendileri için yaparlar, bunun için zaman ayırırlar. Bu tamamen kendileri için ayırdıkları bir zaman. Spor yaptıkları süre boyunca özgürce düşünebilir, hayal kurabilir, gün boyunca yaşadıkları üzücü, yıpratıcı, sinir bozucu olaylardan uzaklaşabilirler. Spor yapan insanların sinir sistemi kuvvetli olur, çabuk sinirlenmez, davranışlarını kontrol edebilirler. Hayatım boyunca yalnızca spor yapan biri olmadım. Çevremdeki herkese neden spor yapmaları gerektiğini, işin felsefesini aktarmaya çalıştım. Ne kadar güzel cümleler bu cümleler Sayın Duran.
1: Cesaret... Ben bir cümle ekleyebilir miyim?
0: Efendim?
1: Bir cümle daha eklemek
0: buyurun, istiyorum. Tabii ki.
1: Genetik hafıza diye bir şey var vücudumuzda.
0: Evet.
1: O alt beyin diyoruz. Yani biz şimdi ne kadar apartmanlarda büyük şeylerde yaşasak da bizim ilkel çağlarda hayatta kalma genlerimiz var. İşte deprem olduğunda, sel felaketinde canımızı kurtarmak, çocukları kurtarmak, aç evet. kalmamak.
0: Evet.
1: Bu genleri biz şeyde lüks hayatta altta kalıyor. Şeyin. Yani bunları vücudumuzu doğal şartlarda, çölde, dağda, ilkel yerlerde, kırsal yerlerde kendimizi zorladığımız zaman bizim hayatta kalma genlerimiz yenileniyor.
0: Hayata geçiyor tekrar, evet.
1: Tekrar yüzeye çıkıyor. Yani şimdi ben ormanda tek başıma değil, şöyle gidiyorum tek başıma koşuyorum. Diyor, korkmuyorsun. Ya ben onları yenmişim. Benim hücrelerim yeni.
0: Aslında biliyor musunuz, sizinle konuşulacak çok şey var ama programın süresinin sonuna geldik. Zaman nasıl geçmiş anlamadım. Önce şunu söyleyeyim.

0: Size çok...
1: Daha yeni başladık ya.
0: Evet ama bitti maalesef. Bir sonraki programa geçeceğiz. Bir dahakine konuşalım, olur mu?
1: O zaman bunu şöyle 3-4 program yapalım.
0: Yapalım. Yapalım. Ben... Çok çok teşekkür ederiz
1: yani,
0: Sayın Burak.
1: Yani o kadar çok şey var ki.
0: Onun için bu bir virgül olsun. Burada virgül koyalım. Ha. Bir başka programda görüşelim. Tekrar teşekkür ediyoruz katıldığınız için. İyi akşamlar diliyoruz.
1: Ben de çok teşekkür ediyorum. Zaman... Ayırdınız, çok teşekkür ediyorum.
0: Sağ olun, sağ olun. Hoşçakalın. Evet sevgili dinleyicilerimiz, ultra maraton koşucusu Bakiye Duran bugün programımızın konuğuydu. Cesaret Yalnızdır kitabı, onu ve spor aşkını daha iyi tanımak için ve ben de bir şeyler yapabilirim, harekete geçmeliyim motivasyonunu çok güçlü hissettirdiği için okumaya değer. Bir hayat öyküsü değil, hayat dersi adeta. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Program yapımcımız Neşe Yenice, teknik yönetmenimiz Kerem Arıkaya ve ben Hafize Okan. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.
2: Biraz hareket.
3: Reklamlar.
4: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: Erciz. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Migros Yemek'te indirim konusunu çok büyütüyoruz. Çünkü sepetin büyüdükçe indirimin de büyüyor. Sepetle büyüyen indirimde 5 siparişine toplam 1500 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
3: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
4: Peugeot. Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle Teonef ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle Teonix sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
6: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
7: Reklamlar. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sunar.

0: Ekonomi Günlüğü.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler, Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de Ekonomi Günlüğü başladı. Program yapımcımız Fahriye Alıcı, teknik yönetimde Kerem Arıkaya, mikrofonda ben Selvi Karakoç. Bugün de bize ayrılan süre boyunca haftanın ilk işlem gününde neler olmuş önce onu öğreneceğiz. Ardından Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü'nün 2026 Dünya Yatırım

0: raporu ile ilgili konuşacağız. Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu'yla son konuğumuz da Ekonomi Gazetesi Ankara Haber Müdürü Hüseyin Gökçe olacak. Hemen haftanın ilk işlem gününde neler yaşandı piyasalarda, borsada öğrenelim TRT muhabiri arkadaşımız Feryal Ardal'dan.
1: Merhaba Selvi Karakoç. Haftanın ilk işlem günü sizin de belirttiğiniz gibi ve kapanışa doğru Borsa İstanbul Yüz Endeksi %1,72'lik düşüşle 14.073 puan seviyesinde. Serbest piyasada Amerikan doları 47 lira, Avro 53 lira 64 kuruştan işlem görüyor. Tahvil bono piyasasında gösterge kağıdının ortalama bileşik faiz oranı %40,93 düzeyinde. Altın fiyatlarına baktığımızda ise uluslararası piyasalarda altın onsu 4021 dolar, kapalı çarşıda Cumhuriyet altını 39.765 lira, çeyrek altın 9.972 lira, gram altın ise 6.098 liradan alıcı buluyor. Para ve sermaye piyasalarına dönük son rakamlar bunlar.
0: Teşekkürler Feryal Ardal, kolay gelsin, görüşmek üzere. Sevgili dinleyicilerimiz, Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu diğer hattımızda şimdi bekliyor yayın için. Sayın Aslanoğlu merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum.
0: Kolay gelsin size de, sağ olunuz. Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü'nün 2026 Dünya Yatırım Raporu açıklandı. Sevgili dinleyiciler, bu raporun ayrıntıları ile ilgili konuşacağız konuğumuzla. Savaşlar devam ederken, dünyada ticaret yolları meselesi konuşulurken, enflasyon baskısı artarken, bakalım bu yatırım raporu neler söylemiş? Genel hatlarıyla neleri aktarabiliriz dinleyicilerimize ilk olarak?
2: Teşekkürler. Bu rapor UNTAK'ın Birleşmiş Milletler Kalkınma ve Yatırım Örgütü'nün her yıl düzenli yayınladığı bir rapor ve aslında dünyadaki doğrudan yatırımların gidişatını bize en iyi anlatan, en kapsamlı rapor diyebiliriz. Baktığımızda hep bildiğimiz gibi dünyada ciddi bir belirsizlik var aslında şu anda. Ve bu belirsizlik ortamında yatırımlar da olumsuz etkilendi bütün dünyada. 2022-2023'te bir pandeminin etkisi var. Birçok iklim, evet. Rusya-Ukrayna savaşı, birçok belirsizlikle 1.2-1.3 trilyon dolara inmişti yatırımlar. Bu sene 1.6 trilyon dolara çıktı tekrar. Son iki yıldır yukarı hareketleniyor. Ve bu yukarı hareketlenme bu yılda %6'lık bir büyümeyle geldi. Ama bir %6 aslında önemli bir büyüme. O düşüşten sonra da yukarı gitme yönünde olumlu bir gelişme, ama şunu görüyoruz. Bir, gelişmiş gelişmekte olan ülkeler arasındaki fark açılıyor yatırım çekmekte. İki, sektörel bazda da ciddi bir yoğunlaşma var. Şöyle ki, gelişmiş ülkelerin yatırım çekmedeki artış hızı %11, gelişmekte olan ülkelerin %2.
0: Evet.
2: Ve yatırımlar büyük oranda mega projeler dediğimiz dijital ekonomi, yapay zeka, yarı iletkenler gibi ya da yenilenebilir enerjiler gibi alanlara gidiyor ve büyük oranda da gelişmiş ülkelere gidiyor. Yani bu tabii teknoloji devriminde aranın biraz açılması anlamına da gelmesi açısından önemli bir gelişme. Kabaca ilk etapta bunları söyleyebilirim. Yani büyüme var ama homojen olmayan bir mikro bazda yapı da söz konusu yatırım dağılımında.
0: Dijital dünyanın yükselişi de sürüyor herhalde yatırım raporuna baktığımızda. O da önemli bir bölüm. Siz azıcık değinseniz de biraz daha açabilir miyiz orayı?
2: Tabii ki. Yani burada aslında büyük oranda yapay zeka, dijital ekonomi, tabii robotlar, yapay zeka ağırlıklı bir değişim dönüşümden bahsediyoruz. Baktığımızda şimdi bütün yatırımların hani o %6 falan dediğimizde, evet, dijital ekonomideki büyüme %47. Yani bu veri merkezleri çok çok önemli yapay zekada ve bu yapay zeka uygulamalarını geliştiren yatırımlar ya da bazı ülkelerin çip üretimine, evet, yönelik geliştirdiği yatırımlar öncelikli oluyor. Açık ara dijital ekonomi yani şu anda dünya ekonomisindeki yatırımlarda payını hızla arttırıyor. %47 gibi bir büyüme gerçekleştirdi ve bu da büyük oranda gelişmiş ülkeler arasında oluyor. Kabaca böyle bir yapı var. Yapay zeka bugün çok konuştuğumuz konu ve bunun veri depolama alanı olan veri merkezleri

0: son derece büyük bir yükseliş gösteriyor ve bu çağımızda büyük oranda biçimlendiriyor. Önümüzdeki yıllarda da bu eğilimin devam etme olasılığı yüksek. Yani yatırımcılar yatırım kararı veriyor içeride, dışarıda, ama
1: evet,
0: gerek dijital ekonomiyi üretenler gerek bunu kullananlar ciddi bir tercih olarak yatırımlarını bu tarafa yönlendiriyor görünüyor.
1: Şimdi gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan ülkeler arasındaki makasın açıldığından da söz etmiştiniz. Siz ülkelerin müdahalelerinin de yatırımlara arttığını söylemek mümkün mü? Teşvikler, sübvansiyonlar, mesela çip konusundan söz ettik. Trump'ın sürekli müdahalesi vardı çip meselesiyle ilgili, Çin'i düşündüğümüz vakit. Bunun gibi birçok ülkede, riskli bir dünyada da müdahalelerin arttığı görüşü dile getirilebilir mi?
0: Kesinlikle getirilebilir. Aslında bu bizim iktisatta sanayi politikaları dediğimiz politikaların çok daha aktif bir şekilde devreye girmesi anlamına geliyor. Hani bu anlamda baktığımızda gelişmiş ülkelerin özellikle sanayi politikalarında çok daha müdahaleci olmaya başladığını görüyoruz. Yani hangi sanayileri önceliklendirelim ve nasıl destekleyelim? Burada bu politikaların ağırlıklı olarak korumacılığa gittiğini, yani kendi endüstrilerini korumak ya da kendi ülkeleri içindeki bu yatırımları arttırmak ve tercih ettikleri sektörlere de daha fazla sübvansiyon veya teşvik vermek şeklinde korumacılık ve sübvansiyon. Yani evet, sanayi politikalarının özünü oluşturuyor ve burada da yine biraz önce bahsettiğimiz o mega projeler dediğimiz dijital ekonomi başta olmak üzere iklim, yenilenebilir enerjiler, yarı iletkenler gibi sektörler büyük oranda bu sanayi politikalarında ülkelerin, devletlerin önceliklendirdiği alanlar oluyor. Yine gelişmiş, gelişmekte olan ülkeler arasındaki farka baktığımızda da sanayi politikalarında aktif politika adımı atanlarda gelişmiş ülkelerin çok daha önde olduğunu görüyoruz.
1: Evet.
0: Yani buradan da bizim gibi gelişmekte olan ülkelere bir mesaj da çıkıyor diye düşünüyorum. Yani böyle elektriğin icatı, lokomotifin icatı gibi ya da internet 90'ların sonu, yani bu tür gelişmeler aslında ülkeler ya da bölgeler arasındaki farkı açabiliyor. İşte burada sanayi politikaları son derece önemli. Gelişmiş ülkeler bunu yaparken gelişmekte olan ülkelerin de bu konuda daha fazla aslında bir planlama yapması, sanayi politikasının araçlarını daha fazla devreye sokması bence yerinde olabilir. Bizim de Türkiye olarak potansiyelimiz yüksek. Bu anlamda hani dünyanın bugünkü gidişatında tercihler çok net öne çıkıyor bu yatırım raporunda. Ve hani gidişatla ilgili de ne tür politikalar uygulanması gerektiği yönünde de bize sinyaller veriyor. Hani bu bilgi bizim ekonomimiz için de önemli diye düşünüyorum. Teknoloji, yapay zeka, dijital ekonomi ağırlıklı ve biraz da kamunun sanayi politikalarıyla yön verdiği çerçeveler son derece önemli ve önemli olmaya devam edecek gibi görünüyor.
1: Sayın Hasanoğlu, bir de hani sübvansiyondan da söz etmiştik, geleceğe yönelik riskler de yoğun görünüyordu dünyanın durumundan ötürü. Yabancı yatırımları inceleme, filtreleme, bu alanlarda müdahalenin daha arttığı bir yıl olmuş.
0: Doğru, yani baktığımızda sektörel bazdaki gelişmeler ve ülkelerin tercihleri yatırımcıyı yatırım kararlarına yöneltirken de bu tercihi bize yansıtıyor. Yani bildiğiniz geleneksel imalat, evet, sanayi sektörleri doğrudan yatırım çekmekte o kadar başarılı değil. Ülkeler de ülkeler arasındaki fark da son derece önemli. Yani sanayi politikası bileşeni, bu dijital ekonomi altyapısı ve buradaki önceliklendirme yatırımcıların yatırımlarını yönlendirmede de son derece öne çıkıyor. Mesela Singapur 150 milyar dolarlık yatırım çekebilen bir ülke tek başına. Hani 1.6 trilyon dolarlık bir yatırım pastasının %10'unu hani küçük, evet, diyebileceğimiz bir ada ülkesinin alması da aslında hani tercihler ve paranın sermayenin yönelimi konusunda bayağı iyi bir fikir verebiliyor bize.
1: Peki son sorumuz olsun bu da. Yıl boyunca işte pandemiden bu yana savaşlar, çatışmalar, bölgeler arası krizler hiç bitmedi. Tam anlaşma geliyor, barış geliyor derken işte en son Hürmüz Boğazı ve çevresinde yaşananlar. Bütün bunları da düşündüğümüzde rapor sizin beklediğiniz gibi mi çıktı?
0: Evet, evet yani.

0: Yani aslında bir son yıllarda yatırım eğiliminde azalma görüyorduk.
1: Evet.
0: Bir durup dur bekle gör modundaydı yatırımcılar. Ama şimdi tercihlerini bu gelişen hızla ilerleyen dünyada biraz önce bahsettiğimiz birkaç sektöre yönlendirme konusunda daha kararlı görünüyor ve orada önde olanlar ve hızlı gidenler de açıkçası hızlı bu arayı açma eğiliminde oluyorlar. Dijital ekonominin son yıllarda hızla gelişini gördükçe ChatGPT ya da işte benzer uygulamaların hayatımıza çok hızla girdiğini görüyoruz. Bu yatırım tercihlerinde de artık oturmuş bir karar olarak karşımıza çıkıyor. Yani sürpriz olmadığını ama
1: Evet.
0: dikkat çekici, yani boyut olarak hani ülkeler ve sektörler arasındaki ayrışmanın böyle teknolojik devrimlerde bu treni kaçırmamak anlamında söylüyorum. Neler yapılması gerektiği konusunda da belki düşündüğümüzden daha çarpıcı sonuçları bizle paylaşıyor bu rapor.
1: Çok teşekkür ederiz değerlendirmeleriniz ve verdiğiniz bilgiler için. Sağ olun.
0: Ben de teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. İyi yayınlar diliyorum. Sağ
1: Sağ
0: olun
1: olun, iyi
0: arkadaşlar.
1: akşamlar dileriz.
0: İyi
1: Bilgi
0: akşamlar.
1: Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu'dan aldık bu bilgileri. Sevgili dinleyiciler, Hüseyin Gökçe birazdan stüdyomuzda olacak.

0: Ekonomi günlüğü devam ediyor. Konuğumuz Ekonomi Gazetesi Ankara Haber Müdürü Hüseyin Gökçe. Hüseyin Gökçe hoş gelmiş stüdyomuza.
1: Merhabalar, teşekkür ederim.
0: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Mayıs ayı cari işlemler dengesi verilerini açıkladı. Bu veriler ne söylüyor? Bize dinleyelim hemen.
1: Evet, Mayıs ayı itibarıyla ödemeler dengesi 1 milyar 459 milyon dolar bir açık verdi. Altın ve enerji hariç, yani biz bu ithalatları yapmasaydık ne olurdu diye 3 milyar 626 milyon dolarlık bir fazla söz konusu. Yani Mayıs ayında birazcık daha yukarıda bekleniyordu. 1.456 geldi. Biraz dış ticarette bir zayıflama var aslında. Yani ihracat performansı, ithalat da ya stabil kalıyor ya küçük de olsa artıyor, ama ihracatta bir Ocak-Mayıs döneminde şöyle söyleyelim, 110 milyar dolardan geçen yıl Ocak-Mayıs döneminde 110 milyar dolar olan ihracat bu yıl 108 milyar dolara gerilemiş 5 aylık dönemde. Aynı dönemde ithalatta 141 milyar dolardan 143 milyar dolara çıkmış. Yani 2 milyar dolar ihracattan kaybımız var, 2 milyar dolar da ithalattan kaybımız var. Bir 4 milyar dolarlık böyle bir denge, bir gelişme söz konusu. Yıllık açık ödemeler dengesi açığı ise geçen yılın aynı ayına göre, yani 12 aydan bu yana oluşan açık ise 37.3 milyar dolar olmuş. Hizmetlerde 5.2 milyar dolarlık bir fazlamız var. Hizmetlerde işte turizm ve işte taşımacılığı, ikisini bir toplayıp hem yurt dışına ödediğimiz para hem aldığımız parayı topladığınızda 5.2 milyar dolarlık bir açık söz konusu. Özür dilerim, fazla.
0: Fazla söz konusu. Peki biraz önce Sayın Arsanoğlu ile konuşurken Dünya Yatırım Raporu sonuçlarının da açıklanması, dijital dünyaya kayıştan söz ettik. Geç kalınmamalı, gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki fark artıyor. Bundan da söz ettik. Aklıma da şu geldi, hani ihracatımız belli konularda düşüş göstermiş. Mesela Dubai'den kaçanlar nereye gidecek meselesi tartışılıyordu. O geldi aklıma. İtalya'yı ve Singapur'u daha çok tercih etmişler. İstanbul'a da gelenler varmış.
1: Şimdi bu konuda aslında yarın da bizde güzel bir analiz çıkacak veya öbür gün. Şimdi bizde biliyorsunuz bir torba kanun düzenlemesi yapıldı. İşte vergi barışı, evet, af olarak da nitelendirilen oldu. Kısmi bir af diye biz belki ondan da

0: gündemimiz, akışımızda var zannedersem. Ondan da onun rakamlarından da bahsedeceğiz. Aslında bu düzenlemenin bir maddesi de Türkiye'yi, hani vergi cenneti diye demeyelim de, merkezini Türkiye'ye taşıyan şirketlere ve yine yurt dışında yaşayıp da Türk vatandaşı olanlar da buna dahil, Türkiye'yi merkez olarak Türkiye'yi seçmeleri halinde bir nevi Dubai gibi vesaire 20 yıl boyunca o şirketin yurt dışındaki kazançlarından vergi alınmayacağı, yani bir vergi muafiyeti getiriliyor. Hani Türkiye'de yine vergi ödeyecek ama diğer iştiraklerinden, yani yurt dışı faaliyetlerinden vergi ödemeyecek. Yani bu bir anlamda diyor ki sen, diyor, gel şirketin merkezini burası yaparsan bu sefer öbür tarafta çok para kazanıyor. Sen orada üretim yerin yine dursun. Yine orada paranı kazan. Ama ben senden vergi almayacağım, diyor. Türkiye'de sadece vergileneceğim, diyor. Dolayısıyla bu Türkiye için çok önemli bir yatırım şeyini açabilir. Ama hani Mısır'a giden tekstilci çok küçük de olsa geri dönmeye başlamış ama hani bu yasayla Türkiye'ye dönmez. Ama işte bölge de karışık, biraz daha halen karışık, evet, devam ediyor. Evet.
1: Hafta sonu epey karıştı, işte karşılıklı bombalamalar,
0: evet,
1: devam
0: ediyor. Hatta bugün yine ben yayına gelmeden önce de bir daha bir restleşme oldu. Özellikle Hürmüz Boğazı'na,
1: evet,
0: Amerika Birleşik Devletleri ben buradan para alacağım dedi. Hürmüz Boğazı benim kontrolümde ve buradan para alacağım demeye getirdi. Dedi de zaten. Yani dolayısıyla hani coğrafyadaki çok hani bizim dışımızdan kaynaklanan, bizde de kaynaklanan sebepler ayrıdır. Ama hani bizim dışımızdan kaynaklanan sebeplerle, bizim kontrol imkanımızın olmadığı sebeplerle de Türkiye'ye yatırımı gelmesinde biraz imtina edilebiliyor. Ama dediğim gibi bu yasal düzenlemelerle Türkiye bunları, evet, kısmen aşmaya çalışıyor.
1: Konuşacağız zaten dediğin için vergi borcu yapılandırılmasından da hemen söz edelim. Sonra diğer konuya geçelim. Yoğun ilgi olduğu belirtiliyor.
0: Evet, bu aslında yürürlükteki hali hazırda devam eden, sayılar çok fazla da, ödemeleri, taksitleri devam eden 8. ya da 9. bildiğim kadarıyla bir yapılandırma düzenlemesi. Vergi dairelerine olan borçları kapsıyor, harçları vesaire de kapsıyor. 72 aya kadar, yani 6 yıla kadar bir borcu vadeye yaymayı öngörüyor. Tabii buna vade farkı da alınıyor ama en çok 12 aylık, en düşük vade farkı da bu olduğu için de biraz daha ödemesi kolaylaştırılacak diye mükelleflerin en çok bunu tercih ettikleri söyleniyor. 25 gün oldu bu düzenleme çıkalı ve 25 günde 206 milyar liralık borç taksitlendirilmiş.
1: Her esnafa uymuyor ama, değil mi? 72 ay farklı farklı, kademe kademe. Neyi taksitlendirdiğiyle de ilişkili.
0: Öyle, bazı borçlar sadece, mesela katma değer vergisi borçlarında sınır var. 12 ayla bir, evet, sınırlı, ama katma değer vergisi borcu dışındaki borçlarda 72 aya kadar şeyin, mükellefin tercihine bağlı olarak değişiyor. Dediğim gibi hani 72 ayda hani hem vade çok uzuyor, hem faiz yükü, vade farkı biraz artış oluyor. Dolayısıyla daha çok bunu tercih ediyorlar. Zaten Maliye Bakanı Şimşek de hani her ne kadar kendisi vergi affı olmadığını söylüyor. Vergi, çünkü ana parada herhangi bir şey olmuyor ama tabii ki enflasyonu göz önünde bulundurduğunuzda daha geç ve vadeye yayılan bir şeyde ana parada biraz aşınmış oluyor tabii ki, ama hiç alınamayacak ise bunun tahsil edilmesi çok daha mantıklı. Ama bunun dışında diğer alacaklara yönelik de aslında bir beklenti var. İşte diğer, şimdi bunun içerisinde trafik cezaları da vesaire var ama hani bildiğim kadarıyla mesela belediyelere olan borçlar vesaire onlar bu düzenleme içerisinde değil. Yani bireysel, bu daha çok şirket esaslı,
1: evet,
0: alınan bir düzenleme. Biraz daha bireylerin de borçlarına yönelik de yapılandırma beklentileri var ama dediğimiz gibi yani sadece hani ana parayı sabit tutup üzerine vade farkı koyup yapılandırmaktan ziyade biraz daha rahatlatacak önlemlerle birlikte bunun süren uzatması, yani ana parada faizin tamamen indirilmesi, ana paranın bölünmesi, peşin ödeme imkanı varsa peşin ödemede ekstra indirim uygulanması gibi geçmiş dönemlerde yapılan düzenlemelere de atıfta bulunuyor. 10 milyon liraya kadar olan borçlarda teminat aranmayacak ama 10 milyon liranın üzerinde teminat olacak. Az önce vade farkını söylemiştim. 5 Haziran 2026 öncesi oluşmuş olan borçlar bu kapsamda olacak ve yıllık faiz oranında %29 olarak hesaplanacak.
1: Tarım ve sanayi ürünleri ithalatında keskin bir değişim oldu. 11 Temmuz 2026 hafta sonu yayımlandı. Cumhurbaşkanı kararları ve Ticaret Bakanlığı tebliğleriyle ithalat rejimindeki bu keskin değişim ne söylüyor bize?
0: Evet, hafta sonu çok çalıştık bu haberi, onu söyleyeyim. Herhalde izin günümüzdü cumartesi günü. Bir 6,5-7 saat resmi gazete okumaktan gözlerim zaten kanlandı, halinde daha devam evet. ediyor. Şimdi dediğiniz gibi Cumhurbaşkanı kararları da ve ithalat rejimi ile ilgili Cumhurbaşkanı kararında tebliğlerde çok sayıda değişiklik oldu. Bunun temeli şu, bizim gazetenin manşetinde de var zaten, Çin rekabetine karşı evet. vergi seddi örülüyor diye. Şimdi 190 civarında bir dış ticarette korunma önlemi var. 190 ayrı tebliği var diyeyim ben size. Bu tebliğ diyor ki işte bir cam üreticisi başvuruyor Ticaret Bakanlığı'na, ben cam üretiyorum ama işte Çin'den geliyor, Endonezya'dan geliyor, artık hangi, Mısır'dan geliyor, ben bir sürü maliyetim var ama o ülkeden gelen ürün benim maliyet fiyatıma kadar geliyor, dolayısıyla ben bunlara rekabet edemiyorum, bu cam ithalatına bir önlem alın diyor. Oyuncak üreticisi farklı bir kategoride bakıyor. İşte demir çelik üreticisi farklı, işte mutfak eşyası üreticisi farklı kategoride bakıyor ve bu, bütün bu başvurular rakamlarla destekleniyorsa ve değerlendirilebiliyorsa bir korunma önlemi yürürlüğe giriyor. Bu korunma önlemi de nedir? İşte ben diyor Türkiye cam ithalatında hani çok ucuz fiyatta geliyor ya, dumping'e karşı vergi koyuyorum diyor. Bu yasal ismi, bu literatürdeki ismi bu ve işte cama %30 vergi koyuyor. Ya da işte bir ton başına ya da metrekare, artık hangi birimdeyse, ona göre bir gümrük vergisi koyuyor ki daha cazip hale gelmesin ithalat. Farklı üründe farklı şey yapıyor veya diyor ki camın diyor sen kaç dolara ithal edersen et, buna bir referans fiyat belirliyor, $200 diyor ton başına, ben $200'dan ithal etmişsin gibi, sen istersen $10 ithal et, ben $200'ın gümrük vergisini alırım senden diyor. Bu da ithalat biraz daha caydırıcı bir unsur. İşte bütün bunları göz önünde bulundurarak biraz daha yerli üreticiyi koruma adına bu önlemler var. Bir de bunun tam tersi, Türkiye'de üretimi olmayan ürünler var ama çok pahalı. O ürünlere uygulanan gümrük vergilerinde de indirim yapılarak yine yerli üreticiyi koruma adına yapılıyor.
1: Bu arada kuru soğan yine manşete çıkmış, niye?
0: İşte onu diyeceğim, bizim haberde aslında o vardı. Bunların arasına da kuru soğanı sıkıştırdılar. Yani şöyle oldu. Kuru soğanda da bir %45'lik gümrük vergisi var şu anda. Ama pazara gittiğinizde 50 liradan kuru soğanı alıyorsunuz. Aslında şu anda en ucuz olması gereken dönem, hasatta neredeyse iyi kötü başladı. Hani taze soğanlar da çıktı, taze kuru soğanlar da çıktı. Ama bakanlık yine ithalat silahını devreye soktu ve dedi ki 31 Ağustos'tu zaten, yanlış hatırlamıyorsam 31 Ağustos 2026'ya kadar %5'lik gümrük vergisi alacağım dedi. Yani gümrük vergisini düşüreceğim dedi. Bakanlık kendi içerisinde şu savunmayı yapıyor. Onunla ilgili basın açıklamasında da işte Türkiye'de soğan yok ve de çok pahalı. Dolayısıyla ben tüketiciyi korumak adına ithalat yapacağım ki fiyatlar terbiye edilsin, ki fiyatlar düşsün şeklinde. Bu hani çok konuşulmayan bir konu daha var, yine ben o çalışmada tespit ettim, makarna. Makarnada da Türkiye bugün İtalya'dan sonra dünyanın en büyük ikinci makarna üreticisi ve ihracatçısı. Ama işte fiyatlar biraz yüksek olduğu gerekçesiyle de makarna ithalatında da az önce bahsettiğim hani cam örneğini verdiğim korunma önlemi vardı.
1: İlave %10.
0: Evet. Şimdi ilave vergi makarnada kaldırıldı. Yani ithalat biraz daha cazip hale geldi. İç fiyatların terbiye edilmesi adına. Ha, bu tarif üründen de sonuç çok alınabilir mi açıkçası bilmiyorum. O kendiliğinden düzeliyor ya da rekolteye bağlı olarak değişiyor. Hani hiç yoksa ürün ithal etmek tamam ama Hani soğan üreticisi aslında geçen sene belki de çok para kazanamadığı için bu sene biraz

0: az soğan ekildi. Yani temel sorun bu. Bir de tohumlar kaynaklı meyve çok büyümedi. Yani ürün çok büyümediği belirtiliyor. Yani dolayısıyla verimin az olduğu ve dolayısıyla ürünün daha az piyasaya sürüldüğü belirtiliyor. Şimdi 3 yıl önce ya da 4 yıl önce Polatlı'da soğan depolarına baskın yapılarak bu sorun çözülmeye çalışıldı. Az önce bahsettiğim hani cam örneğini verdiğim korunma önlemi vardı.
1: İlave %10.
0: Evet. Şimdi ilave vergi makarna da kaldırıldı. Yani ithalat biraz daha cazip hale geldi. İç fiyatların terbiye edilmesi adına. Ha, bu tarım üründen de sonuç çok alınabilir mi açıkçası bilmiyorum. O kendiliğinden düzeliyor ya da rekolteye bağlı olarak değişiyor. Hani hiç yoksa ürün ithal etmek tamam ama hani soğan üreticisi aslında geçen sene belki de çok para kazanamadığı için bu sene biraz da az soğan ekildi. Yani temel sorun bu. Bir de tohumlar kaynaklı meyve çok büyümedi. Yani ürün çok büyümediği belirtiliyor. Yani dolayısıyla verimin az olduğu ve dolayısıyla ürünün daha az piyasaya sürüldüğü belirtiliyor. Şimdi 3 yıl önce ya da 4 yıl önce Polatlı'da soğan depolarına baskın yapılarak bu sorun çözülmeye çalışılmıştı. Yüksek fiyat sorunu. Şimdi ithalat

0: Sayın dinleyiciler, şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası millete sesleniş konuşması için TRT Haber'e bağlanıyoruz.
1: Toplantısını az önce tamamladık. Toplantımızda NATO Ankara Liderler Zirvesi'nin yanı sıra bölgemizdeki güncel gelişmeleri değerlendirdik. Toplantımızda aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Geçen haftaya damgasını vuran NATO zirvesine geçmeden evvel birkaç önemli hususa değinmek istiyorum. Sevgili vatandaşlarım, önceki gün başta Avrupa olmak üzere insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen Srebrenica soykırımının 31. yıl dönümüydü. Anma etkinliklerine bu sene ülkemizi temsilen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız iştirak etti. Boşnak kardeşlerimiz orada katledilen evlatlarını anarken biz de burada onlar için dua ettik. O hüzün, o utanç dolu günleri bir kere daha hatırladık. Tabii o günlerde yaşanan savaş kadar acı olan bir başka husus Bosna Hersek halkının yalnız bırakılmasıydı. Avrupa'nın göbeğindeki etnik temizlik girişimini batılı ülkeler ve kurumlar sadece uzaktan seyretmekle yetindi. Sivilleri korumak amacıyla bölgeye gönderilen Birleşmiş Milletler koruma gücü kendisini dahi koruyamazken güvenli bölge olarak ilan edilen şehirler bugün bile utançla hatırladığımız katliamlara sahne oldu. Aralarında çocukların, kadınların, yaşlıların da olduğu 8.372 boşnak katledilerek toplu mezarlara gömüldü. Üzerinden tam 31 sene geçmesine rağmen Srebrenica soykırımının kalbimizde açtığı yaralar kanamaya halen devam ediyor. Mavi kelebeklerin izinde ortaya çıkartılan her toplu mezarla kimlik tespiti yapılan her şehit naaşı ile birlikte yüreğimize yeni bir ateş düşüyor. 31. seneyi devriyesinde Srebrenica şehitlerini bir kez daha rahmetle yad ediyor, mekanları cennet olsun diyorum. Türkiye olarak benzer acıların tekerrür etmemesi için üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz. Farklı inanç, kültür ve etnik kimliklerin barış içinde yaşadığı istikrarlı ve müreffeh bir Bosna Hersek için çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye ve Türk milletinin desteğinin her zaman Bosna Hersek'le beraber olacağını bugün bir kere daha ifade ediyorum. Yine bu vesileyle dün vefat eden kıymetli dostum Katar Devleti Baba Emiri Şeyh Hamad bin Halife El Sani'ye de Allah'tan rahmet niyaz ediyor. Katar Emiri Şeyh Temimi şahsında dost ve kardeş Katar halkına en kalbi taziyelerimi sunuyorum. Merhum Şeyh Hamad vizyoner liderliğiyle Katar'ın bugünlere gelmesinde çok büyük pay sahibiydi. Filistin davası başta olmak üzere İslam dünyasının meseleleriyle yakından ilgilenen, nerede bir kanayan yara varsa

kurtarmak için koşturan vicdanlı, dirayetli, samimi bir Müslümandı. Gerek şahsım, gerekse ülke olarak Türkiye ile Katar arasındaki ilişkilerin güçlenmesine yaptığı eşsiz katkıları hiçbir zaman unutmayacak, kendisini şükranla hatırlayacağız. Rabbim ruhunu şad, mekanını inşallah cennet eylesin. Değerli arkadaşlar, 7-8 Temmuz tarihlerinde Türkiye'nin ev sahipliğinde NATO 36. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ni başarıyla gerçekleştirdi.

getirdik. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tertiplediğimiz zirveye ittifak üyesi 32 devlet ve hükümet başkanı iştirak etti. Zirve öncesinde yapılan farklı açıklamalara rağmen Amerikan Başkanı Sayın Trump dahil liderlerin tamamı davetimize bizzat icabet etti. Liderlerin yanı sıra 100'e yakın bakan, 1000 delege olmak üzere 4800 üst düzey diplomatı, uluslararası kuruluş temsilcisini ve davetliyi Ankara'da misafir ettik. Müttefik ülkelere ilave olarak NATO'nun Asya Pasifik ortaklarından Güney Kore, Japonya, Yeni Zelanda ve Avustralya ile İstanbul İşbirliği girişimi ortaklarından Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri devlet başkanı veya bakan düzeyinde zirveye katılmıştır. Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenski ile Suriye Cumhurbaşkanı Sayın Şara da 8 Temmuz'da Ankara'ya ikili ziyaret gerçekleştirmiştir. 2500'ü aşkın yerli ve yabancı basın mensubu zirveyi takip etmiştir. Bir defa şu noktayı önemli vurgulamak durumundayım. NATO zirveleri güvenliğin en üst düzeyde gözetildiği en küçük bir ihmale, en küçük bir dikkatsizliğe mahal verilmeyen uluslararası toplantılardır. Güvenlik tedbirleri noktasında biz de işi şansa bırakmadık. Emniyet, istihbarat ve adli birimlerimizle her türlü önlemin ölçülü bir şekilde alınmasını temin ettik. Gerekli bilgilendirmeler haftalar öncesinden kamuoyumuza yapıldı. Tespit edilen altyapı eksikleri yoğun bir çalışmayla vakitlice giderildi. Bu çalışmalar için bakanlıklarımız ve valiliğimizle birlikte yerel yönetimleri de harekete geçirdik. Hem Esenboğa Havalimanı'nın uçak ve yolcu trafiğini hafifletmek hem de resmi ziyaretlerde kullanılmak üzere Etimesgut Askeri Havalimanı'nı yeniden ihya ederek hizmete açtık. Böylece başkentimize yolları, asma köprüsü ve devlet konuk evi ile modern bir havalimanı daha kazandırmış olduk. Ankara Havalimanı'nın şehrimize tekrar hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Burada şunu da altını çizerek ifade etmek istiyorum. Zirve süresince güvenlik, ulaşım, ticaret, kamu düzeni ve şehir hayatının idamesi arasında hassas bir denge kurmaya ihtimam gösterdik. Ama buna rağmen zirve sebebiyle günlük hayatı etkilenmiş olan tüm Ankaralı kardeşlerime sabırları ve anlayışları için teşekkür ediyorum. Ankara tarihi bir zirveye, tarihi bir başarıyla ev sahipliği yapmak suretiyle uluslararası alanda görünürlüğünü hiç olmadığı kadar artırmıştır. Ankara'nın artık bir dünya şehri olduğu bu vesileyle tescil edilmiştir. Bunun yansımalarını özellikle turizmde göreceğimizi düşünüyorum. Allah nasip ederse bu sene Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünü Türk dünyasından kardeşlerimizle beraber Ankara'da coşkuyla kutlayacağız. İnşallah aynı başarıyı 29-30 Ekim tarihlerinde düzenleyeceğimiz 13. Türk Devletleri Teşkilatı zirvesinde de sergileyeceğiz. Kıymetli vatandaşlarım, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi zirve süresince uluslararası medya merkezi olarak hizmet vermiştir. Toplam 96 kamera, 18 naklen yayın aracı,

ve 26 farklı noktadan yapılan yayınlarla beraber tüm dünyaya ulaştırılmıştır. Önemli bir kısmına iştirak ettiğim diğer NATO toplantılarına kıyasla Ankara zirvesi medyanın en yoğun ilgi gösterdiği zirvelerden biri olmuştur. Bu ilginin gerek uluslararası basında, gerekse sosyal medya mecralarında halen devam ettiğini görüyoruz. Mehter Marşı'ndan tören kıtasında ilk kez yer alan Yeniçerilerimize, Türk Yıldızları'nın muhteşem gösterisinden atlı birliklerimize, verilen hediyelerin özgünlüğünden organizasyonun kusursuzluğuna, külliyemizden kütüphanemize kadar birbirini tamamlayan pek çok unsur insanların ilgisini çekmeye, konuşulmaya, tartışılmaya devam ediyor. Bütün bunları sadece Türkiye'nin tanıtımı açısından değil, Türk kültürü ve tarihinin zenginliğiyle Türk milletinin eşsiz misafirperverliğini göstermesi bakımından önemli buluyoruz. Tabii burada artık patolojik bir hal alan şu hususu da dikkatlerinize getirmek istiyorum. Maalesef Türkiye'de kendi devletleri ve hükümetleri hakkında olumlu tek cümle dahi duymaya tahammül edemeyen marjinal bir kesim var. Devlet başkanları, bakanlar, gazeteciler dahil istisnasız tüm katılımcıların ülkemizden sitayişle bahsetmesini bunlar bir türlü işlerine sindiremiyor. Öyle ki zirveye ve Türkiye'nin müstesna ev sahipliğine kara çalmak için günlerdir akla hayale gelmedik hezeyanlar üretiyorlar. Siyasetin değil, tababetin konusu olan bu güruhu ve saçmalıkları gördükçe inanın onlar adına sadece üzülüyoruz. Hele hele 5 dakikacık bir görüşme için muhataplarına yalvaran zavallıların sırf gündeme gelebilmek için yaptığı eleştirilere sadece gülüp geçiyoruz. Bakınız, yabancılaşma kötüdür. Ama kişinin kendi ülkesine, kendi milletine yabancılaşması, hatta düşmanlaşması çok daha kötüdür. Her zaman söylediğim gibi Türkiye Cumhuriyeti hepimizin ortak devletidir. Hangi partiden, görüşten, kökenden olursak olalım, hepimiz bu devletin vatandaşıyız. Bu aziz milletin ferdiyiz. Türkiye için iyi olan hepimiz için iyidir. Faydalıdır, hayırlıdır. Türkiye'nin başarısı 86 milyonun tamamının başarısıdır. Türkiye'nin sıkıntısı ise bila istisna hepimizin sıkıntısıdır. Milli meselelerin, ideolojik kavga ve siyasi polemiklerin aparatı yapılmasını biz doğru bulmuyoruz. Daha önce defalarca söylediğim gibi bir gerçeği bugün tekrar ifade ediyorum. Özellikle Mehter Marşı'ndan, Yeniçeri'den merasimlerin tam da tarihimize yaraşır biçimde icra edilmesinden rahatsız olanlara şunu hatırlatıyorum. İster kabul edin, ister etmeyin. Ama artık reddi miras yapan bir Türkiye yok. Tam tersine medeniyet ve kültür birikimini kucaklayan bir Türkiye var. Türkiye Cumhuriyeti mazisi şanla, şerefle dolu binlerce yıllık devletler silsilemizin son halkasıdır. NATO Liderler Zirvesi işte bu köklü devlet geleneğimizin tüm görkemiyle tebarüz ettiği bir

toplantı olmuştur. Milletimizin azamet ve asaleti, devletimizin itibar ve prestiji zirvenin düzenlendiği Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde adeta tecessüm etmiştir. Kahraman ecdadımızın cenk meydanlarındaki kılıç şakırtılarını kösleriyle, davullarıyla, zurnalarıyla coşturan mehter takımımız, Osmanlı'nın en seçkin askeri birliklerinden Yeniçeri Ocağı'nın da yer aldığı muhafız alayımız, zirveye ayrı bir anlam ve güzellik katmıştır. Şunu açık ve net ifade etmek isterim. Cumhurbaşkanlığı Külliyemiz tıpkı Gazi Meclisimiz gibi devletimizin ve 86 milyonun temsil makamıdır. Malum çevrelerin hedef aldığı bu mekan milletin evidir. Burası asırlardan süzülüp gelen devlet aklının, milletimizin dünya sahnesindeki itibarının, Türkiye'nin güç ve ağırlığının mimari zemindeki buluşma noktasıdır. Eski nizamın yoğun bakımda olduğu, yeni sistemin ise doğum sancıları çektiği bu dönemde küresel diplomasinin kalbi külliyemizde atmaktadır. NATO zirvesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne ne gerek var diyenlere, iktidara gelirsek külliyeyi yıkacağız diyen vizyon fukaralarına bu eserin ne işe yaradığını, ne amaçla inşa edildiğini, Türkiye için ne manaya geldiğini çok net biçimde göstermiştir. Kıymetli basın mensupları, Ankara zirvesi ülkemizin merkezi rolünün berraklaşmasına vesile olmuştur. Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk aldığı, külfetin daha adil paylaşıldığı ve kolektif savunmanın öncelendiği yeni dönemin Ankara zirvesinde somutlaşması, toplantıyı ittifakın tarihi zirvelerinden biri haline getirmiştir. Türkiye ise sahip olduğu askeri kabiliyet, stratejik konum, diplomatik birikim ve savunma sanayi kapasitesiyle bu dönüşümün tam merkezinde NATO'nun en güçlü aktörlerinden biri olarak yer almaktadır. Zirvede savunma sanayi işbirliğinin önündeki engellerin ve kısıtlamaların kaldırılması gerektiğini kayda geçirdik. Şurası da önemlidir. Zirvenin ana etkinliklerinden biri olarak

Kardeşlerimizin maruz kaldığı insanlık dışı saldırıları çok net biçimde gündeme getirdik. Rusya, Ukrayna savaşının diyalog ve diplomasiyle çözülmesi gerektiğini bir kere daha vurguladık. Zirve marşında 3 gün boyunca yoğun temaslarımız oldu. NATO Genel Sekreterinin yanı sıra Kanada, Finlandiya, Birleşik Krallık, Almanya, İtalya, Fransa, Bulgaristan, Karadağ, Slovakya, Arnavutluk ve Avrupa Birliği liderleriyle görüşmeler gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile Suriye'deki son durumu değerlendirdik. Zirve kapsamında ayrıca savunma ve güvenlik temalı aralarında 50'nin üzerinde düşünce kuruluşunun katılımıyla Ankara Palas'ta düzenlenen programın da bulunduğu 7 ayrı etkinliğe ev sahipliği yaptık. Zirveye katılan liderlerin eşlerini de milletimizin müstesna misafirperverliğini yansıtan başarılı bir organizasyonla en güzel şekilde ağırladık. Tabii özellikle Sayın Trump'ın devlet başkanı seviyesinde Amerika'dan Türkiye'ye 17 yıl sonra yaptığı resmi ziyaret fevkalade anlamlıydı. Kendisinin ülkemiz ve zirveyle ilgili övgü dolu mesajlarını da memnuniyetle karşıladık. Gerek Türk-Amerikan ilişkilerinin güçlenmesi, gerek ikili ticaretimizin 100 milyar dolar hedefine ulaşması, gerekse bölgemizde barışın ve istikrarın tesisi için Sayın Trump'la birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle bir kez daha karşılamadan ağırlama ve uğurlamaya kadar zirvenin her aşamasının devletimizin gücüne mütenasip şekilde icrasında emeği geçen tüm görevlilerimize, tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Haftalardır büyük bir özveriyle çalışan tertip heyetimizi, polisi, jandarması, askeriyle tüm güvenlik kuvvetlerimizi, diplomatlarımızı, koruma personelimizi, sağlık görevlilerimizi, altyapı eksiklerinin giderilmesine katkı veren mahalli idareler çalışanlarımızı, mihmandarından protokolüne, aşçısından garsonuna, pilotundan şoförüne, temizlik görevlisinden teknik personeline, iletişimden özel sektör kuruluşlarımıza kadar isimlerini burada tek tek sayamayacağımız tüm kardeşlerimi ayrı ayrı tebrik ediyorum. NATO Ankara Zirvesi'nin bir kez daha hayırlara vesile olmasını diliyorum. Aziz milletim, değerli basın mensupları, üretimin yavaşlamaması, sanayimizin rekabet gücünün korunması ve ihracatın artırılması için gerekli adımları atıyoruz. İmalat sektörü için kurumlar vergisi oranını %12,5'a indirdik. İhracatçılara sunduğumuz reskont kredilerinin hacmini günlük 5 milyar liraya yükselttik. İstihdam koruma programı kapsamında istihdam başına aylık 3.500 lira destek ödemesi yapıyoruz. Bu sayede 900 bin istihdamı koruma altına aldık. Tüm imalat sektörlerimiz için devreye aldığımız 100 milyar liralık kredi paketi sanayicilerimizin finansmana erişimine ilave bir destek oldu. Bu olumlu seyri hızlandırmak için şimdi yeni bir adım atarak yatırım taahhütlü avans kredi programının kapsamını ve bütçesini genişletiyoruz. Kriterleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından ilan edilecek bu yeni uygulama için program bütçesini 750 milyar liraya çıkarıyoruz. Sanayicilerimizin sadece yeni yatırımları için değil,
İşletme sermayesinin

0: noktasında da uygun koşullu finansmana erişim imkanını güçlendiriyoruz. Hayata geçirdiğimiz yeni finansman programı ile 250 milyar liralık uygun koşullu bir kredi paketini daha imalat sanayinin istifadesine sunuyoruz. Program paydaşı bankalardan piyasa koşullarından daha cazip olan 6 ay ana para ödemesiz 36 aya kadar vadeli kredilerden 12 puanlık maliyetini hükümet olarak biz karşılıyoruz. Bu iki program sayesinde imalat sanayi için toplam 1 trilyon liralık uygun koşullu kredinin önünü açmış oluyoruz. Sanayi sektörümüze ve ülkemize hayırlı olsun diyorum. Bu düşüncelerle kabine toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sizleri tekrar hürmetle, muhabbetle selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı millete sesleniş konuşmasını dinlediniz.
2: Radyo 1.
3: Reklamlar.

da ilk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında POS'a başvurun. Ayrıcalıklarla bulun.

0: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
1: HDI Sigorta.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Sütlerin iyisi, iyi fiyata Migros'ta. 13-14 Temmuz tarihlerinde sütlerde aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
4: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Migros Yemek'te indirim konusunu çok büyütüyoruz. Çünkü sepetin büyüdükçe indirimin de büyüyor. Sepetle büyüyen indirimde 5 siparişine toplam 1500 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor.
7: Migros Yemek.
6: Migros uygulamasında.
8: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
9: Reklamlar.
10: Gün ötesi.

0: Karitas İstanbul stüdyolarından iyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Bugün 13 Temmuz 2026 günlerden pazartesi. Her zaman yaptığımız gibi gün akşama doğru yol alırken gün boyu tanıklık ettiğimiz hayata dair tüm gelişmeleri anlamak ve değerlendirmek için yaptık hazırlıklarımızı. Programı hazırlayan Anıl Çıtak, teknik yönetmenimiz Yusuf Çağdaş ve mikrofon başında spikeriniz ben Mahfi İker Aksu. Akşamınıza haber katmak için hazırız. Hem TRT Radyo 1 hem de TRT Radyo Haber'den bizlere kulak verenlere hoş geldiniz diyor ve başlıyoruz.
1: Gün ötesi Ankara gündemi.
0: Sevgili dinleyiciler, gündemdeki gelişmeleri konuşacağız. Konuğumuz gazeteci Ercan Gürses. Ercan Bey, iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza.
2: İyi akşamlar Mahpe Eker Hanım. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Ercan Bey, az önce Beştepe'deki kritik kabine toplantısı sona erdi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli açıklamalarını hep birlikte dinledik. Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamalarını, özellikle de kabinenin gündeminde öne çıkan NATO zirvesinin yansımalarını, Türkiye-ABD ilişkilerini, terörsüz Türkiye hedefi doğrultusundaki yasal adımları ve ekonomideki son başlıkları nasıl değerlendiriyorsunuz? Kabinenin bu yoğun gündemi öncelikli olarak hangi mesajları çıkardınız?
2: Şöyle Mahpe Eker Hanım, ben açıkçası Sayın Cumhurbaşkanı'nın biraz önce kabine toplantısından sonra yaptığı açıklamanın neredeyse tamamını, tarihi NATO zirvesine, Ankara'daki zirveye ayırmasını gayet açıkçası mesaj içerikli buldum. Son derece önemli bir zirveydi.
0: Evet.
2: NATO'nun şimdiye kadar yaptığı belki de bana göre de en önemli zirveydi. Ve bu zirveyle ilgili öncesi, sonrası, organizasyonlar, ayrıntılar derken mehter takımının o karşılama töreninden tutun da açıkçası başka konular da vardı. Mesela hediye konusunda Sayın Cumhurbaşkanı hepsine açıklık getirdi. Bütün aşamalarıyla çok ince işlenmiş bir süreç olduğunu, hazırlanıldığını, dünyaya çok önemli bir organizasyon mesajı verildiğini, medyanın ağırlanmasından 4800 kişilik devlet adamı ve bürokrat, diplomat ağırlanmasına kadar çok önemli bir sınav verildiğini söyledi. Bunlar evet gerçekten bizim de tespitlerimizdi. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın şu ayrıntılara girmesi de gayet manidardı. Mesela külliye konusunda yapılan eleştiriler, bu organizasyonun neredeyse merkezine yerleşmiş bir yapı külliye. Bu organizasyonun başından sonuna başarılı geçmesinde çok önemli bir rol oynadığından bahsetmesi ve aynı zamanda da açıkçası bu süreçte rol alan görevlilerden de bahsetmesi son derece önemliydi. Bir yandan da şunu söyleyelim Mahpe Eker Hanım, Türkiye'nin NATO ile ilgili olarak eksen ülkesi mi, kanat ülkesi mi tartışmasını Sayın Cumhurbaşkanı hangi zaviyeden gördüğünden de bahsetti ve dedi ki Türkiye merkez ülke konumundadır. NATO'nun en güçlü ülkelerinden birisidir. Tabii ki buradaki temaslarda da çok önemli rol oynayan hem bakanların hem kabine üyelerinin ve aynı zamanda da bu konuda görev yapan diplomatların rolünden de bahsetti. Dolayısıyla özetlemek gerekirse son derecede önemli bir zirvenin ardından bence kritik bir kabine toplantısı ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın elbette bahsedecek çok sayıda konu olması gerekiyor. Bunlar da ele alındı ama NATO zirvesine bu toplantıyı ayırması ve bu mesajlarını vermesinin de ben gayet mesaj içerikli olduğunu düşünüyorum. Son olarak şunu da ilave edeyim. Zirveyle ilgili olarak yapılan eleştirileri de Türkiye'yi yabancılaşma olarak değerlendirdi Sayın Cumhurbaşkanı. Bunun da ben önümüzdeki günlerin konuşulacak gündem başlıklarından birisi olduğu kanaatindeyim Mahpe Eker.
0: Evet, Ercan Bey, çok teşekkür ediyoruz. Tabii Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tüm dünyaya NATO'yu ulaştırdık açıklamasında da bulundu. Ankara zirvesi medyanın en yoğun ilgi gösterdiği organizasyonlardan birisi oldu. Bu ilginin halen devam ettiğini görüyoruz. Bunu da eklemiş olalım ve sizin bu aktardığınız bilgiler için de çok teşekkür ediyoruz. Biz size iyi akşamlar diliyoruz.
2: İyi yayınlar, iyi akşamlar efendim.
0: Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, şimdi kısa bir aramız olacak. Ardından günü ötesine devam edeceğiz.
3: Reklamlar.
4: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ecoji 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın. 1 Ekim-20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da. Pilot Garaj Şoför
1: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
2: Şoför Ekspertiz. 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
3: Saç kurutma makinesi deyince Vatan.
4: Aracınız servisteyken her şey kontrol altında. Peki ya çıktıktan sonra? Ford etkili servislerinde periyodik bakım yaptırın, 365 gün garanti kazanın. Ford 365 garanti tüm Ford bilek ve kurye araçlarda ikinci el dahil 10 yaşa veya 200 bin kilometreye kadar geçerlidir. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
5: Ajet'te bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın.
6: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de. Anadolu Hayat Emeklilik, herkese iyi
7: gelecek. Reklamlar.
8: Gün ötesinde dünya gündemi.
9: Saatlerimiz 18.37'yi gösteriyor. Bu bölümde dünya gündemine dair son gelişmeleri ele alacağız. Konuğumuz İzmir Demokrasi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Profesör Doktor Arif Bağbaşlıoğlu. Hocam iyi akşamlar. Hoş geldiniz yayınımıza.
10: İyi akşamlar Mantıke Hanım. Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk.
9: Biz teşekkür ediyoruz. Hocam Ankara Zirvesi NATO 3.0 vizyonu ve hedeflerin uygulamaya geçilmesi açısından bir dönüm noktası olarak nitelendiriliyor. Genel bir çerçeve çizmek gerekirse bu zirveyi son yıllardaki diğer zirvelerden ayıran temel farklar neler oldu? Zirve ilişkin değerlendirmelerinizi dinlemek isteriz. Neler aktaracaksınız?
10: Teşekkür ederim. Şimdi tabii bu zirve gerçekten çok önemli bir zirve. Yani bir rutin bir toplantının ötesinde bir zirve. Ya bunu önemli kılan tabii sayısız husus var. Bunlardan birisi tabii Türkiye şu anda transatlantik güvenliğin dönüştüğü bir dönemde. Yani zirvenin yapıldığı dönem çok önemli. İttifakın işte soğuk savaş sonrası dönemde bu geçirdiği dönüşümün yeni yansıması, yeni aşamasını yansıtan çok önemli bir toplantı. İşte Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Avrupa Güvenlik Mimarisi'ni çok köklü bir şekilde değiştirdiği bir dönemde. Yine transatlantik içerisinde külfet paylaşımı tartışmadan çok yoğunlaştığı bir dönemde. Yine küresel güç rekabetinin yani işte İran olayı ortada çok ciddi bir şekilde, sert bir şekilde yaşandığı bir dönemde düzenlenen bir zirve. Ve bu zirvede tabii 32 NATO üyesinin devlet ve hükümet başkanlarının dahil olması dışında NATO ile ortaklık ilişkilerinde olan devlet ve hükümet başkanlarının yani yaklaşık 45 ülkenin devlet başkanının Türkiye'de Ankara'da ağırlanması çok bu zirveyi anlamlı kılıyor. Zirvenin sonuç bildirgesi zaten bu anlamda önemli. Normalde NATO zirvelerinde yaklaşık yani Trump yani şöyle ifade edeyim. Bu geçirdiği dönüşümün yeni yansıması, yeni aşamasını yansıtan çok önemli bir toplantı. İşte Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Avrupa Güvenlik Mimarisi'ni çok köklü bir şekilde değiştirdiği bir dönemde. Yine transatlantik içerisinde külfet paylaşımı tartışmadan çok yoğunlaştığı bir dönemde. Yine küresel güç rekabetinin yani işte İran olayı ortada çok ciddi bir şekilde, sert bir şekilde yaşandığı bir dönemde düzenlenen bir zirve. Ve bu zirvede tabii 32 NATO üyesinin devlet ve hükümet başkanlarının dahil

0: Türkiye'nin bu vazgeçilmez konumu güvenlik yaratan, güvenlik tüketen değil de güvenlik üreten ülke olma konumunu vurgulayan önemli hususlar var. Bunlardan en önemlisi bu çok net bir şekilde o sanayinde üye ülkelere arasındaki kısıtlamaların kaldırılmasıyla ilgili çok ciddi bir irade beyanı ortaya atıldı. Türkiye evet. Bu anlamdaki eksiklikten çok zarar gören bir ülkeydi. Ve bu anlamda bunun Ankara'da çok net bir şekilde 32 devlet başkanının imzalanmasıyla yayınlanması çok ciddi bir olay. Çok...
1: Evet. Hocam tabii teşekkür ediyoruz. Süremiz biraz kısıtlı.
0: Evet, evet.
1: O yüzden Ankara zirvesiyle eş zamanlı olarak çok kritik bir savunma sanayi forumuna da ev sahipliği yaptı Ankara. Türkiye'nin Kaan ve Kızıl Elma gibi yerli projeleriyle Trump'ın Türkiye'ye yönelik F-35 ve Katsa yaptırımlarını kaldırma sözü Türkiye'nin NATO ilişkilerinde yeni bir sayfa açıyor diyebilir miyiz? Bu konuda neler söylemek istersiniz?
0: Zaten bu aklım yerden devam ettiğiniz sorunuzda çok teşekkür ediyorum Atik Hanım. Yani bu savunma işbirliğindeki sınırlamaların kalkmasının somut bir ifadesidir Trump'ın beyanı. Yani F-35 ile ilgili, kasa ile ilgili husus tamamıyla bu NATO zirvesinde alınan kararın yani kağıt üzerinde kalmadığının iradesinin beyanıdır. Ama göreceğiz tabii ki zaman içerisinde. Çünkü bu sadece Amerikan Devlet Başkanı'nın ifadesi ile olmuyor. Başka süreçler de var. Amerika Birleşik Devletleri'nin işte kongresinin kararıyla da ilgili olacak. Ama şu andaki gelişmelerin bu anlamda olumlu olacağını ben hem görüyorum hem de temenni ediyorum.
1: Evet.
0: Bunu ifade edebilirim.
1: Evet. Hocam tabii Genel Sekreter Mark Rutte yaşanan tüm bu sert tartışmalara rağmen ittifakın Ankara'da çok daha güçlü çıktığını belirtti. Önümüzdeki dönemde bizi nasıl bir NATO bekliyor ve bir sonraki durak olan 2027 Tiran zirvesine giderken masadaki en büyük meydan okuma neler olabilir?
0: Şimdi tabii burada yani birçok konu ifade edilebilir. Yani şu anda bu NATO program başında NATO 3.0'dan bahsettiniz. Bu NATO 3.0 yine Mark Rutte'nin aslında çok önceden 2012'de de kullanılan bir kavram, başka bir şey anlatıyordu ama günümüzde yani daha güçlü NATO, daha güçlü Avrupa, yani savunma harcamaları anlamındaki külfetin alt ülkeler tarafından daha yoğun bir şekilde paylaşılmasını ifade eden bir kavram olarak ortaya çıkıyor bu. Bu konu üzerinde bir yani Avrupa'nın savunma güvenliğiyle ilgili harcamalarının ve sorumluluğunun daha yoğun olduğu bir dönemi görüyoruz ve bu anlamda Türkiye'de çok önemli hem savunma sanayi üretimi açısından gelinen nokta açık. Bu anlamda Türkiye'den de çok ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum ama burada çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Maalesef insan çok üzülüyor. 8 Temmuz'da bu Avrupa Parlamentosu'nda aldığı 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı ile ilgili aldığı kararlar Avrupalı devlet adamlarının, ki Dışişleri Bakanlığı çok güzel bir cevap verdi bunu. Hala yani bir hem vicdan yoksunluğunun hem de maalesef bir stratejik akıldan yoksunluğunu gösteriyor.
1: Evet.
0: Yani hem Türkiye'ye çok ihtiyaçları var hem çok haklı olduğumuz konularda böyle stratejik bir körlükle olaylara baktıklarını görüyorlar. NATO içerisinde de ben Türkiye'nin konumunu güçlendiren bu zirvenin sonrasında yani Türkiye ile Avrupa arasındaki ilişkilerin olumlu seyretmesini ümit ediyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeler ve bilgiler için hocam. İyi akşamlar diliyoruz size.
0: Ediyorum. İyi akşamlar.
1: Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, dünya gündemine dair son gelişmeleri İzmir Demokrasi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Profesör Doktor Arif Bağbaşlıoğlu hocamızla değerlendirdik.
2: Reklamlar. Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
3: Sıradaki şarkı Hep İcin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
6: Ev, araba ya da iş.

0: taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Size Fuzul uyar. Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20 bin TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Reklamlar.
4: Gün Ötesi devam ediyor.
5: Sevgili dinleyiciler, bu bölümde katsayı yaptırımları ve F-35 yasaklarının kaldırılması ve önemini konuşacağız. Konuğumuz savunma ve denizcilik uzmanı Kozan Selçuk Erkan. Erkan Bey, hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar.
6: Hoş bulduk, iyi akşamlar.
5: Hocam, NATO zirvesi kapsamında Türkiye'de bulunan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump katsa yaptırımlarının kaldırılacağını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye yönelik katsa ve F-35 yasaklarını kaldırma noktasına gelmesindeki etkenler sizce nelerdir? Gelinen süreç ve önemi hakkında neler söylersiniz?
6: Amerika'nın Orta Doğu'daki duruşu değişmeye başlıyor. Özellikle bu İran saldırısından sonraki tutumları kendilerine çok daha fazla düşman veya rakip oluşturmak yerine daha fazla dost kazanmaya yönelik bir yaklaşımları var. İkincisi, Türkiye hızla gelişiyor ve güçleniyor. Bu da onları beraber olmanın karşısında olmasından daha uygun bir konuma getiriyor.
5: Evet.
6: Bunun yanı sıra bir de bir teknolojik olarak belirli aşımları geçmeye başladık. Ya şu anda katsayı kaldıracaklar veya yakın gelecekte veya ileriki gelecekte katsanın eskisi kadar önemi kalmayacak.
5: Evet, yasakları kalkması Türkiye'nin NATO'nun doğu kanadındaki askeri ve stratejik rolünü nasıl güncelleyecek peki?
6: Açıkçası aynı şekilde devam edecek. Zaten önemimiz sürekli artıyor. Özellikle bu Rusya-Ukrayna savaşından dolayı. Ayrıca kendine Çin konusunda da bu bölgede taraf, yani en azından Çin tarafı olmayacak, nötr kalacak veya kendini destekleyecek bir ülkenin daha olması onun Amerika açısından daha önemli. NATO açısından da dediğim gibi Rusya kısmı çok çok daha önem kazanmaya başladı. Ancak bize hani ekstra ne katacak? Katsanın kalkması bizde farklı sonuçlara yol açacak. Yani örneğin eskiden katsa olduğu için bazı işlerin modernizasyonu Amerika'dan gelmesi gerekenlerden dolayı dururken, bu sefer bunlar artık durmayacak. Çünkü Amerika'dan ya parçalar daha rahat gelecek veya biz onların alternatifleri üretmeye başladığımız için o sorun da

0: Sokmaya başladık.
1: Evet, hocam Türkiye daha önce üretim ortağı olduğu F-35 programına aynen geri mi dönecek, yoksa satın alıcı konumunda mı olacak? Parası ödenen uçaklar ne olacak? Geri dönüş senaryosu ve süreç nasıl işleyecek?
0: Şimdi bilinenin aksine 6 tane depoda uçak var. Fakat aslında toplamda 10-12 civarında üretim esnasında olan bir uçak vardı. Yani toplamda 12'yi bulmak üzere sayısı 6 tanesi daha üretiliyordu. Uçak var.
1: Evet.
0: Bu uçaklar Amerika Birleşik Devletleri'nin üretimine çevrildi. Böylece depoya konmadan direkt olarak üretim esnasında Amerikan Hava Kuvvetleri'ne verilmek üzere çevrildiler. 6 tanesi depoda şu anda bekliyor. Beklentim bu 12 uçağın direkt alınacağı yönünde. Herhangi bir katkıda bulunma imkanımız şu dakikadan sonra biraz daha zor. Çünkü bizden alınan parçaların alternatif üreticilerine koydular. Kendileri Amerika'da daha fazla üretmeye başladılar. O sebeple hani çok aynı kaldığımız yerden dönebilir miyiz? Pek zannetmiyorum. Görünen de anladığımız kadarıyla hani uçak satın alımcısı olursunuz, pek üretemezsiniz. Yani pek bir üretim tarafında eskisi gibi yoğun olabileceğimizi pek göremiyoruz şu an.
1: Evet. Hocam F-35 tedarikinin önünün açılması, Milli Muharip Uçağımız Kaan ve Hürjet projelerinin takvimini veya bütçe planlamasını nasıl etkiler peki?
0: Çok fazla etkilemez. Çünkü biz eskiden bütün sistemimizi F-35 üzerine kurmayı planlıyorduk. 100 sayıların üzerinde almayı planlıyorduk F-35'i. Fakat şimdi geldiğimiz durumda büyük ihtimalle düşük adetlerde, hani mümkün olduğunca çok fazla adede çıkmadan 24-48 arasında bir rakamda tutarak ilerlemeyi planlıyoruz. Buradan da kalacak bütçe Kaan ve Hürjet kısmına aktarılacaktır. Tabii ki ekstra olarak ekonomide bir yük yaratacaktır, ama hani Kaan'ın ve Hürjet'in üretiminde bir negatif etki yaratacak kadar bir durum ortaya çıkmasına imkan yok.
1: Evet, hocam Katsa ile F-35 sanki özdeş gibi düşünülse de arka planda çok daha kritik yansımaları olacak bir süreç başlıyor. Katsa nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri tarafından alamadığımız aviyonik sistemlerle kritik bazı parçalar var. Türk firmaları geri dönerek parçaları tekrar üretmeye başlayacak mı?
0: Bundan emin değiliz. Aslında bu konuda çok ciddi bir ihtiyaç var. Parça üretimi konusunda hala F-35 konusunda da diğer parçalar konusunda çok ciddi bir Amerika Birleşik Devletleri'nin ihtiyacı var. Katsa'nın katması halinde en önemli şey bunların bizden rahatça alınabilir konuma gelebilmesi olacak. Bu da açıkçası bizim için sadece F-35 olarak değil.
1: Evet.
0: Diğer komponentlerde de hem satın alma hem de ihraç etme konusunda elimizi çok rahatlatacak.
1: Evet. Hocam F-35B tedariki gerçekleşirse bu durum Türk Deniz Kuvvetleri'nin Doğu Akdeniz ve Ege'deki güç projeksiyonunu nasıl etkiler veya değiştirir sizce?
0: Bu tür bir alımı sadece Doğu Akdeniz ve Ege olarak görmemeliyiz. Şu anda milli uçak gemisi yapmakla meşgulüz. F-35B'lerde kuvvetle muhtemel bu uçak gemisinin üzerine istenecektir. Uçak gemisi zaten sadece Doğu Akdeniz'de olmayacağı için, Ege Denizi'nde zaten olamaz. Olmayacağı için hani bize ekstra bir vurucu güç olarak görmek gerekiyor onu. Çok gelişmiş uçaklar. O konuda şey yapamam, hani bir herhangi bir negatifte konuşamam, ama çok da zahmetli uçaklar. Sürekli bakım isteyen, sürekli şey olan, yani almalı mıyız yoksa kendimiz Kızılelma mı geliştirip ya da Ankara 3 üzerinden mi yürümeliyiz? Bu Deniz Kuvvetleri'nin vereceği bir konu, ama hani alınması gerekiyorsa kısıtlı sayıda alınıp ekstra bir güç çarpanı olarak kullanılabilir.
1: Evet, son olarak Türkiye'nin savunma sanayisinin geleceği ve milli teknoloji hamlesi konusunda mesajlarınız varsa onu da alabiliriz.
0: Tabii ki şu anda artık örneğin F-35'e geri dönüyor olmak, F-35 alıyor olmak Türkiye için çok önemli olmaktan çıktı. Çünkü alternatif uçağın prototipi uçtu. İki tane prototip bu sene, hatta bu aylar içinde uçmak üzere yapıldı. Biz artık eskisi gibi hani bize uçak vermiyorlarsa ne yapacağız durumundaki bir ülke değil.
1: Evet.
0: Biz kendi uçağımızı, kendi silah sistemlerimizi ve yerlilik oranı çok yüksek olarak yapıyoruz bunları. Milgemlere baktığınız zaman, ada sınıfında diğer gemilerimize baktığınız zaman sadece silah veya işte sarf sistemleri gibi şeyleri görmeyin. Hidrolik sistemlerden elektrik sistemlerine kadar bütün alt sistemlerde yerleşiyor.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz bu değerlendirmeleriniz ve bu bilgiler için. İyi akşamlar diliyoruz size.
0: İyi akşamlar.
1: Sevgili dinleyiciler, katsa yaptırımları ve F-35 yasaklarının kaldırılması ve önemini savunma ve denizcilik uzmanı Kozan Selçuk Erkan'la konuştuk ve bugün de gün ötesini burada noktalıyoruz. Programımız sona erdi. Programı hazırlayan Anıl Çıtak, teknik yönetmenimiz Yusuf Çağdaş ve mikrofon başında spikeriniz ben Mahve İker Aksu. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Yarın saatler 18'i gösterdiğinde yeniden birlikte olmak dileğiyle. İyi akşamlar, hoşça kalın.
2: Gün ötesi.

0: Merhaba, TRT Radyo 1'de Bunu Biliyor Muydunuz programındasınız. Gündelik hayatta sıkça duyduğumuz ama çoğu zaman fark etmediğimiz ilginç bilgilerin dünyasına birlikte göz atıyoruz. Bugünkü konumuz, alkışlamak neden bir beğeni göstergesi haline geldi? Hiç düşündünüz mü, bir gösteri bittiğinde, bir konuşma hoşumuza gittiğinde ya da bir başarıya tanık olduğumuzda neden ellerimizi birbirine vurarak alkışlarız? Aslında alkışlamak düşündüğümüzden çok daha eski bir alışkanlık. Tarihçilere göre alkışın kökeni antik Roma'ya kadar uzanır. O dönemlerde insanlar tiyatro oyunlarını ve konuşmaları beğendiklerini göstermek için alkışlardı. Hatta alkışın da kendi içinde çeşitleri vardı. Elleri farklı şekillerde çırpmak, tempo tutmak ya da parmak şıklatmak gibi. Ama alkışın asıl gücü nereden geliyor? Birincisi ses. Alkış kalabalık bir ortamda kolayca fark edilen güçlü bir sestir. Bir kişinin beğenisini anında herkese duyurur ve kısa sürede toplu bir tepkiye dönüşür. İkincisi birlik duygusu. Alkışlamak bireysel bir hareket gibi görünse de aslında kolektif bir davranıştır. Bir kişi alkışlamaya başladığında diğerleri de ona katılır ve ortaya ortak bir ritim çıkar. Bu da insanların aynı duyguyu paylaştığını gösterir. Bir başka ilginç noktaysa şu. Alkışlamak sadece beğeniyi değil, aynı zamanda destek ve takdiri de ifade eder. Bu yüzden birini motive etmek istediğimizde alkışlarız. Zamanla bu davranış kültürler arasında yayılmış ve evrensel bir dil haline gelmiş. Bugün dünyanın neresine giderseniz gidin, alkış genellikle aynı anlama gelir. Beğendim, takdir ediyorum ve destekliyorum. Yani aslında alkış, kelimelere ihtiyaç duymadan duygularımızı ifade etmenin en güçlü yollarından biridir. Demek ki alkış sadece bir ses değil, aynı zamanda ortak bir duygunun yankısı. Bugün de bir bilgiyi daha birlikte keşfettik. Hayat öğrendikçe güzelleşir. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Biliyor muydunuz?

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyenler. 19 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Hava Emel Yayla. Önce özetler. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Ankara'da toplandı. Tahran-Washington hattında gerginlik sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nı ele geçiriyoruz açıklamasını yaptı. Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı Yazıcıoğlu'nun helikopter kazasında hayatını kaybetmesine yönelik soruşturmada 25 kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturması kapsamında dernek başkanı olan sanatçı Haluk Levent'le birlikte 22 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar aktardık, ayrıntılara geçiyoruz. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Ankara'da toplandı. Beştepe'de gerçekleştirilen kabine toplantısında Ankara'nın ev sahipliğinde düzenlenen NATO zirvesinin yansımalarının değerlendirildiği belirtiliyor. Toplantıda Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerindeki son gelişmeler ve bölgesel güvenlik konularıyla ekonomiyle ilgili başlıkların ele alındığı ifade ediliyor. Kabine toplantısının gündeminde terörsüz Türkiye hedefine yönelik çalışmalar da yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğindeki NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesinin başarıyla gerçekleştirildiğini söyledi. Erdoğan, maalesef Türkiye'de kendi devletleri ve hükümetleri hakkında olumlu tek cümle dahi duymaya tahammül edemeyen marjinal bir kesim var dedi. Türkiye'nin müstesna ev sahipliğine kara çalmak için hezeyanlar ürettiklerini belirten Erdoğan, yabancılaşma kötüdür ama kişinin kendi ülkesine, kendi milletine yabancılaşması, hatta düşmanlaşması çok daha kötüdür diye konuştu.
2: Maalesef Türkiye'de kendi devletleri ve hükümetleri hakkında olumlu tek cümle dahi duymaya tahammül edemeyen marjinal bir kesim var. Devlet başkanları, bakanlar, gazeteciler dahil istisnasız tüm katılımcıların ülkemizden sitayişle bahsetmesini bunlar bir türlü işlerine sindiremiyor. Öyle ki zirveye ve Türkiye'nin müstesna ev sahipliğine kara çalmak için günlerdir akla hayale gelmedik hezeyanlar üretiyorlar. Siyasetin değil, tababetin konusu olan bu güruhu ve saçmalıkları gördükçe inanın onlar adına sadece üzülüyoruz. Bakınız, yabancılaşma kötüdür. Ama kişinin kendi ülkesine, kendi milletine yabancılaşması, hatta düşmanlaşması çok daha kötüdür. Her zaman söylediğim gibi, Türkiye Cumhuriyeti hepimizin ortak devletidir. Hangi partiden, görüşten, kökenden olursak olalım, hepimiz bu devletin vatandaşıyız. Bu aziz milletin ferdiyiz. Milli meselelerin, ideolojik kavga ve siyasi polemiklerin aparatı yapılmasını biz doğru bulmuyoruz.
1: Tahran-Washington hattında gerginlik sürüyor. İran'a yoğun saldırılar düzenleyen Amerika Birleşik Devletleri, İran ordusuna ait hava savunma sistemleri, kıyı radar tesisleri, füze ve insansız hava aracı kapasiteleriyle donanmayı hedef aldı. Saldırılarda bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Amerika Birleşik Devletleri ordusu saldırıların amacının İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere yönelik saldırı kapasitesini zayıflatmak olduğunu kaydetti. Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün İran'da olmadığı ifade edildi. Saldırılara misillemede bulunan İran ise Körfez'deki Amerikan üslerini hedef aldı. Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçmeye çalışan iki gemiye de müdahale edildiği duyuruldu. İran, Amerika Birleşik Devletleri'ni 21 Haziran'da varılan mutabakat zaptına uymamakla suçladı. Açıklamada karşı taraf taahhütlerini yerine getirene kadar İran'da yükümlülüklerini yerine getirmeyecek denildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Hürmüz Boğazı'nı ele geçiriyoruz açıklamasını yaptı. Donald Trump Amerikan basınına yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü sağlayacakları için ödeme almaları gerektiğini söyledi. Hürmüz Boğazı'nda İran'a yönelik ablukayı yeniden başlatacaklarını duyuran Trump tüm yükler üzerinden %20 oranında ödeme alacaklarını ifade etti. İran'dan Trump'a yanıtsa gecikmedi. Hürmüz Boğazı'nın yönetimine Amerika Birleşik Devletleri'nin dahil olmasına izin verilmeyeceği kaydedildi. İşgalci İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırıyor. Ülkenin güneyindeki bazı beldeler İsrail güçlerinin hedefi oldu. Cedide beldesinin kırsalını bombaladılar. Saldırı sonucunda bölgede yangın çıktı. Nebatiye kentindeki Doğu Zavtar beldesi topçu ateşiyle hedef alınırken işgalci İsrail unsurları Sur kentinde de insansız hava aracıyla saldırı düzenledi. İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırıları da aralıksız sürüyor. Gazze kentine düzenlenen hava saldırılarında binalar hedef alındı. Yerinden edilen sivillerin barındığı çadırlarla mülteci kampları bombalandı. Saldırılarda 10 Filistinli daha katledildi. Çok sayıda kişi de yaralandı. İsrail unsurları Doğu Kudüs'teki işgal planlarını da sürdürüyor. Leysun mahallesinde yeni yasa dışı yerleşim oluşturulmasına yönelik proje onaylandı. Proje Filistin topraklarını gasp eden 2000 İsraillinin bölgeye yerleşmesini öngörüyor. İsrailli işgalciler Batı Şeria'da da terör estiriyor. Görev başındaki gazetecilere saldıran İsrail işgalciler Amerikan haber kanalı CNN International'ın ekibini hedef aldı. Saldırıya uğrayan gazeteciler işgalcilerden araç değiştirerek kurtuldu. İsrail yanlısı haberleri nedeniyle eleştirilen odanda yer alan CNN International kanalı ekibinin İsrailli işgalciler tarafından öldürülen Filistin asıllı Amerikan vatandaşı Saif Musallet'in ölüm yıldönümü dolayısıyla haber yapmak istediği belirtildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz FETÖ'yle mücadele vurgusunu yineledi. Cevdet Yılmaz, darbeler tarihinde ilk defa millet olarak darbenin karşısında duruldu. Bu bir destan gerçekten dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, SETA'da düzenlenen 10. yılında 15 Temmuz konulu sempozyumda zihnimizi şekillendirmeye çalışanlara karşı her zaman uyanık olmalıyız ifadesini kullandı.
0: Meclise ve külliyeye saldırı aslında millete saldırı. Milletin iradesine saldırı, o iradeyi kırma teşebbüsü. 15 Temmuz ne kadar karanlık bir gece ise ona karşı ortaya konan direniş de o kadar büyük bir aydınlık. Darbeler tarihimizde ilk defa bir millet olarak bu darbenin karşısında duruldu ve darbe girişimi bertaraf edildi. Bu bir destan gerçekten. FETÖ gitti ama benzeri yapılanmalar noktasında çok dikkat etmek durumundayız. FETÖ ile de uluslararası alanda mücadele konusunda yine çok önemli bir sorumluluğumuz var diye inanıyorum ben. Bu tecrübemizi dost ülkelerle, kardeş ülkelerle mutlaka paylaşmalıyız. Bu şuurla farklı isimler altında da gelse FETÖ ve FETÖ benzeri yapılanmalara karşı mutlaka teyakkuzda olunmalı, uyanık olunmalıdır.
1: İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenecek 15 Temmuz özel programı konusunda açıklama yaptı. Burhanettin Duran, sosyal medyada yaptığı paylaşımda Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl özel programına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağını duyurdu. Duran, etkinliğe tüm vatandaşları davet etti. İletişim Başkanı Duran, birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin ve demokrasiye olan sarsılmaz bağlılığımızın güçlü bir nişanesi olacak bu büyük buluşmaya tüm vatandaşlarımız davetlidir dedi. Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopter kazasında hayatını kaybetmesine yönelik soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Olay günü uçuş yapan askeri jet pilotları, askeri ve sivil kaza kırım ekipleri, helikopterdeki cihazları söken personelle koordinatı tespit eden kişiler mercek altına alındı. Soruşturma çerçevesinde yeniden incelenen dosyalarda şüphe

0: Suriyelilerin FETÖ adına tasarlayarak kasten öldürme suçunu işlediklerine yönelik somut FETÖ delillerine rastlandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturma kapsamında 10 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 25 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Hakkında gözaltı kararı verilen 2 şüphelinin cezaevinde, 2 kişinin de yurt dışında olduğu belirlendi. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde de kapsamlı arama yapıldı. Operasyonlarda 20 tabanca, 2507 mermi, 35 şarjör ve 2 av tüfeği ele geçirildi. Adalet ve İçişleri Bakanlıkları FETÖ'ye yönelik olarak yurt genelinde kapsamlı bir operasyon başlattı. Adalet ve İçişleri Bakanlıklarından yapılan ortak açıklamada konuyla ilgili soruşturma çerçevesinde Ankara, İzmir ve İstanbul başta olmak üzere 81 ildeki 968 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. Açıklamada hiçbir terör örgütünün ve hiçbir vesayet odağının aziz milletimizin iradesine, devletimizin bekasına ve hukuk düzenimize kastetmesine izin vermeyecek denildi. Bu arada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ'ye yönelik 5 ayrı soruşturma kapsamında 205 kişinin yakalanması kararını verdi. Operasyonların odağında FETÖ'nün emniyet yapılanması yer aldı. Farklı birimlerde görev yaptığı belirlenen 80 emniyet mensubu hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi. Öte yandan Mali Suçları Araştırma Kurulu MASAK'ta FETÖ'nün finans kaynaklarına yönelik takibi kararlılıkla sürdürüyor. Bu çerçevede 84 bini aşkın analiz dosyasını tamamlayan MASAK, 329 binden fazla gerçek ve tüzel kişi hakkındaki raporlarını adli makamlara teslim etti. Bu kapsamda dondurulan mal varlığı tutarı 6 milyar lirayı aşarken terör örgütüyle bağlantılı çok sayıdaki gayrimenkul ve araca da el konuldu. Uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonlar sürüyor. Bu çerçevede 73 ilde düzenlenen operasyonlarda 1780 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda 6675 personelle 17 hava aracı ve 34 narkotik dedektör köpek katıldı. Operasyonlarda büyük miktarda uyuşturucu madde de ele geçirildi. Jandarma ekiplerinin 18 ilde düzenlediği operasyonlarda da 80 kişi yakalandı. Bu kişilerden 59'u çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Şüphelilerin uyuşturucu madde ticaretini organize şekilde yürüttüğü ve sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edildi. Mayıs ayı ödemeler dengesi istatistikleri açıklandı. Buna göre yılın 5. ayında cari işlemler hesabı 1 milyar 459 milyon dolar açık verdi. Yıllıklandırılmış cari açıksa yaklaşık 37,3 milyar dolar oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek cari açığın sürdürülebilir seviyelerde kaldığına dikkati çekti. Küresel ekonomideki şoklara dikkati çeken Mehmet Şimşek, Türkiye ekonomisinin dayanıklılığını vurguladı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat da açıklanan cari açık miktarının son 7 ayın en düşük seviyesinde olduğunu belirtti. Ömer Bolat, mal ve hizmet ihracatındaki dayanıklı görünümün desteğiyle cari işlemler açığının milli geliri oranının tarihsel ortalamasının altında kalmaya devam edeceği değerlendirilmektedir, dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Yüksek Disiplin Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda mutlak butlan kararı öncesindeki yönetim tarafından ihraç edilenlerin dosyaları ele alındı. Toplantıda 47 isim için alınan ihraç kararının iptal edildiği bildirildi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edilen 9 milletvekilinin dosyasını ise 20 Ağustos Perşembe günü yapılması planlanan toplantıda görüşecek. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Özgür Özel ve ekibinin yarın olağanüstü kurultay talebiyle Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuracağını açıkladı. Zeynel Emre, olağanüstü kurultay için verilen imzalarla ilgili yasal sürenin geçtiğini görüyoruz, dedi. Emre, mahkemenin çağrı heyetiyle partiyi kurultaya götürebileceğini öne sürdü.
1: Biz bu parti içerisindeki her seçeneği sonuna kadar tüketeceğiz. Bu kapsamda parti meclisinin düştüğünü, İstifalar edildiğini, olağanüstü kurultay içinde yeterli imzayı fazlasıyla topladık ve tebliğ ettik. Bu sürelerin de aşıldığını görüyoruz. Yasal sürenin tebliğden itibaren geçtiğini gördüğümüz için her iki başlıkla ilgili de yarın itibariyle Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuru yapacağız. Orada gereği yapılmadığında ne yapılacağı açık Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuru yapılıyor. Ve burada da kurultay yapmak için bir çağrı heyeti oluşturulması isteniyor. Sadece partiyi kurultaya götürüyor ve bu maksatla da başvurumuzu yarın itibariyle yapacağız.

0: Avrupa Birliği'nin Kıbrıs konusundaki tarafsızlığını kaybettiği bir kez daha vurgulandı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Avrupa Komisyonu tarafından yeniden Kıbrıs özel temsilcisi atanmasına ilişkin açıklamada bulundu. Keçeli, Avrupa Birliği'nin Kıbrıs meselesinde tarafsızlığını kaybettiğine dikkat çekti. Buna gerekçe olarak da Kıbrıs Rum tarafının 2004 yılında Birleşmiş Milletler çözüm planını reddetmesine rağmen Avrupa Birliği'ne kabul edilmesi gösterildi. Başta Avrupa Parlamentosu olmak üzere Avrupa Birliği kurumlarının Kıbrıs meselesindeki yanlı yaklaşımının perçinlenerek devam ettiğinin altı çizildi. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında inşa edilecek doğal gaz boru hattı projesini hedef aldı. Yasa dışı sözleriyle iftira atılan açıklamada "biz bu imkandan yoksunuz" denildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel ise Rum tarafına tepki gösterdi. Ünal Üstel, "onlar yoksunuz dedi diye yok olmadık ve olmayacağız" dedi. Ünal Üstel, "uluslararası anlaşmalarımızı yapmaya devam edeceğiz. Adaya Türkiye'mizden Asrın projesiyle gelen su bunun en somut kanıtıdır. Sırada doğalgaz, elektrik ve fiber optik altyapı projeleri vardır. Tavsiyemiz adaya kazandırdığımız bu Asrın projelerinden kendilerinin de yararlanmasıdır" vurgusunu yaptı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturması kapsamında dernek başkanı olan sanatçı Haluk Levent gözaltına alındı. Soruşturmanın dernekler kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak ve örgüt üyeliği suçlarından yürütüldüğü belirtildi. Haluk Levent'in 2020 ile 2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynadığı ve 390 milyon lira kaybettiği öne sürüldü. Ayrıca Ahbap Derneği hesabından Levent'in asistanının hesabına 120 milyon lira aktarıldığının tespit edildiği kaydedildi. Haluk Levent'le birlikte 22 kişi gözaltına alındı. Haluk Levent gözaltına alındığı sırada üzerinde 4 cep telefonu bulunduğu belirtildi. Telefonların incelenmek üzere muhafaza altına alındığı, Haluk Levent'in ise telefon şifrelerini emniyet birimleriyle paylaşmadığı ifade edildi. Bursa'da gözaltına alınan Haluk Levent ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Ahbap Derneği'nin İstanbul Beşiktaş'taki ofisinde de arama yapıldı. Soruşturma kapsamında Ahbap Derneği'nin mali işlemleriyle bağış hesaplarına ilişkin incelemelerin de devam ettiği vurgulandı. Derneğe ait hesap hareketleri ve mali kayıtlar da mercek altında. Öte yandan Başaran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran da Haluk Levent hakkında gayrimenkullerinin parasının ödenmediği gerekçesiyle Gazi Osmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu. Dinlediğiniz haberlerin özeti. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Ankara'da toplandı. Tahran-Washington hattında gerginlik sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump Hürmüz Boğazı'nı ele geçiriyoruz açıklamasını yaptı. Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı Yazıcıoğlu'nun helikopter kazasında hayatını kaybetmesine yönelik soruşturmada 25 kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturması kapsamında dernek başkanı olan sanatçı Haluk Levent'le birlikte 22 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Dünya Kupası'nda ilk finalist Amerika Birleşik Devletleri'nin Dallas kentinde belli olacak. Turnuvanın iki favorisi olan Fransa ile İspanya yarın saat 22'de başlayacak yarı final maçında karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT1 ekranlarıyla TRT Tabi'den canlı yayınlanacak. Hırvatistan milli takımında tanıdık bir dönem yeniden başlıyor. Hırvat ekibin 2026 Dünya Kupası'nda elenmesinin ardından görevinden ayrılan teknik direktör Zlatko Dalic'in yerine 14 yıl sonra yeniden Slaven Bilic getirildi. Galatasaray ilk transferini gerçekleştiriyor. Sarı Kırmızılar İngiliz ekibi Burnley'de forma giyen Leslie Ugochukwu ile anlaşmaya vardı. 22 yaşındaki oyuncunun bu akşam saat 20.30'da İstanbul'da olması bekleniyor. A milli kadın voleybol takımının Milletler Ligi çeyrek finalindeki rakibi belli oldu. Filenin Sultanları Çin'de düzenlenecek organizasyonda Kanada ile karşılaşacak. Fenerbahçe, Shane Larkin transferini açıkladı. Sarı lacivertliler 33 yaşındaki basketbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı. Türk tenisinde yeni sayfa, milli tenisçi Zeynep Sönmez dünya sıralamasında 48.liğe yükselerek Kadınlar Tenis Birliği tarihinde ilk 50'ye giren ilk Türk oldu.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya, Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle

İstanbul, Kocaeli, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı merkezlerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları da şöyle: Ankara, Edirne ve Bursa 18, İstanbul ve Kocaeli 19, İzmir, Hatay, Kahramanmaraş ve Gaziantep 23, Çanakkale, Konya, Giresun ve Elazığ 20, Aydın, Denizli, Trabzon, Rize, Diyarbakır ve Kilis 22,

0: Playoff'ta kimin geleceği tabii daha güçlü bir rakip gelecektir. Geçen sefer Benfica'ya talihsiz neredeyse yani bir golle diyelim elenmişti. Umarız bu sefer Galatasaray ile birlikte Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi gerçekten temsil eder orada, diye düşünelim.
1: Orada da zaten kura şansı oluyor ve gerçekten de hani dediğiniz gibi Benfica o gün çok mu iyiydi değildi ama Fenerbahçe'nin şanssızlığı topu kaleye atamamak derken gerçekten Fenerbahçe açısından üzücü bir şey oldu, elenme oldu. Çünkü Şampiyonlar Ligi'ne katıldığınızda hemen hiçbir şey yapmasanız dahi 25-30 milyon eurolar geliyor kulübe ve bu paralar bir sezonluk bütün neredeyse harcamaları bile karşılayabilecek seviyede oluyor. O yüzden Fenerbahçe'ye de kura şansıyla beraber hani bol şans demek isterim şimdiden. Umarım Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalırlar onlar da Galatasaray gibi.
0: Başakşehir Konferans Ligi'nde oynayacak Sarajevo Inter Turku galibini bekliyor Başakşehir. Galatasaray'ın ve Trabzonspor'un şu anda rakipleri belli değil. Çünkü onlar gruplardan başlayacaklar. Daha sonra belli olacak. Biz şimdiden tüm takımlarımıza başarılar dilerim. Son sözü size bırakalım sevgili Oğuz Oruç.
1: Ben de bütün takımlara başarılar dilerim. Sonuçta ülkemizde hani futbolun gelişmesi açısından Avrupa'ya gitmek, Avrupa'daki başarılarımız çok değerli oluyor. Ayrıca da Süper Lig'in başlamasına Süper Lig'in başlamasında da tam bir aylık süreç kaldı. Umarım bol zevkli, bol gollü ve işte her takımın o istedikleri hedefleri yarışabilecekleri şekilde bir yeni sezonda görmüş oluruz belki. Hem de daha az hakemin konuşulduğu, daha az bence pozisyonların konuşulduğu bir lig izlersek de çok daha iyi olur. Çünkü hakem konuşmaktan bazen futbolun gerçekten doğrularını, gerçeklerini unuttuğumuzda oluyor.
0: Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık sevgili Oğuz Oruç.
1: Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar
0: diliyorum. İyi akşamlar diliyoruz. Bu arada Trabzonsporlu dinleyicilerimiz bize kızmasınlar. Niye konuşmadınız diye. İlk başta zaten Trabzonspor'un hakkını verdik. Trabzonspor gerçekten dört büyüklerin içinde transferi en kolay, en hızlı çözen, en planlı, scoutları çok iyi çalışan, bir senedir, bir buçuk senedir, bu senede dahil genç yetenekleri çok makul fiyatlara takıma kazandıran ve hatta Kuvali de dahil bu aralar satış, Fiorentina ile ilgili bir satış konuşuluyor bayağı iyi bir fiyata. Gerçekten Trabzonspor bu konuda çok başarılı. Fatih Tekke teknik direktörü zaten devamlı övüyoruz ve hakkını veriyoruz. Trabzonspor'u da önümüzdeki programlarda daha ayrıntılı bir dosya açmak üzere muhakkak elbette konuşacağız sevgili dostlar.
2: Spor servisi devam ediyor.
0: Saatimiz 20.24'ü geçiyor. Son bölümümüzde tenisi konuşacağız ve tenis yorumcusu sevgili Murat Taşkoğlu var hattın diğer ucunda. Murat Bey hoş geldiniz.
3: Merhabalar Kerem Bey, hoş bulduk.
0: Şimdi Wimbledon sona erdi ve Djokovic elendikten sonra yarı finalde Sinner'a Zverev rakibi oldu. Zverev de sürpriz bir şekilde yarı finale çıkan bir İngiliz'i eledi. Öncelikle bu İngiliz hakkında neler söylemek istersiniz? Gerçekten çok başarılı geldi Frey değil mi? Yarı finale kadar. Üstelik wild card'la katılmıştı. Yani dünya sıralamasında da çok çok önemli bir yere sahip değil ama tabii çimde oynama alışkanlığı ve ev sahibi olma avantajıyla herhalde buraya kadar geldi. Başarılıydı da aslında. Nasıl buldunuz Frey'i?
3: Kesinlikle öyleydi. Çünkü ev sahibi olan turnuvalarda böyle ev sahiplerine biraz wild card avantajı veriliyor. Turnuvanın da Büyük Britanya'da olması dolayısıyla birkaç Britanyalı oyuncu böyle white card alıyor aslında Wimbledon'da. Ama çok fazla değerlendiremiyorlar. Mesela geçtiğimiz yıllarda bunun en büyük örneği aynı şekilde Feride olduğu gibi. O da çok iyi değerlendirmişti white card'ı ve bir anda yükselip ardından da bir Amerika Açık şampiyonluğu gelmişti onun cephesinde. Feride yine aynı şekilde aldığı white card'ı çok iyi değerlendirdi. 114 numaraydı turnuvaya geldiğinde. Burada kazandığı bu yarı finalle birlikte, başarıyla birlikte de bugün açıklanan sıralamayla birlikte ATP turda 36. sıraya kadar
0: yükselmiş. Vay vay vay vay vay. Bir Grand Slam yarı finali yani 100 küsurdan İlk 40 içine gerçekten çok önemli puanlar veriyor Grand Slam'lar.
3: Çok değerli gerçekten. 250'lik bir turnuvada mesela onca maç yapıp kazandığınız sadece 250 puan. Burada çeyrek finalden yarı finale çıktığınızda neredeyse o puanı kazanıyorsunuz.
0: Doğru doğru gerçekten öyle. Ama Zverev tecrübesiyle zaten bir önceki Grand Slam'i de kazanmıştı Roland Garros'u. Finale çıkmasını bildi. Sinner'la Djokovic

0: maçı çok konuşuldu ama Sinner bu kez hiç oyundan düşmedi. Çünkü Sinner'a dair benim biraz şüphelerim vardı. Böyle hani geçen sefer sizinle de konuşmuştuk galiba yanılmıyorsam. İşte sıcaktan etkileniyordu, bir şeyler oluyordu, bir anda düşüyordu. Bu sefer olmadı. İstikrarlı bir şekilde 6-4, 6-4, 6-4 Djokovic'i elemesini bildi.
1: Orada biraz Djokovic cephesinden bakarsak daha net şekilde görünür tablo. Çünkü Djokovic bir önceki turda çeyrek finalde Felix Auger-Aliassime'a karşı 5 saat 15 dakikalık bir maç oynadı. Yani Djokovic'in yaşı artık 39, 40'a merdiven dayamış bir oyuncunun hemen 2 gün sonrasında dünya 1 numarasının karşısına çıkıp da üst düzey bir oyun oynayabilmesi elbette çok zor. Yani o vücudun kendini toparlayabilmesi birkaç gün alıyor tabii. O yüzden de beklenilen bir sonuç oldu açıkçası. Evet, sizin dediğiniz gibi o Sinner'in sıcak mevzusundan dolayı biraz soru işareti vardı ama Sinner çok zorlanmadı. Her sette birer servis kırmayı rahatlıkla buldu ve ardından da pek fazla bakmadan aynı skorlarla zaten maçı da bitirdi.
0: Final biraz böyle centilmence oldu. Böyle uzun vakittir savaşçı tenisçiler, işte hani Djokovic gibi, Nadal gibi, yani bunlar en meşhurları tabii biraz. Böyle çok hani birbiriyle didişen, seyirciyle didişen, hakemle didişen sekanslar görmedik. Güzel, sakin, tenise yakışır bir finaldi bence. Sinner, Zverev'i 4 sette ilk seti tiebreak'le vermesine rağmen, ki acaba dedim Zverev ikinci üst üste Grand Slam'ini kazanacak, olmadı. Sinner hakkıyla kazandı. Zverev de hakkını teslim etti zaten finalde. Finalle ilgili neler söylersiniz sevgili Murat Taşkoğlu?
1: Finalde turnuva organizatörlerinin en isteyeceği finallerden birisi oldu aslında. Çünkü 1 ve 2 numaralı seri başları final oynadı. Evet. Yani turnuvalara seyirci çekme açısından elbette son güne kadar 1 ve 2 numaralı seri başların elenmesini pek istemez organizatörler. Öyle de oldu. 1 numaralı Sinner'le 2 numaralı Zverev finali oynadı. Final maçı böyle çok muazzam bir maç mıydı? Açıkçası öyle değildi ama dediğiniz gibi çok centilmence, çok üst düzey bir oyun vardı aslında. İlk iki set hatta Zverev'in bence kariyeri boyunca en iyi oyunlarını oynadı diyebiliriz.
0: Katılıyorum. Evet, doğru.
1: İlk iki sette muazzam oynadı. Maçta zaten ilk servis kırma 3 saatin sonunda geldi.
0: Doğru.
1: Yani oradan da anlayabiliriz zaten oyuncuların servis kalitesini. Zverev'in zaten çok güçlü bir forehand'i var. İlk iki sette de bunu çok net şekilde ortaya koydu. Çok iyi bir şekilde kullandı. O zaten o ilk iki setteki forehand'i istikrarlı şekilde kariyeri boyunca sürdürebilse yani şimdiye kadar çoktan 4-5 slam kazanmıştı Alexander Zverev. İkinci setin tiebreak'inde Zverev'in o yıllardır süre gelen o kaybetme alışkanlığını bence hatırladı. Ondan dolayı ikinci setin tiebreak'ini kaybedince orada da zaten her şey koptu. Sinner çok sağlam bir oyun ortaya koydu o ana kadar. Hiçbir şekilde istikrarından kaybetmedi. Maç boyunca Zverev'in bir yerde düşeceğinden emin şekilde oynadı Sinner. Ve zaten ikinci setin tiebreak'inden itibaren de o fırsatı buldu. Üçüncü ve dördüncü setlerde zaten servisinde kırıp arkasında bir daha bakmadı.
0: Evet, süremiz maalesef çok çok azaldı. Kadın finali hakkında da yani en fazla 45 saniyelik falan sizden bir yorum rica edeceğiz sevgili Murat Taşkoğlu.
1: Kadınlar tarafında final maçı tam böyle sönük geçiyordu. 6-2, 5-2'yi bulmuştu Linda Noskova orada da. Ya tam bitiyordu sönük bir şekilde. 5 tane maç puanını buldu, değerlendiremedi. Onun arkasından Karolina Muhova rüzgarı arkasına alıp tamamen maçı ters bir yönde çevirebilecek mi diye konuşurken tenisin ne kadar mental bir spor olduğunu kadınlar tenisi bize net bir şekilde gösterdi. Linda Noskova o şekilde 5 maç puanı değerlendiremeden seti kaybetmiş dahi olsa 3. sette bir şekilde kort içinde tek başına dahi olsa geri dönüşü bildi ve oradan da şampiyonluğa ulaşarak ilk finalinde şampiyonluğu kazanmayı başardı.
0: Evet, çek finali oldu ve bir çek kazanmış oldu. Sevgili Murat Taşkoğlu, çok çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Hoşçakalın.
1: İyi yayınlar.
0: Evet, futbolu konuştuk programın başında. Hüseyin Özkök'le Dünya Kupası'nı konuştuk, kuralları konuştuk, fikstürleri konuştuk. Daha sonra Oğuz Oruç'la transferleri ve ligimizi konuştuk. Son bölümümüzde de sevgili Murat Taşkoğlu'yla Wimbledon finalini analiz ettik. Gerçekten önemli bir organizasyondu. Bugünlük programın sonuna geldik ama hafta içi bildiğiniz gibi spor servisi 19 haberlerinden sonra Salı Çarşamba.

0: Perşembe, Cuma sizinle birlikte diğer ekipteki arkadaşlarımızın sunumuyla ve yapımıyla devam edecek. Bugün sizler için programı Kemal Çat hazırladı. Kumanda masasına teknik yönetmenimiz Yusuf Çağdaş'tı. Ve ben Kerem Demircioğlu. Hepinize spor dolu bir gün ve hafta diliyoruz. Hoşçakalın.
1: Spor Servisi.

0: Saat 21.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sayın dinleyiciler, ben Mustafa Yalın, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen tarihi NATO zirvesinin başarıyla gerçekleştirildiğini söyledi. Devletimizin itibar ve prestiji külliyede adeta tecessüm etmiştir dedi. Zirveye yönelik eleştirilere artık reddi miras yapan bir Türkiye yok sözleriyle tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Milli meselelerin siyasi polemiklerin aparatı yapılmasını doğru bulmadığını bir kez daha vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yatırım taahhütlü avans kredi programının kapsamı ve bütçesinin genişletildiğini belirtti. Program bütçesini 750 milyar liraya çıkarıyoruz dedi. Erdoğan hayata geçirilen yeni finansman programı kapsamında imalat sanayine yönelik 250 milyar liralık uygun koşullu kredi paketinin de devreye alınacağını bildirdi. Washington-Tahran hattında tansiyon yüksek. Amerikan ordusu İran'ı vurdu. İran'da misilleme yaptı. Körfez'deki Amerikan üslerine hedef aldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nı ele geçiriyoruz dedi. Ablukanın yeniden başladığını belirtti. Boğazı kendilerinin yönetebileceğini söyleyen Trump, bunun için ödeme almaları gerektiğini söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Yüksek Disiplin Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda mutlak butlan kararı öncesindeki yönetim tarafından ihraç edilen isimlerin dosyaları ele alındı. 47 isim için alınan ihraç kararı iptal edildi. Büyük Birlik Partisi'nin

Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopter kazasında hayatını kaybetmesine yönelik soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Soruşturma çerçevesinde yeniden incelenen dosyalarda somut FETÖ delillerine rastlandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturma kapsamında 10 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 25 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. FETÖ ile mücadele kararlılık da sürüyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 5 ayrı soruşturma kapsamında 205 kişinin yakalanması kararını verdi. Operasyonların odağında FETÖ'nün emniyet yapılanması yer aldı. Farklı birimlerde görev yaptığı belirlenen 80 emniyet mensubu hakkında gözaltı kararı verildi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Avrupa Komisyonu tarafından yeniden Kıbrıs özel temsilcisi atanmasına ilişkin açıklamada bulundu. Keçeli, Avrupa Birliği'nin Kıbrıs meselesinde tarafsızlığını kaybettiğine dikkat çekti. Fransa ve Ukrayna'nın da aralarında bulunduğu 10 Avrupa ülkesi, balistik füzelerin oluşturduğu artan tehdide karşı anti-balistik füze koalisyonu kurduklarını duyurdu. Koalisyonun aynı hedefleri taşıyan ülkelerin katılımına açık olduğu ifade edildi. Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkiler savunma ve askeri işbirliği ile yeni bir boyuta taşınıyor. Haziran ayında düzenlenen ortak hava tatbikatının ardından Mısır Savunma Bakanı Eşref Salim Zahir Ankara'da temaslarda bulundu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün'le gerçekleştirilen görüşmelerde iki ülke arasında işbirliğini öngören niyet mektupları imzalandı. Sıcak hava koşulları yurt genelinde etkisini artırdı. Yurdun batısı ve güneyinde yeni haftada hava sıcaklığı yükselişe geçti. Birçok ilde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Sıcak havanın hafta boyunca etkili olması bekleniyor. Avrupa'da 1 Mayıs'tan bu yana rekor hava sıcaklığı nedeniyle 10 bin ölüm kayıtlara geçti. Kıtada sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor. Aşırı sıcaklar orman yangınlarını da körüklüyor. İtalya'da 17 hektarlık alan yangından zarar gördü. İspanya'da da 12 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Fransa'da ise 3 nükleer reaktörün faaliyeti aşırı sıcaklar nedeniyle askıya alındı. Haberleri sunduk.

5 dakika. Zaman hızla akıyor. Hayatın içine karıştım bile. Yeni yerler görmek, yeni şeyler öğrenmek benim işim. Bu yüzden yerimde duramıyorum. Adım mı? Seyyare. Bir düşüneyim, nereye gitsem bugün? Elinizde ne iş varsa yapmaya devam edin. İki kulağınızın bende olmasını tercih ederim ama bir kulağınızda da yetinebilirim. Başlasın o zaman yolculuğumuz. Yine çok güzel bir şehirdeyim. Evet, vatanımızın her karış toprağı benim için kıymetli ve güzel. Bu konuda sizin gibi düşünüyorum. Ama bazı şehirler var ki baktığınız yerden gecesi ayrı, gündüzü ayrı hayranlık uyandırıyor insanda. Şöyle anlatayım. Sultanahmet'e, Topkapı'ya, Galata'ya, Eminönü'ne, Halice, Boğaz'a, köprüye aynı anda bakabiliyorum. Sanki bulutlara elim değecek. Karaköy'ün üst kısmında bir kuledeyim. Bildiniz. Galata Kulesi'ndeyim. Buraya kadar gelmişken size de anlatayım istiyorum bu kuleyi ve tarihini. Galata Kulesi 528 yılında Bizans İmparatoru Anastasius tarafından ahşap bir fener kulesi olarak inşa edilmiş. Dünyanın en eski kulelerinden biri. 1204'te 4. Haçlı Seferi esnasında büyük oranda hasar görmüş. 1348 yılına gelindiğinde Cenevizliler kuleyi bu kez yığma taşla Galata surlarına ek olarak yapmışlar. 14. yüzyılda Bizans'ın gücünün azaldığını hatırlatmak isterim. İşte bu İtalyan asıllı Cenevizli vatandaşlar da fırsattan istifade Galata'ya yerleşerek buralara yavaş yavaş sahip olmuşlar. O zamanlar adı İsa Kulesi'ymiş ve şehrin en yüksek binasıymış. Tabii bu yapıyı şimdiki Galata Kulesi'nin temeli olarak kabul etmek gerekiyor. Çünkü şu anki görüntüsünden oldukça uzak. Kulenin 2. Murat'ın desteğiyle tamamlanmış olduğunu da söyleyeyim. 1445-1446 yılları arasındaysa Galata Kulesi yükseltilmiş. Demek ki o dönemde yaşayan insanlara yüksekliği az gelmiş. 1453'te Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'u fethiyle kule Türklerin eline geçmiş. Cenevizliler şehir fethedilince bu kulenin yıkılacağını zannetmişler ama Fatih Sultan Mehmet oldukça duyarlı davranmış ve bu yapıyı yıktırmamış. Onlar da kulenin anahtarını Osmanlı'ya teslim etmişler. İkinci Beyazıt döneminde gerçekleşen ve adı Küçük Kıyamet olan deprem esnasında kule zarar görmüş. Mimar Murat Hayrettin 1510 yılında kuleyi büyük oranda bir Türk eserine dönüştürmüş. Kule yıllar içerisinde farklı amaçlara hizmet etmiş. Cenevizliler döneminde gözetleme kulesi olarak, 16. yüzyılda ise Kasımpaşa tersanesinde çalışan harp esirleri için barınak olarak kullanılmış. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde yazılanlara göre 10 katlı zindan olarak kullanılmışlığı da var. Sonrasında gemi levazım ambar deposu olmuş. Yüksek konumda bulunduğu ve boyutlarından dolayı astronomi çalışmalarına da ev sahipliği yapmış. Galata Kulesi 18. yüzyıldan itibaren mehterhane ocağı yangın gözleyicilerine tahsis edilmiş. Ayrıca Hezarfen Ahmet Çelebi'nin meşhur uçuş denemesini Galata Kulesi'nden başlattığı rivayetler arasında. Ben de bir uçuş denemesi yapmak istiyorum, müsaade eder misiniz? Galata Kulesi'ne baktığımızda geçmişte bir araya gelmiş kültürlerin yansımasını görebiliyoruz. Galata Kulesi bugün yerli ve yabancı turistlerin en gözde ziyaret alanlarından. Ziyaretçiler içeriye girebilmek ve o manzarayı görebilmek için saatlerce bekliyor. Çünkü kulenin önünde uzun kuyruklar oluşuyor. Bazılarımıza kuleye dışarıdan bakmak bile yetebilir. İçerisine girdiğinizde ise gördüğünüz manzara sizi çok etkileyecek. Buraları gezip gördükten sonra siz karar verirsiniz. Ben iki türlüsünü de çok seviyorum. Biz 5 kadın 1 olduk, yola çıktık. Arif ve Azize'den de teknik destek almayı unutmadık. Seyyare ile beraber seyir defterini bugün Hande tuttu. Ben de sesimle eşlik ettim Gülden. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Size de bize de iyi gelir dedik. Tekrar buluşalım. Beş dakika.

Ak kızım, eskiden Sibirya'ya insanların en iyileri sürgün edilirdi. Sibirya insanının 1 kilometre uzaktan tanınmasının nedeni, doğanın onlara sürgün atalarının ruhunu aşılamasında aranmalıdır. Bir toprak, göçebe kuşlar gibi üzerinden gelip geçen insanlarca değil, oraya yerleşip kalanlarca yurt edinilir. İşte seninle ben, Sibirya toprağının yerleşik halkının bir parçasıyız. Ayrıca biz ötekilerle birlikte topluca bir köyde değil, herkesten ayrı, kendi toprağımızda yaşıyoruz. Sibirya'nın temelinde tek tek aile yerleşim birimleri yatar. Şu yemişlere bak, böylesini Sibirya'dan başka yerde bulamazsın sevgili yavrum. Her meyvesinin mis gibi ayrı kokusu vardır. Üzerine bir yığın kömür döksen, alttan o kokuyu yine alırsın. Kızı Kısyuta'ya bu öğütleri veren Sibirya'da Zima bölgesinde yaşayan çiftçi Ivan Kuzmiç'tir. Ivan Kuzmiç, Yevgeni Yevtushenko'nun Yaban Yemişleri romanının kahramanlarından biridir. Roman, Sovyetler Birliği döneminde taygalara araştırma yapmaya giden bir grup jeoloğun başına gelenleri ve oradaki insanların yaşamını konu eder. Yevtushenko da Sibirya'da Zima bölgesinde doğmuştur. İyi tanıdığı taygaları, tayga insanını şiirsel bir dille anlatır kitabında. Sibirya, Kuzey Asya ve Avrasya'nın büyük bir bölümünü kapsayan geniş bir bölgedir. Bu bölge Ural Dağları'ndan doğuya doğru Kuzey Buz Denizi ile Pasifik Okyanusu arasındaki toprakları kapsar. Yenisey Nehri bölgeyi Doğu ve Batı Sibirya olmak üzere ikiye ayırır. Nüfusun çoğunluğu yaşam koşullarının daha uygun olduğu Batı Sibirya'da yaşar. Dünyanın en büyük yaylası denebilir Batı Sibirya için. Güneydoğu'daki Altay Dağları'na kadar 2,5 milyon metrekarelik düz, alçak bir yaylıdır burası. Güneyde uçsuz bucaksız tundralar, yani ağaçsız araziler vardır. Kuzeyde taygalar, yani iğne yapraklı sık ağaçlarla kaplı dev ormanlar başlar. Ruslar, Ukraynalılar, Finler ve Yakut Türkleri oluşturur buranın halkını. Sibirya kömür, demir, petrol ve doğalgaz açısından zengindir. Hayvancılık, çiftçilik, kerestecilik ve endüstri başlıca geçim kaynağıdır. Doğu Sibirya batıdan daha geniş bir alandır ve bu alanın %75'i dağlardan, yüksek yaylalardan oluşur. Kışları -50 dereceye kadar düşer sıcaklık. Bir kısmı donmuş toprakla, büyük bölümü de tundra ve taygalarla kaplıdır. Yenisey Havzası, Sibirya'nın en büyük su yollarından biridir ve bu bölgede su ulaşımına imkan verir. Havza, kömür, demir, çinko, bakır ve hatta altınla elmas yataklarına sahiptir. Nüfus yoğunluğu batıya göre daha düşüktür. Yaşayanların çoğu da Trans-Sibirya demiryolu boyunca yerleşmiştir. Sibirya, Rusya kara topraklarının 1/4'ünü kapsadığı halde ülke nüfusunun yalnızca 1/4'üne ev sahipliği yapar. Hayvan ve bitki varlığı ise çok zengindir. İklim koşullarına uyum sağlamış Sibirya kaplanı, boz ayı, kurt, ren geyiği, vaşak gibi hayvan türleri için cennetten bir köşedir taygalar. Sibirya'nın Mavi Gözü diye adlandırılan Baykal Gölü güneyde Irkutsk şehri yakınlarındadır. Dünyanın en yaşlı, en derin gölüdür Baykal. Derinliği 1600 metreye varır bazı yerlerde. Kalabalık şehirlere bu kadar uzak, yaşam koşullarının bu denli zor olduğu topraklar gözden ırak olması istenen kişilerin gönderilmesi için çok uygundu. Nitekim 1700'lü yılların ortalarından itibaren siyasi muhalifler ve ağır çalışma cezasına çarptırılan suçlular buraya gönderildi.

gönderilmeye başladı. Sürgünler aileleriyle birlikte gelip buraya yerleşiyor, suçlularsa kale gibi korunan büyük hapishanelerde kalıyordu. Mahkumlar çoğunlukla yürüyerek yolculuk ediyordu bu uzak coğrafyaya. Bu yürüyüş bazen birkaç yılı bulabiliyordu. Yolda ölmeyip hapishanelere varabilenleri ise taş kırma, gümüş ve kurşun madenlerinde ve demiryolu yapımında çalışma gibi zorlu işler bekliyordu. Üstelik bu işleri ayaklarındaki ağır zincirlerle yapmak zorundaydılar. Sürgüne gönderilenleri ise hiçbir sosyalliğin olmadığı yoksul, eylemsiz bir yaşam bekliyordu. Rahat bir yaşamdan koparılıp buraya gönderilen pek çok insan bu koşullara dayanamayıp deliriyor ya da intihara kalkışıyordu. Kimlerin yolu geçmedi ki buradan? Dostoyevski, Puşkin, Lenin, Stalin, Troçki. Kimi cezasını tamamlayarak, kimi kaçarak, kimi de onları sürgüne yollayan yönetimlerin devrilmesiyle kurtuldu oradan. Sibirya'nın vahşi doğası ve zorlu koşullarını anlatmayı sürdüreceğiz. Bu akşam Rus besteci Rahmaninov'un cello ve piyano sanatından bir bölümle veda ediyoruz.

Program yapımcısı Filiz Arıcıoğlu, mikrofonda Hafize Okan. Yarın akşam aynı saatte Müzikli Şehir Rehberi'nin sayfalarında birlikte gezinmek dileğiyle.

0: yeniden başlamak.
1: TRT Ankara Radyosu Radyo 1 stüdyolarından hepinize merhabalar. Radyolarımızın başına yeniden başlamak programına hepiniz hoş geldiniz. Konularımızla, konuklarımızla sizlerle birlikteyiz. Hayata yeniden başlamak adına, yeni projelere imza atmak adına, yeni güzellikler inşa etmek adına, yeni bir dünyayı imar etmek adına yeniden başlamak niyetinde olan herkese söyleyecek sözümüz var, hatırlatacak güzelliklerimiz var diyerek programımızı açıyoruz. Değerli dinleyenlerim, bugün yine çok değerli bir konuğumuz var. Doktor Fatih Karaman hocamızla birlikteyiz. Bugünkü konumuz da onun doktora tezinde çok böyle üzerinde durduğu, kitabında da böyle çok üzerinde durduğu bir konuyu konuşacağız. Ve bence yeniden başlamak isteyenlere biz bugün çok güzel paslar atacağız. Eğer anlattıklarımızı böyle not eder, bir şekilde hayatınızın merkezine koyar, hayatınıza transfer eder, ona eksen alırsanız yaşanmışlıklar üzerinden bence çok kazançlı çıkacağınız bir söyleşi olacağını iddia edebilirim. Şimdi konumuz yeniden başlamak için geçmişin tecrübelerinden ders çıkarmak ve yararlanmak. Burada sizin de kitabınızda belirttiğiniz gibi aslında insanlık 20 bin yıldır var ve aslında yapılan olan şey sürekli tekrar.
2: Evet.
1: Yani mesela kendi günlük yaşantımızdan Fatih Hocam örnek verelim. Dün öğle yemeği yedik. Çok ilginç. Bugün de yiyoruz.
2: Evet.
1: Yani diyelim ki dün akşam uyuduk. Bugün akşam da uyuyacağız. Aslında hayat gerçekten böyle bir döngü.
2: Tekerrür deniyor eski
1: tekerrür. Evet. Yani o zaman Auguste Comte'un lineer tarih tezinden ziyade aslında döngüsel tarih.
2: İbn Haldun, evet, yapısalcı.
1: Evet, döngüsel bir de bu lineer doğrusal tarih tezi. Belki hani an için, gün için, kısa vade için bir anlam ifade edebilir. Ama hayatın bütünü anlamında baktığınızda biraz indirgemeci ve nakıs kalıyor. İşte tam bu noktada konumuzla ilgili Fatih Bey, ibret alma tutumu ve insanlığın bir hikayesi var. İnsanlığın bu hikayesini ilk hikayeleştiren de kadim metinlerdeki kıssalar, kutsal kitaplardaki hikayeler, işte daha sonra benzer bir takım mitolojik hikayeler.
2: Evet.
1: Ya nereden bakarsan bak, ister kutsal metinlere, ister felsefi metinlere bak, hep bir yaşanmışlıklar üzerinden, tecrübeler üzerinden, kıssalar üzerinden bir betimleme ve hikayeleştirme var.
2: Evet, doğru.
1: Peki bu hayatta tekerrür, ders çıkarma, kıssa arasındaki ilişki nedir hocam? Buradan bir girelim.
2: Evet, çok güzel giriş yaptınız hocam. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi dediğiniz gibi insanın kendi bireysel hayatında da genel olarak insanlık tecrübesinde de, insanlık hayatı dediğimiz insanlığın hayatında da bir tecrübe var, bir yürüyüş var, benzerlikler var. Kur'an-ı Kerim'de kıssası dediğimizde esasında insanlığın tecrübelerinden bahsediyoruz. Söylediğiniz çok doğru hocam. Tabii ki bütün metinlerde, edebi metinlerde, dini metinlerde, mitolojik metinlerde bu kıssalara değiniliyor. Ancak Kur'an kıssalarının onlardan çok önemli birkaç farklılığı var. Veya günümüzdeki mevcut hikaye anlatımından çok önemli birkaç tane farklılığı var ki bunlar temel farklılıklar. Çok
1: biz de bu konuda Fatih Hocam, işte yeniden başlamak isteyen dinleyicilerimize aslında bu zenginliği sunmak istedik.
2: Evet.
1: Bu farklılıklar neler yani?
2: Evet hocam. Şimdi kıssa dediğimizde Kur'an-ı Kerim'de kasasul hak ifadesi de geçmekte hocam. Bu kıssaların gerçeğini anlatıyor. Ve birkaç tane hem dediğim gibi mitolojik metinlerden hem de edebi metinlerden farkı var. Farkı da özellikle şu. Mitolojik metinlerde bildiğiniz gibi olağanüstü veya olağan dışı karakterlere de yer verilirken aynı kıssa içerisinde veya edebi metinlerde hikaye anlatımı dediğimizde olmuş veya olabilecek karakterler, olmuş olanlar veya olabilecek olanlar anlatılırken Kur'an-ı Kerim kıssaları dediğimizde bunlar hak ile, yani hakikat olarak ve bizlere bir hakikatin örneklemesi olarak ifade edildiğini görmekteyiz.
1: Yani yaşamın kendisinden ve gerçekliğinden.
2: Evet, evet.
1: Bizzat, ütopik değil yani.
2: Değil hocam. Hayatın içerisinde.
1: Distopik değil, ütopik değil.
2: Değil
1: yani.
2: Hocam. Hayatın bizzat içerisinden ve çok önemli bir Kur'an kavramı olarak bir ibratün, ibret olmak üzere anlatılıyor. Bize ders olmak üzere anlatılıyor. Bunu insan kendi hayatından da az önce sizin verdiğiniz örnekteki gibi yola çıkabilir. İnsan şöyle geçmişe dönüp baktığında kendi hayatında yaptığı yanlışlardan da ders çıkarabilen bir varlık.
1: Hmm.
2: Peki kendi hayatında biz şahsi hayatımızda yaptığı yanlışlardan ders almadığı takdirde o hatalar, o yanlışlar tekrar ediyor.
1: Evet.
2: Bir de insanlık tecrübesi dediğimiz bir tecrübe var. Geçmişte,
1: yani o büyük fotoğraf.
2: Evet, büyük fotoğraf var. Geçmişte yaşamış olan insanlar bunu nasıl tecrübe ettiler? İyi örnekler ve kötü örnekler. Kur'an-ı Kerim bizlere hem iyi örnekleri, bunlar genelde peygamberler üzerinden anlatılmakta, hem de kötü örnekleri, peygamberlerin en çok mücadele ettiği tipler olarak anlatılmakta.
1: Evet.
2: Sadece önce şuna bir değinelim, atlamayalım. Peki bu mitolojilerden veya edebi hikayelerden önemli farkları neler? Birincisi tarihsel gerçeklik olmaları. Yani Kur'an-ı Kerim'de anlatılmış olan kıssalar gerçek olan, yaşanmış olan şeyler, olaylar ve olgular. İkincisi bir biyografi sunmuyor Kur'an-ı Kerim. Yani baştan sona bir peygamberin hayatını veya olumsuz manada gösterdiği bir şahsiyetin hayatını baştan sona anlatmıyor.
1: Yani bir kronolojik tarih anlatmıyor.
2: Anlatmıyor.
1: Değil mi yani?
2: Hocam anlatmaktan bir maksadı var çünkü. Kur'an-ı Kerim'in daha önce de sizlerle de görüştüğümüz gibi 6236 ayetinin hocam hemen hemen bir kategorize etsek,
1: evet,
2: iddialı bir rakam gibi gelecek size ama 6000 tanesi sırf ahlakla ilgili.
1: Hı hı.
2: O zaman Kur'an-ı Kerim'in 1/3 biri neredeyse kıssalara ayrılmış durumda. Evet. O zaman yaklaşık 2000 küsür ayetinin niçin kıssalara ayrılmış olduğunu da yine ahlak bağlamında düşündüğümüzde bizlere ahlaki bir mesaj, ahlaki bir bilinç vermek istediğini buradan anlıyoruz. Yani kronoloji vermiyor, belirli kişiler, olaylar veya durumlar üzerinden bize ahlaki bir örnek, bir model, bir numune, bir ibret, bir ders veriyor. Diğeri de hocam zaman ve mekan. Yani belirli bir zaman ve belirli bir mekandan bahsetmiyor. Özellikle peygamberler dışındaki kimselerin isimlerini bile vermiyor. Ünvanlarını veriyor. Bu Firavun, Nemrut, Karun, Ebu Leheb, bunların isimleri değil aslında. Lakapları.
1: Yani, evet, o çağa ait isimleme ve betimlemelerden ziyade bütün dünya insanlığına şamil olacak çağlar üstü bir, evet, bakış açısı.
2: Evet, kişiyi değil kişiliği anlatıyor.
1: Hı hı.
2: Kimliği anlatıyor. O kimlik ve kişilik üzerinden bizlere ahlaki örnekler koyuyor. Sadece insanlar da değil, toplumları da anlatıyor. Ad toplumu, evet, Semud toplumu gibi toplumları da anlatıyor. Peki bunu nasıl anlamalıyız? Kur'an yaşayan bir kitap olduğuna göre şöyle anlamalıyız hocam. Yani Ad toplumu, Semud toplumu, işte Firavun ve kavmi gibi ifadelerden şunu anlamalıyız. Kur'an-ı Kerim 7. yüzyılda o toplumun dil, tarih, kültür, coğrafya evrenine hitap ediyor ve o toplumun tanımış olduğu ve bilmiş olduğu hayatlarında iz bırakan bu toplumları örnek veriyor. Şimdi günümüzde mesela gelmiş olsaydı Kur'an-ı Kerim şöyle diyecekti. Benim memleketim Çorum. Çorum toplumu, İstanbul toplumu, Urfa toplumu, Hakkari toplumu, Trabzon toplumu, Edirne toplumu diyecekti. Veya Türkiye, Almanya, Rusya, Güney Afrika, Çin, Almanya diyecekti. Yani Kur'an-ı Kerim'deki bu Ad, Semud, Lut kavmi, Salih kavmi, Semud kavmi,
1: Medyen halkı,
2: Medyen halkı gibi tabirleri geçmişte yaşamış, bitmiş, ölmüş bir kuru anlatım olarak görmemek lazım. Onları günümüze Türkiye, Almanya, Rusya, Çin, hatta şu anda mesela Amerika, İran savaşı gibi düşündüğümüzde günümüze taşımış oluyoruz böylece. Böylece Kur'an kavramları, Kur'an kıssaları kuru bir metin olmaktan çıkıp yaşayan bir metin haline geliyor. Biz de Kur'an'ın yaşayan hali olmuş oluyoruz.
1: Yani her toplumun yaşayabileceği tecrübeleri farklı farklı toplum kesim üzerinden bir metafor, bir kıssa, bir hikaye.

0: güzel bir örnek oldu. Bunu birazcık açmak isterim.
1: Buyurun.
0: Hazreti Salih'in devesi hikayesini, sadece Hazreti Salih diye bir peygamber gelmiş. Bu o dönemde yaşamış. İşte bir tane deveyi mucize olarak toplumuna göstermiş. Bu deveye dokunmayın demiş dersek, bizim için şu anda yaşayan nesiller için, insanlar için ve insanlık için evrensel olarak bir mana çıkarmaz, çıkaramayız.
1: Evet, dışarıdan ama baktığınızda evet.
0: Evet, dersek ki Hazreti Salih'in devesini insanın doğaya ve çevreye uyumu veya doğayı ve çevreyi kirletmesi bağlamında, Hazreti Salih'in devesini öldürmeyi doğanın ve çevrenin katledilmesi anlamında aldığımızda, hem günümüz için, hem gelecek için, hem de bütün insanlık için evrensel bir mesaj almış oluruz.
1: Yani hayvanın dengesi, bitkinin dengesi, doğanın dengesi, evet, ekosistem, ekoloji. Mesela o Hazreti Salih'in devesi örneğinden yola çıkarak aslında doğadaki, toplumdaki, hayvan ve bitkideki,
0: evet,
1: dengeyi bozmayı.
0: Evet.
1: Aslında bu çağlar üstü bir...
0: Çağlar üstü hocam. Mesela başka denge çok önemli bir kavram. Şimdi nasıl ki insanın vücudunda bir denge varsa veya aynı zamanda şey diyor ya tıpçılar, hastalık aslında nedir? İnsan vücudundaki dengenin bozulmasıdır.
1: Evet, homeostazi diyor. Diyorlar.
0: Nasıl ki insanın beyninde bir akli dengesi varsa, ruhsal olarak psikolojik dengesi varsa, ticaretin de dengesi var.
1: Hmm.
0: Mesela Hazreti Şuayb'ın toplumu ticaretin dengesini bozmuşlar. Ekonominin dengesini bozmuşlar. Günümüzde olduğu gibi, aynısı gibi şu anda günümüzde dolar, euro, altın, petrol üzerinden yapılan manipülasyonlar neyse, Hazreti Şuayb'ın toplumu da onu anlatıyor aslında bize. Ekonominin dengesini bozmuşlar. Evet. Hazreti Lut'un toplumu cinsellik olarak cinsel ahlakın dengesini bozmuş.
1: Cinsel yaşamdaki normal, dengeli, evet, insani olan formu,
0: evet,
1: bozuyor. Mesela orada da o zaman bu söylediklerinizden yola çıkarak...
0: Aslında çok canlıdan bir şeyden bahsediyoruz.
1: Değil mi yani?
0: Evet.
1: Evet. Söylediğin hocam biraz zenginleştirmek için, açmak için söylüyorum. O zaman her bir hikaye, kıssa aslında ya bir ahlaki yükseliş ya da bir ahlaki düşüşe vurgu yapıyor. Doğru mu?
0: Evet, doğru.
1: O zaman günümüze taşımak kolaylaştı şimdi.
0: Tabii ki, tabii ki.
1: Yani
0: yaşıyoruz zaten. Şu anda halen yaşıyoruz. Yaşadığımız sorunları anlatıyor. Yani şu anda çevre sorunları yaşıyoruz. Aslında Hazreti Salih'in devesini halen insanlık kesmeye devam ediyor. Çünkü çevre sorunları giderek artıyor.
1: Evet.
0: Ekonomik sorunlar artıyor hocam. Bakın Türkiye'de ve dünyada, Afrika dahil buna, gerçekten kaynak sorunu yok. Ekonomik kaynak sorunu, açlık, aslında gıda sıkıntısı yok. Sıkıntı ne? Paylaşma, bölüşme.
1: Yine ahlaki bir noktaya geldi. Yine ahlaki.
0: Evet, Hazreti Şuayb'ın toplumu şu anda yaşıyor. Birileri çok fazla aşırı zengin olurken birileri çöplerden ekmek toplayabiliyor. Pazarlardan çürük sebze meyve toplayabiliyor. Yine Hazreti Şuayb'ın toplumu şu anda yaşıyor. Hazreti Şuayb'ın uyarıları halen günümüzde geçerli. Hazreti Lut'un mesajları halen geçerli. Hazreti Lut'un uyarı yaptığı, cinsel ahlakla ilgili uyarı yaptığı şeyler halen günümüzde tartışılıyor ve yaşanıyor. Birçok hastalığın, tıpta da birçok hastalığın sebeplerinden birisi bu gayrimeşru, gayri ahlaki ilişkiler. Aynı zamanda işte Hazreti İbrahim'in mücadelesi, Hazreti Musa'nın mücadelesi, Hazreti Nuh'un mücadelesi, toplumun kaslara ayrılması. Mesela Hazreti Nuh'un mücadelesinden canlı bir örnek verelim. Toplum kaslara ayrılıyor. Sınıflara ayrılıyor. O mücadele hala günümüzde de devam ediyor. Hindistan'da biliyorsunuz birkaç yıl önce üst kast mensupları eylem yaptılar. Dediler ki alt kasta mensup olanlar sınava girmişler, memur olmuşlar. Bu bize göre gayet doğal bir şey değil mi?
1: Evet.
0: Ama hayır hocam, isyan ettiler. Dediler ki alt kasta mensup olanlar nasıl memur olabilir? Bildiğiniz eylem yaptılar. 2020 yıllarında yaşıyoruz. Biz bu halen yaşıyoruz. Hazreti Nuh toplumunda gördüğümüz o kastlaşma, evet, veya Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde o gördüğümüz Mekke toplumundaki kibir ve kastlaşmayı halen günümüzde yaşıyoruz. Zengin, fakir, tabii, tabii, ezen, ezilen halen var.
1: Elitlerle işte gereksizler diyorlar.
0: Evet.
1: Aristokratlarla işte sıradan insanlar diye ayrım hala var aslında.
0: Evet, halen var.
1: Veya kendisine tanrılık ittihaz eden Epstein tarzı yapılanmalar, tarikatlar falan filan diye sapık anlamda.
0: Evet.
1: Bu tür yapılanmalar çok. Peki hocam, bir de bir kitabınızda da geçen bir kavramdan bahsediyorsunuz. Bu kıssalar yaşanırken, olurken, yaşarken hayatın akışı ve tarihin serencamı içerisinde sünnetullah diye bir kavram var.
0: Evet.
1: Sünnetullah, Allah'ın eşyanın tabiatına koyduğu kanun veya

0: diye basit ifade edersek, siz biraz bu konuyu açarsanız ne dersiniz hocam?
1: Tabii ki. Zaten bu sünnetullah kavramı da bu bahsettiğimiz canlı tarihle, canlı Kur'an'la çok ilişkili bir kavram ve Kur'an kavramı. Sünnetullah, sünnet ve Allah iki kelimeden oluşuyor. Allah'ın sünneti. Yani daha Türkçeleştirelim, Allah'ın kanunu. Allah'ın tabiata ve tarihe koymuş olduğu kanunlardır.
0: Yani aslında sosyolojinin kanunu.
1: Evet, biyolojinin, çevrenin, tıbbın kanunları ile psikolojinin, sosyolojinin ve tarihin kanunları. Evet. Ancak zaman içerisinde ulema daha çok tabiat kanunlarına adetullah, yine bir Kur'an kavramı olarak, tarihin kanunlarına da sünnetullah demişler. Demiş. Çünkü bakın kanun nasıl çalışır? Sebepler ve sonuçlar ve hüküm, olgu üzerinden çalışır. Kur'an'da da Nuh, Hud, Ad, Semud, Eyke, Tübba birçok tarihte mevcut
0: medeniyetler gelmiş.
1: Tarih yazımında anılan veya anılmayan, bilinen veya bilinmeyen pek çok kavimden, toplumdan, topluluktan, devletten veya kişiden bahsediyor. Ve bunların tamamının aynı ilahi mesaja muhatap olduklarını, hak, adalet, merhamet, eşitlik, paylaşım gibi aynı ilahi mesaja muhatap olduklarını, ancak aynı olumsuz cevabı verdikleri için az önce bahsettiğimiz gibi insanın, toplumun, ekonominin, adaletin, cinsel ahlakın, ailenin, eğitimin, toplumun dengelerini bozdukları için aynı sonuçlara maruz kaldıklarını anlatıyor. İşte Allah'ın tarih içerisindeki hareket tarzına da özel bir kavramlandırma olarak sünnetullah denilmekte.
0: Bu manada bir hani anekdot anlamında ifade edeyim. Bu Hayat-ı Sahabe isimli eserin yazarı Muhammed Zekeriya Kandehlevi'ye Hindistan'dan Müslümanlar geliyorlar, soruyorlar. Çok büyük hayat pahalılığı ve enflasyon olmuş.
1: Evet.
0: Demişler ki efendim yani bir ekmek neredeyse maaşın onda birine gelecek kadar hayat pahalılığı olmuş. İnsanlar ekonomik olarak zorda darda bir durum söz konusu olmuş. Demişler ki ya sen işte İslam tarihçisi, Hayat-ı Sahabe, Kur'an'ı çok iyi bilen birisin. Yani burada bunun manevi sebebi, Kur'an bunu ne söylüyor, ne anlatıyor? Bu da Araf suresinde bir ayet okuyor ve bütün toplumlarda geçerli bir kuraldan bahsediyor. Diyor ki o ayette, eğer o topluluklar ahlaklı olsalardı ve tövbe etselerdi, Allah onları gökten ve yerden rızıklandıracaklardı. Bu ayetin tefsirini yapıyor Zekeriya Kandehlevi, diyor ki insanın değeri ve ahlakı düştüğünde fiyatlar yükselir.
1: Doğru.
0: İnsanın ahlakı ve gerçekten insani erdemleri yükseldiğinde de edep, terbiye, hikmet, ilim, bunlar yükseldiğinde fiyatlar düşer. Çünkü insanlar kanaat sahibi.
1: Çok doğru.
0: Yani sizin bu bakış açınızla geldiğimizde aslında bu ahlaki erdemler ve sünnetullah arasında ve kıssalar arasında çok kaliteli bir ilişki var.
1: Evet, çok doğru.
0: Peki Sayın Hocam, biraz da yani günümüzde çok olumsuz ve kötü örnekler yaşıyoruz. Bu yaşadığımız olumsuz ve kötü örnekler aslında daha önce de yaşanmış.
1: Evet.
0: O zaman bu yaşadığımız kötü örneklerden çare olarak o kıssalarda neler olmuş? Hani bugüne de transfer edersek kötü örnekler üzerinden, kıssalar üzerinden bir çare üretmeye, ibret almaya kalksak bu konuda ne dersiniz hocam? Evet.
1: Yani isterseniz önce iyi örneklerden başlayalım.
0: Buyurun lütfen.
1: Sonra kötü örneklere geçelim.
0: Buyurun.
1: Mesela her insanın hayatında inişler ve çıkışlar var.
0: Evet.
1: Değil mi? Psikolojide de sınır noktası dediğimiz bir nokta var, denilen bir nokta var. Buna örnek olarak Hazreti Eyüp gösteriliyor. Mesela sabır örneği olarak bilinen bir peygamber. Yaşadığı acılar, hastalıklar, kayıplar karşısında nasıl davranmalı, nasıl bir model, nasıl tavır almalı, nasıl bize kim bu konuda örneklik eder dediğimizde Hazreti Eyüp'ü görüyoruz.
0: Evet.
1: En son mesela büyük bir facia olarak ülkemizce deprem, 2023 Şubat depremini yaşadık. Hiçbirimiz arzu etmeyiz. İnsan zaten psikolojik olarak da hocam acıyı, kederi, ölümü, depremi hatırlamak istemez. En yakınlarına hiç kondurmaz. Ama yaşanılan hayat içerisinde bunlar da var.

0: düğünde var, ölümde var. Hazreti Eyüp aleyhisselam bu manada hepimiz için bir sabır örneği, modeli. Diğeri mesela Hazreti Yusuf.
1: Evet.
0: Hazreti Yusuf aleyhisselam da iffet, sevgi, bilgi, edep örneği olarak bizlere veriliyor. Hazreti Yusuf aleyhisselam birçok ağır tahrikler karşısında, yapılan haksızlıklar karşısında boyun eğmemenin bir örneği. Ve devamında da bir insanın bir toplumu nasıl dönüştürebileceğinin bir örneği. Çünkü Yusuf aleyhisselam biliyorsunuz zindandan çıktıktan sonra kralın danışmanı oluyor, ekonominin başına geçiyor ve tek başına bir kişi o kıtlık yıllarında hem Mısır halkını hem çevre halkların açlık tehlikesini önlemesine yardımcı oluyor ve kendisinin ve ailesinin Mısır hayatı böylece başlamış oluyor. Yani bir kişi hem ailesinin hem de bütün bir toplumun, bütün bir devletin, bütün bir milletin kaderini nasıl belirleyebilirin örneğini biz Hazreti Yusuf'ta görüyoruz. Hazreti Yusuf bu manada sadece iffetin değil, aynı zamanda ilmin ve hikmetin de bir modeli, bir prototipi olmuş oluyor bizler
1: yani
0: için.
1: Yani modern zamanlarda bir adam köprü kurar, bin adam üzerinden geçerin. Numune-i imtisali evet, Hazreti Yusuf
0: Hazreti
1: gibi
0: Yusuf'tur.
1: Düşünebiliriz.
0: Zaten Yusuf suresinin başında da diyor ya, Ahsenul Kasas.
1: Evet.
0: Biz kıssaların en güzelini anlatıyoruz diyor Cenab-ı Hak. Diğer bir örnek hocam mesela Hazreti İbrahim aleyhisselam. Hazreti İbrahim aleyhisselamın bu peygamberlerin esasında sadece İbrahim aleyhisselam değil, tamamı aslında ayrı bir program konusu. Biz sadece böyle tadımlık ve en önemli noktaları bize numune örnek olmaları itibariyle ifade edebiliriz. Hazreti İbrahim aleyhisselamın hayatında çok önemli kırılma noktaları var ama numune model olmak üzere biz teslimiyetini baz alabiliriz. İki tane büyük teslimiyeti var.
1: Evet.
0: Birisi nedir? Eşini ve çocuğunu Hazreti Hacer ve İsmail'i Kabe'nin yakınlarında bir yere bırakması. Tabii ki aldığı vahiyle yapıyor bunu ama akıl açısından düşündüğümüzde, düz mantık düşündüğümüzde akıl alır bir şey değil esasında.
1: Hı-hı.
0: Ama burada Hazreti İbrahim'in teslimiyetini, ilahi plana teslimiyetini görüyoruz.
1: Başka yani o zaman günümüzde şöyle diyebiliriz yani her şey böyle determinist bir bakış açısıyla yürümüyor.
0: Evet.
1: Onu aşan durumlar olduğunda da o gönül genişliğini, o ruh ve zihin genişliğinde yakalamak gerekiyor. Yani hani anne, modern annelerin bir çıkması var. Diyor ki bebeğine, bebeğim diyor, kitapta yapılan bütün şeyleri yapmama rağmen senin şu an uyuyor olman lazım.
0: Evet.
1: Ama bir türlü neden uyumuyorsun kısmı var.
0: Evet, doğru.
1: Yani o bütün teknik şeyleri yaptıktan sonra onu aşan kısmı Hazreti İbrahim kime bırakıyor?
0: Evet, tevekkül ediyor ve
1: tevekkül ediyor ve teslimiyetle yaratıcıya bırakıyor.
0: Evet, aynı teslimiyeti mesela ateşe atılmak istendiğinde de gösteriyor.
1: Bakın
0: ben Allah'a gidiyorum diyor.
1: Evet, ya bu çok değerli değil mi?
0: Evet. Hocam bir de şey aklıma geldi siz o örneği verince. Hazreti Musa ile bilge kul kıssası var. Bir
1: evet.
0: Bilge kulla Hızır olarak
1: Hızır
0: halkımız arasında öyle Hızır. Biliniyor. Bir yürüyüş, bir hikayesi var. Beraber bir yolculuğu var.
1: Evet.
0: Aslında orada tam sizin verdiğiniz, az önce söylediğiniz mesajı veriyor. Bir görünen var, bir de görünmeyen var.
1: Evet.
0: Bir bilinen var, bir de bilinmeyen var. Hazreti Musa ile bilge kul kıssası her şeyin görünenden ibaret olmadığını, her şeyin bizim bilgimizden, bilinenden ibaret olmadığını, görünmeyen ve bilinmeyen de olduğunu bize gösteriyor.
1: Yani veya fotoğrafın bütününü, büyük fotoğrafı
0: evet.
1: Bilmek gerektiğini, o büyük fotoğraf içerisindeki yürüyüşün anlamlı olduğunu belki de.
0: Evet.
1: Peki hocam son birkaç dakikamız kaldı. Son iki dakikamız, son sorumuz da şu olsun. Peki hocam insanlık çok ilginç, ibret almıyor.
0: Evet.
1: Şimdi doğru. Bir, ibret almadığında ne olur? Bir de ibret almak isteyene ne tavsiye edersiniz? Son iki dakikamızda bunlarla ilgili düşüncelerinizi alsak.
0: Hocam şimdi ibret almayanlara örnek olarak Firavun'u, Karun'u, Haman'ı, Nemrut'u, Bel'am'ı, Ebu Leheb'i gösterebiliriz. Bunların hepsinde Kur'an'da ya bir sure olarak veya pasajlar olarak belirtilmiş. Veya Nuh kavmini, Hud kavmini, Lut kavmini kavimler olarak örnek olarak gösterebiliriz.
1: Hı hı.
0: Ve bunların Kur'an-ı Kerim'de debün diye bir ifade var. Bir gelenek ama hep ne hikmetse kötüde buluşan bir gelenek oluşturuyorlar. Ve hepsi aynı kötüde buluşan bir geleneği yaşadıkları için, aynı geleneği sürdürdükleri için de yine Kur'an tabiriyle biçilmiş ekin gibi yok oluyorlar.
1: Akıbetleri aynı oluyor.
0: Akıbetleri aynı oluyor hocam. Çünkü

0: vaktimiz olsa biraz daha girerdik ama şöyle hocam, özetle şeytanın önden, arkadan, sağdan, soldan yaklaşması ifadesi var.
1: Evet.
0: Bunu güncellersek, yaşanan hayata aktarırsak şöyle diyebiliriz. Şeytanın önden, arkadan, sağdan, soldan yaklaşması demek insanın dört büyük zaaf noktası demektir. Hı hı. Bu da siyaset, servet, şehvet ve şöhrettir. Siyaseti, serveti, şehveti ve şöhreti bir hırs, güç, tutku haline getiren bir insan maalesef geçmişte yaşamış ve bunları bir güç, bir tutku, hatta bir tanrı haline getirmiş olan insanların yaşadıkları akıbetin aynını yaşarlar. Mehmet Akif Ersoy da hani şiirinde söylüyor ya, tarih tekerrürdür diyorlar. Hiç ibret alınsaydı tekerrür mü ederdi? Gerek bireysel hayatımızda, gerek devlet hayatımızda, gerek toplum hayatımızda, toplumlar veya insanlık alemi olarak hayatımızda geçmişte yaşamış bu olumlu örnekleri veya olumsuz örnekleri mutlaka değerlendirmeli. Allah'ın süre gelen, geçmişten bugüne süre gelen tarih içindeki hareket tarzını, yani sünnetullahı, nüha denen bir akıl var. Nüha denen akılla, Kur'an-ı Kerim'in nüha dediği akılla sebeplerini, sonuçlarını, teşhislerini ve tedavilerini nüha denen akılla ortaya koymak,
1: evet,
0: ve buna uygun olarak da Kur'an-ı Kerim'in çok önemli kavramlarından biri olan ibret almak durumundayız.
1: Eyvallah. Peki Sayın
0: İbret
1: Hocam.
0: İbret almayan
1: ibretlik olur. Değil mi?
0: Evet, maalesef.
1: O zaman hocam gerçekten çok zengin bir paylaşım oldu. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben çok teşekkür ederim.
1: Fikirleri için. Değerli dinleyenlerim, bugünkü program konuğumuz Doktor Fatih Karaman Bey idi ve geçmişte yaşanmışlıklardan ibret ve ders çıkarmanın, geleceğe kapı açmanın bir başlangıç noktası olabileceği temel düsturuyla konular konuştuk sizlerle. Yani geleceğimiz geçmişimizde saklı aslında. Onu, geleceği imar etmek, inşa etmek, ihya ve ibda etmek, geçmişe çok iyi bir vukufiyetle ders çıkararak, ibret çıkarmakla mümkün olduğunu söyledi Fatih Karaman hocamıza. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben de çok teşekkür ederim.
1: Değerli dinleyenlerim, bir programımızın daha sonuna geldik. TRT Ankara Radyosu Radyo 1 stüdyolarından sizlere ulaştırdığımız Yeniden Başlamak programını yapımcımız Mine Avcı, ses kayıtta Sema Şallı ve teknik yapımda Mehmet Acar Bey ile sizlerle ulaştırmaya çalıştık. Efendim hoş kalın, hoşça kalın, yeniden başlayın, bizimle başlayın ve sağlıcakla kalın diyoruz.
2: Yeniden Başlamak.

Hafta boyunca 7 kıtadan derlediğimiz haberlerimizi TRT Radyo 1'de siz değerli dinleyicilerimizle buluşturuyoruz. Ülkemizdeki ve mavi küredeki gelişmeleri yakından takip ederek dünyaya birlikte mercek tutuyor ve gözlerimizi insanlığın en büyük ortak noktası gezegenimize çeviriyoruz. Perşembe günleri 20.30'da Dünyanın Z raporuna sizleri bekliyoruz.

0: Kış Öyküleri.
1: ...19. yüzyılda insanların hızlı bir şekilde yer değiştirme ihtiyacı... ...şehirlerin büyümesi nedeniyle artış gösterir. İşte bu ihtiyaç taksinin doğuşuna ilham verir. Alman mucit Wilhelm Brun tarafından 1897'de icat edilen taksimetrede... ...bu hikayenin başrol oyuncusu olur. Mesafe ve zamanı ölçerek yolcuların adil bir ücret ödemesini sağlayan bu cihaz ilk başta atlı arabalara takılır. Zamanla motorlu taşıtların yaygınlaşmasıyla birlikte de modern taksiler ortaya çıkar. Taksimetreler şehirleşme sorunlarının yeni yaşandığı o dönemlerde sadece bir ölçüm aleti değil, aynı zamanda şehir hayatının adalet ve düzen arayışının da bir simgesi haline gelir. ...1900'lerin başında motorlu taksileri kullanan ilk şehirlerden biri Paris olur. O yıllarda bu sarı arabalar Sen Nehri'nin kıyısında hızla ilerlerken... ...şehrin romantik havasına modern bir dokunuş katar. Taksi şoförleri de sadece birer sürücü değil, aynı zamanda şehrin sırdaşları olur. Yolcular bazen duygusal bir ayrılıktan sonra, bazen de bir iş görüşmesine yetişmek için onların koltuklarına oturur. Ve taksiler insan hikayelerine tanıklık eden, şehirlerin nabzını tutan sessiz kahramanlar haline gelir. Teknoloji her şeyi dönüştürdüğü gibi taksileri de dönüştürür. Artık akıllı telefon uygulamalarıyla bir tıkla çağrılabilen ve elektrikle çalışan çevre dostu taksiler bile mevcut. Ancak taksinin ve taksiciliğin özü hala aynı. İnsanları bir noktadan diğerine güvenle taşımak. Tabii artık Wilhelm Brun'un yarattığı o küçük taksimetrenin oldukça geliştirilen dijital versiyonlarıyla.
0: Buluş öyküleri.

Sevgili dinleyiciler, Ergin Altay'ın dilimize çevirdiği Fyodor Mihailoviç Dostoyevski'nin Budala adlı romanını kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Seslendiren Sevda Piyasa.

Gavrila kız kardeşine bakıp alaycı, öfke dolu bir tavırla bağırdı. Ah yine o anneciğim. Size daha önce verdiğim sözü yemin ederek tekrarlıyorum. Ben burada olduğum sürece, yaşadığım sürece hiç kimse saygısızlık edemeyecek size. Evimize giren herkes, bu kim olursa olsun, size saygı gösterecek. Gavrila o anda öyle neşelenmişti ki neredeyse uysal ve sevecen bakıyordu annesine. Kendimle ilgili bir korkum olmadığını biliyorsun Gavrila. Bu arada hiç kendim için endişelenmedim, acı çekmedim. Duyduğuma göre bugün her şey bitiyormuş, öyle mi? Gerçekten öyle mi? Gavrila cevap verdi. Nastasya Filipovna kabul edip etmeyeceğini bu akşam açıklayacağına söz verdi. Neredeyse 3 haftadır bu konuyu açmaktan korkuyorduk. İyi de ediyorduk. Şimdi her şey bittiğine göre tek sorum olacak sana. Onu sevmediğine göre nasıl oluyor da evet demeyi düşünüyor sana, resmini veriyor. Yoksa sen onu öyle bir... Görmüş geçirmişi mi demek istiyorsunuz? Öyle demek istememiştim. Yoksa o kadar mı döndürdün onun başını? Nina Aleksandrovna'nın bu sorusunda ansızın bir sinirlilik belirmişti. Gavrila durdu, bir dakika kadar düşündü ve alaycı tavrını gizlemeden şöyle dedi. Yine heyecanlandınız anneciğim. Tutamadınız kendinizi. Hep bu yüzden başlıyor kavgalarımız. Hiçbir şey sormayacağınızı, sitem etmeyeceğinizi söylediniz. Oysa hemen başladınız. İyisi mi kapatalım bu konuyu? Gerçekten kapatalım daha iyi. Hiç değilse niyetlendiniz ya. Hiçbir zaman, hiçbir şey için bırakmayacağım sizi. Benim yerimde başkası olsaydı en azından böyle bir kız kardeşten kaçar giderdi. Görüyor musunuz? Nasıl bakıyor bana oradan? Burada keselim anneciğim. Oysa nasıl sevinmiştim. Hem Nastasya Filipovna'yı aldattığımı nereden çıkarttınız? Varvara'ya gelince ne isterse yapsın. Yeter, umurumda değil artık. Konuştukça sinirleniyordu Gavrila. Odanın içinde amaçsız dolaşıp duruyordu. Bu tür konuşmalar her zaman hemen gelir, aile üyelerinin en duyarlı oldukları konulara dayanırdı. Varvara olduğu yerden seslendi. O bu eve gelirse buradan çıkıp gideceğimi söyledim. Dediğimi de yapacağım. İnadından diye bağırdı Gavrila. İnadından da evlenmiyorsun. Ne diye? Ne o gözden mi veriyorsun bana? Umurumda değil Varvara Ardalyovna. İsterseniz şu anda gerçekleştirin niyetinizi. Artık bıktım sizden. Prensin kalktığını görünce seslendi ona. Ne o prens? Sonunda bizi terk etmeye mi karar verdiniz? Gavrila'nın sesinde hani değilse çileden çıkmanın eşiğindeymiş gibi bir ton vardı. Böyle sinirlenen insan öfkesinden neredeyse haz duymaya başlar, artarak güçlenen bu duygusuna gittiği yere kadar bütünüyle bırakır kendini. Gavrila'ya herhangi bir cevap vermek için prens kapıda durup arkasına baktı. Ama onu aşağılayan Gavrila'nın allak bullak yüzündeki o ifadeyi görünce bardağı taşıracak son damla eksikti o anda, bir şey söylemeden dönüp çıktı odadan. Birkaç dakika sonra

sesinin arttığını anladı. Koridora çıkmak, oradan da odasına gitmek için salondan antreye geçmişti ki dış kapının yanından geçerken dışarıdan birisinin kapının çıngırağını var gücüyle çekiştirmeye çalıştığını fark etti. Ama çıngırakta bir bozukluk olmalıydı. Titreşiyor ama ses çıkarmıyordu. Prens sürgüyü çekip kapıyı açtı, açar açmaz şaşkınlıkla bir adım geri çekildi, ürpermişti bile. Karşısında Nastasya Filipovna duruyordu. Resminden hemen tanımıştı onu. Prensi görünce öfkeyle parladı Nastasya Filipovna'nın gözleri. Bir omuz vurup onu kenara ittikten sonra hızla antreye daldı, kürkünü çıkarırken hiddetle: "Çıngırağı onarmaya üşeniyorsan hiç değilse antrede otur da kapıyı çaldıklarında duy. Öf, şimdi de kürkümü yere düşürdün." Kürkü gerçekten de yerdeydi. Nastasya Filipovna yardım etmesini beklemeden kürkünü çıkartıp arkasına bakmadan ona doğru atmış ama prens yakalayamamıştı onu. "Kovmak gerek seni. Hadi koş, geldiğim haber ver içeri." Bir şey söylemek istiyordu prens. Ama öylesine şaşkın bir durumdaydı ki ağzını açıp bir şey söyleyememiş, yerden kaldırdığı kürk elinde konuk salonuna doğru yürümüştü. "Şuna bakın, bir de kürkümle gidiyor. Ne diye götürüyorsun kürkümü? Ha, deli misin, nesin?" Prens durmuş aval aval bakıyordu Nastasya Filipovna'nın yüzüne. Nastasya Filipovna gülmeye başlayınca o da gülümsemişti. Ama hala ağzını açıp bir şey söyleyemiyordu Nastasya Filipovna'ya. Kapıyı açtığı ilk anda yüzü bembeyazdı. Oysa şimdi birden kıpkırmızı olmuştu. Nastasya Filipovna ayaklarını yere vurarak nefretle bağırdı. "Ne budala şey bu? Nereye gidiyorsun? Kim geldi diyeceksin." Prens, "Nastasya Filipovna" diye mırıldandı. Hemen sordu Nastasya Filipovna. "Nereden tanıyorsun beni? Daha önce hiç görmedim seni. Hadi git haber ver. O bağırışmalar da ne oluyor?" "Kavga ediyorlar," dedi prens. Konuk salonuna doğru yürüdü. Çok kritik bir anda girdi salona. Nina Aleksandrovna her şeye razı olduğunu unutmak üzereydi. Varvara'yı savunuyordu şimdi. Petersen kurşun kalemle yazılı kağıdı bırakmış, Varvara'nın yanında ayakta duruyordu. Varvara'nın korktuğu falan yoktu. Hiç de korkak bir kız değildi. Oysa ağabeyinin sözleri gittikçe kabalaşmakta, dayanılmaz olmaktaydı. Böyle durumlarda genellikle susardı Varvara. Gözlerini ayırmadan alaylı alaylı bakardı ağabeyinin yüzüne. Bu taktiğin ağabeyini çileden çıkaracağını biliyordu. Tam o anda da prens kapıdan seslenmişti. "Nastasya Filipovna." Bir anda sesler kesildi odada. Prensin ne dediğini anlayamamış, anlamak istemiyorlarmış gibi herkes ona bakıyordu. Gavrila korkudan dona kalmıştı. Nastasya Filipovna'nın gelişi, özellikle o anda gelişi, herkes için son derece tuhaf, kötü bir sürprizdi. Nastasya Filipovna'nın buraya lütfedip ilk kez gelmiş olması bir yana, o güne kadar kendisini pek yüksekten satmış, Gavrila ile konuşmalarında onun ailesiyle tanışma isteğini bile dile getirmemiş, son zamanlardaysa dünyada öyle birileri yokmuş gibi onlardan hiç söz etmez olmuştu. Gavrila kendisi için tatsız olan aile konusuna Nastasya Filipovna'nın son zamanlarda hiç girmemesinden bir bakıma hoşnuttu. Ama yine de ailesini böylesine küçümsemesini hazmedemiyor, bunun hesabını ileride görmeyi düşünüyordu. Nastasya Filipovna'nın onun ailesini alaya almasını, iğnelemesini beklerdi. Ama evlerine gelmesini hiç beklemezdi. Evlenmeleri konusunda ailesinde neler olduğunu, ailede ona ne gözle baktıklarını Nastasya Filipovna'nın çok iyi bildiğinden Gavrila'nın kuşkusu yoktu. Resmini verdikten sonra Nastasya Filipovna'nın şimdi de evine gelmesi, hem de doğum gününde Gavrila'nın kaderi konusunda kesin kararını vereceği günde gelmesi, bu kararın ne olacağını gösteriyor olabilirdi. Herkesin şaşkın şaşkın prense bakması uzun sürmedi. Nastasya Filipovna konuk salonunun kapısında belirmiş, prensi hafifçe tekrar kenara iterek odaya girmişti. Ona doğru atılan Gavrila'ya elini uzatıp neşeli, "Nihayet içeri girebildim," dedi. "Kapınıza ne diye çıngırak takarsınız ki? Yüzünüzün hali ne öyle? Tanıştırsanıza beni." Ne yapacağını şaşıran Gavrila önce Varvara ile tanıştırdı Nastasya Filipovna'yı. Varvara ile Nastasya Filipovna birbirine el uzatmadan önce bir süre tuhaf bakışlarla süzdüler birbirlerini. Bununla birlikte Nastasya Filipovna gülümsü

Yor neşeli görünmeye çalışıyordu. Varvara ise neşeli görünmeye çalışmıyor, Nastasya Filipovna'nın yüzüne canı sıkkın bir tavırla dik dik bakıyordu. En olağan bir nezaket gereği olan hafif bir gülümsemeden bile iz yoktu yüzünde. Gavrila donup kalmıştı. Ricada bulunabileceği, yapılmasını isteyebileceği bir şey yoktu. Buna zaman da kalmamıştı. Ve Varvara'ya öyle tehditkar bir bakış attı ki Varvara bu bakışın gücünden o anın ağabeyi için ne anlama geldiğini anlamakta gecikmedi. Bu yüzden Gavrila'nın karşısında geri çekilmeye karar vermiş olacak Nastasya Filipovna'ya belli belirsiz gülümsedi. Ailede herkes birbirini hala çok seviyordu. Bu arada ne yapacağını iyice şaşıran Gavrila konukla önce annesini tanıştırması gerekirken annesinden önce kız kardeşini tanıştırdıktan sonra bu yetmiyormuş gibi bu kez de tanıştırmak için konuğunu annesinin yanına götürecek yerde annesini konuğunun yanına götürmüş ama annesi yine de durumu kurtarmıştı. Ne var ki Nina Aleksandrovna çok sevindiğini anlatmaya yeni başlamışken Nastasya Filipovna onun sözünü bitirmesini beklememiş, hemen Gavrila'ya dönmüş, kendisine yer gösterilmesini bile beklemeden onun yanına pencerenin hemen önündeki küçük divana oturmuş, yüksek sesle şöyle demişti. Çalışma odanız nerede sizin? Ve kiracılarınız, kiracılarınız vardı değil mi? Gavrila'nın yüzü kıpkırmızı olmuştu. Cevap olarak bir şeyler mırıldanacak oldu ama Nastasya Filipovna sözünü kesti. Kiracı nasıl alabiliyorsunuz bu eve? Çalışma odanız bile yok. Birden Nina Aleksandrovna'ya döndü. Kârlı bir şey mi bu bari? Biraz zahmetli dedi Nina Aleksandrovna. Ama kârlı olması gerek. Ne var ki biz daha yeni yeni... Nastasya Filipovna yine sözünü bitirmesini beklemedi Nina Aleksandrovna'nın. Gülümseyerek bakıyordu Gavrila'nın yüzüne. Birden bağırdı onu. Neden asıyorsunuz suratınızı? Aman tanrım şu anda yüzünüzü görseniz. Ama gülüşü kısa sürdü. Gavrila'nın yüzü gerçekten de çok kötüydü. Yüzündeki dona kalmışlık, komik ürkeklik, hüzünlü şaşkınlık kaybolmuştu. Şimdi bembeyazdı yüzü, dudakları kasılmıştı. Gülmeyi sürdüren Nastasya Filipovna'nın gözlerinin içine bir şey söylemeden kötü kötü bakıyordu. Nastasya Filipovna'yı gördüğü anda şaşırıp kalmış ve bu şaşkınlığını üzerinden hala atamamış biri daha vardı odada. Gerçi o önceki yerinde konuk salonunun kapısında dikilmeyi sürdürüyordu ama Gavrila'nın yüzündeki korkunç değişikliği, beyazlığı o da görmüştü. Prens'ti bu. Neredeyse korku içinde kendini bilmeden öne atıldı. Gavrila'nın kulağına fısıldadı. Su için, öyle de bakmayın.

Sevgili dinleyiciler, Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin Budala adlı romanını Ergin Altay'ın çevirisinden okumaya devam edeceğiz. Teknik yapımda Ahmet Erdoğan, programı hazırlayan Elmas Coşkun.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyiciler. TRT Haber Merkezi'nin hazırladığı 23 Ana Haber Bülteni'ni sunuyoruz. Ben Mustafa Yalın. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da düzenlenen tarihi NATO zirvesinin başarıyla gerçekleştirildiğini söyledi. Devletimizin itibar ve prestiji külliyede adeta tecessüm etmiştir dedi. ABD Başkanı Hürmüz Boğazı'nda İran'a yönelik ablukayı yeniden başlatacaklarını duyurdu. Abluka yarın Türkiye saatiyle 23'te yeniden devreye girecek. Yemen'deki İran destekli Husiler Suudi Arabistan'ın güneyine balistik füzelerle saldırdı. Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılında yurt genelinde çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da programlara katılacak. Şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da düzenlenen tarihi NATO zirvesinin başarıyla gerçekleştirildiğini söyledi. Devletimizin itibar ve prestiji külliyede adeta tecessüm etmiştir dedi. Erdoğan milli meselelerin siyasi polemiklerin aparatı yapılmasını doğru bulmadığını bir kez daha vurguladı. Maalesef Türkiye'de kendi devletleri ve hükümetleri hakkında olumlu tek cümle dahi duymaya tahammül edemeyen marjinal bir kesim var dedi.
2: Maalesef Türkiye'de kendi devletleri ve hükümetleri hakkında olumlu tek cümle dahi duymaya tahammül edemeyen marjinal bir kesim var. Devlet başkanları, bakanlar, gazeteciler dahil istisnasız tüm katılımcıların ülkemizden sitayişle bahsetmesini bunlar bir türlü işlerine sindiremiyor. Öyle ki zirveye ve Türkiye'nin müstesna ev sahipliğine kara çalmak için günlerdir akla hayale gelmedik hezeyanlar üretiyorlar. Siyasetin değil, tababetin konusu olan bu güruhu ve saçmalıkları gördükçe inanın onlar adına sadece üzülüyoruz. Bakınız, yabancılaşma kötüdür. Ama kişinin kendi ülkesine, kendi milletine yabancılaşması, hatta düşmanlaşması çok daha kötüdür. Her zaman söylediğim gibi Türkiye Cumhuriyeti hepimizin ortak devletidir. Hangi partiden, görüşten, kökenden olursak olalım, hepimiz bu devletin vatandaşıyız. Bu aziz milletin ferdiyiz. Milli meselelerin, ideolojik kavga ve siyasi polemiklerin aparatı yapılmasını biz doğru bulmuyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yatırım taahhütlü avans kredi programının kapsamı ve bütçesinin genişletildiğini açıkladı. Program bütçesini 750 milyar liraya çıkarıyoruz dedi. Erdoğan, hayata geçirilen yeni finansman programı kapsamında imalat sanayine yönelik 250 milyar liralık uygun koşullu kredi paketinin de devreye alınacağını bildirdi.
2: Tüm imalat sektörlerimiz için devreye aldığımız 100 milyar liralık kredi paketi sanayicilerimizin finansmana erişimine ilave bir destek oldu. Yatırım taahhütlü avans kredi programının kapsamını ve bütçesini genişletiyoruz. Bu yeni uygulama için program bütçesini 750 milyar liraya çıkarıyoruz. Yeni finansman programı ile 250 milyar liralık uygun koşullu bir kredi paketini daha imalat sanayinin istifadesine sunuyoruz. Program paydaşı bankalardan piyasa koşullarından daha cazip olan 6 ay ana para ödemesiz 36 aya kadar vadeli kredilerden 12 puanlık maliyetini hükümet olarak biz karşılıyoruz.

0: İki program sayesinde imalat sanayi için toplam 1 trilyon liralık uygun koşullu kredinin önünü açmış oluyoruz. Sanayi sektörümüze ve ülkemize hayırlı olsun diyorum.
1: Washington-Tahran hattında tansiyon yüksek. Amerikan ordusu İran'a yoğun saldırılar düzenledi. Bender Abbas, Sirik, Bu şehri ve Caz kentiyle Keşm adasında patlamalar oldu. Saldırılarda bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Amerikan ordusu İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere saldırı kapasitesini zayıflatmayı amaçladıklarını söyledi. ABD Başkanı Trump, Amerikan medyasına Hürmüz Boğazı'nı ele geçiriyoruz açıklamasında bulundu. Hürmüz Boğazı'nda İran'a yönelik ablukayı yeniden başlatacaklarını duyurdu. Abluka yarın Türkiye saatiyle 23'te yeniden devreye girecek. Trump tüm yükler üzerinden %20 oranında ödeme alacaklarını ifade etti. Birleşmiş Milletler Denizcilik Ajansı'ndan Hürmüz'de gemilerden geçiş ücreti almak yasal değil açıklaması geldi. İran Ortak Kuvvetler Komutanı da Boğaz'ın yönetimine ABD'nin dahil olmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Tahran, Washington'u 21 Haziran'da vardıkları anlaşmaya uymamakla suçladı. ABD'nin Umman'la ortak mekanizma kurma çabalarını Muskat'a yaptığı baskıyla engellediğini açıkladı. İran, ABD saldırılarına misilleme de yaptı. İran ordusu Bahreyn, Ürdün ve Kuveyt'teki Amerikan üslerini hedef aldı. Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçmeye çalışan iki gemiye de müdahale edildi. Yemen'deki İran destekli Husiler Suudi Arabistan'ın güneyine balistik füzelerle saldırdı. Suudi Arabistan öncülüğünde Yemen'de Husilere karşı kurulan Arap Koalisyonu'nun sözcüsü Turki el-Maliki saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bölgede saldırı tehdidine karşı hava savunma sistemlerinin aktif hale geldiğini bildirdi. Yemen'in başkenti Sana'daki uluslararası havalimanına saldırı gerçekleşmiş, Husiler Havalimanı'nın Suudi Arabistan tarafından vurulduğunu öne sürmüştü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, FETÖ'yle mücadele vurgusunu yineledi. Cevdet Yılmaz, darbeler tarihinde ilk defa millet olarak darbenin karşısında duruldu. Bu bir destan gerçekten dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, SETA'da düzenlenen 10. yılında 15 Temmuz konulu sempozyumda zihnimizi şekillendirmeye çalışanlara karşı her zaman uyanık olmalıyız ifadesini kullandı.
2: Meclise ve külliyeye saldırı aslında millete saldırı, milletin iradesine saldırı, o iradeyi kırma teşebbüsü. 15 Temmuz ne kadar karanlık bir gece ise ona karşı ortaya konan direniş de o kadar büyük bir aydınlık. Darbeler tarihimizde ilk defa bir millet olarak bu darbenin karşısında duruldu ve darbe girişimi bertaraf edildi. Bu bir destan gerçekten. FETÖ gitti ama benzeri yapılanmalar noktasında çok dikkat etmek durumundayız. FETÖ ile de uluslararası alanda mücadele konusunda yine çok önemli bir sorumluluğumuz var diye inanıyorum ben. Bu tecrübemizi dost ülkelerle, kardeş ülkelerle mutlaka paylaşmalıyız. Bu şuurla farklı isimler altında da gelse FETÖ ve FETÖ benzeri yapılanmalara karşı mutlaka teyakkuzda olunmalı, uyanık olunmalıdır.
1: Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılında yurt genelinde çeşitli etkinlikler düzenlenecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Başkent Millet Bahçesi'ndeki 15 Temmuz özel programına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl özel programına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağını duyurdu. Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek programa tüm vatandaşları davet etti. Konya'da açılan 15 Temmuz Anma ve Dijital Deneyim Merkezi ziyaretçilerini ağırlıyor. Taşbina Kültür Sanat'taki merkez, hain darbe girişimine karşı milletin gösterdiği kahramanca direnişi ve demokrasi zaferini gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyor. Adana'da da 15 Temmuz Dijital Deneyim ve Anma Çadırı ziyareti açıldı. Uğur Mumcu Meydanı'nda kurulan çadırda FETÖ'nün hain darbe girişimine karşı verilen demokrasi mücadelesi dijital içeriklerle yansıtılıyor. Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopter kazasında hayatını kaybetmesine yönelik soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Olay günü uçuş yapan askeri jet pilotları, askeri ve sivil kaza kırım ekipleri, helikopterdeki cihazları söken personelle koordinatı tespit eden kişiler mercek altına alındı. Soruşturma çerçevesinde yeniden incelenen dosyalarda şüphelilerin FETÖ adına tasarlayarak kasten öldürme suçunu işlediklerine yönelik somut FETÖ delillerine rastlandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturma kapsamında 10 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 25 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Hakkında gözaltı kararı verilen 2 şüphelinin cezaevinde 2 kişinin de yurt dışında olduğu belirlendi. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde de kapsamlı arama yapıldı. Operasyonlarda 20 tabanca, 2507 mermi, 35 şarjör ve 2 av tüfeği ele geçirildi. Adalet ve İçişleri Bakanlıkları FETÖ'ye yönelik olarak yurt genelinde kapsamlı bir operasyon başlattı. Adalet ve İçişleri Bakanlıklarından yapılan ortak açıklamada konuyla ilgili soruşturma çerçevesinde Ankara, İzmir ve İstanbul başta olmak üzere 81 ildeki 968 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. Açıklamada hiçbir terör örgütünün ve hiçbir vesayet odağının aziz milletimizin iradesine, devletimizin bekasına ve hukuk düzenimize kastetmesine izin vermeyeceğiz denildi. Bu arada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ'ye yönelik 5 ayrı soruşturma kapsamında 205 kişinin yakalanmasına karar verdi. Operasyonların odağında FETÖ'nün emniyet yapılanması yer aldı. Farklı birimlerde görev yaptığı belirlenen 80 emniyet mensubu hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi. Öte yandan Mali Suçları Araştırma Kurulu MASAK'ta FETÖ'nün finans kaynaklarına yönelik takibi kararlılıkla sürdürüyor. Bu çerçevede 84 bini aşkın analiz dosyasını tamamlayan MASAK, 329 binden fazla gerçek ve tüzel kişi hakkındaki raporlarını adli makamlara teslim etti. Bu kapsamda dondurulan mal varlığı tutarı 6 milyar lirayı aşarken terör örgütüyle bağlantılı çok sayıdaki gayrimenkul ve araca da el konuldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Yüksek Disiplin Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda mutlak butlan kararı öncesindeki yönetim tarafından ihraç edilenlerin dosyaları ele alındı. 47 isim için alınan ihraç kararının iptal edildiği bildirildi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edilen 9 milletvekilinin dosyasını ise 20 Ağustos Perşembe günü yapılması planlanan toplantıda görüşecek. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Özgür Özel ve ekibinin yarın olağanüstü kurultay talebiyle sulh hukuk mahkemesine başvuracağını açıkladı. Zeynel Emre, olağanüstü kurultay için verilen imzalarla ilgili yasal sürenin geçtiğini görüyoruz dedi. Emre, mahkemenin çağrı heyetiyle partiyi kurultaya götürebileceğini öne sürdü.
3: Biz bu parti içerisindeki her seçeneği sonuna kadar tüketeceğiz. Bu kapsamda parti meclisinin düştüğünü, İstifalar edildiğini, olağanüstü kurultay içinde yeterli imzayı fazlasıyla topladık ve tebliğ ettik. Bu sürelerin de aşıldığını görüyoruz. Yasal sürenin tebliğden itibaren geçtiğini gördüğümüz için her iki başlıkla ilgili de yarın itibariyle sulh hukuk mahkemesine başvuru yapacağız. Orada gereği yapılmadığında ne yapılacağı açık sulh hukuk mahkemesine başvuru yapılıyor. Ve burada da kurultay yapmak için bir çağrı heyeti oluşturulması isteniyor. Sadece partiyi kurultaya götürüyor ve bu maksatla da başvurumuzu yarın itibariyle yapacağız.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturması kapsamında dernek başkanı olan sanatçı Haluk Levent gözaltına alındı. Soruşturmanın dernekler kanununa muhalefet suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak ve örgüt üyeliği suçlarından yürütüldüğü belirtildi. Haluk Levent'in 2020 ile 2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynadığı ve 390 milyon lira kaybettiği öne sürüldü. Ayrıca Ahbap Derneği hesabından Levent'in asistanının hesabına 120 milyon lira aktarıldığının tespit edildiği kaydedildi. Haluk Levent ile birlikte 22 kişi gözaltına alındı. Haluk Levent gözaltına alındığı sırada üzerinde 4 cep telefonu bulunduğu belirtildi. Telefonların incelenmek üzere muhafaza altına alındığı, Haluk Levent'in ise telefon şifrelerini emniyet birimleriyle paylaşmadığı ifade edildi. Bursa'da gözaltına alınan Haluk Levent, ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Ahbap Derneği'nin İstanbul Beşiktaş'taki ofisinde de arama yapıldı. Soruşturma kapsamında Ahbap Derneği'nin mali işlemleriyle bağış hesaplarına ilişkin incelemelerin de devam ettiği vurgulandı. Derneğe ait hesap hareketleri ve mali kayıtlar da mercek altında. Öte yandan başarı

0: Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran da Haluk Levent hakkında gayrimenkullerinin parasının ödenmediği gerekçesiyle Gazi Osman Paşa Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu. Avrupa Birliği'nin Kıbrıs konusundaki tarafsızlığını kaybettiği bir kez daha vurgulandı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Avrupa Komisyonu tarafından yeniden Kıbrıs özel temsilcisi atanmasına ilişkin açıklamada bulundu. Keçeli, Avrupa Birliği'nin Kıbrıs meselesinde tarafsızlığını kaybettiğine dikkat çekti. Buna gerekçe olarak da Kıbrıs Rum tarafının 2004 yılında Birleşmiş Milletler Çözüm Planı'nı reddetmesine rağmen Avrupa Birliği'ne kabul edilmesi gösterildi. Başta Avrupa Parlamentosu olmak üzere Avrupa Birliği kurumlarının Kıbrıs meselesindeki yanlı yaklaşımının perçinlenerek devam ettiğinin altı çizildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat Ankara'da Mısır Milli Günü resepsiyonuna katıldı. Bakan Bolat, Türkiye'nin Mısır'la 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine vurgu yaptı. İkili ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik temasların artacağını belirtti. Bolat, yüksek düzeyli ticaret istişare mekanizmasının 3. dönem toplantısını Türkiye'de yapmak için hazırlık yapıyoruz, dedi. Fransa ve Ukrayna'nın da aralarında bulunduğu 10 Avrupa ülkesi balistik füzelerin oluşturduğu artan tehdide karşı anti balistik füze koalisyonu kurduklarını duyurdu. Fransa'nın başkenti Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ev sahipliğinde anti balistik füze koalisyonu toplantısı düzenlendi. Toplantının ardından Danimarka, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Norveç, İspanya, İsveç, Ukrayna ve İngiltere liderleri ortak yazılı açıklama yaptı. Açıklamada Avrupa'nın korunması için kapsamlı ve entegre bir antibalistik füze savunmasının gerektiği vurgulandı. Koalisyonun aynı hedefleri taşıyan ülkelerin katılımına açık olduğu ifade edildi. Ukrayna Parlamentosu Başkanı Ruslan Stefançuk, Başbakan Yulia Sviridenko'nun görevinden istifa ettiğine ilişkin dilekçesini parlamentoya sunduğunu açıkladı. Sviridenko'nun istifa dilekçesinin parlamentoda görüşülmesi bekleniyor. Yeni başbakanla bakanlar kurulunun da bu hafta içinde parlamentodan güven oyu almasının öngörüldüğü belirtildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski hükümette revizyona gidileceğini duyurmuştu. Sayın dinleyiciler, dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da düzenlenen tarihi NATO zirvesinin başarıyla gerçekleştirildiğini söyledi. Devletimizin itibar ve prestiji külliyede adeta tecessüm etmiştir, dedi. ABD Başkanı Hürmüz Boğazı'nda İran'a yönelik ablukayı yeniden başlatacaklarını duyurdu. Abluka yarın Türkiye saatiyle 23'te yeniden devreye girecek. Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyine balistik füzelerle saldırdı. Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılında yurt genelinde çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da programlara katılacak. Spor. Galatasaray İngiliz ekibi Burnley'de forma giyen Leslie Ugochukwu'yla anlaşmaya vardı. 22 yaşındaki oyuncu akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Trabzonspor Norveçli sol bek oyuncusu Matias Johan Lovik'in Molde'ye transfer olduğunu duyurdu. Bordo mavili kulüp toplamda 4 milyon 400 bin avro bonservis bedeli alacak. Dünya Kupası'nda ilk finalist Dallas'ta belli olacak. Turnuvanın iki favorisi İspanya ile Fransa yarın 22'de kozlarını paylaşacak. Merakla beklenen karşılaşma TRT1 ve Tabi'den yayınlanacak. Hırvatistan milli takımında tanıdık bir dönem yeniden başlıyor. 2026 Dünya Kupası'nın ardından görevinden ayrılan Zlatko Dalic'in yerine 14 yıl sonra yeniden Slaven Bilic getirildi. Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi çeyrek finalindeki rakibi belli oldu. Ay Yıldızlar Çin'de düzenlenecek organizasyonda Kanada ile karşılaşacak. Fenerbahçe Shane Larkin transferini açıkladı. Sarı lacivertliler 33 yaşındaki basketbolcuydu. 2 yıllık sözleşme imzaladı. Türk tenisinde yeni sayfa. Zeynep Sönmez dünya sıralamasında 48.liğe yükselerek WTA tarihinde ilk 50'ye giren ilk Türk oldu.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle İstanbul, Kocaeli, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı merkezlerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları ise şöyle: Ankara, Edirne ve Bursa 18, İstanbul ve Kocaeli 19, İzmir, Hatay, Kahramanmaraş ve Gaziantep 23, Çanakkale, Konya, Giresun ve Elazığ 20, Aydın, Denizli, Trabzon, Rize, Diyarbakır ve Kilis 22, Muğla, Sinop, Samsun, Malatya, Erzincan ve Tunceli 21, Antalya, Adana, Şanlıurfa ve Adıyaman 25, Osmaniye 24, Eskişehir ve Erzurum 15, Nevşehir ve Artvin 18, Bolu 14, Kastamonu 17, Tokat 16, Kars 13, Van 15 ve Mardin 26 derece.
1: Yol durumu.
0: TEM otoyolunun Akyazı ve Erenler kavşakları arası yenileme çalışmaları nedeniyle kesimler halinde trafiğe kapatılıyor. Bu kesimde ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor. D100 devlet yolunun Akyazı kavşağına giriş ve çıkışlarının da trafiğe kapatıldığı belirtiliyor. Sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine uyması gerekiyor. Aydın-Denizli otoyolu 1 ile 3. kilometreleri arasında Yeni Pazar çıkış kolunda yapılacak üst yapı çalışması nedeniyle araç trafiğine kapatılmış olup trafik akışı Yeni Pazar kavşağı giriş kolundan kontrollü olarak iki yönlü sağlanıyor. Sayın dinleyiciler, TRT Haber Merkezi'nin hazırladığı 23 ana haber bültenini sunduk. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığından bildirilmiştir. Denizcilere 714 sayılı bildirim. İstanbul Boğazı sualtı kablo onarım çalışması Storm Knight isimli gemiyle 18 Eylül 2026 tarihine kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 41 derece 12 dakika 51 saniye kuzey, 29 derece 6 dakika 36 saniye doğu. 41 derece 12 dakika 18 saniye kuzey, 29 derece 7 dakika 36 saniye doğu. 41 derece 12 dakika 14 saniye kuzey, 29 derece 7 dakika 32 saniye doğu. 41 derece 12 dakika 47 saniye kuzey, 29 derece 6 dakika 32 saniye doğu. Denizcilere 717 sayılı bildirim. Karadeniz. Atış eğitimi 16-19 Temmuz 2026 tarihleri arasında saat 8.30'dan saat 17'ye kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 42 derece 11 dakika 9 saniye kuzey, 35 derece 47 dakika 14 saniye doğu. 42 derece 24 dakika 15 saniye kuzey, 35 derece 34 dakika 23 saniye doğu. 42 derece 5 dakika 16 saniye kuzey, 34 derece 59 dakika 2 saniye doğu. 41 derece 52 dakika 11 saniye kuzey, 35 derece 11 dakika 50 saniye doğu. Denizcilere duyurulur.

Yönetmenimiz Gönül Gezbul ve Burhan Kaya. Teknik yönetmenimiz Ömer Faruk Öğüt ve ben Emre Şimşek. Bilgilendiren, dinlendiren ve yeri geldiğinde de eğlendiren içeriğimizle yine yanı başınızdayız. Sevgili dinleyiciler, dijital bir devrimin tam da içinde yer alıyoruz. Özellikle de yapay zekadan sonra her birey, her sektör, her kurum dönüşümün eşiğinde bulunuyor. Sanat dünyasındaysa kökten değişimler başladı bile. Yapay zeka, müzik kütüphanelerini analiz ederek bestecilere yeni kombinasyonlar ve sıra dışı melodi sentezleri sunuyor. Bu durum, besteciyi dijital dünyayla sürekli diyalog halinde olan bir orkestra şefine dönüştürüyor. Gelişmelerin bestecilik süreçlerine etkisini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğretim üyesi doçent doktor Elif Nun Gökçe ile değerlendireceğiz. Beste, söz yazarlığı ve solist olarak duygularımıza hitap eden hocamız yeni durumun Türk müziğinin geleneksel yapısı üzerindeki sonuçlarını bizimle paylaşacak. Programımızın ikinci bölümünde ise Türk sanat müziğinin geleneksel eserlerine güçlü yorumuyla katkı sunan Pınar Yorgancılar stüdyomuzda olacak. Sanatçı hem sesiyle bize canlı müzik dinletisi sunacak hem de şiirleriyle duygularımıza hitap edecek. Sayın Yorgancılar'ın Türk sanat müziğinin geleceğiyle ilgili düşüncelerini de dinleyicilerimize aktarmaya çalışacağız. Ve tabii gecenin içinden ekibi olarak her zaman ağırlamaktan mutluluk duyduğumuz TRT'nin değerli kanun sanatçısı Erol Gönüldaş da Pınar Yorgancılar'a eşlik edecek. Sevgili dinleyiciler, şimdi bir müzik arası veriyoruz. Doçent doktor Elif Nun Gökçe'nin sözlerini yazdığı ve müziğini yaptığı tedavül eseri, tükenen bir ilişkinin yavaş yavaş değerini kaybettiğini ifade ediyor. Sanatçı sevilen şarkıyı ilk olarak 2007'de seslendirdi.

0: gecenin içinden İzmir'den devam ediyor.
1: Sevgili dinleyiciler, müzik tarihinin belki de en sıra dışı günlerini yaşıyoruz. Bir tarafta insan üretiminin en saf hali olan bestecilik, diğer tarafta ise sınırları sürekli güncellenen yapay zeka. İşte bu çarpıcı değişimi ve dönüşümü değerli bir bilim insanı ve aynı zamanda sanatçı olan bir isimle konuşacağız. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı öğretim üyesi doçent doktor Elif Nun Gökçe konuğumuz olacak. Sayın Gökçe İzmir'de doğdu. Daha ilkokul yaşlarındayken ailesi tarafından profesyonel müzik eğitimine yönlendirildi. Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuvarı ses eğitimi bölümünde lisans eğitimini tamamladı. Okul yıllarındayken katıldığı On Not'un şarkı yarışmasında birinci olunca dikkatleri üzerine çekti. Duruşu ve müziğe yaklaşımıyla saygı uyandıran sanatçı, üretkenliğiyle de Türk müziğine de çok fazla sayıda eser kazandırdı diyelim. Hocamızı biz böyle tanımladık, anlattık, tanıttık ama bilmiyorum kendisi kendi hakkında neler söyler. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş buldum, çok teşekkür ederim. Ne kadar güzel sözler söylediniz, onurlandırdınız. Çok teşekkür ederim. Dinleyicilere de iyi geceler dilemek isterim. Çok geç saatte radyo başında olan herkes umarım keyifli bir zaman geçirir bu gece bizimle.
1: Hocam sizin de yüreğinize sağlık. Öncelikle affınıza sığınıyorum. Muhteşem bir eserdi, az önce dinledik. Ama bu program vesilesiyle ben duymuş oldum. Bu konuda sizden özür diliyorum. Gerçekten yüreğinize sağlık diye başladım. Biz sizi kısaca tanıttık. Doğumunuzu, eğitiminizi. Ama sizden de çok kısa da olsa sizi dinlemek isteriz hocam.
2: Ben İzmir'de dünyaya geldim ve İzmir'de yeşillendim, yeşerdim, öyle söyleyeyim. Ege Üniversitesi'nden mezunum, söylediniz zaten, siz de aktardınız. Şu anda İstanbul'da yaşıyorum. Bir dönem Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalıştım. Şimdi İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda Türk Müziği bölümünde yine öğrencilerimize destek oluyorum eğitmen olarak. Hı hı. Aynı zamanda besteci kimliğim devam etmekte. Sanatçı arkadaşlarıma eserler yazıyorum ve tabii yorumcu olarak da yine sanat dünyasında varlık gösteriyorum diyebilirim kısaca.
1: Evet. Hocam bu akşam, bu gece yapay zeka ve müziği konuşacağız. Yapay zeka şu an hayatımızın her alanında. Her konuda tartışıyoruz. Akademide de bu arada yazılan tezlerde, makalelerde, bildirilerde, her konu, her yerde yapay zekadan yararlanmak iyi midir, kötü müdür, zararı nedir, avantajı nelerdir konuşuluyor. Müzikte ya büyük bir dönüşüme sebep oldu her alanda. Müzikte aynı dönüşümden nasibini aldı mı diye merak ediyoruz.
2: Emre Bey, aslında tabii ki biliyorsunuz bir takım uygulamalar var. İsim vermek doğru olur mu bilemedim yayınınızda ama yapay zeka üzerine programlar var. Bunları satın alabiliyorsunuz ve bu programlar üzerinde belirli komutlar girerek, anahtar kelimeler girerek istediğiniz eseri yaratma özgürlüğüne sahip oluyorsunuz. Bunu evinde oturan bir ev hanımı da yapabilir. Gençlerimiz bu anlamda teknolojiyle çok barışık olduğu için çok fazla kullanıyorlar şu anda. Herkes başarabilir bunu, yapabilir. Ama tabii ki bu yapay zeka ile üretilen eserlerde bir takım hukuki çıkmazlar var. Öncelikle onu söylemeliyim. Hı hı. Bu bir bestecilik ürünü olmuyor aslında. Neticede siz bir uygulama kullanarak kendi müzik zevkiniz, kendi kültürünüz, yani ne kadarsa eğitiminizin getirdiği nokta sizi neyse, ona uygun bir üretim hedefleyip elinize bir veri alıyorsunuz. Ancak burada insan üretimi olmadığı için besteci olarak şimdi çok ilginç şeyler de görüyoruz. Hı hı. Mesela bir mağaza diyor ki ben artık bundan böyle telifli eser kullanmak istemiyorum. Kendi eserlerimi üreteceğim ve bunları yayınlayacağım da bundan sonra artık ben de bir müzik yayıncısı olacağım diyor. Ama burada yapay zekada yaptığınız her müzik yayıncısı olarak siz eserin sahibi olmuyorsunuz aslında. Evet, üretmiş olabiliyorsunuz ama sizin bu kullandığınız uygulamaya sahip olan firma neyse tamamen firmaya ait bir şey. Yani hiçbir gelir elde edemeyeceğiniz, kendinizi döndüremeyeceğiniz bir şey yapıyorsunuz. Dolayısıyla bir besteci kimliği de olmuyor. Yapay zeka aslında eğer bestecilik üzerinden yararlanacaksanız size yaptığınız bir eserde örneğin çalgıları dinletebilir. Yani stüdyo ortamında yapacağınız şeyin bir ön izlemesini yapabilirsiniz. Yardımcı araç olarak, asistan olarak size son derece iyi hizmet edebilir ama burada bir takım asimilasyonlara dikkat etmek gerekir diye düşünmekteyim. Özellikle dil açısından sözlü müzik unsuru yapacaksınız eğer. Çünkü aynı zamanda dil müzik diye iki farklı alanın fonetik kardeşliği diyoruz biz buna. İki ayrı sanat dalını bir arada işleyeceksiniz. Dolayısıyla burada dil unsurunu nasıl kullandığınız, prozodi, fonetik açısından nelerle karşılaşacağız, bunların her biri biliniyor mu, makam müziği kullanacaksanız makamsal veri var işin içinde. Dolayısıyla aslında yapay zeka işi yeni öğrenen bir noktada olduğu için, ülkemiz adına söylüyorum, Anadolu müzikleri için söyleyeceğim bunu, tam Peyaman müzik için değil. Dolayısıyla burada henüz daha emekleyen bir bebek aslında. Sizin girdiğiniz her veride yapay zeka için bir ders niteliği taşıyor. Yani yapay zeka öğrenmeye devam ediyor sizin girdiğiniz verilerle.
3: Evet.
2: Burada sizi çok bölmüş olmayayım. Sormak istediğiniz şeyler varsa sizinle.
1: Şimdi dinleyelim. Yapay zeka programları birçok bilgiyi içinde barındırıyor. Ama yeterince şu anda müzik alanında yapay zekada veri olmadığını mı anlayacağız hocam buradan?
2: Aslında yeteri kadar veri olduğunu olmadığından ziyade, örneğin Türk makam müziğinde bir eser üretecekseniz, biz mikrotonal anlayışta bir müzik yapısına sahibiz Anadolu'da. Yani bizim için tamperaman, işte do re arasında yarım ses var gibi tamperaman bir müzik sistemi yok Türk müziğinde. Örneğin geleneksel bir eser üretecekseniz oradaki bütün mikro anlayışı yapay zeka henüz tanıyamıyor. Yani dolayısıyla sizin girdiğiniz her veri yapay zekayı öğretmeye devam ediyor. İlla ki gelişecektir. İlla ki dediğim gibi her anahtar kelime yapay zeka için aynı zamanda bir ders oluyor.
3: Evet.
2: Yani siz öğretmen oluyorsunuz girdiğiniz verilerle. Bugün dünyada milyonlarca aynı anda veri giriliyor şu an yapay zekaya. Yapay zeka bunun her birini öğrenmeye devam ediyor. Öğrendiği bilgileri de kendi havuzunda toplayıp bir sonraki sizin arzu ettiğiniz şeyde kullanıyor bu bilgileri. Siz aynı zamanda öğretici de oluyorsunuz ama bu öğreticilikten bir gelir elde etmiyorsunuz. Aslında normalde gelir elde edilmesi gerekiyor.
3: Doğru.
2: Yapay zekada bu konuda çalışan insanlar var.
3: Evet.
2: Ama şimdi biz elde bir şey sunuldu bize teknolojiden. Biz hepimiz buna saldırıyoruz. Tamam, burada yapay zeka var. Biz artık hepimiz kendimizin ürününü sahibi olacağız, patron olacağız diye bir saldırıya geçiyoruz ama aynı zamanda bir veri de veriyoruz ve bundan hiçbir gelir elde etmeden veriyoruz yapay zekanın hizmetine ve belki de elde edilemeyecek bir şekilde. Besteciler açısından söylemek isterim bunu. Bestel sahibi sorunu oluşuyor aslında. Çünkü biz PİSEK denilen 5846 sayılı kanunla yönetiliyor eser sahipliği burada. Türk hukukuna göre bir çalışmanın eser sayılabilmesi için insan yaratıcılığının ürünü olması gerekir. Dolayısıyla eğer siz telif açısından bir esere sahip olmak istiyorsanız onun insan ürünü olması gerekiyor. Yani siz girdiğiniz komutla bir şarkı üretebilirsiniz ama burada insan müdahalesi eksikliği olduğu için telif korumasından yararlanamaz bir hale geliyorsunuz. Dolayısıyla bu aslında kamunun malı sayılıyor. Yapay zekada şu anda böyle bir sıkıntı var. En büyük sıkıntı hukuk açısından, dünyada da böyle. Türk hukuk açısından diyorum ben ama dünyada bunu çözemedi. Neticede biz bestecilerin hakları açısından dünyayı takip ediyoruz ve kendi hukuk düzenimizi Türkiye'de buna göre organize ediyor hukuk koyucular. Dolayısıyla şu anda eser sahipliği açısından böyle bir sorun var.
1: Hukuki açıdan bir güncelleme gerekiyor yapay zeka hayatımıza girdiği için diyebiliriz belki.
2: Doğru.
1: Bu arada hocam, bir besteci olarak yapay zeka müziğinin, Türk sanat müziğinin o duygu ve meşk geleneğini nasıl etkileyeceğini düşünüyorsunuz? Yani bir dost mu, rakip mi, ne olarak değerlendirilebilir?
2: Şimdi meşk geleneği derken, yapay zeka artık her şeyi taklit edebilir halde şu anda, biliyorsunuz. Yani bir eserin, şöyle söyleyebilirim, Itri'nin eserlerini alırsınız, veri olarak verebilirsiniz ve bana Itri'nin ürettiği eserler gibi söz unsuru, beste unsuru aynı olan ve öteğinin besteci kimliğine birebir benzeyen bir beste yarat diyebilirsiniz ve bunu yaratabilirsiniz yapay zekada. Ama burada bu birebir taklidi tabii ki Itri için, Münir Nurettin için söyleyeyim örneğin. Münir Nurettin Selçuk için söyleyeyim. 17. yüzyıl çünkü Itri çok geçmişten biri. Zaten telifi biliyorsunuz telifler 70 yıl korunur. Orada bir koruyuculuğu kalmadı. Bunun taklidi ne olacak diye düşünebilir belki şu an dinleyiciler. Ama Münir Nurettin Selçuk eserleri üzerinden söyleyeyim. Birebir sesi dahil olmak üzere taklit edilebilir bir halde ürün sunuyor ortaya. Bu aslında bizim akademik açıdan baktığımızda intihar sorunu bu. Çünkü birebir bir insanı kopyalıyorsunuz ve bir insanın bütün üretimlerini kopyalayabilme lüksünüz var orada. Ancak burada bir takım sorumluluklar var. Bu meş geleneğini ortadan kaldırır mı? Eğer böyle bakarsanız tabii ki kaldırır ama şeyi söylemem lazım. Bu sahipsizlik özellikle yaratıcı açısından insan eseri olmadığı için bir mekanik duyum olacak. Mikro anlayışı istediği şu anda veremiyor. Belki 5 yıl sonra verecek ama şu anki üretimler için bu söz konusu olmayacak. Evet. Biraz mekanik bir işleyiş olacak. Sonra meşk zincirinde zaten meşk zinciri dediğiniz hoca ve öğrenci yan yana çalışır meşk zincirinde. Gelenek böyledir aslında. Siz meşk zincirini de aslında bir yerde kırmış olacaksınız. Yani bu yapay zeka modelinde esinlenme, kopyalama evet işi kolaylaştırır. Ancak meşk zincirini tamamen kırar. Üslup açısından kopyalama zaten yapabildiğini söyledik. Ama burada yine bu her şeyi kopyalasa da yine hukuki bir açık var. Bu hukuki açıkta Türk hukuku henüz bunu da çözebilmiş değil. Bunun üzerine çalışmalar sürüyor. Bu zedelemeyi bir kere kültürel erozyon yaratır. En önemlisi bence bu. Hani Türk müziğin derinlikli bu prozodi makam geleneğini ortalama bir yapıya indirger. Bu da kültürel tek tipleşmeye neden olabilir diye düşünüyoruz biz şu anda.
1: Evet. Hocam aklıma şu geldi. Şimdi o zaman kişiselleştirilmiş bir müzik döneminden de söz ediliyor. Ben şu anda işte ruh halime göre, ruh halimi kod olarak yapay zekaya işledim. Sevdiğim makamı girdim. Ve kendime özel bir müzik ortaya koyabilme şansım var mı şu anda?
2: Şu anda kendinize özel bir müzik ortaya koyabilirsiniz ama bunu sadece kendiniz dinleyebilirsiniz. Yayın yaptığınızda bunu koruyacak hiçbir şey olmaz. Bu sizin üretiminiz olmaz. Duygu durumunuza göre bir üretim yapabilirsiniz. Ama bu dediğim gibi sadece size özel bir durum olur. Evet, kişiye özel üretim yapılabiliyor. Bu doğum günü şarkıları vardı.
1: Evet, doğru.
2: Kişiye özel.
1: İsim
2: o
1: veriyorduk.
2: Da aslında bir evet yapabiliyorsunuz. Bir arkadaşımızın çok tatlı bir buluşu bu. Şu anda yapılabiliyor zaten bu biliyorsunuz. Doğum günü şarkısına kişisel isimlerle istediğiniz her şeyi ekleyebiliyorsunuz. Hatta onun versiyonları da yapıldı şu anda. Şu yapay zekada anlık saat saat duygu durumunuza göre üretim yapabilirsiniz. Ama bu sizin ev ortamınızda kendinizi mutlu edeceğiniz bir üretim olur.
1: Anladım.
2: Yine derinliği

0: tartışılır. Şimdi sadece şöyle söylemeliyim. Enstrümantal bir eser yapacaksınız, o orada başka bir konu. Ama sözlü bir müzik eseri yapacaksınız, işin içine dil unsuru da giriyor. Orada işte asıl ben hep şey derim. Bir milleti millet yapan ilk unsur dildir. Ondan sonra diğer kültürel bütün unsurlar üstüne biner.
1: Harika.
0: Dili ne kadar koruyacaksınız? Hani Türkiye Türkçesini, Türkiye üzerinden söylüyorum, kendi ülkemiz üzerinden. Türkiye Türkçesini ne kadar koruyacaksınız? Burada prozodi tek başına yeterli değil, fonetiği biliyor mu? Ya bu komutları veren insanın her birine hakim olması gerekir. Dolayısıyla aslında bu sizin bir entelektüeliteye de sahip olmanız gerektiren bir üretim safhasıdır. Hukuki açıdan şöyle bir şey oluyor. Yarı insan, yarı teknoloji üretimi yapabiliyorsunuz. Yapay zeka, yarı insan, yarı yapay zekayla. Örneğin siz söz unsurunu yazdınız. Ben Elif Nur olarak yazdım. Bestemi de yaptım. Bu yapay zeka desteğiyle çalgılamalarını yaptırabiliyorum. Ama burada mesela korumayı yarı yarıya belirlemek gerekir. Şu an kanun bunu belirlemede bile zorlanıyor, biliyor musunuz?
1: Doğrudur hocam.
0: Bunun belirlenmesi bile şu anda çok uzun merhaleler isteyen, hemen saptanabilen durumda değil ne yazık ki. Dolayısıyla bu kadar çok bilgiye ve derinliğe sahip değilken yapılan üretim, az önce de söylediğim gibi, tek tipleşmeye ve ortalama bir üretime indirgeyerek kültürel bir erozyona neden olacaktır.
1: Hocam şu anda
0: oluyor da zaten.
1: Oluyor, evet. Hatta ben de tam da bunu soracaktım. Şu anda gündemde bazı şarkılar da var. Açıkçası evet. Radyoları açtığınızda birçok radyoda da arka arkaya bu şarkıları dinliyoruz. Yapay zeka ürünü olduğu açık. Öncelikle bir dinleyici yapay zeka olan bir şarkıyı direkt anlayabilir mi? Bunu sorayım. Arkasından bu piyasadaki şarkılara yorumunuzu da ekleyebiliriz.
0: Şimdi şöyle, bir dinleyici aslında yapay zeka olduğunu bizim gibi müzisyenler hemen anlarız biz. Çünkü oradaki yorumcunun mükemmele yakın bir icra söz konusu oluyor ya, o mükemmele yakın icrada bazı seslerin mekanikleşmesi söz konusu oluyor. Dolayısıyla biz onun hemen yapay zeka üretimi olduğunu anlıyoruz. Çok özür dilerim, devamında ne demiştiniz Emre Bey?
1: Şu anda piyasada hocam radyolarda, her yerde popüler müzik anlamında, Türk müziğinden bahsetmiyorum, bazı eserler, bazı şarkılar var diyeyim. Ve çok fazla da dinleniyor. Bu şarkılara da yorumunuzu merak ediyorum.
0: Şimdi bunlar çok fazla dinleniyor tabii ki. Ama bu yapılan eserler, son 10 yıldır Türkiye'de bir müzik akımı var farkındaysanız. O müzik akımının devamı gibi üretimler. Dolayısıyla nasıl etkilendiğini sorarsanız, biz akademisyenler için derinliği olmayan bir müzik var zaten ortada. Bu üretilen şeylerde onun bir kuyruğu bana göre. Ne nasıl etkiliyor derseniz, kültür açısından tabii ki biz bunu üzülerek takip ediyoruz. Daha derinlikli, daha ülkenin geleneklerine uygun. Gelenekten kastettiğim şey şu: dilini koruyan, müzik anlayışını biraz ortaya çıkaran. Tabii ki teknoloji olarak biz Batı'yı takip ediyoruz. Çünkü bizim müzik teknolojisi ürünleri Batı'dan bize gelen ürünler. İngiltere'den, Amerika'dan yayılan, dünyaya, bütün dünyaya yayılan, bize gelen demek doğru değil. Yani sizin kullandığınız ses kartlarını Amerika'da ya da İngiltere'de bir yerde üretiyorlar ve bizler satın alıp kullanıyoruz bunları stüdyo ortamında. Ama kendi müziğimizi içine dahil etmediğimizde onların müziğini taklit etmenin çok anlamı yok diye düşünüyorum. Tam fenomen bir müzik için söylüyorum, popüler anlayış açısından. Dolayısıyla kendi müziğini işin içine katarak bir üretimde bir bilgi ve dağarcık ister. Biz şimdi konservatuvarda bu kadar öğrenciye eğitim verirken hiç işten anlamayan, yapay zekayı kullanmış, üretim yapan, popüler kültüre hizmet eden anlayıştan tabii ki biraz uzak durmaya çalışıyoruz. İşin içine biraz kendi kültürümüzden güzellikler ve renkler, özellikle bu kadar çocuk eğitim alırken onların görünmesini arzu ediyoruz açıkçası.
1: Evet. Hocam peki müziğin hem Türk sanat müziğinin teorisini, geleneğini öğreten bir akademisyensiniz. Dijital ortamda da çok fazla iyi işlere imza atıyorsunuz. Bu iki kimlik birbirini nasıl besliyor? Yani yapay zekanın tamamen olumsuz yönlerini sanki

0: ki anlatmış gibiyiz. Müziğe katkısı var mı? Yani teknolojinin müziğe katkısını bir yandan da size sorayım.
1: Şimdi gelenekten, ben öncelikle gelenekten beslendiğimi söylemeliyim.
0: Evet.
1: Çünkü var olan tüm, sadece müzik olarak da düşünmemek gerekir. Bir de işin içinde çok büyük bir edebiyat var. Yani müzik dediğin şey iki ayrı sanatın bir arada işlenişi bizim için, biz yorumcular için.
0: Evet.
1: Hem geleneksel Türk müziği hem de bir büyük bir edebiyat külliyatımız var. Hı-hı. Edebiyattan ve müzikten anlayan insan zaten bunu her tür müziğin içinde kullanabilir hale gelir. Ben bunun bütün avantajlarını yaşadığımı söylemeliyim. Çok 9 yaşından bu yana klasik Türk müziği eğitimi aldım. Ve dolayısıyla o edebiyatı, divan edebiyatını, sonrasında yeni Türk edebiyatını hepsini anlar ve okur halde oldum. Yazılarımda da bundan besleniyorum. Yapay zekanın aslında olumsuzluklarını sadece telif açısından ve bilinçsiz kullanım açısından konuşmakta yarar var. Onun dışında bana göre eğer siz dili biliyorsanız, müziği de biliyorsanız yapay zeka çok iyi bir asistan olabilir sizin için.
0: Evet.
1: Yani teknoloji aynı zamanda bence her müzisyenin müthiş asistanlığını yapabilecek bir halde şu anda. Ben kullanıyor muyum? Yapay zekayı kullanmıyorum. Çünkü ben biraz eskide kalmış olabilirim bu anlamda. Ama aldım tabii ki uygulamaları görmek adına. Ne oluyor diye satın aldım tabii ki. Ve bu uygulamalar içinde komut vererek bir eğitmen görevi üstlendim kendime. Ve bu eğitimimi sürdürüyorum yapay zekada. Ama kendi üretimlerimde edebiyatı ve müziği, çünkü sadece hayatım bununla sürdüğü için kullanıyorum. Ama stüdyo aşamasında yapay zekadan elbette ki destek alıyorum. Yazdığım eserlerde bir düzenlemesi nasıl olmalı, kendim bakıp daha sonra bunu bir aranjörle, bak böyle bir fikir var, böyle şeyler yapılıyor ama bunu daha çok geliştirmek mümkün mü diye bakıyoruz açıkçası. Ama dediğim gibi bunu asistan olarak kullanıyorum. Bence oldukça da iyi bir asistan yapay zeka.
0: Kesinlikle öyle. Yani bir şeyi yeniden oluşturmak değil de daha çok düzenlemek, belki çerçevelemek açısından kullanılabilir bir şey yapay
1: üretim
0: zeka.
1: Bir fikre bir fikir ilave etme açısında son derece iyi bir asistan da olabilir.
0: Evet.
1: Yani sizin bulduğunuz bir fikri geliştirme konusunda
0: şu açıdan da bak diyebiliyor belki. Fikir verebiliyor.
1: Kesinlikle öyle.
0: Evet.
1: Bu aynı zamanda akademik çalışmalar için söylemiştiniz ya Emre Bey.
0: Evet,
1: sohbetin başında.
0: Evet.
1: Orada da öyle. Referanslarınızı, özellikle referans bulma konusunda insanlar çok destek alıyorlar yapay zekada, ama biz akademisyenler öncelikle iyi bir okur olmalıyız. Yani yazacağımız, çalışacağımız konuda derinlemesine okumalar yaptıktan sonra yazının başına oturduğumuzda yapay zeka o zaman size iyi bir asistan olabilir. Zaten elinizde kaynaklarınız da oluyor.
0: Evet. Hocam peki şu anda bir akademisyenle, tabii müzikten konuşuyoruz ama bir akademisyenle sohbet ediyoruz. Yapay zeka deyince şu anda akademinin birçok alanında da, eğitimde özellikle, benim uzmanlık alanım belki o bu olduğu için, eğitimde yapay zeka kullanımı çok fazla konuşulan bir konu. Konservatuvarlarda da yapay zekanın kullanımına dair dersler, eğitimler var mı, girdi mi ya da olması gerekir mi sizce?
1: Emre Bey, yeni yeni aslında bu müfredata girmeye başladı. Biz önümüzdeki yıl için mesela yeni bir müfredat çalışması yaptık. 2026-27 eğitim öğretim yılında hayata geçecek bizde. Biz ders olarak koyduk bunu. Çünkü bestecilik bölümleri var biliyorsunuz.
0: Hı-hı.
1: Aynı zamanda ses teknolojileri bölümleri var. Geleneksel eğitim veren kurumlarda da bu var bizde. Müzik alanında özellikle. Yapay zekadan ayrı düşünmek mümkün değil. Bir bestecilik adına zaten şöyle söyleyeyim, çok yorumcu yetiştirirsiniz ama besteci çok az yetişir. Tüm dünyada böyledir. Yani siz 1000 tane yorumcuya denk gelebilirsiniz ömrünüzde belki.
0: Hı-hı.
1: Ama 10 tane besteci görürsünüz. Fakat yapay zeka için bestecilik adına çok güzel gelişmeler var. Söylediğim gibi programları, eğer siz bir bilgi dağarcığına kavuştuysanız üretim anlamında, yapay zeka size çok iyi asistan olabiliyor. Derslerimizde biz bunları aldık 2026-27 için. Birkaç üniversitede daha bu çalışma yapılıyor, onu da görüyorum. İstanbul'da tanık olduğum üniversitelerde var. Ege Üniversitesi'nde yeni bir çalışma yaptık zaten geçtiğimiz aylarda. Orada da bu konuya eğiliniyor. Bundan uzak durmak mümkün değil artık.

0: teknoloji şu anda bizi oraya doğru itiyor ve biz de bununla birlikte nasıl yol alacağımızı hep birlikte yaşayıp göreceğiz.
1: Ama eğer Türk müziği ile alakalı eğitim alacaksa alan öğrenciler, gençler önce kendi kültürünü, az önce bahsettiğiniz dilini, divan edebiyatını, yine yeni Türk edebiyatından söz ettiniz. Yani kendi özünü bir kavramalı, okumalı, araştırmalı, yapay zekayı bir asistan olarak kullanmalı mesajını veriyoruz diye düşündüm ben.
0: Kesinlikle. Şimdi neticede her şeyin bir gün durma noktasına geldiğini biz pandemide yaşadık. Gördük
1: doğru,
0: hayatımızda.
1: Doğru.
0: Her şey insan için mümkün. Bir gün her şey biterse, teknolojinin durma noktası olursa bu felaket senaryosu, ama bilgi en kıymetli hazine. İnsanın kendi dağarcığındaki bilgi.
1: Hı hı.
0: Neticede bu bilgiyi de dağarcığında tutması çok kıymetli olur. Biz öğrencilerimize Osmanlı Türkçesi de öğretiyoruz.
1: Harika.
0: O zaman zaten her şey çeviri olarak var. Küçük el aletlerinde dünyanın bütün dilleri yükleniyor bu aletlere. Belki yarın öbür gün dil öğrenmenize de gerek yok diyecekler bize. Çok yakın tarihte bunu da göreceğiz belki.
1: Evet.
0: Ama yine de bilgi çok kıymetli bir şey. İnsanın kendi dağarcığında barındırması diye düşünenlerdenim ben.
1: Evet.
0: Belki eski kafalı gelebilirim size bu konuda
1: hocam.
0: Ama evet, yapay zekanın ya da teknolojilerin bütün nimetlerinden yararlanalım, ama bir yandan da insan beyninde diri tutmakta yarar var diye düşünüyorum.
1: Sanki hocam müzik açısından da baktığımızda insan beynini de biraz böyle durgunlaştıran bir hali oluyor. Çünkü ortak bir beğeniye yönlendiriyor. İnsanın, her insanın bir zekası var. Her zekası olduğu gibi bir estetik anlayışı da olmalı belki. Bu estetik anlayışını da ortaklaştıran, belki robotlaştıran bir yapısı var. Bu açıdan da sadece Türk müziği ya da müzik konusunda eğitim alan kişiler değil, her insanın da bu konuda biraz daha böyle uyanık olması gerekiyor diye düşünüyor insan. Bilmiyorum, ne dersiniz?
0: Kesinlikle katılıyorum. Kesinlikle katılıyorum. Biraz önce konuştuğumuz gibi ortalama bir yapıya indirgemek insan için en kötü verilerden biri olur.
1: Evet.
0: Ve yapay zekada şu anda ortalama bir yapıya indiriyor.
1: Hmm,
0: bütün beğenileri,
1: evet,
0: üretilen her şeyi. Bir ortalamada bir şey var. Ama insanlar yani 90'larda üretilen, örneğin popüler müzikten örnek verdiniz. 90'larda, 80'lerde üretilen müzik eserlerine dönüp bakın. Bugün hala söylenilen eserler var ve bugün yapay zekada onlar tekrar yapılıyor farkındaysanız.
1: Hı hı.
0: Yeniden birkaç ses unsuru yüklenerek siz bunu yapabiliyorsunuz işte. Emre ve Elif Nun'un sesini koyalım. İkisinin sesinden bana ortalama bir ses üret. Bu seste de Sezen Aksu'nun şu şarkısını söyle diyebiliyoruz
1: evet,
0: biz bugün.
1: Evet, evet.
0: Dolayısıyla çok ortalama bir durum yaratılabiliyor.
1: Evet.
0: Ben size katılıyorum.
1: Hı hı.
0: Bu kültür erozyonu açısından çok tehlikeli bir şey.
1: Kesinlikle hocam. Çok az bir zamanımız kaldı o zaman. Bir de kendi merakımı sorayım hocam. Peki geleneksel bir şekilde bir bestenin yapım aşamasını da sizden dinleyelim, sonra veda edelim.
0: Geleneksel biçimde bir bestenin iki türlü yapım aşaması Hı-hı. var aslında. Bir Hı-hı. söz önünüzde bir güfte olur, yani şiir olur. Şiirin Hı-hı. üzerine beste yapabilirsiniz. Ya da siz besteyi yaparsınız, üzerine eğer söz unsuru siz yazmıyorsanız bir söz yazar, üzerine söz yazar. Bazen de ikisi aynı, üç türlüymüş, çok özür dilerim.
1: Hı-hı.
0: Bazen de ikisi aynı anda çıkar. Ben İki türlü yapıyorum. Sözle beste hiç yapmıyorum. Bir 9 yaşındayken yapmıştım. Bir Yunus Emre şiirini bestelemiştim. Onun dışında bir daha hiç öyle bir şiir besteleyemedim, öyle söyleyeyim.
1: Hmm.
0: Ben aynı anda ikisini yazanlardanım. Söz ve müziği aynı anda yapıyorum. Bazen de sipariş oluyor elime. Besteler hmm. geliyor. Hmm. Örneğin en son Karsu'nun 3 şarkısını yazdım hmm. son albümünde.
1: Evet.
0: Bana besteler gönderildi. Ben onun üzerine sözleri inşa ettim ve o şekilde albümüne girdi Karsu'nun. Yine Fatih Erkoç'a yazdım. Bana beste gönderildi. Üzerine
1: Harika.
0: Sözlerini yazdım. Sakiler'de bir şarkım var. O şekilde yazdım. Ben bu şekilde çalışıyorum ama üç türlü yapılabiliyor. Söze beste, besteye söz ya da aynı anda üretim gibi. Gelenekte bu böyle. Yani bizden önce beste yapan Avni Hanım'ı bu şekilde beste yapmış. Örneğin İzmir'de çok tanınan, bizim de çok sevdiğimiz rahmetli Avni Hanım'ı bu şekilde beste hmm. yapardı.
1: Evet.
0: Önüne söz gelirdi. Üzerine o harika melodilerini koyardı Avni Hoca.
1: Evet. Peki bugüne kadar yaptıklarınızdan bahsettiniz. Önümüzdeki dönemde projeler var mı diye de soralım.
0: Evet. Evet Emre Bey, benim elimde her zaman bir sipariş oluyor.

0: Hı-hı. arkadaşlarım için. Kendim için de tabii ki yazıyorum. Yine elimde çalışmalarım var. İsim söylemem çok doğru olmaz çıkacak işlerde.
1: Evet.
0: Önümüzdeki güz döneminde çıkacak işlerimiz var. Tanınan arkadaşlarımızla. Ben yine çalışmaya devam ediyorum. Duyacaksınız Harika. Yine şarkılarımızı diye.
1: Harika. Hocam şimdi sipariş kelimesi de ilham... sipariş de aynı ortamda buluşabiliyor mu açıkçası? Şimdi siz ben bu şöyle... işin üstadısınız. Artık bu siz bir meleki haline gelmiş ama düşününce acaba diye düşünüyor insan, bilmiyorum.
0: Ben hemen anlatayım
1: Buyurun
0: size.
1: Hocam.
0: Şarkı yazmayı ben Kayahan'dan öğrendim. Evet. Bir akşam beni Kayahan Hoca'ya götürdüler. Çok küçüktüm. 18 yaşındaydım. Dinledi. Çocuk dedi çok yeteneklisin ama dedi çok büyük yazıyorsun. Şöyle yaz, böyle yaz. İkinci akşam iki gün süre verdi. O şarkıyı böldüm. Tekrar gittim Kayahan'a. Tekrar dinledi. Çocuk çok yeteneklisin. Harika olmuş. Şimdi bu ikiye böldüğünden iki şarkı daha yapacaksın. Sonra bana şunu öğretti Kayahan abi. Dedi ki Elifciğim ilham yok. Her gün çalışma var. İlham yok. Benim için yok. Ben öyle her gün oturur çalışırım ama düşünürüm. Her gün olmasa da haftada birkaç gün mutlaka elimde bir defterim vardır. Oturur çalışırım, bakarım, yazarım. İlham beklemem. Yazarlar da böyledir. Büyük yazarlar, isim söylemeyeyim ama büyük yazarlar her gün daktilosunu bilgisayarın başına oturur. Bir satır, bir sayfa, bazen 10 sayfa karalarlar. İlham beklenmez, çalışılır. Ben bir besteciyim. Evet. Öyle söyleyeyim.
1: Evet, harikasınız hocam. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki programımıza ortak oldunuz. Verdiğiniz bilgiler için de ayrıca teşekkür ediyoruz. İyi geceler diliyoruz size.
0: Benim için çok keyifliydi. Umarım dinleyenler de keyif almıştır. İyi yayınlar diliyorum. Bizi her nerede dinleyen varsa sağlıklı güzel günler dilerim tüm dinleyicilere de.
1: Hoşçakalın. Çok sağ olun hocam. Hoşçakalın. Doçent Doktor Elif Nun Gökçe'ye değerli katkılarından ötürü teşekkür ediyoruz. Dinleyiciler tarafından en çok beğenilen eserlerinden biriyle veda edeceğiz. Sözleri ve müziği kendisine ait, aşka dair derin duyguları ifade eden Mecnun adlı şarkıyı Elif Nun Gökçe'nin sesinden dinliyoruz efendim.

0: Gecenin içinden İzmir'den devam ediyor.
1: Efendim, geceyi devirdik ve 14 Temmuz'a adım attık. Güzel de bir müzikle geçtik bu arada. Çok teşekkür ediyoruz doçent doktor Elif Nun Gökçe'ye. Sevgili dinleyiciler, yine İzmirli ve yine Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuarı mezunu bir ismi ağırlayacağız şimdi. Türk sanat müziğinin köklü geleneğini sesiyle ve zarafetiyle günümüze taşıyan özel bir sanatçı kendisi. Zamansızlaşan şarkılara sesinin rengi ve özgün yorumuyla güç katan Pınar Yorgancılar şu anda stüdyomuzda. Efendim, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk efendim. Ne güzel sözlerle karşılandık. Ne güzel.
1: Çünkü hak ediyorsunuz.
2: Çok bunu teşekkür ediyorum.
1: Az sonra dinleyicilerimiz de bunu fark edecekler. Aynı şeyi söyleyecekler. Belki daha fazlasını.
2: Çok teşekkürler.
1: Bu arada yanımızda, yine stüdyomuzda çok kıymetli bir büyüğüm. Mesai arkadaşım aynı zamanda. TRT sanatçısı Erol Gönüldaş da var. Efendim, size de merhaba diyelim, hoş geldiniz.
3: Merhaba İmreciğim, merhaba Pınar.
1: Evet.
2: Merhaba Erol'cum, ne güzel.
1: Bu arada az önce Elif Nun Gökçe hocamla hem Erol hocamla bir okul arkadaşlığı var.
2: Sevgili Elif, buradan selamlarımızı gönderelim. Konuşmasının sonunu yakalayabildim Tom Bester odasında. Keşke beraber olabilseydik. Dönem arkadaşıyız.
1: Harika.
2: Ben temel bilimler bölümünde, Elif de ses eğitimi bölümündeydi. Aynı dönemde okuduk. 96 mezunuyuz ikimiz de. Ve gururla takip ediyoruz. Biraz önce de bahsettik. Aynen. Sesinin güzelliği halen aynı. Formunda.
1: Çok başarılı bir dönemden bahsediyoruz o zaman. Kaç mezunlarıyız?
2: 96 mezunu. Biraz önce Erol'la da ondan bahsettik. Biz çok şanslı bir jenerasyonuz.
1: Evet.
2: Elif de radyodaydı değil mi o dönem? Evet. 91 yılında konservatuara girdik. Ve 94 yılında İzmir Radyosu'nun açmış olduğu ses sanatçısı, sözleşmeli ses sanatçısı sınavını kazandık. Öyle bir şey ki, hani ikinci okul lafı çok böyle klasik kalacak. Gerçekten ikinci okuldu bizim için. Öğlene kadar dersimizi görür, gördüğümüz makamları öğleden sonra Turan Yalçın'ın fasıllarında pekiştirirdik.
1: Of of, maşallah.
2: Mustafa Erses değil mi? Daha neler isimler. Avni Anıl, Kutlu Payaslı, Kutlu Hocamız, Vefik Ataç. Evet, evet, nurlar içinde yatsınlar.
1: Amin.
2: Çok şanslı bir jenerasyonduk gerçekten. Anılar...
1: Beslendiğimiz kaynaklar da bizim kalitemizde oldukça kıymetli ve önemli oluyor herhalde. İyi insanlara denk gelmek, iyi hocalara ya da iyi seslere denk gelmek de önemli sanki.
2: Büyük şans.
1: Değil mi?
2: Büyük şans.
1: Evet. Az önce program öncesinde Erol hocamla bir okul anısından bahsedecektik. Bunu program esnasında konuşalım dedik. Onu da ben merak ettim açıkçası. Yeri gelmişken.
2: Biz bunu bir konserde de anlatmıştım değil mi yıllar önce? Bir amatör koro konserinde, sağ olsun Erol kırmamıştı beni, kanun olarak geldi. Orada böyle mikrofonu yakalamışken, sazları tanıtırken anlatmıştık. Şimdi Erol bir yıl düşük bizden değil mi? Biz 91 girişliyiz.
3: Tabii.
2: Sizin 92. Ben de kanunu okulda başladım. Hı-hı. Konservatuarda başladım. Ve bir yılda güzel ilerledim. Kendimce güzel ilerledim. Sonra yaz geldi. Yeni öğrenciler gelecek. Biz de yazın okulu ziyarete gitmişiz. Yine o meşhur odalarımız vardı. Oraya kapanmışız. Kanunlar açılmış. Sazlar, tamburlar filan. O arada elinde kanun kutusuyla birisi geldi. Biz dedik ki herhalde yeni sınava gireceklerden birisi.

0: amatörlerden. Kapıyı şöyle tıklattı. Benim de elimde kanun. İşte yeni yeni saz semaileri öğrenmeye başlamışız. Bir şeyler çaldım. Bravo, kaç yıldır çalıyorsunuz dedi. İşte bir yıldır dedim. Hı-hı. Büyük bir havayla, sanatçı edasıyla. çok güzel, tebrik ederim. Siz dedim. Nasıl?
1: Evet.
0: Çalabiliyor musunuz? İşte dedi.
1: Evet.
0: Hadi biraz çalın filan muhabbeti geçince kanunun kabını şöyle açtı. Tabii bir çalmaya başladı. Evet. Neyse bir 5-10 dakika havam fena değildi. Evet. Böyle bir anımız var.
1: Harika.
0: Erol'un tevazu oradaki.
2: En iyi saz rendelerden.
0: Estağfurullah. Estağfurullah.
1: Evet, evet. Ama Erol hocamın çok hoşuma giden meziyetlerden bir tanesi, konuşmasıyla, ifadeleriyle ve bakışıyla insanı iştahlandırır. Öyle de bir yapısı var, sağ olsun, var olsun. Merak ettiğim bir konu, müziğe de yavaş yavaş girmek istiyoruz. Programımızda ne kadar konuşuyorsak, ne kadar muhabbet ediyorsak o kadar da müzik dinlemek istiyoruz bu gece sizinle. Müziğe girişimiz nasıl oldu? Yani ailede bir müzik altyapısı mı vardı, anne babada?
0: Profesyonel müzikle uğraşan kimse yok. Fakat amatörce herkes uğraşıyor. Tüm sülalemiz diyelim. Babamın çok güzel sesi ve kulağı vardır.
1: Harika. Normalde ne iş yapıyor?
0: Normalde serbest.
1: Serbest meslek.
0: Serbest meslek. Hı-hı. Fakat müzikle zamanında Nazilli'de o düğün salonlarında falan bir iki böyle çıkmış, babası izin vermemiş. Klasik muhabbetlerdir. Evet, ya bunlar. Evet, evet. Babam izin vermedi. Ah olmasaydı ben nerelerdeydim gibi. Evet. Gerçekten güzel bir sestir ve kulağı çok iyidir. Çok var. Ablam, teyzelerim, herkesin bir şekilde sesi güzel.
1: Sesi güzel. Peki bunu profesyonel manada yapma fikri nasıl ortaya çıktı? Yani birisi ya senin sesin çok güzel.
0: Aslında
1: mi dedi?
0: Tabii, çocukluktan itibaren hep söyledik, şarkı söyle derlerdi, söylerdik sesi güzel olan birisi olsun muhabbeti. Lisede ağırlıklı fen okudum, çok da iyi bir öğrenciydim. Hı-hı. Ve doktor olmaktı hayalim. Hı-hı. Dershaneye başladım son sınıf. O arada liseden bir arkadaşım bir amatör koro olduğunu söyledi. Bak işte, hatta şu an Güzel Yalı, az sinemasıydı eskiden. Oraya gidelim dedi. Ben de Karataş Lisesi mezunuyum, çok da yakın. İşte otobüsle gittik. Amatör koroya başladıktan sonra işin içine ilk defa profesyonelce girmeye başladım ve çok etkilendim. Dershaneyi yarım bıraktım. Burada ailemin payı çok büyük tabii. Hı-hı. Hayır diyebilirlerdi.
1: Kesinlikle.
0: Sen ne yapıyorsun?
1: Doktor olacakken.
0: Evet. Derslerin güzel, ne işin var diyebilirlerdi. Evet. Sen bilirsin dediler. Ve ben dershaneyi bırakıp o yaz konservatuar sınavlarına girdim. Ve temel bilimler bölümünü kazandım. Sonra da okulumdan birincilikle mezun oldum.
1: Harika.
0: Gururla söylüyorum.
1: Harika.
0: Temel bilimler ve okul birincisi olarak mezun oldum. Çok keyifli bir 5 yıl geçirdik.
1: Harika.
0: İyi ki konservatuar olmuş diyorum. İyi ki müzik olmuş.
1: Harika.
0: İnsanın sevdiği işi yapması en büyük lüks herhalde.
1: Kesinlikle. Aklıma şunu da geldi. Onu da sormak istiyorum. Mesela her doktorun da bir müzik zevki olduğunu ben görüyorum.
0: Evet.
1: Hatta bazı doktor arkadaşlarımız var. Çok güzel enstrüman çalıyorlar. Doktor sanatçılar da
0: İlginç.
1: Var.
0: Evet.
1: Zekayı besleyen bir yapısı var gibi geliyor müzik.
0: Matematikle müzik çok alakalı.
1: Hmm.
0: Sayısal zekayla aslında alakalı. Oradan besleniyor olabilir. Hmm. Bilemiyorum.
1: Evet. Belki doktor ve sanatçı olma ihtimalimiz de varmış aslında.
0: Evet. O da fena olmamış.
1: Nasıl?
0: O da fena olmuş. Daha güzel oldu. Daha keskin.
1: Daha, kesinlikle
0: daha
1: öyle.
0: Keyifli bir 5 yıl geçirmiş olduk.
1: Kesinlikle öyle. Evet. O zaman yavaş yavaş bir sizden eser dinleyelim mi? Giriş eserimiz ne olsun?
0: Hicaz'la mı girelim? Sonra istersen Hüzzam'la girelim.
2: Olur.
0: Aşkınla sürünsem. Selahattin Pınar'ın bir şah eseri var.
1: Buyursunlar efendim.
0: Biraz ağır gelebilir mi dinleyicilerimize bilmiyorum.

Aşkınla sürünsem, yine aşkınla delirsem. Bilmem ki ne yapsam da senin kalbine girsem. Bir gölge gibi ruhunun altında belirsem. Bilmem ki ne yapsam da senin kalbine girsem. Selahattin Pınar nur içinde yatsın.

0: Efendim, yüreğinize sağlık, ağzınıza sağlık, çok teşekkürler. Burada canlı canlı dinlemek de bir başka oluyor. Yani bir Türk sanat müziği nasıl söylenir diye sorsam saatlerce konuşursunuz ama ben şimdi gözümü kapattım, kulaklıkta da çok güzel geliyor ses tabii ki. Nasıl dinlenir diye de sorsam ne dersiniz? Türk sanat müziği.
1: Çok keyifli dinlenir de. Şimdi bir an evet düşünüyorum. Ön yargılı olmadan dinlemek lazım diye düşünüyorum.
0: Evet.
1: Şimdi işimiz itibariyle lise öğrencileriyle çalışıyoruz. Evet. Güzel Sanatlar Lisesi'nde kanun öğretmeniyim bu arada. Belki sırası gelmedi, ben hemen atladım
0: evet,
1: ama.
0: Evet, estağfurullah.
1: Lafı geldiği için söylüyorum. Dinlemiyor genelde gençler. İtici geliyor olabilir. Çok mal. Benim çocuklarım da derdi. Bir kelime, bir hece neden bu kadar uzatılır gibi. Evet, biraz demode kalıyor olabilir. Fakat ruhuna girdiğinizde Türk müziği vazgeçilmez bir tutku.
0: Ama her alanda bir tüketim toplumuyuz. Şu anda yediğimiz, içtiğimiz, zevklerimiz, her şeyi çok basit ve hoyratça tüketiyoruz. Fakat Türk sanat müziği, Türk müziği yıllar geçiyor ve hala o etkisini ilk günkü gibi devam ettirebiliyor. Ama iyi seslerden dinlersiniz belki de.
1: Öyle. Ben size bir soru sorayım. Sırası gelmişken. Türk müziği nedir? Günümüzde ya da pop nedir?
0: Pop müzik?
1: Türk müziğinin ne olduğunu toplumumuz çok bilmiyor. Gençlerimiz de diğer yetişkinlerimiz de Türk müziği eşittir arabesk diye düşünenler var hala. Türk müziği eşittir fantazi diye düşünenler var. Halbuki Osmanlı'dan gelen o kadim, o komalı sesler. Biz Batı müziği öğretmeni arkadaşlarımızla bu konuyu çok tartışırız. Evet. Koma deyince, koma nedir? İşte koma nasıl duyuyorsun? Bir koma nasıl duyulur? Gibi konuşmalar, muhabbetler geçiyor arada. Aslında Batı'da da koma var. Bizans ilahileri var. Evet. Şu an sosyal medyada da tıkladı. Bizans, Hüzzam Bizans ilahisi. Dinledin mi Erol hiç? Hüzzam bayağı bizim Hüzzam perdelerimizde Bizans ilahileri var. Dolayısıyla çok iç içe geçmiş ve çok kadim bir musiki Türk müziği.
0: Evet.
1: Biz çok yüzeysel dinliyoruz. Diğer bir problem, bugün pop dediğimiz her şey pop mu? Sizce?
0: Böyle sorduğunuza göre değil. Öyle anlıyorum.
1: Evet, hani bizim çocukluğumuza dönelim. Pop bir kere Batı müziği enstrümanlarıydı. Küçüklüğümüzde eskiden o en basit düğün salonlarında bile 80'li yıllardan bahsediyorum. Bir bateri, bir saksafon, bir gitar olurdu.
0: Evet.
1: Çok tam pop yapılırdı o 80'lerin. Aslında Türkçe sözlü hafif müzik dediğimiz o dönemde pop onlardı. Sonra klavye çıktı, mertlik bozuldu. Ve pop fantazi, yani Türk müziği enstrümanları kullanılmaya başlandı.
0: Evet.
1: Mesela pop dediğimiz müzikte. Bugün saf bir pop diyebileceğimiz bir müzik var mı? Onu bir düşünmemiz lazım.
0: Ama şöyle bir şey var. Mesela gençler demode buluyorlar dediniz. Gençler Türk sanat müziği dinlerler mi? Dinlemek için ne yapmak lazım diye belki de sormak lazım. Dinlemesi gerekir mi ya da?
1: Şimdi bizim okulumuz zaten Türk müziği, benim kanunu seçen öğrenci Türk müziğini severek geliyor genelde. Onda bir sıkıntı olmuyor. Daha önce ortaokullarda çalıştığım dönemlerde çok ön yargılıydı çocuklar. Yani küçük Türk müziği neden dinlesin? Biz dinlerdik küçüklüğümüzde. Ben ilkokulda Muazzez Abacı dinlediğimi hatırlıyorum. Yani o dönem öyleydi belki. Tabii TRT1'in sadece TRT kanallarının olduğu o bir başka gecelerle büyüdük biz. Orada mutlaka sonda bir astrolist çıkar. 3-4 şarkı seslendirir filan. Onun da etkisi olabilir. Bu daha küçük yaş grubuna gelince çok ısrar etmeden dinletirdim. Türk müziği değil de böyle biraz önce bahsettiğimiz içinde Türk müziği enstrümanı ve Türk müziği tınıları geçen pop görünümlü eserleri dinlettiğimde o Türk müziği kısmı, o motifler girdiğinde şöyle bir göz göze geldiğimizde çocukların gözlerinin parladığını hissederdim. Genlerimizde var, bunu inkar edemeyiz. Her ne kadar işte sevmiyorlar. Gençlere sevdirelim kavramını sevmiyorum ben zaten. Seviyor. Seviyor ama her yaşın bir gereği var. O çok konduramıyor. Türk müziği dinliyorum ya da Türk müziği seviyorum Getirmiyor işi.
0: Çok küçük yaşlarda o tadı gerçekten duydu mu çocuk? Yani kitap okumayı mesela çocuklar sevmiyor diyoruz. Ama 5-6 yaşlarında, çok erken yaşlarda kitaba maruz kaldım ya da kitabı gördü mü, o tadı, o hazı duydu mu?
1: Haklısınız.
0: Müzik açısından da aynısı belki de.
1: Evet, hiç dinlenmemiş. Hiç Türk müziği hiç dinlenmemiş bir evde.
0: Evet.
1: Bir hüzzamı nasıl okutalım, değil mi? Evet.
0: Şunu duyuyorum.

0: Orada biz ilk defa üçüncü mü dördüncü mü
1: üçüncü olmuş,
0: dereceye girmiştik.
1: Evet.
0: Sonra bunu keşfettik.
1: Evet.
0: Artık hani belki kötü bir tabir ama tereciye tere satmayı bıraktık. Biz çünkü insanlar bizi geleneksel müziğimizle duymak istiyor.
1: Evet.
0: Bu bizim müziğimiz, özümüz. Ne yaptık sonra? İşte halay koyduk araya. Sonra Sertab Erener'in birinciliği vesaire. İşi orada kavradık.
1: Evet.
0: Halk bunu istiyor aslında.
1: Kesinlikle.
0: Hani
1: öyle.
0: Biz halk istemiyor. Hayır, Türk müziği yapıyoruz ama ninnilerle başlamış bir genetik bir şeye sahibiz.
1: Kesinlikle öyle.
0: Kimliğe sahibiz. Evet.
1: Şunu da sorayım. Az önce hüzdanla mı başlayalım dediniz. Hı. Açıkçası en çok sevdiğiniz makam hangisi
0: hüzdan
1: diye sorsam hüzdan mı?
0: Hüzdan, evet.
1: O zaman iki hüzdanla başlamışız.
0: Hüzdan vazgeçilmezimiz.
1: Neyle devam edeceğiz peki şimdi?
0: Şimdi bestelere gelelim. Biraz önce Elif'le konuşurken,
1: evet,
0: Elif'in bestecilik yönünü

0: böyle denemelerim
1: harika,
0: var.
1: Harika,
0: harika. Şimdi onlar bu TRT repertuarından geçmiş olanlar da var ama bu daha yenice böyle 1,5 yıllık filan bir Hicaz'ımız var. Onu yapalım mı Erol?
2: Yapalım. Evet.
1: Muhteşem, buyursunlar efendim.
0: Hicaz, ben de bulayım tabletimden. Söz müzik bir arada gelen bir şarkı. Bakalım beğenecek misiniz?

0: Muhteşemsiniz. Yüreğinize sağlık. Söz ve beste size ait.
1: Evet.
0: Yüreğinize sağlık. Şimdi bizim için de muhteşem bir gece oluyor bu arada. Yapımcımız Burhan Kaya'yla bir yandan göz göze geliyoruz. Söz ve beste yazım sürecini de az önce ben Elif Hocam'a da sordum. Sizden de merak ediyorum. Mesela bu eser nasıl çıkar?
1: Bu eser nasıl çıktı? Mesela bunun üzerinden gidersek. Sadece ilk dize. Bir gün herhalde sahilde yürürken. Gel gönlümü yakma ey nazlı güzel. Bu kadar. Döndü durdu hemen tabii kaydediyorum öyle bir durumda. Makamı çıktı Hicaz. Usulü de çıktı. Bunun üzerine biraz uğraş gerektiriyor. Sonra yavaş yavaş işte araname çıktı. Sonra birinci kıta meyana kadar. Bazen hiç gelmiyor. Yani şunu düşünüyorum ben. Önce oraya bir açıklık getireyim. Herkesin bestecilik anlayışı farklı ya. Üzerime hiç alınmıyorum bir kere onu söyleyeyim. Burada bir yaratıcı mı dersiniz, bir kaynak mı, özümüz mü dersiniz. Orada bir bağlantı. O bağlantıyı yakaladığımız an kendiliğinden o ilham dediğimiz şey belki de akıp gelen sadece bekliyorsunuz. Yaptığınız hiçbir şey yok. Dolayısıyla çok üzerimize alınacak da bir şey yok. Sonra kesiliyor mesela dedim ya birinci kıta çıktıktan sonra bu maddesel aleme tekrar döndüğümüzde koşturmaca, heyecan,

0: iş, sabah kalk akşam gel gibi bir ara kesiliyor. Bir bakıyorsunuz bir hafta sonra. Bunun için mesela bir kelime çıkmıyor. Bunun için özellikle benim birkaç mekanım var. Kendimi iyi dinlediğim, genelde denizle karşılıklı olmayı seviyorum. Deniz kenarını seviyorum. Arabaya okuldan çıkışta atlayıp oralara gidip böyle birkaç saat oturmuşluğum var. Hadi gelsin bakalım. Geliyor. Ama emek. Yani diyeceğim bu söz müzik bir anda geliyor ama haydi bakalım komple geldi, yazdık, bitti değil.
1: Değil.
0: Biraz da emek istiyor.
1: Bir de farkında olmak, yani çevremizin farkına varmak gerekiyor. Sahilde geziyorsunuz. Hepimiz geziyoruz sahilde. Ama elimizde belki telefonla geziyoruz ya da aklımızdaki bir dertle geziyoruz sahilde. Orada denizin sesini, rüzgarın teninize vuruşunu, her şeyi hissetmek lazım ki
0: öyle.
1: Bunlar ortaya çıksın. Farkında olmak, anı yaşamak lazım belki.
0: Aslında o enerjinin, o gördüğünüz enerjinin dönüşümü sizin bedeninizi, sizin zihninizi, ruhunuzu kullanarak bir başka forma dönüşüyor, beste olarak çıkıyor. Termodinamiğin ilk yasasıdır ya, enerji hiçbir zaman kaybolmaz, dönüşür. Bu beste de öyle bir şey, şiir de aynı şekilde. Dönüşen bir enerji var. Karşıdan onu alıyorsunuz. Ne derler o enerjiyi dönüştüren amplifikatör diyesim geliyor. Şu
1: evet, olabilir.
0: Yok da biraz sağladım şu an herhalde.
1: Dönüştürücü.
0: Dönüştürücü diyelim enerji. Bir nevi sizin ruhunuzu ve zihninizi artık neyse kullanıp
1: bu esere dönüşmesi ama harika olmuş. Yani o enerjinin bu sonuçla ortaya çıkması evet, muhteşem. Evet.
0: Gönderene minnetle diyoruz.
1: Kesinlikle öyle, kesinlikle öyle. O zaman az önce Elif Hocam'la konuştuk. Şimdi bahsi bence geldi. Buradan devam edelim. Yapay zeka ve müziği konuştuk. Bence burada biraz buna da girmek lazım. Yapay zekanın sizce müziğe etkisi ne oldu ve hem zararı hem yararı nedir?
0: Şimdi teknolojiden güzel yönde faydalanıyoruz.
1: Evet.
0: En basit notalarımızı artık bilgisayarla yazıyoruz vesaire. Fakat ben yapay zekaya çok ısınamadım. Isınamayan bir bireyim. Şu an yapay zeka bir arkadaşım yok. Herhalde parmakla gösteriliyoruz. Etraftan duyduğum kadarıyla herkesin bir yapay zeka arkadaşı var.
1: Tabii tabii.
0: İşte benimki falan diye bahsediyor arkadaşlar. İşte bugün şunu söyledi. Güzel yani psikoloğa gitmekten iyi mi? Kimileri öyle düşünüyorlar. Evet. Fakat benim yok. Şu an sıcak bakmıyorum. İkincisi yapay zekanın işte bu ruhu, bu dönüşümü yaşatabileceğini düşünmüyorum. Hmm. Zaten onu yaparsa yandık.
1: Evet.
0: Şu anda insanların yaşanmışlıklarından o algoritmayı kendince oradan alıp buraya işte doluya koyuyor vesaire bir şey çıkarıyor. Hmm. Evet, hüzün verebilir o şarkıya, o sese.
1: Az önce dönüştürücü dediniz ya. Hmm. Bizim verdiğimiz verileri çok iyi dönüştürüp
0: evet,
1: ortaya bir eser ortaya evet, koyabiliyor ama bizim verdiğimiz biz o duyguyu verebilir mi? Şu an için veremiyor. Veremiyor.
0: Yani kendi başına yapay zeka duygulara ve yaşanmışlıklara sahip olmadığı için hı-hı, bir ruh üretmesini şu anda herhalde bekleyemeyiz.
1: Evet. İnşallah öyle bir şey olmaz da zaten.
0: Biraz önce sohbetimizde oraya da değineyim. Şimdi taş plaklarım var benim, babamdan kalma çok güzel bir arşiv.
1: Evet.
0: 100'e yakın bir taş plak. Onları dinlerken evet entonasyon bozuklukları oluyor, hı-hı, vesaire. Şimdiki teknoloji gibi değil. Hücum kayıt yapılmış belli. Bazen keman pes kalıyor ama o ruh bütünlüğünü tamamen size geçiriyor.
1: Hmm.
0: Yani orada bir yaşanmışlık var.
1: Evet.
0: Ben bunu seviyorum.
1: Evet.
0: Yoksa yüklediniz işte şu bilgisayara, sesin pürüzlerini aldınız, dengeye getirdiniz, o frekansa gidin. Hayır, onu anlıyoruz. Adı üstünde yapay. Biz doğal olanı seviyoruz.
1: Evet. O doğal bir eseri daha dinleyelim mi sizden şimdi?
0: Haydi bakalım ne dinleyelim?
1: Kimden dinleyelim? Ne dinleyelim?
0: Neler vardı? Unuttum.
2: Yine şimdi Eserinden girelim mi? Çok kısa.
0: Salıncak. Ha, mesela bu da ilginç. İki tane getirdik zaten.
1: Yine sizin eseriniz.
0: Şimdi bunda da gökyüzüne bir salıncak kuralım. El ele tutuşup, biraz narin, biraz mahcup, biraz ürkek, sallanalım, sallanalım. Sonra uzanıp arşa kadar önce bir hüzzam yapıp nihavente karar kılalım. Kuşlar gelsin yanımıza, ahengine hayran olduğumuz. Onlar bizi, biz onları kıskanalım. Gökyüzüne bir salıncak kuralım. El ele tutuşup biraz narin, biraz mahcup, biraz ürkek. Sallanalım, sallanalım. Gökyüzüne

0: Efendim,
1: burada da minik bir anekdot.
0: Buyursunlar.
1: Mesela burada sosyal medyada gökyüzünde gerçekten bir salıncak, hoş bir kadın tek başına sallanıyor bulutların arasında. Öyle bir görsel çıktı karşıma. Evet. Sözler geldi. Gökyüzüne bir salıncak kuralım. Söz müzik bir arada değil. Önce sözler çıktı. Sonra buna böyle hareketli, kıpır kıpır, pozitif, ona uygun bir müzik

0: istedi canımız. Güzel gitti. Araname çıktı. Her şey, fakat o hüzzam kısmı var ya.
1: Evet.
0: Önce bir hüzzam yapıp nihayette karar kılalım.
1: Hı hı.
0: Burayı da hüzzam yapıp nihayette karar kılmak istiyorum. Burası beni uğraştırdı mesela. Hı. Bayağı haftalarca uğraştım. Yani çok kısa bir kısa vaktiniz var. O bir iki ölçüde hani bir taksim yapsanız hüzzamdan nihayete geçeriz de orada o kadar kısıtlı bir süreniz var ki onu oturtmakta zorlandım. Ama keyifli, evet, beğendiyseniz.
1: Evet, çok keyifli, çok hoş bir çok iyi bir eser ortaya çıkmış. Aynı zamanda bir şiir kitabımız var diye duyduk,
0: evet,
1: biz.
0: Evet, 2022 yılında çıkmış küçük incecik bir 96 sayfalık bir kitabımız var. Covid döneminin herhalde pek güzel yanı yoktu ama en güzel yanlarından biri de kendimizle baş başa kalmamızdı.
1: Doğru, doğru.
0: O iç sesle haşır neşir olmaktı. Hiç olmadığımız kadar o kaynakla birleştik. Dolayısıyla o kitap Covid döneminin eseridir.
1: Eseri o.
0: Evet.
1: Peki açısane. Uzun dönemde yazdığımız şiirlerin bir toplamı mı, yoksa bütün şiirler Covid döneminde mi yazıldı?
0: Yok, o dönem çıkanlar işte herhalde bir 100'e yakın bir şiirdi. Hı-hı. Sonra üstüne eklendi. Artık, hı-hı, kitap olmadı. Yani öyle bir hevesim de yok şu anda ama yine yazıyorum, devam ediyorum. Ya geldikçe.
1: Harika.
0: Zorlamıyoruz.
1: Bir tanesi eğer uygunsa dinlesek sizden şu anda. Az önce
0: olur.
1: Gerçi eserlerin girişinde dinledik.
0: Bir tane
1: sadece
0: de
1: çok güzel sanat müziği söylemiyoruz. Çok güzel şiir okuyoruz.
0: Ona da yok, ifade edeyim. O konuda hiç iddiam yok.
1: Ben,
0: sizlerin yanında
1: estağfurullah,
0: haksızlık edip
1: estağfurullah.
0: Hiç iddiam yok.
1: Erol hocamın alttan verdiği namelerle çok tatlı geliyor. Buyursunlar efendim.
0: Bir tane okuyalım bakalım. Koklamak nedir bilir misin? Peki ya dokunmak? Görmek, işitmek. Ha bir de tatmak var. Tadına varmak, hissetmek her şeyi, her zerreyi, her serrenle. Farkına varamıyoruz. Fark etsek de çok kalamıyoruz. Bilemiyoruz nelere sahibiz, nelere şahidiz. Göremiyoruz. Tam gördük derken kayıveriyor gözümüz eksiğe, noksana. Bu da insan olmanın gereği deyip sıyrılıveriyoruz işin içinde, en kolayından. Girdik mi yine bataklığa? Haydi sil baştan. Biter mi bu iş? Dön başa, dön başa. Bir şey yapmalı, bir şeyler. Görmenin yetmediği yerler vardır ya bazen. Kapatmalı gözleri o halde. Açmalı benliğindeki tüm ışık. Dinlemeli, dinlemeli ta derinleri. O ne sükun, o ne güzellik. Seni arıyorum, neredesin demeli köpürerek. Yoruyorsun beni. Yine dinlemeli, dinlemeli. Duymalı, ben hep buradayım deyişini. Asıl sen neredesin? Sahi, biz neredeyiz?
1: Harikasınız. Bilinçli miydi yoksa bir tevafuk mu bu arada? Az önce fark etmekten, dinlemekten, duymaktan, hissetmekten bahsederken bir anda şiir tam onun üzerine geldi.
0: Evde bir iki tane şiir seçerken bunu hiç düşünmemiştim ve şu anda da siz söylemeseniz farkında değilim. İşte dedik ya, bazı şeylere sadece şahit oluyoruz. Bize izlemek düşüyor. Olması gereken her şey oluyor. Olması gerektiği zamanda oluyor. Çok güzel bir senaryo yazarı var.
1: Kesinlikle öyle.
0: İçeride mi yukarıda mı ne derseniz. Güzel bir yolculuktayız. Hı hı. Hayat güzel bir yolculuk. Bize de bu yolun tadına varmak düşüyor.

0: alıyor.
1: Epey geçmiş.
0: Azaldıkça diyorum ki bu az zamana yine en azından bir 3 eser daha girer diye sizden bir tane daha rica edeceğim ben.
1: Ne yapalım
0: şimdi.
1: Nihavent yapalım mı bu kez? Koklasam saçlarını.
2: 5 yapalım.
1: Şimdi de öyle geldi içeriden. 5 yapalım. Olur.

0: Teşekkürler, sağ olun efendim. Az önce konuşurken şimdi ses eğitimi aldığınızdan bahsettiniz değil mi? Konservatuvarda.
1: Konservatuvarda ses eğitimi bölümünde değildim. Temel bilimler bölümündeydim. Aslında ses eğitimi almadık.
0: Almadınız. Ama konservatuvarda okuyanlar aynı zamanda bir enstrüman çalıyorlar diyebiliyorum ben.
1: Evet.
0: Değil mi? Sizin enstrümanınız
1: kanun.
0: Kanundu. Kanunla aranız nasıl diye sorsam. O dönemdeki Erol Hocam'la karşılaştığınız dönemden bahsetmiyorum.
1: Ondan sonra büyük bir hırsla çalışmaya başladım dermişim. Yok. Şimdi kanun okuldayken iyiydi. Güzel, çabuk ilerledim. Yani 18-19 yaşından sonra kanuna başlayan bir kişi olarak fena ilerlemedim. Sonra uzun süre ara verdim. Tekrar elime aldıktan sonra şimdi bağlı olduğum, çalıştığım okulun kanun öğretmeni ihtiyacına binaen açtığı bir sınav vardı. Ona girdim. Çok şükür şu anda kanun öğretmeni olarak çalışıyorum. Böyle bir iki öğrenciyle
0: harika
1: dersler yapıyoruz.
0: Harika. Eğitim süreci nasıl geçiyor? Eğiticilik nasıl sizce? Gençler iyi mi? Onu da sorayım.
1: Çok iyiler var. Hı-hı. Evet. Yani iyiler var. Vasatlar var. Daha yeni sınavımızı bitirdik. 2 haftalık bir sınav sürecindeydik. Komisyon yetenek sınavını bitirdik. Her geçen yıl talep biraz daha artıyor. Fakat sanki biraz bilinç azalıyor. Yani severek, müziği tutkuyla isteyerek gelen sayısı azalıyor. Güzel bir okulda okumak ön plana geçebiliyor.
0: Evet.
1: Temiz bir okul, daha az öğrenciyle haşır neşir olmak. Bunlar cazip geliyor. Bu biraz tabii üzücü ama zamanın gereği. Bir de çok fazla güzel sanatlar lisesi açıldı. Türkiye'nin dört bir yanına. Bu güzel bir haber.
0: Evet.
1: Dolayısıyla öğrenciler dağılıyor. Ama biz memnunuz. Güzel bir sınav yaptık. Bakalım bu yıl yeni cici öğrencilerimiz gelecekler.
0: Harika. Koro şefliği de yapıyorsunuz aynı zamanda değil mi?
1: Koro bir dönem, Covid dönemine kadar bir 4-5 yıl kadar çalışmıştık. Sonra yine o Covid'le birlikte unuttuk bu işleri. Biraz zor.
0: Zor.
1: Tabii zor derken karşınızda çok böyle meslek erbabı, çok özel insanlar var. Hitap ederken ben biraz hani zor, incitmemeye çalışıyorsunuz ama bu şarkı olmaz diyorsunuz.
0: Evet.
1: Bazen insanlar müziğin içine girince çocuklaşıyorlar.
0: Doğru.
1: Dolayısıyla o kısmı beni, o iletişim kısmı beni biraz yordu. Yoksa çok keyifli bir iş amatör koro.
0: Topluluğu yönetmek, hele ki bu kadar munis, bu kadar temiz bir alanda, Türk sanat müziğinde kolay değil açıkçası.
1: Evet. Tabii biraz geleneğe sadık kalmaya çalışıyorsunuz. Evet.

0: Çok da çoğaldı amatör korolar. Bu da kalite olduğu sürece güzel ama orada da biraz herhalde seviye düştük. Şimdi çok itinalı seçmeye çalışıyorum laflarımı ki kimsenin canını acıtmayalım diye. Fakat güzel hizmet ediyor amatör korolar.
1: Evet.
0: Yani ben bakıyorum çok tatlı emekli hanımlar geliyorlar. Güzel sesler de çok hoş. Hani hep şu örneği veriyorum. Bilmiyorum canlı yayında verilir mi ama biz bizeyiz nasıl olsa. Hanımlar böyle altın günü yapıp dedikodu yapacağına çok güzel müzikle haşır neşir oluyorlar.
1: Harika, kesinlikle güzel bir örnek oldu.
0: Güzel bir hizmet olduğuna inanıyorum arkadaşlarımızın yaptığını. Keyifli.
1: Harika.
0: İzlemek keyifli.
1: Aklımdayken onu da sorayım. Az önce en sevdiğiniz makamı sordum. Hüzzam dediniz. Kanun çalıyorsunuz ama kanundan daha çok sevdiğiniz, daha hoşunuza giden bir enstrüman var mı diye de insan merak etmiyor değil. Kanuna başladım ama aklımda şunu da kaldı falan.
0: Konservatuara başladığımda kanun gibi bir fikir yoktu. Bizi böyle amfiye topladılar. Erol bilirsin bizim o meşhur amfimiz. Orada klasik kemençede aklım kalmıştı. İkisi arasında kalmıştım ama kanun çok daha popüler ve hoş gelmişti. O zaman için böyle daha havalı gelmişti. Klasik kemençe, o tırnak kemençesi çok bilinmiyor. İlginç gelmişti sesi. İnsan sesine çok yakın bir tınısı var zaten. O aklıma geldi şimdi.
1: Ama kanun daha popüler sanki.
0: Memnunum. İyi ki kanun olmuş. İyi ki olmuş. Keşkelerimiz yok.
1: Harika. Bir eser daha dinleyelim mi?
0: Evet, sona yaklaşıyoruz.
1: Sona yaklaşıyoruz. Ben en sona bir eser daha sıkıştırmak adına.
0: İki hareketimiz vardı herhalde. Neler getirdik Erol? Notalar sende. Hüzzamı yapalım. Evet, yine. Hüzzam ama değişik bir hüzzamımız var. Böyle Hicazkar'la giren bir hüzzamımız var. Neveser Kökteş'ini anmadan geçmeyelim. Biraz sonra dinleyeceksiniz zaten. Çok önemli bir besteci. Benim hayatımda gerçekten taptığım kötü bir laf da... eserleri nakış gibi, hani evet, annelerimiz iğne oyası yapardı eskiden ya böyle, evet, çok emekli bir çıtır çıtır nakış gibi geliyor bütün eserleri. Dinleyin bakalım,
1: buyursunlar efendim. Harika.

0: Harikasınız efendim. Gerçekten muhteşem bir eser. Sizden de dinlemek harikaydı.
1: Teşekkür ederiz.
0: Türk sanat müziğinde bir asalet de var sanki. Bu insanın Türk sanat müziği söyleyenlere, uğraşanlara da o asalet.

0: Öyle bir his var açıkçası. Son dakikalarda bir de TRT'yi ben size sormak istiyorum. TRT müziğimizi korumak adına çok önemli bir kurum. Biz bunun adına çok büyük çalışmalar yapıyoruz. O geleneği korumak için çaba sarf ediyoruz ki TRT Name diye de özellikle zaten bir kanalımız var. Siz de daha önce çok kez radyomuza konuk oldunuz. Bu açıdan TRT sizin için ne anlam ifade ediyor diye de sorayım.
1: TRT çok önemli bir okul. Bizim dönemimize döndüğümüzde gerçek bir okuldu. Çok şanslıyız dedik ya. Şimdi tabii o sözleşmeli devri kapandı fakat herhalde TRT'nin elinde olan en iyi şey şu anda gençlik koroları ve çocuk koroları.
0: Evet.
1: Benim gözlemlediğim kadarıyla.
0: Çok önemli tabii ki.
1: Çocuklarımız var, giden gençlerimiz var okulumuzdan da öğrencilerimiz. Arkadaşlarımız çalıştırıyor. Çok da keyifli, bilinçli. Bunu takdir ediyorum.
0: Harika.
1: Devamını diliyoruz.
0: Harika.
1: Güzel çalışmaları, evet.
0: İnşallah daha güzel çalışmalar sizin gibi konuklarla, sanatçılarla daha da güzel olacak diyelim biz. Vaktimizin sonuna geldik. Bir eserle de yavaş yavaş programımıza veda edeceğiz. Son cümleleriniz, bir selamınız, kelamınız varsa onu da alalım.
1: Çok keyifli bir programdı.
0: Bizim için
1: ben
0: de
1: tüm ekibe teşekkür ediyorum.
0: Bizim için
1: sevgili
0: de öyle.
1: Erol, teşekkür ediyorum.
2: Teşekkür.
1: Eline, emeğine sağlık. Bu saatte normalde ben sabahçı bir insanım. Herhalde REM uykusuna falan geçmiş oldum. Alıyordum. Böyle beni ayakta tuttunuz harika,
0: harika
1: bir enerjiyle. Çok keyifliydi. Teşekkür ediyorum tekrar.
0: Bizim için de muhteşem bir geceydi. Yüreğinize sağlık, ayağınıza sağlık. Programımıza değer kattınız. Efendim, Türk Sanat Müziği sanatçısı ve bestekar Pınar Yorgancılar bizimle birlikteydi ki kendisine TRT sanatçısı kıymetli büyüğüm Erol Gönüldaş da eşlik etti kanunuyla. Program yapımcımız da Burhan Kaya'ydı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Teknik yönetmenimiz Demin Coşkun. Mikrofon başında ben Emre Şimşek. Size güzel bir gece diliyoruz ve yine harika bir eserle veda ediyoruz efendim. Buyursunlar.
1: Bir asker makamında bir eserle kapatalım. Numan Ağa'nın eseriyle "Ben sözüne bağlamam ben" diyelim. Ve iyi geceler dileyelim tüm dinleyicilerimize.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen tarihi NATO zirvesinin başarıyla gerçekleştirildiğini söyledi. Devletimizin itibar ve prestiji külliyede adeta tecessüm etmiştir dedi. Zirveye yönelik eleştirilere artık reddi miras yapan bir Türkiye yok sözleriyle tepki gösterdi. Erdoğan, milli meselelerin, siyasi polemiklerin aparatı yapılmasını doğru bulmadığını bir kez daha vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yatırım taahhütlü avans kredi programının kapsamı ve bütçesinin genişletildiğini belirtti. Program bütçesini 750 milyar liraya çıkarıyoruz dedi. Erdoğan, hayata geçirilen yeni finansman programı kapsamında imalat sanayine yönelik 250 milyar liralık uygun koşullu kredi paketinin de devreye alınacağını bildirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, FETÖ'yle mücadelede rehavete kapılmamak gerektiğini belirtti. FETÖ gitti ama benzeri yapılanmalara dikkat etmek durumundayız dedi. Hain darbe girişimine karşı milletin destansı bir direniş gösterdiğini vurguladı. Bize istikamet verecek olan ruh, işte 15 Temmuz gecesi milletimizin sokaklarda ortaya koyduğu ruhtur dedi. İstanbul Valisi Davut Gül, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Sepetçiler Kasrı'nda düzenlenen yemekte devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü vurgulandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümü dolayısıyla gazi ve şehit yakınlarını ziyaret etti. Kürşat Zorlu, 15 Temmuz'da milletin destan yazdığını, darbe girişimine karşı sergilediği direnişle tarihe geçtiğini belirtti. 15 Temmuz mücadelesi Türk dünyası için de tarihe geçen bir mücadele oldu dedi. Terör örgütüyle iltisaklı 6 kişi ve 3 kuruluşun mal varlığının dondurulmasına karar verildi. Karara göre FETÖ-PDY terör örgütü iltisaklı Hilal ve Celil Kalyoncu'yla Doğan Ertuğrul'un mal varlıkları donduruldu. Bu kapsamda ayrıca Kalyoncu Holding, Almanya merkezli Uluslararası Gazeteciler Derneği International Journalist Association'la Avusturya merkezli Özgür Gazeteciler Cemiyeti'nin de mal varlıklarının dondurulması kararı alındı. DHKPC terör örgütü iltisaklı Ali Ercan Gökoğlu, Zeliha Koyupinar ve Erdal Gökoğlu da mal varlıkları dondurulan kişiler olarak listede yer aldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa'da düzenlenen Ukrayna konulu Gönüller Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen katıldı. Zirvenin gündeminde Ukrayna'ya verilecek destek, savunma sanayi işbirliği ve kalıcı barış arayışları vardı. Bakan Fidan, Türkiye'nin Ukrayna'nın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği desteği bir kez daha hatırlattı. Ukrayna ile 9 Avrupa ülkesi balistik füze savunma ittifakı kurdu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Gönüller Koalisyonu'nun çok taraflı gücünün gelecek aylarda Ukrayna'ya komşu ülkelerde tatbikatlar düzenleyeceğini duyurdu. Koalisyonun Ukrayna için oluşturduğu çok uluslu güç harekete geçmeye hazırdır dedi. Washington Tahran hattında tansiyon yüksek. Amerikan ordusu İran'ı vurdu, İran'da misilleme yaptı. Körfez'deki Amerikan üslerine hedef aldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nı ele geçiriyoruz dedi. Boğazı kendilerinin yönetebileceğini, bunun için ödeme almaları gerektiğini söyledi. Hürmüz Boğazı'nda abluka bugün başlayacak. Ekonomi yönetimi bugün Ankara'da bir araya geliyor. Ekonomi Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında toplanacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özel ve ekibinin parti içinde paralel yapı kurduğunu ifade etti. Kaçak FETÖ'cüler Özel'e destek veriyor dedi. Kılıçdaroğlu'nun gündeminde İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasına ilişkin iddianame de vardı. İddianameyi okudum, sıradan değil ifadelerini kullandı. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin altısı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı davanın 48. duruşması yapıldı. Duruşmada savcılığın esas hakkındaki mütalaasına karşı beyanlar alındı. Bayraktar Kızıl Elma insansız savaş uçağı havadan karaya süpersonik füzeyle ilk atış testini başarıyla tamamladı. Kızıl Elma S2 kanat altında taşıdığı Jet 230 süpersonik füzesiyle hedefi tam isabetle vurdu. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının Türkiye'de yabancı plakalı araç kullanımına ilişkin esaslarda düzenleme yapıldı. Artık sadece tescil sahipleri değil, alt ve üst soy yakınları da aracı kullanabilecek. Düzenlemeyi sosyal medya hesabından duyuran İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Gurbetçi vatandaşlarımıza önemli bir kolaylık sağladık," dedi. Haberleri sunduk.

İyi geceler sevgili dinleyiciler. En derin sevdalarımızı, acılarımızı ve sevinçlerimizi dile getirdiğimiz türkülerden bir demet hazırladık sizler için. Gece Ezgileri başlıyor. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç, hoş geldiniz. Programımıza Muzaffer Sarı Sözer'in Hisarlı Ahmet'ten derlediği Kütahya türküsüyle başlıyoruz. Selcan Kökşen Şahin sizlerle. Yağmur yağar her dereler sel alır, gurbete gidenin yarini el alır.

Yavuz Tapucu'nun Ahmet Yılmaz Taş'tan derlediği Şanlıurfa türküsüyle Mesut Şimşek sizlerle. Ben bu dağın ağacıyam, hem tatlıyam hem acıyam.

Gece ezgileri devam ediyor sevgili dinleyenler. Sırada Talip Özkan'ın Mevlüt Dede'den derlediği Afyon türküsüyle Ezgi Azizoğlu Çiğiltepe var. Allı gelin taş başını yol eder, ördek gider su başını göl eder.

İhsan Öztürk'ün İzzet Altınmeşe'den derlediği Elazığ türküsünü Selma Geçer'den dinliyoruz. Şu Fırat'ın suyu akar serindir, yârimi götürdü kanlı zalimdir.

Mehmet Özbek'in Enver Demirbağ'dan derlediği Elazığ türküsünü Aysun Gültekin'den dinliyoruz. Ahçıyı yolladım urum eline, eser bağdı sabah zülfün teline.

Nida Tüfekçi'nin Neşet Ertaş'tan derlediği Kırşehir türküsüyle Gülşen Kutlu sizlerle. Ahu gözlerini sevdiğim Dilber, sana bir sözüm var diyemiyorum.

0: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
2: Nezaket mevsimi.

0: Merhaba değerli dinleyiciler, Nezaket Mevsimi'ne hoş geldiniz. Bugün toplumsal dayanışmanın en hassas dengelerinden birini, bir şey talep ederken takınmamız gereken zarafeti ve bize gelen bir talebi geri çevirirken korumamız gereken o incitmeden hayır diyebilmek sanatını konuşacağız. Hayat, birbirimize ihtiyaç duyduğumuz devasa bir ağdır. Ancak nezaket bu ihtiyacı bir dayatmaya veya bir mecburiyete dönüştürmemeyi gerektirir. Birinden bir iyilik isterken ona hayır diyebilme özgürlüğünü en baştan tanımak zarafetin ilk şartlarındandır. Talebimizi bir emir gibi değil, bir rica gibi muhatabımızın vaktini ve imkanlarına duyduğumuz saygıyla sunmalıyız. Zira nezaket sahibi bir ruh çok iyi bilir ki iyilik ancak gönüllülük esasıyla yapıldığında gerçek değerini bulur. Yardım etmenin ve istemenin ahlaki boyutuna vurgu yaparken muhatabı borçlu hissettirmemenin önemini her zaman hatırlamalıyız. Birinden bir şey isterken onu zor durumda bırakacak bir ısrardan kaçınmak, onun mahremiyetine ve sınırlarına duyduğumuz saygının bir yansımasıdır. Öte yandan bize gelen bir talebi reddetmek durumunda kaldığımızda bu hayırı bir duvar gibi değil bir köprü gibi sunabilmeliyiz. Reddetmek bir haksızlık değil, aslında bir sınır çizme hakkıdır. Ancak bu hakkı kullanırken takınılan sert üslup bir nezaket ihlali olabilir. Modern dünyanın en önemli düşünürlerinden Bauman, akışkan modernitede insanların birbirine karşı olan duygusal sorumluluklarından bahseder. Bir ricayı geri çevirirken hayır yapamam demek yerine durumun nedenlerini nezaketle açıklamak ve bu durumdan duyduğumuz üzüntüyü karşı tarafa hissettirmek muhatabımızın onurunu korur. Nezaket hayır kelimesinin o soğukluğunu iyi niyetin sıcaklığı ile yumuşatabilmektir. Immanuel Levinas'ın da hatırlattığı gibi karşı karşıya olduğumuz her insan bizden bir cevap bekler ve o cevabın netliği bizim karakterimizi ele verir. İletişim uzmanları hayır diyebilmenin aslında bir öz saygı biçimi olduğunu belirtirler. Ancak bu öz saygı bir başkasını hor görmeyi gerektirmez. Bir iyiliği reddederken dürüst, net ama mutlaka nazik olmalıyız. Bahanelerin arkasına saklanmak yerine imkanlarımızın el vermediğini içtenlikle dile getirmek karşımızdaki insana duyduğumuz ciddiyetin bir kanıtıdır. Aynı şekilde bir iyilik talep ettiğimizde reddedilirsek bu durumu bir kırgınlık vesilesi yapmamak, muhatabımızın sınırlarına duyduğumuz saygının bir gereğidir. Eski bilgelerin de dediği gibi istemek bir derttir, vermemek bin dert. Bu karşılıklı hassasiyet içinde ricalarımızı birer hediye, reddedişlerimizi ise birer dürüstlük abidesi olarak karşı tarafımıza sunabilmeliyiz. Bugün birinden bir şey isterken onun özgürlüğünü, birini reddederken de onun kalbini gözetmeyi unutmayalım. Öyle bir şekilde reddet ki hayırın evet kadar tatlı olsun sözünün ışığında zarafet en keskin kararları bile en yumuşak üslupla duyurabilmek maharetidir. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Seval Köksal, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu, ben programı hazırlayıp sunan Betül Şatır, hepinize ricalarımızın kabul gördüğü, hayırlarımızın ise kırgınlık yaratmadığı nezaket dolu ömürler diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Geçmişi unutmadan, geleceğin umudunu çoğaltarak yaşamın anını yakalayacağımız, ritmimize ritim katacak yaşamın ritmiyle karşınızdayız. Uzman konuklar, güncel bilgiler, hayatı kolaylaştıran tavsiyeler ve geleceğe dair ilham veren sohbetler. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor ve siz de bu ritme davetlisiniz. TRT Radyo 1'de Yaşamın Ritmi ile sizinleyiz. Programı hazırlayanlar Mutlu Füsun Küçük, Gülben Şahin, teknik yönetimde Gülden Acar ve spikeriniz ben Sıla Koç. Bugün programımızın ilk bölümünde hem cebimizi hem de gezegenimizin geleceğini doğrudan ilgilendiren enerji verimliliği konusunu konuşacağız. Az harcayarak daha çok üretmek, konforumuzdan ödün vermeden kaynaklarımızı korumak mümkün mü? Enerji Verimliliği Derneği Yönetim Kurulu üyesi Altuğ Karataş konuğumuz olacak. Programımızın ikinci bölümünde ısınmanın ve iklim krizinin en önemli unsurlarından biri olan karbon ayak izini Eskişehir Teknik Üniversitesi Ekoloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Cengiz Türey ile konuşacağız. Hazırsanız Yaşamın Ritmi başlıyor. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor. Bugünü anlamak ve geleceği yakalamak için merak ettiğiniz tüm konular yaşamın ritmiyle buluşuyor. Hayatın temposunu yakalamak isteyenler yaşamın ritmine kulak versin. Yaşamın Ritmi hafta içi her gün canlı olarak saat 10-10-10.55 arası TRT Radyo 1'de. Sevgili dinleyenler, bugün Yaşamın Ritmi'nin ilk konuğu Enerji Verimliliği Derneği Yönetim Kurulu üyesi Sayın Altuğ Karataş bizlerle birlikte. Hoş geldiniz programımıza Sayın Karataş, iyi haftalar.
1: Çok teşekkür ediyorum, hoş bulduk Sıla Hanım. Ben de sizlere ve tüm dinleyenlere iyi haftalar diliyorum.
0: Sağolunuz, enerji verimliliğini konuşmak istiyoruz. Çünkü dünyamızın aslında çok önemli meselelerinden biri. Öncelikle tanımlayalım mı, konuştuğumuz konu nedir tam olarak?
1: Tabii ki bu çok önemli, bu vurgu yaptığınız yer. Çünkü enerji verimliliği ile enerji tasarrufu bazen karıştırılıyor. Evet. Biz önce enerji verimliliğinden başlayalım. Aynı işi, aynı üretimi ya da aynı konforu siz açılışta da belirttiniz. Yapacağız ama daha az enerjiyle bunu halledeceğiz. Yani mevcuttaki evimizi ısıtıyorsak eğer, bunu %20 daha az enerjiyle ısıtabiliyorsak, yalıtım yaparak, pencerelerde bir takım değişiklikler yaparak ya da mevcuttaki iklimlendirmemizi, mevcuttaki ampulümüzü, akkor ampulü, yüksek verimli aydınlatmalı ampulle değiştirdiğimizde aynı ışığı elde ediyorsak ama daha az elektrik tüketerek elde ediyorsak, bu yaptığımız işe, bu operasyon neticesinde enerji verimliliği diyoruz. Hı hı. Her enerji verimliliği operasyonu neticesinde Sıla Hanım mutlaka bir tasarruf elde ederiz. Ama enerji verimliliği şu değildir. İki tane aydınlatma armatüründen, ampulünden birini söndürmek, daha loş bir ortam oluşturmak enerji verimliliği değildir. Çünkü o durumda konforunuzu değiştirmiş ve azaltmış oluyorsunuz. Tasarruf elde ediyoruz ama her tasarrufun sonucunda verimlilik elde etmesek de her enerji verimliliği operasyonu neticesinde enerji tasarrufu sağlarız. Onun için birinci önceliğimiz konforumuzu, üretim kalitemizi, yüksek kalitemizi bozmadan daha az enerjiyle bu işi gerçekleştirmek.
0: Evet, çok net, çok güzel bir açıklama oldu. Teşekkür ederiz. Şimdi derneğinizi biraz tanımak isteriz Sayın Karataş. Enerji Verimliliği Derneği neden kuruldu? Amaç neydi? Neler yapılıyor?
1: Biz tabii ülkemizde temel amacımız enerji verimliliğini bir yaşam kültürü haline getirmek. Çünkü verimlilik kültürü çok önemli. Bunu yerleştirdiğiniz zaman ülkelerin hem refah seviyesi artıyor hem de kişi başına geliri artıyor, israfı önlüyor. Hı hı. Biz bu verimlilik ve yaşam kültürü haline getirme konusunu daha bilinçli kullanma, toplumun bu alışkanlığını, bu kaslarını geliştirmek üzere aslında çalışma yürüten bir derneğiz. Çünkü enerji verimliliği sadece faturaları düşüren teknik bir konu değil. Aynı zamanda arz güvenliğini güçlendiren, bu son savaşlarla birlikte çok daha fazla öneme çıktı. Evet. Dışa bağımlılığı azaltan, sanayimizin rekabetçiliğini arttıran, iklim değişikliği konuşacaksınız belki birazdan, iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlayan çok stratejik bir konu. Hı-hı. Onun için enerji verimliliği neticesinde cebimizde kalan enerji aslında yerli ve milli bir enerji kaynağı. Hı-hı. Biz de Enerji Verimliliği Derneği olarak bununla ilgili politikalar üretiyoruz. Özellikle okullarda çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik eğitimler düzenliyoruz. Enerji bilincinin küçük yaşlarda kazanılması için çalışmalar yürütüyoruz. En önemli yaptığımız çalışma da her yılın Ocak ayının ikinci haftasında Enerji Verimliliği Haftası etkinlikleri, seminerler, konferanslar, çalıştaylar, kamuoyu bilgilendirme faaliyetlerini yürüten aslında büyük bir sivil toplum kuruluşuyuz.
0: Peki genel olarak farkındalığı nasıl buluyorsunuz? Şu anda durum nedir? Sizin çalışmalarınızın etkisi nasıl oluyor ya da farklı kurumlar tarafından yapılan çalışmaların bir durumu, tabloyu özetleyebilir misiniz bize?
1: Tabii ki. Ben özellikle dinleyicilerimizi bu konuda bizim web sitemize de incelemeleri için yönlendirmek isterim. enver.org.tr Enerji Verimliliği Derneği'nin sayfasında da paylaşıyoruz. Biraz önce sizin sorduğunuz soruyla bağlantılı olarak biz enerji verimliliği bilinç endeksi çalışmaları ve araştırmaları yaptık Sıla Hanım.
0: Evet.
1: Bu araştırmalar neticesinde kantitatif bir araştırmayla 200 puan üzerinden sorduk. Vatandaşımıza birçok soru sorduk. Hem sanayi için hem de binalarımız için. Vatandaşımız enerji verimliliği konusunda bilinci yüksek. 200 puan üzerinden 174 puanla diyor ki ben enerji verimliliği konusunu biliyorum. Peki uyguluyor musun diye sorduğumuzda ise puan 130'lar seviyesinde çıkıyor. Burada bilinçle davranış arasında, uygulama arasında bir fark olduğunu görüyoruz Sıla Hanım. Zaten büyük çabamız da hem devletimizin hem yerel yönetimlerimizin, sanayicilerimizin, sivil toplum kuruluşlarının ve bizlerin ve şu anda siz de bu yayını bir sorumluluk olarak yapıyorsunuz. Bunun sayesinde aslında bu davranışı arttırmak, aynı atıkların geri dönüştürülmesindeki sıfır atıkta nasıl Türkiye bir hikaye yazıyor, bir başarıya ulaşıyorsa enerji verimliliğinde de bu bilinci arttırarak biz onu 130 küsür puanlardan bu bilinci davranışı özür diliyorum bilinç seviyesine yakın bir noktaya getirdiğimizde yıllık Türkiye'nin 10 milyar dolar civarında enerji verimliliğiyle enerji tasarrufu yapma imkanı var.
0: Evet, bunları konuşmak gerçekten çok önemli çünkü bilip ama buna rağmen davranışını düzenlememek de farklı bir sıkıntı var. Herhalde sürekli bunu hatırlatmak gerekiyor. Şimdi bireysel olarak peki biliyoruz çoğunluk olarak pek çok şeyden haberdarız. Doğru bildiğimiz bazı yanlışlar var mı, yaygın yanlışlar?
1: Çok var. Yani o kadar çok var ki mesela en çok sorulan yayınlarda, televizyonlarda da bize soruluyor. Bir kıştan bir de yaz mevsiminden örnek verelim. Kombiyi sürekli açıp kapatmak mı, kombiyi sürekli açık bırakmak mı diye soruluyor. En önemli konu şu, birincisi binalarımız ve evlerimiz yalıtımlı olmalı. Yalıtımsızsa bu bahsettiğimiz palyatif çözüm de bir çözüm değil. Ama eğer binalarımız yalıtımlıysa siz kombinizi sürekli belli bir sıcaklıkta alt ve üst komşunuzla beraber açık bıraktığınızda aç kapa yapmaktan daha verimli bir durum ortaya çıkartırsınız. Benzeri klima sistemlerinde de, iklimlendirme sistemlerinde de var. Orada da şöyle bir teknik bilgi verelim. Belki vatandaşımız şu an uygulamaya da geçer. Yaz dönemi klimalarınızı her bir santigrat derece daha yüksek ayarladığınızda, yani 21 derecede değil 23 derecede çalıştırdığınız, 1 santigrat derece daha yüksek sıcaklığı ayarladığınızda %7 daha az elektrik tüketir vatandaşımız. Evet. Sağlık açısından da önemli. Dış ortam sıcaklığı 31, 32, 33 derecelerdeyken en fazla 6-7 derece düşük sıcaklıkta iç ortam ayarlamak sağlık açısından da önemli. Aha. Onun için biz Enerji Verimliliği Derneği olarak geçtiğimiz günlerde sosyal medyada da paylaştık bunu. Klimalarımızı 24 ya da 25 santigrat derecelere ayarlayalım. En az %20 civarında bir enerji tasarrufu sağlarız. Benzer durum yalıtım için de geçerli. Evlerimizde yalıtım yapmak toplamda kışın faturalarımızı %30 ila %50 azaltabilir. Çok ciddi bir tasarruf sağlayabilir. Bunun haricinde de aydınlatma armatürlerimiz. Mesela dijital cihazlarla ilgili de söyleyeceğim. Standby dediğimiz bu hayalet tüketim diyoruz. Bıraktığımız zaman tatile gittik, hafta sonu bir yere gittik, fişte bıraktığımız zaman yaklaşık ömrünün toplam elektrik tüketiminin %4'üne, 5'ine tekabül edebilecek tüketimler oluyor. bunları fişten çekersek hem enerji tüketimini azaltırız hem de bilinçli bir toplum olarak daha konfor seviyesi daha üst seviyede yaşayabiliriz.
0: Hı hı. Aslında en çok israf nereden kaynaklanıyor? Bu söylediğiniz hatalardan mı? Yani klimayı 18 dereceye ayarlayıp başka hiçbir şey düşünmemek gibi mi? Bu alanlarda mı oluyor?
1: Çok ciddi oluyor Sıla Hanım. Yani 18 ile 24 arasında 6 derece fark, biraz önce de belirttim, neredeyse %40'lara yakın bir elektrik sarfiyatı oluyor. Hı hı. Bunu ölçtüğümüz zaman biz net görüyoruz. Biz enerji etütleri de gerçekleştiren bir yapımız var. Burada da net görüyoruz. Ya da bunu aslında evlerimizdeki o standby dediğimiz hayalet tüketim noktasındaki tüketimler, ısıtmada yalıtım, mesela kışın pencerelerimizin içeriden dışarıdan içeriye doğru giren soğuk havayı biz

0: taraf etmek için ısıtmayı arttırmaya çalışıyoruz.
1: Evet,
0: ama
1: evet.
0: O basit bir nal buradan alacağımız belki bir sünger şeritler, eskiden evlerimizde çok kullanırdık, annelerimiz babalarımız uygulardı. Bunlar ciddi tasarruf sağlayabilir.
1: Çok
0: ya da peteğimizin üzerine koyacağımız bir tas su, içeriği nemlendirmek daha sıcak hissettirir Sıla Hanım. Kışın da yine bir santigrat derece evimizi daha az ısıtmak zorunda kalırsak, bu sefer de %5 ila %7 daha az doğalgaz tüketiriz. Siz içeride mesela kışın çamaşır kuruttunuz, nemlendirdiniz ya da bir tas su koydunuz. Bu da sizin daha sıcak hissetmenize sebep olabilir. Onun için bu tip biraz önce de sizin sorduğunuz gibi benzer konuları vatandaşlarımıza daha çok anlatırsak, bu vesile oluyor şimdi yayınınızda. Evet, Türkiye'nin potansiyeli yüksek. Araba kullanırken de mesela toplu taşımayı kullanmak evet tasarruf ama çok fazla frene ya da gaza basmak mesela. Arabayı sürekli dur kalk kullanmakla daha stabil, yani daha durgun, daha düzenli kullanan birisinin arabadaki yakıt tüketiminde %30-40'a yakın fark ediyor Sıla Hanım.
1: Evet.
0: İşte damlaya damlaya göl olur demiş atalarımız. Toplu halde bunu bütün vatandaşlar, yurttaşlar bunu gerçekleştirdiği zaman gerçekten ciddi anlamda Türkiye'nin enerji faturasına düşüş sağlanabilir.
1: Şimdi evlerde beyaz eşya önemli tabii enerji tüketimi konusunda. Orada hem seçerken hem kullanırken dikkat edilmesi gerekenler var sanırım. Bunları nasıl anlatırsınız bize?
0: En başta alırken aslında bu tavsiyemizi yapalım. Özellikle yeni evlenen çiftlere ya da beyaz eşyalarını değiştirme zamanı gelmiş olanlara söyleyelim. İlk yatırımı yaparken bu maliyetiniz daha düşük oluyor. Özellikle A artı dediğimiz enerji verimliliği sınıfı yüksek olan ürünleri aldığınızda bundan daha düşük enerji verimliliği sınıfında olanlara göre biraz daha pahalı olabilir. Ama yaptığımız hesaplamalar bize şunu gösteriyor. Bir buzdolabının, 20 yıllık bir buzdolabının yaklaşık olarak yıllık elektrik tüketimi 750 kilowatt saat iken yüksek verimli A artı bir buzdolabının yıllık enerji tüketimi 300 kilowatt saatler civarında. Yani %50'den daha fazla bir verimlilik potansiyeli ortaya çıkıyor. Bununla birlikte klimalarda, çamaşır makinalarında, beyaz eşyalar dediğimiz bulaşık makinalarında makinaları mutlaka ve mutlaka A artı sınıfı alalım. Bunu bir kere cebimize koyalım. Sonra ise kullanım aşamasında Sıla Hanım ciddi potansiyeller var. Eko programlarından hep bahsediyoruz biliyorsunuz.
1: Evet, evet.
0: Çamaşır makinaları ve bulaşık makinalarında enerjiyi esas olarak su ısıtmaya harcıyoruz. Siz çamaşır ve bulaşık makinalarınızı yüksek devirli 70 santigrat derecede çalıştırmak yerine ekonomik programda çalıştırdığınızda yaklaşık 55 derecelik su ısıtarak işinizi hallediyorsunuz. Bu da elektrik tüketiminizde %40'a yakın bir tasarruf sağlıyor size bu verimlilikle. Daha uzun olması sizi korkutmasın, dinleyicilerimiz için söylüyorum. Önemli olan ekonomik programda çalıştırılması, benzerini buzdolaplarının kapağının açılmaması, evde yerleştirirken buzdolaplarının direkt güneş ışığıyla karşı karşıya kalmaması, fırın kapaklarının açılmaması gibi ve bir de süpürge, saç kurutma cihazı gibi çok yüksek elektrik tüketen cihazların da yine kullanımında dikkat etmek lazım. Mesela saçımızı duştan çıktıktan sonra önce havluyla kurutup sonra saç kurutma makinesiyle bunu gerçekleştirdiğimizde daha az enerji harcarız. Bir örnek de verelim, hangisinin canavar olduğunu, enerji canavarı olduğunu aslında anlatalım. Bir buzdolabı saatte 0.3-0.4 kilowatt saat enerji harcarken buzdolabı,
1: evet,
0: eğer bir saç kurutma makinesini bir saat çalıştırmış olsanız 2500 watt. Yani birisi 300 watt civarında harcıyor, biri 2500 watt civarında harcıyor. Tam 6-7 katından fazla. Benzer durum elektrik süpürgelerinde de var. Onun için elektrik süpürgesinin, buzdolabının, elektrik süpürgesinin, saç kurutma makinesinin buzdolabından 7-8 kat çalıştığı esnada daha fazla elektrik tüketiminin olduğunu bilmeniz gerekiyor.
1: Şimdi akıllı ev sistemleri var. Teknoloji de sürekli gelişiyor aslında. Enerji verimliliği konusunda da avantajlarımız oluyor teknolojinin gelişmesiyle birlikte. Akıllı ev sistemleri ne kadar rol oynuyor bu açıdan?
0: Aslında yapay zekanın da hayatımıza girmesi ve otomasyonla beraber birleşmesiyle daha da fazla önem arz etmeye başladı akıllı ev sistemleri. Mesela termostatlar. İnsanlar evlerinde yaşama esnasında sürdürürken peteklerinin ısıtını sürekli ayarlayamayabilirler. Ama akıllı bir sistemle eğer oda sıcaklığını 24 santigrat dereceye ayarlayıp bırakırlarsa sistem otomatikman zaten o oda sıcaklığını yakaladığında ısıtmayı keser. Böylece gereksiz yere evi tekrardan aynı pompa ulaştırmak için cam açıp enerji kaybetmek zorunda kalmazsınız.
1: Evet.
0: Yine ben

0: odada ihtiyacınız olan sıcaklığı yakaladığında klimaları otomatikman 24-25 dereceye çıkartıp biraz önce size bahsettiğim 18 derece ile 24 derece arasındaki %40'a varan elektrik tasarrufunu bu akıllı sistemler sağlayabilir. Hatta ve hatta bazı kayıplarınızı uyaran sistemler bile var. Şu anda evet, gereksiz enerji tüketiyorsunuz diye. Onun için teknoloji geliştikçe evet kişi başına elektrik tüketimimiz daha artıyor gözüküyor ama enerji verimliliğiyle bunu belli bir tüketimin altında tutup hem konforumuzu arttırıp hem de enerji tüketimimizi azaltma şansımız var.
1: Şimdi bireysel tercihlerimizde yapabileceğimiz çok fazla şey, mesela araç kullanımından bahsettiniz. Toplu taşım, işte bireysel aracımızı kullanırken, özel aracımızı kullanırken neye dikkat edeceğiz? Tabii teknolojiyle birlikte hibrit ve elektrikli araçlar da denklemde. Bunlar hakkında bilgi alabilir miyiz?
0: Evet, elektrikli araçlar özellikle bu son Körfez Savaşı'ndan sonra da, Hürmüz krizinden sonra, petrol ve motorun krizinden sonra satışlarının daha da arttığını görüyoruz. İnsanlar elektrikli araç tüketimine giriyorlar. Şunu net söyleyebilirim. Biraz önce size araçların dur kalk esnasında çok ciddi enerji tüketimlerinin arttığını söylemiştim. Hı hı. Elektrikli araçlarda bu tüketim azalıyor. Yani şehir içi kullanımında aslında elektrikli araçlar benzinli ya da dizel araçlara göre, motorin araçlara göre daha az enerji tüketerek aynı işi yapıyorlar. Uzun yollu mesafede de hız burada çok önemli Sıla Hanım. Elektrikli araçlarda bunu kullananlar daha net görüyor. Hı hı. Yani 90 kilometre, 100 kilometre ya da 110 kilometre hızla gidenle 130-140 kilometre hızla giden aynı enerjiyi tüketmiyor kilometre başına. Burada da aslında elektrikli araçları daha yavaş kullandığımızda, ki trafik kuralları gereği de zaten bunu yapmamız gerekiyor.
1: Lazım, evet.
0: Bunu özellikle vurgulayalım. Ama hem canımızı, hem başkalarının yaşam konforunu, hem de aynı zamanda cebimizi koruma imkanını sahip oluyoruz. Bir de sadece motorlar, yakıt tüketimi ve elektrik açısından da düşünmeyelim. Mesela lastik basıncı bile sizin enerji tüketiminizi, yakıt tüketiminizi bir anda düşürebilir. Hı hı. Yaklaşık %3'e kadar yazın çok seyahat oluyor araçlarınızda. Araç için uygun lastik basıncını eğer ayarlarsanız benzin istasyonlarında ya da bir lastikçide, sizin aracınızın yakıt tüketimi %3 azalabilir. Ya da bunu yapmıyorsanız, tersten söyleyelim, o zaman da sadece lastikteki hava basıncının yanlış ayarı yüzünden %3 fazla yakıt tüketiyor olabilirsiniz. Hibrit araçların tabii dur kalk veya da araba fren yaptığında o boşa giden enerjiyi tekrar elektriğe çevirmek gibi son derece tasarruflu operasyonları var kendi içinde. Hı hı. O sebeple elektrikli araçlar ve hibrit araçların dizel ve benzinle tüketen araçlara göre şehir içi kullanımda ve o boşa giden enerjiyi tekrar elektriğe dönüştürmedeki potansiyelini düşündüğümüzde daha verimli ve bu sayede daha enerji tasarruflu olduğunu söyleyebiliriz.
1: Evet, bunlar tabii bireysel olarak dikkat edebileceklerimiz ama tabii bir ülkede sanayi de çok ciddi enerji harcıyor ve şehirleşmede herhalde buna dikkat edilmesi gerekiyor. Binalarda yalıtımın yapılması, bunların enerji bütçesine etkisi nedir acaba?
0: Kullanım çok ciddi. Evlerimizi önce söyleyeyim, büyük yapıları. 2011 yılında bir yönetmelik çıkarttık, yalıtım yönetmeliği. Hatta geçen yıl tekrar revize ettik, daha tasarruflu, verimli bir yalıtım yönetmeliği çıktı ama 2011 yılından önce yapılmış binalarınız varsa eğer, bizi dinleyenler içinde, ve binanız yalıtımsız ise, bilin ki şu anda inşa edilen bir binaya göre sizin doğalgaz ya da klima çalıştırdığınız esnasında elektrik tüketiminiz %40 en az, hatta %50 daha fazla. Siz enerjinizin büyük bir kısmını dışarı atıyorsunuz. O sebeple 2011 yılından önceki binalarda oturanlar yönetim olarak karar alabilir ve binalarının yalıtımlarını gerçekleştirebilirler. Yeni yalıtım yönetmeliğimizle birlikte artık İstanbul'dan Erzurum, Antalya'ya kadar her ilimize göre o binaların iskan alabilmesi için, imar ve iskan alabilmesi için bu yalıtımı gerçekleştirmeleri gerekiyor. Bu binalarımız tarafı, içerideki elektronik eşyalar, beyaz eşyalar zaten konuştuk. Sanayi, hı hı, kısmında ise bir başka potansiyel var. Çünkü Türkiye'nin toplam elektrik tüketiminin yaklaşık %35'lik kısmı, %30 ila 35 sanayide, %35 ila 40 gibi bir ortalaması da binalarda harcanıyor.
1: Evet.
0: Sanayide de o gördüğünüz yüksek bacalardan atmosfere atılan ısıyı tekrar fabrikaların geri döndürme imkanı var. Bu çok ciddi bir potansiyel. Enerji santrallerinin atık ısılarından bölgesel ısıtma yaparak o coğrafyadaki ilçelerin, mahallelerin ısıtılması imkanı çok ciddi potansiyel. Sanayide elektrik motorlarının yüksek verimli elektrik motorlarına dönüştürülmesiyle %10'lardan %40'lara kadar

0: tasarruflar sağlamak mümkün. Daha çok örnek sayabilirim Tıla Hanım, ama şu örneği sadece belirtelim. Sanayide 24 saat yaşam, oradaki yaşam 24 saat 3 vardiya olduğu için oralarda yapılan enerji verimli yatırımlarının kendi yatırımlarını elde ettikleri verimlilik ve tasarrufla 1 ila 3 yıl arasında geri ödediğini söyleyebiliriz. Elimizde hesaplamalar ve uygulamalar var. Onun için hem sanayi hem de binalar için enerji verimliliğinin en iyi yatırım aracını olduğunu söyleyebilirim. Hani ne Bitcoin, ne döviz, ne emlak. Gerçekten enerji verimliliği gibi çok kısa sürede yatırımını ödeyen başka bir araç yok.
1: Tabii öyle bir konu ki daha saatlerce konuşabiliriz ama bugünlük burada kesmemiz gerekiyor programımızın süresi itibariyle. Herhalde her şeyden önemli olan bunun ne kadar önemli bir konu olduğunun farkında olmak. Sanırım daha detaylı bilgi isteyenler derneğinize ulaşabilir. Sayın Karataş, siz tekrar bilgiyi hatırlatırsanız nasıl ulaşacaklarına dair.
0: Tabii ki Enerji Verimliliği Derneği'nin web sitesi enver.org.tr adresinden Enerji Çocuk, Enerji Hanım gibi karakterlerimiz de var. Onlar vasıtasıyla enerji verimliliği bilincini anlatmaya çalışıyoruz. Bu siteden de bizlere ulaşabilir, detaylı bilgileri alabilirler. O sebeple sizin vesilenizle de ben de her dinleyicimizi bugünden itibaren bir enerji verimliliği elçisi ilan edelim. Harika. Ve onların yapacağı katkılarla ülkemizin enerji faturasının çok hızlı biçimde düşeceğini, bunun da bizim zenginliğimiz olacağını da sizin vesilenizle tekrar hatırlatmış olalım.
1: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Bize katıldığınız için iyi günler diliyoruz.
0: Teşekkür ediyorum. İyi günler, iyi çalışmalar.
1: Enerji Verimliliği Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Altuğ Karataş konuğumuz oldu.

0: Sevgili dinleyenler, programımızın ikinci bölümünde de dünyamızı, çevremizi konuşmaya devam ediyoruz. Karbon ayak izi konusunda Eskişehir Teknik Üniversitesi Ekoloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Sayın Cengiz Türe'den bilgiler alacağız. Hoş geldiniz efendim programımıza.
1: Hoş buldum. Teşekkür ederim.
0: Evet, karbon ayak izi aslında uzun zamandır gündemde olan bir konu ama son yıllarda iklim değişikliğini artık çok hayatımızda hissetmeye başladık. Daha da dikkat çekiyor, daha da herhalde bu konuda özenli olmak zorundayız. Bunu hatırlatmak gerekiyor. Sizinle yine bu konuyu öncelikle tanımlayarak, bir kez daha hatırlatarak başlayalım mı Sayın Türe? Karbon salınımı nedir? Neden olur, neye sebep olur? Bununla başlayalım.
1: Tabii ki. Karbon salımı öncelikle bu çok detaylı olarak ortaya çıkan tanımlar içerisinde yer alıyor. Öncelikle izin verirseniz bir terminolojiyi düzelterek başlamak istiyorum programa. Hı hı. Karbon salınımı yerine karbon salımı kullanılması daha doğru bir tanım.
0: Evet.
1: Maalesef uzmanlarımız ve tüm şeyde bile bu alışkanlık haline geldiği için genellikle salınımı kelimesi kullanılıyor. Salınım bir salkaç hareketini ifade eden bir tanımdır. Hı hı. O yüzden karbon salımının burada sizin aracılığınızla da hem ülkemizde herkes için daha doğru tanım olarak duyurmasını açısından uyarıda bulunmak istedim.
0: Teşekkür ederiz.
1: Bu noktada şunu söylemek istiyoruz. Dünya bir küresel iklim değişikliği yaşıyor ve giderek artan süreçte yaşıyor. Bunun arkasında yatan sebebin biliyorsunuz karbon salımı dediğimiz sera gazları oluşturduğunu hepimiz biliyoruz. Sera gazları nereden kaynaklanıyor dediğimizde en birinci kaynak ise bizim fosil yakıtlar dediğimiz yer altında uyuyup duran petrol, kömür, doğal gaz gibi kaynakların yer üstüne çıkarılarak atmosfere enerji salındıktan sonra atmosfere salınmasıyla gerçekleşen ve bunun sonucunda da ortaya çıkan gazların gezegenimizin üst kısmında birikerek aşağıya gelen güneş ışınlarının tekrar atmosfere geri kaçmasını engellemesi sonucunda ortaya çıkan bir iklim düzensizliği, bir ısıl düzensizlikten bahsediyoruz. Bunun ortaya çıkmasında karbon salımının arkası yatan sebep aslında sadece karbondioksit değil, pek çok sera gazı var, metan gibi, azot oksitler gibi. Bu gazların tümü bir araya geldiğinde sera gazı olarak tanımlanıyor. Dolayısıyla bunların tümüne birden biz karbon salımı adını veriyoruz. Hı hı. Ve bu noktada bunu da bir ton cinsinden ifade ederek de karbon ayak izi kavramını ortaya koyuyoruz. Ki insanın bu anlamda yapmış olduğu salımların yani atmosfere vermiş olduğumuz gaz miktarının ölçüsünü sembolize olarak ifade ettiğimiz karbon ayak izi kavramı ortaya çıkıyor. Büyük karbon ayak izi, dünya karbon ayak izi de iklim değişikliğinin birinci nedeni olarak yaşadığımız iklim krizlerinin ve daha da yaşayacaklarımızın nedeni olarak karşımıza çıkan önemli bir etkendir.
0: Hı hı. Karbon ayak izinin ayrıca hesaplanması ve bir kavram olarak ortaya çıkışından bahsediyorsunuz. Neden önemli bu? Neyi değiştiriyor? Buna neden gerek duyuldu? Nelere bağlı olarak değişiyor ya da değiştirilebiliyor? Daha genel olarak anlatmanızı rica ediyorum.
1: Tabii ki. Şimdi karbon ayak izi kavramı dediğimiz şey işte bu ölçü yani insanların, bireyin, ülkelerin, işletmelerin tüm faaliyetleri sonucunda ortaya çıkardıkları sera gazı miktarının ölçümü olarak karbon ayak izi değeri ortaya çıkıyor. Dolayısıyla karbon ayak izi dediğimiz şey aslında iklim değişikliğine yapmış olduğumuz etkinin bir ölçüsü, onu ölçebilmekle ilgili olan bir kavram. Nasıl ki bir şey alırken ağırlık ölçüsüyle alıyorsak, nasıl ki bir yol ilerlerken kilometre olarak bir ölçü birimi kullanıyorsak, sera gazlarının, atmosfere verdiğimiz sera gazlarının miktarında karbon ayak izi ölçümüyle bunu gerçekleştiriyoruz. Genellikle de kilogram ya da ton cinsinden ölçülüyor. Ne kadar kilogram, ne kadar ton karbon ayak izi ürettiğimiz biçiminde ölçülüyor. Dolayısıyla bu ölçüyü bilmeden, karbon ayak izimizin ne olduğunu bilmeden, onun fazla mı, eksik mi, yoksa ne kadar etkili olduğunu anlamamız da mümkün değil. Hı hı. Bu nedenle tüm dünyada bunun gerçek bir ölçü birimi olarak karbon ayak izi değeri çıkıyor ve bu karbon ayak izi değerinin ölçümüne bağlı olarak da belli miktarlarda ölçümler sonucunda azaltım politikaları ya da azaltım uygulamana geçirmesi gerekiyor. Yani salımını gerçekleştirdiğimiz karbon ayak izinin azaltılması için onun ne kadar olduğunu bilmek ve ne kadar azalttığımızı bilmemiz gerekiyor. Çünkü bu miktar bizim iklim değişikliği etkisi üzerinde ne kadar etkili olduğumuzun da bir ölçüsü aynı zamanda. Dolayısıyla ölçemediğimiz şeyi yönetemezsiniz. Bu nedenle de artık iklim değişikliği mücadelenin temeli, birincisi karbon ayak izimizin ne kadar olduğunu ölçmek ve onu ölçülebilir düzeyde de aşağıya doğru çekmektir. O nedenle bu karbon ayak izi kavramı ve ölçülümü yapılarak bugün gündemimizde en fazla yer tutan konuların başında geliyor.
0: Peki çok basit önlemlerle mesela bu ölçümde karbon ayak izini ciddi oranda düşürmek mümkün oluyor mu? Nelere bağlı oluyor karbon ayak izindeki bu yükseklik düşmeler? En temel unsurlar neler?
1: En temel unsurlar tabii ki başta dediğim gibi fosil yakıt tüketimine bağlı olan enerji üretiminden kaynaklanıyor. Ve hayatımızın en önemli kısımlarını her kesiminde büyük miktarda enerji tüketiyoruz ve enerjimizi de yanma sonucunda açığa çıkan enerjiyi kullanıyoruz ve bunun sonucunda açığa çıkan sera gazları nedeniyle de iklim değişikliği ve karbon ayak izi yaratıyoruz. Bu nedenle bunun birincil temeli bir kere var olan fosil yakıt kaynaklarından yani petrol, doğalgaz, kömür kaynaklarından giderek daha az yararlanmak ve bunların yerine de daha çok temiz enerji dediğimiz yenilenebilir enerji kaynaklarına doğru yönelmek, rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, dalga enerjisi gibi pek çok enerji türü var. Bunlara doğru yönelerek daha işte sıfıra yakın salım gerçekleştiren enerji kaynaklarına yönelmek. Bunun dışında sadece var olan enerjinin yapısını değiştirmek değil, aynı zamanda fosil kaynaklardan elde etsek bile enerji verimliliği ve enerji tasarrufu dediğimiz kavramlar gündeme giriyor. Dolayısıyla biz eğer kaynağımızı değiştiremiyorsak fosil yakıtlardan direkt hızlı bir şekilde güneş enerjisine ya da rüzgar enerjisine hızlı bir geçiş yapamıyorsak, bunun yerine var olan fosil yakıttan elde ettiğimiz enerjiyi de daha verimli, daha tasarruflu kullanma yöntemlerine geçmek zorundayız. Evet. Dolayısıyla bu sürecin yönetilmesinde en önemli unsur enerji ve enerjinin hangi kaynaktan elde edildiği ve bizim enerjiyi yönetme ve kullanma biçimimiz. Maalesef enerjiyi yoğun bir şekilde kullanıyoruz. Bazı durumlarda da enerjinin çok fazla boşa gittiği, verimsiz kullanıldığı alanlar var. Bu verimliliği arttırmak için daha verimli araçlar kullandığımız gibi aynı zamanda da enerji kullanım miktarımızı da azaltmamız gerekiyor. Bu süreçte bunları yerine getirdiğimizde var olan enerji miktarımızın büyük bir çoğunluğunu yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamaya başladığımızda bu düşüşlerin açık bir şekilde sağlandığını bilimsel kanıtlarla, hesaplamalarla ortaya koyabiliyoruz. O halde çözüm bir, var olan enerjimizi tasarruflu ve verimli kullanmak ve bunların sebep olduğu emisyonların ya da karbon ayak izini azaltmak. Diğer yandan da çok düşük ya da hiç karbon ayak izi üretmeyen yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş yapmak. Bunların tümü de bir önceki sorunuzda sorduğunuz gibi hesaplayarak ve ne kadar yaptığımızı izleyebilerek ortaya koyacağımız bir durum olarak karşımıza çıkıyor.
0: Biz günlük hayatımızın içinde herhalde çok da bunu düşünmüyoruz. Çok da farkında olmuyoruz. Evet. Temel ihtiyaçlarımız işte giysilerimiz, nasıl giyindiğimiz, nasıl beslendiğimiz, yaşam şeklimiz ne kadar etkiliyor? Acaba nelere dikkat çekmek istersiniz?
1: Evet, zaten bu dediğimiz şeylerin başında hepimiz bildiği gibi yani her şey enerjiyle elde ediliyor. Yani ham maddenin kullanılması, işlenilmesi, çıkarılması ve bunların tüm faaliyet aşamalarının her biri aslında birer emisyon kaynağıdır. Yani doğadan bir kullandığımız maddenin çıkartılmasından tutun, örneğin giysi dediniz, doğada pamuk yetiştirilmesi gerekiyor. Bunun için petrol kullanılması gerekiyor, sulama için elektrik kullanılması gerekiyor. Oradan bunun nakliyesi, fabrikalara gelmesi, her aşamasında yaşamımızın günlük yaşamımızda kullandığımız tüm araç, gereç ve hizmetlerin büyük bir çoğunluğu sonunda biz mutlaka bir enerji kullanıyoruz ve emisyon ya da karbon ayak izi üretiyoruz. Dolayısıyla tüketimini yapmış olduğumuz tüm unsurların hepsinde minimal bir anlayışa doğru dönüştürmek oldukça önemli. Üretilmiş olan tüm kaynakların birer karbon ayak izinin olduğunu, birer su ayak izinin olduğunu, dolayısıyla kaynak tüketimimiz arttıkça bunları ne kadar fazla kullanırsak, bunlardan ne kadar fazla tüketirsek buna bağlı olarak da daha büyük bir karbon ayak izine sahip olacağız. Yani aslında bireylerin karbon ayak izi toplanarak bir ülkenin karbon ayak izini oluşuyor. Hı hı. Ülkelerin karbon ayak izi de dünyamızın karbon ayak izini oluşturuyor. Hı hı. Dolayısıyla bireyin her türlü faaliyetinden kaynaklanan pek çok karbon ayak izi üretimi var. Yediğimiz besinlerin üretimi aşamasından tutun, giydiğimiz kıyafetlere kadar, kullandığımız elektronik aletlere kadar ve ulaşım, özellikle ulaşım ve transport gibi lojistik gibi sistemlerin devreye girmesine kadar her biri birim karbon ayak izi üretme potansiyeline sahip ve bunların size ürünlerin ham maddenin çıkarılması, üretilmesi, taşınması ve sizin kullanımınız aşamasında her birinin ayrı ayrı karbon ayak izleri var. Dolayısıyla sonuç olarak tüketici olarak bizim, hı hı, ya da kullanıcılar olarak bu süreçteki alışkanlıklarımızı ya da tüketim miktarlarımızı azaltmamız ya da bunları da verimli ve tasarruflu kullanmamız bireysel olarak yapacağımız en büyük karbon ayak izi tasarrufu olarak karşımıza çıkacak diye söyleyebilirim.
0: Bu temel ihtiyaçlarda giyinme, beslenme, tüketimi azaltmanın dışında dikkat edebileceğimiz neler var? Bize tüyolar verebilir misiniz acaba? Yani hangi koşullarda üretildiğini, bir ürünün nasıl bilebiliriz? Hani burada dikkat etmemiz gerekenler var mı? Besinlerimizde nelere dikkat edebiliriz? Mesela et tüketiminin özel bir yanı var sanıyorum karbon ayak izinde. Temel bilgileri alabilir miyiz bu konuda?
1: Tabii şimdi özellikle beslenme için kullandığımız bir kere yerel kaynaklardan tüketim yapmak en önemlisi. Çünkü yerel kaynaklar olabildiğince bölgenin ekosistemine uygun ürünler üretildiği için dışarıdan daha fazla ona girdiği sağlamayı olabildiğince azaltıyorlar. Hı hı. Ve bunun dışında da aynı zamanda da o gıdanın taşınması sonucunda, ulaştırılması sonucunda ortaya çıkacak karbon ayak izinin de daha küçük olmasına neden olur. Bunun dışında her besinin, her gıdanın üretim süreçleri birbirlerinden farklı. Elbette ki özellikle büyükbaş hayvanların üretilmesi ve bunların bunlara yönelik olarak yapılan besicilik faaliyetlerinin birazcık daha fazla karbon ayak izi ürettiğini biliyoruz. Bu karbon ayak izi üretmesi sadece bu hayvanların beslenmesi için barınaklarda kullanılan enerji ve su gibi bir takım kaynaklar değil. Aynı zamanda bu canlıların fermente gazlarının, yani bunların sindirim sistemlerinden açığa çıkan gazların da yoğun olması nedeniyle atmosferde metan miktarındaki belli oranlarda artışlara neden oluyor. Hı hı. Elbette bunların tümünü bir felaket senaryosu ve slogan çevreciliğiyle dile getirmek yerine gerçek değerler üzerinden ve gerçek konular üzerinden ve bilimsel temellere dayanarak götürmek gerekiyor.
0: Evet.
1: İşte bu süreyle yapılan çalışmaları, bundan sonra et yemeyecek miyiz, bundan sonra şunu tüketmeyecek miyiz gibi değil. Bunların her birinin sağlıklı ortamlarda yerine getirilmesi ve bizim gerçek miktarlarda tüketme alışkanlığına dönmemiz gerekiyor. Hı hı. Çünkü biz beslenme konusunda oldukça israfı yüksek olan bir toplumuz. Bu hem tahıl ve buğday gibi unlu ürünlerde, hem et gibi, hem sebze meyve gibi konularda tükettiğimiz kadar neredeyse de bunların atık haline dönüşmesine de neden olan bir tüketim alışkanlığımız var. Hı hı. Dolayısıyla bunlardan vazgeçmek yerine bunları da gereği kadar, zaten insanın da biliyorsunuz son zamanlarda bu obezite dediğimiz kavramın ortaya çıkmasıyla yoğun bir şekilde gereğinden fazla beslendiğini görüyoruz. Hı hı hı. Bunları normal diyet sınırları içerisinde tükettiğimizde hem sağlığımızı koruyacağız, hem
0: uçlara
1: de
0: gitmeye gerek yok. Doğru.
1: Evet. Karbon ayak izimizi küçülteceğiz besinlere dayalı olarak.
0: Evet. Son olarak şunu da sormak istiyorum. Yine aslında hayatımızda artık temel ihtiyaç internet. Bir e-posta göndermek bile karbon ayak izimizi etkiliyor. Bir de şimdi yapay zeka girdi hayatımıza. Enerjide ne kadar etkili olduğunu biliyoruz. Bunlarla ilgili temel uyarılarınız neler olur acaba programımızın sonunda?
1: Evet. Tabii dünya diğer taraftan biraz evvel bahsettiğim gıda konusunda bir obezite yaşadık. Bir dijital obezite de yaşıyoruz. Dolayısıyla bu dijital obezitemiz bizim ne kadar bu elektronik

0: ve dijital kaynaklardan yararlanmamızın hangi bilinç ve hangi değerleri yaratmak için kullandığımızı da doğru orantılı olarak karşımıza çıkıyor. Bugün dünyada pek çok konuda kullandığımız bu dijital ortamlar, özellikle koşulları altında yapılan faaliyetler büyük oranda bir veri tarlalarının oluşmasına ve buraların elektronik sistemlerin olmasına neden bağlı olarak çalışıyor. Bunların çok yüksek oranda bir enerji ihtiyacı var. Hı hı. Hem bilginin ya da üretilen bilginin görünür kılınması, hem de ulaştırılması, hem de diğer taraftan bu sistemler büyük oranda soğutma ihtiyacı olan sistemler. Yani eğer siz bu sistemleri doğru düzgün soğutamazsanız internet bilgisayar sistemlerinin çalışması mümkün olmayacağı için yine yoğun bir şekilde enerjiye ve soğutma sistemleri içerisinde kullanılan gaz da en fazla karbon ayak izi üreten gazlardan bir tanesi. Kloroflorokarbonlar var, soğutucu gazlar var. Pek çok noktadan dolayı aslında kullandığımız bilgisayarlar, iletişim sistemleri bu konuda çok masum değiller. Çünkü gerçekten de bir makalede okuduğuma göre, örneğin bir mailinizin silmeden bilgisayarınıza saklamanızın 3 kanalı bir karbon ayak izi üretti. Kullanılması, özellikle yapay zeka konuştuğunda bunları biz bir eğlence unsuru biçiminde kullanmak gibi bilinçli ve veriye ulaşmak ve doğru bilgi üretmek için kullanacak alışkanlıklara dönmemiz gerekiyor.
1: Evet.
0: Çünkü hiçbirinin yani burada yapılan tüm faaliyetlerin her birinin bir karbon ayak izi maliyetinin olduğunu unutmamalıyız. Gerçekten de şu anda en büyük unsurlardan bir tanesi özellikle yenilenebilir enerji kullanmayan bu veri tabanlarının ya da internet sistemlerinin büyük bir karbon ayak izine neden olduğu ve hepimiz için de bu paylaştırdığımızda bireysel karbon ayak izinde dijital tüketimimizden de kaynaklandığını söylemek mümkündür.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz efendim bugün bize katıldığınız için, katkılarınız için. Gerçekten çok aydınlatıcı oldu hepimiz için. Sağ olun, iyi günler.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Eskişehir Teknik Üniversitesi Ekoloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Cengiz Türe konuğumuz oldu. Ve programımızın sonuna geldik. Programı hazırlayanlar Mutlu Füsun Küçükgül, ben Şahin. Teknik yönetimde Gülden Acar, ben Sıla Koç. Yarın aynı saatte buluşmayı umuyoruz. Hoşçakalın.
2: Yaşamın ritmi.

0: Mutfağın sırları. Hazırlayan ve sunan Emine Beder.
1: Hepinize merhabalar. Yapımcım Ebru Karakaya ile birlikte selamlarımızı gönderiyoruz. 2021 Birleşmiş Milletler Gıda İsrafı Endeksi raporuna göre Türkiye her yıl kişi başına 93 kilogram yiyeceği çöpe atıyor. Dünya genelinde en fazla gıdanın israf edildiği ülkeler arasında maalesef ülkemizde yer alıyor. Alışveriş yaparken planlı ve ihtiyaç olan gıdaları almak önemli. Çabuk pörsiyen yeşil yapraklı sebzeleri yıkamadan kağıt havluya sarıp kapaklı bir kap içerisinde ya da birkaç yerinden delinmiş poşet içinde buzdolabında saklamak en doğru yöntem. Bazı meyveler, mesela elma, armut, muz gibi meyveler salgıladıkları etilen gazı sebebiyle özellikle yeşil sebzelerde çürümeyi hızlandırırlar. Onun için meyvelerle yeşillikleri aynı poşette ya da aynı ortamda bulundurmamak lazım. Artan yemeklerinizi, artan meyve ve sebzeleri, artan börekleri, hamur işlerini buzdolabı poşetleri içinde dondurucuya kaldırabiliriz. Kabuğu ile kullanabileceğimiz sebzeleri soymadan kullanabiliriz. Maydanozların saplarını ince ince doğrayarak yemeklerin, dolmaların, çorbaların, salataların içinde kullanabiliriz. Benim annemin bir yöntemi var. Annem maydanoz saplarını buzdolabında bekletir, bir poşet içinde. Sarma ya da dolma yaptığında tencerenin dibine döşer. Bu şekilde hem maydanoz saplarındaki mineral ve vitaminlerinden yararlanmış oluyoruz, hem de dolmanın dibi tutmuyor efendim. Böyle bir yöntemi uygulamanızı tavsiye ederim. Soğanların kabuğunun hemen altındaki o sert beyaz kabuğu maydanoz saplarını, iyi yıkanmış enginar, kereviz gibi sebzelerin dış kabuklarını ya da yapraklarını, maydanoz gibi sebzelerin saplarını, kısacası sebzelerin kullanmadığımız tüm kısımlarını, tane karabiber, defne yaprağı, kekik, biberiye dalı gibi baharatlarla tencerede az bir suda kaynattıktan sonra elde edeceğimiz sebze stoğu suyunu buzlukta dondurarak böyle birer porsiyonluk dondurucu kaplarında ya da bu sıvı gıdalar için hazırlanmış dondurucu poşetlerinde saklarsak, bu sebze stoğunu yemek yaparken, çorba yaparken tencereye ekleyip o güzel lezzetlerinden ve o minerallerden, o vitaminlerden olabildiğince yararlanmış oluruz. Elma kabuklarını kurutarak bitki çaylarına ya da yaptığımız herhangi bir çayın içine ekleyerek lezzetini arttırmamız mümkün. Limon ve portakalların dış kısmını rendeleyerek salata soslarında, bazı tatlılarda kullanabiliriz. Bugün de süremizin sonlarındayız. Yeniden görüşmeyi diliyoruz. Hoşça kalın, sağlıkla, afiyetle kalın.
0: Mutfağın sırları.

0: Saat 3.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen tarihi NATO zirvesinin başarıyla gerçekleştirildiğini söyledi. Devletimizin itibar ve prestiji külliyede adeta tecessüm etmiştir dedi. Zirveye yönelik eleştirilere artık reddi miras yapan bir Türkiye yok sözleriyle tepki gösterdi. Erdoğan, milli meselelerin siyasi polemiklerin aparatı yapılmasını doğru bulmadığını bir kez daha vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yatırım taahhütlü avans kredi programının kapsamı ve bütçesinin genişletildiğini belirtti. Program bütçesini 750 milyar liraya çıkarıyoruz dedi. Erdoğan, hayata geçirilen yeni finansman programı kapsamında imalat sanayine yönelik 250 milyar liralık uygun koşullu kredi paketinin de devreye alınacağını bildirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, FETÖ'yle mücadelede rehavete kapılmamak gerektiğini belirtti. FETÖ gitti ama benzeri yapılanmalara dikkat etmek durumundayız dedi. Hain darbe girişimine karşı milletin destansı bir direniş gösterdiğini vurguladı. Bize istikamet verecek olan ruh, işte 15 Temmuz gecesi milletimizin sokaklarda ortaya koyduğu ruhtur dedi.